yarım parmak topuklu kamandola çekme terliği, gözlerinden kulaklı gözlüğü, ellerinden şemsiyeyi, ufak bir çantayı eksik etmezlerdi yaşlı kadınlar. Çantalarında para kesesi, 60'lık tatlı sert tütün paketi, job sigara kağıdı, safra bastırmaya kakule mutlaka bulunurdu. Kızlarını, gelinlerini, torunlarını önlerine katar, kapıdan fırlardı eskiden yaşlı hanımlar. Gelelim tazelerin ev kılığına. Yaşlıları söyledik. En içte yaz sıcaklarında pamuktan, kış soğuklarında yünden kısa kollu, göğüslüklü kaş korse. Pamuk hak ile sarma işlenmiş, yerden bir karış kalkık patiska gömlek. İnce yünden örülmüş iç etekliği. Bunların üzerinde göğsü sıkı tutacak, önü sık düğmeli keten yelek, buna sine bent denirdi. Bugünkü sütyenin muadili. Altında ince kaşmerdikozdan yarım kloş, yanları pastalı dış etekliği. Etekliğin yukarısında bluz, onun da üstünde kışın şaya kırka, varlıklarda kadifeden, karakülden, kürkten bolero. O zamanki kürklerin belli başlarını sayıyor Sermet Muhtar Alus. Samur, elma, vaşak, zerdava, nafe ile sansar ve yaban kedisi nevileri aşağı tabakalara mahsustu. Şunu da söyleyelim ki o zamanki kürkler şimdiki gibi gösteriş olsun diye dışarıya değil içeriye konur ve üstüne mükellef kumaş kaplanırdı. Çünkü kürkler sıcaktan korunmak için giyilirdi. Düğünlerde, bayram ziyaretlerinde, teklifli ahbaplara misafir gidişlerde dallı, çiçekli, zemini parlak saten lüksten, valansiyen danteller, cicili bicili harçlar, yanar döner boncuklarla bezenmiş esvaplar giyilir. Tombalaklar fistanın yakasını dört köşe, beyzi, sivri dekolte yaptırır. Zayıflar göğüslerini, kollarını tamamıyla kapatırlardı. Çıplak kollarla sokağa çıkılırken podosüetten, güderiden dirseğe kadar beyaz eldiven kullanılır. Sonradan görmeler arasında eldivenin bileklerine bilezik, parmaklarına yüzük takanlara da rastlanırdı. Fakat şurası var ki ziynet eşyaları mutlaka elbisenin altında olurdu. Vücudu naif olanlara belden aşağısını, arkayı taşkın göstermek için bir zamanlar turnür modası türemişti. Turnür, etekliğin altına şeritlerle bağlanan küçük bir yastığı andıran nesneydi. İnce, etsiz butsuzların derdine derman oldu. O zamanlar şişman, hafif kalçalı kadınlar makbuldü çünkü. Çoraplar, ekseriyette siyah fildekozdan, beyaz, toz pembesi, havai, eflatun renginde ipekten, bagetli olanları da vardı. Pomponlu lastik paça bağları, diz kapaklarının az yukarısından bağlanırdı. İskarpinler glase, podosüet, lüstrin olurdu. En uzun ökçeler iki kadın parmağını geçmezdi. Hiçbir tazede bunlarla rahat yürüyemezdi. Yağışlı havalarda ayaklarına trapez markalı kaloşlar giyilirdi. Bot, şoson, çizme o zamanlar giyilmezdi. Tazelerin, gençlerin sokak kıyafeti de bir vakitler yaşmak fereceymiş. Yaşmaklar kolalı ve iki değirmi olarak hazır alınırdı. Fereceler ipekliden yapılırdı. Yakasının içine aynı renkte sonra sıradan astar konurdu. Önünün sağı solu kol kapakları çeşitli harçlarla süslenirdi. En alasını kapalı çarşıdaki terzi Anastas kumaşı kendinden olmak üzere 20-25 liraya dikerdi. Yaşmak ferece adeti kalkınca genç hanımlar dahi İstanbul içinde çarşaf, sayfiyelerde maşla, yeldirme, kaşpusiyer giymeye başladılar. Çarşaf şekilden şekle girdi. Önceleri upuzun pelerinli, bombol bedenli, eteğinin kenarları fırça şeritliyken gitgide darlaştı. Pelerin dirseğe, kloş etek topuktan bir karış yukarıya kadar kısaldı. Peçe inceldikçe inceldi, vualleşti. Kordelo ile enseden bağlanan başlar toplu iğnelerle biçimden biçime sokuldu. Fazla rağbet gören maşlahlar Halep'in, Şam'ın, Bağdat'ın mamulatı idi. 4-5 Osmanlı altınına alınırdı. Arka kısımlarındaki som sırma mihraplar, önlerindeki boydan boya işlemeler pırıl pırıl parlardı. Avrupa ipeklisinden, yünlüsünden yapılan maşlahları az çok dikiş bilenler kendileri diker, bunlar daha ucuza mal olurdu.
Başörtüleri Bursa bürümcüğünden, iyi cins tülbenttendi ki hesap, muşabak vesaire nakışlarını Kurbağalı Dere'de oturan şehla bakışlı meşhur başörtücü Zehra Hanım işlerdi. Sonraları fulardan, şifondan, krep damordan başörtüler sardılar. Saçları topuzları taşlı taraklar, divanhane çivisi denilen elmas iğnelerle donattılar. Yeldirmeler şimdiki mevsimlik mantoları andırırdı. Kadıköy, Moda, Pangaltı modistralarına kibar takım Beyoğlu'nun Efiyeni, Şipigel, Kalevrusi gibi yüksek terzilerine diktirir, avuç dolusu para verirlerdi. Avusturya malı kaşpusiyerler hazır elbiseci Tiring, İştayn mağazalarından, Orozdibak'ın giyim kuşam dairesinden tedarik edilirdi. Mesirelerin tozunu toprağını karşılasın diye üzeri harmaniyeli, ince kumaşı yollu yollu, bej, gri, açık sütlü kahverengindeydi. Kız çocuklarının ev esbapları robalı, bebe tarzında, sokaklıkları hemen daima lacivertle beyaz karışık, marnel yakalı, darbelli, diz kapaktan uzundu. Bayramlık ve düğünlüğü pembe, mavi, filizi atlastan olurdu. Saç ve yüz tuvaletlerine gelince, bir zaman alından kulakların hizasına kadar kahküller kesilir, zülüfler ya düz bırakılır ya da maşayla kıvrılırdı. Saçların geride kalanını evvela enseye, ardından gugurik tabiriyle tepeye, tekrar arkaya topuz yaptılar. Sonra kahkül modasından vazgeçildi. Alındaki bombenin içine incecik tel yahut tire çorabın teki sokulup kabartıldı. Başına birkaç kır düşen devlet kılıdır, uğur sayılır derlerken, aklar çoğalınca saçlarını boyamaya koyulurlar, boyamayım da Ermeni dudulanımı döneyim sözünü dillerine pelesenk ederlerdi. O zamanlar gayrimüslimler saçlarını boyamazlardı. Saçlarını boyamamak gayrimüslim olmanın alametiydi. Varlıklılar Bon Marşe'den alınan kırmızı mukavva kutuda, çifte şişede biri berrak öbürü bulanık ve bet kokan boyaya yanaşır, o gün Ayvaz'a hamam yaktırılır, mayiler sürülüp bir saat sonra kurna başına seyirtilirdi. Orta halliler Mahmut Paşa yokuşundaki yek çeşim agobun, tek gözlü agobun çeyreklik boyasından şaşmazlar, yetmişlik tiritlerin ise yemenisi altından kına eksik olmazdı. O tarihte civanlarda kaşları inceltme, hele yolma aramayın. Dadı hak çatık kaşlara el dokundurmazlar, sülük gibi kapkaralarını serçe parmağı yalayıp yalayıp yukarı kaldırırlar. O nimetten mahrumlar bunların sahibesine gıpta ederlerdi. Tüytüz fukaraları gene rastlığa dayanıp kaşlarını kazan kulpuna çevirir, şayet püskürme benleri mevcutsa üzerlerine, eğer yoksa yanaklara, dudağın yanlarına, çenenin sağına soluna, kibrit çöpünün ucuyla rastığı kondurur, et benlerini ibrişimle boğar, iriceleğinin tüylerini kıvrım kıvrım uzatırdı. Yüz gelin suyu denen gliserin kıvamında beyaz pembe mayiler, yani düzgünlerle yumuşatılırdı. Fakat usulüne riayet gerekti. Şişe tekrar tekrar çalkalanacaktı. Islak küçük bir süngerle çehreye, boyuna, enseye, hatta göğüse, kollara, bileklere sürülecektir. 5 dakika geçer geçmez pudra sürülecektir. En üstün pudra lis idi. Gözlere sürme çekmek 1900'lerden önce pek revaçta değildi. Yalnız hacıların, Hicazlıların, acemlerin kârıydı. Bir de tiyatro kantocularına, uygunsuz takıma has idi. Kırmızı deriden ufak tulumlar da Mekke'den getirilirdi. Sonradan adet oldu. Çok kimse allık makamına Kanzuk eczanesinde satılan pembe diş tozunu kullanırdı. Tülbentin kenarını ıslatıp yanaklarına sürer, akabinde yüzünü yıkardı. Çünkü boyası kuvvetliydi, gecikeni apukarya maskarası eder giderdi. Esasen diş etlerini pembe göstermek maksadıyla yapılmıştı bu diş tozu. Kokuların en arananı lüben, milflör, opoponax, heliotrop idi. Çok eski lavantalar lüben ile milflörmüş. Kırım Seferi senelerinde müttefik kıtaları tarafından İstanbul'a aktarılmış idi.
Çeki düzen babında mühim tasalardan biri de yüzdeki ayva tüylerini, kolların, bacakların, kıllarını gidermekti. İbrişime, yürek tesse, adaya müracaat şart idi. Adanın nasıl yapıldığı malumdur. Şeker limonla kestirilip mermere dökülür. El dayanacak derecede soğuduktan sonra avuçta çeke çeke tükrükle mıncıklanır. Samanileşti mi tamam. Artık yapıştır dilediğin noktaya şarkadak sök. Benzetmek gibi olmasın ama ortak derdine benzer, yani kuma derdine benzer bir acısı varmış. O da buymuş derlerdi. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Anadolu'nun dünyaya armağanı lale. Soğanlı ve otlu bir bitki olan lale çiçeğinin asıl vatanının Orta Asya olduğu ve Türkler tarafından Anadolu'ya getirildiği zannedilmektedir. Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve anıtlarda hiç kullanılmamış olması, lalenin bu uygarlıklar tarafından tanınmadığının adeta bir işaretidir. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlayan laleyi, şiirlerinde kullanan ilk şair de Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmuştur. Divan ve rubailerinde lale ile alakalı olarak pek çok mısrası bulunmaktadır. Avrupalılar laleyi ilk önce bir çeşit zambak zannetmişler ve öyle isimlendirmişlerdir. Lilium adını verirler. 1546 yılında yakın doğuya bir araştırma gezisi yapan Fransız hekimi Bellon, hatıratında laleyi kırmızı zambak ismiyle anmakta ve birçok yabancının soğanları için gemilerle İstanbul'a kadar geldiklerini kaydetmektedir.

Lale'nin kesin olarak hangi tarihlerde Avrupa'ya götürüldüğü bilinmemekle birlikte, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Büyükelçisi Busbeck'in yurduna götürdüğü bitkiler arasında lale soğanlarının olduğu da zannedilmektedir. Busbeck, 1554 tarihli hatıratında laleyi ilk gördüğü yerin Edirne-İstanbul yolu kenarındaki tarlalar olduğunu belirtir. İşin ilginç tarafı, Busbeck'in tariflediği bölge olan Silivri'de hali hazırda lale üretimi yapılmakta ve soğanları buradan Hollanda'ya ihraç edilmektedir. Yaklaşık 400 yıllık bir lale üretim bölgesi, bu muhteşem çiçeğin üretiminin Anadolu insanının tarihine sıkı sıkıya bağlı bir gelenek ve alışkanlık olduğunu adeta göstermektedir. Avrupa dillerinde lalenin karşılığı olarak kullanılan tulip veya tulipe, Latince tulipa kelimesi de Busbeck'in hatıralarında geçen Türklerin bu bitkiye tulipan adını verdikleri bilgisinden kaynaklanır. Bu bilginin de Busbeck'in tercümanı ile arasında geçen bir yanlış anlama sonucunda Anadolu kadınının başörtüsü olarak kullandığı tülbent kelimesinden geldiğini S.W. Murray kaydetmektedir. Lale en parlak döneminin 16. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamıştır. Süs bitkisi ve süsleme motifi olarak kullanımı 3. Ahmet döneminde doruk noktasına çıkmış ve 1718 ile 1730 yılları arasında daha sonra tarihçiler tarafından Lale Devri olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde basılan Lale Mecmuası'nda 50 kadar çeşidinin resmedildiği lalenin yine çeşitli kaynaklara göre 2000'den fazla değişik türünün olduğu belirtilmektedir. 17. yüzyıl sonlarından itibaren laleye karşı olan ilginin olağanüstü artışı, ünlü soğanları elde etme isteği, bazı nadir lale soğanlarının fiyatlarının olağanüstü artmasına sebep olmuştur. Hatta bunu engellemek amacıyla 1725 yılında fiyatları saptayan bir listenin oluşturması, yani lale narhı, bu müthiş tutkunun en önemli kanıtlarından birisi olsa gerek. Lale'nin Anadolu'dan ilk yolculuğu Viyana'ya olmuştur. Oradan Hollanda'ya ve ardından da Kanada'nın baş şehri Ottawa'ya.

dünyada tanınır hale gelmiştir bu yolculuk neticesinde Lale. Bu uzun yolculuğun son durağı olan Ottawa, Hollanda ve Japonya, Anadolu'nun bu ünlü çiçeğinin adına festivaller düzenlemektedir. Antik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan ve 1326 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen ve başşehir ilan edilen Bursa, Lale'nin kendi öz yurduna olan özlemini birçok festivaller düzenleyerek gidermeye çalışmaktadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, başkaları hakkında kötü düşünmek, ne bileyim işte bir olumsuz bir şey olduğu zaman işte filanca yapmıştır onu demek. Onun başının altından çıkmıştır bu demek. İşte şöyle adamdır, böyle adamdır diye kötü şeyler söylemek hakkında veya düşünmek dinimizce uygun bir davranış mıdır? Yani bir Müslümana yakışır mı?
1: Mustafa Bey, şimdi Anadolu Evliyalarından Şemseddin Sivasi Hazretleri talebelerine bir nasihatta bulunmuş. Özlü bir şekilde. Yani konumun cevabını veriyor mübarek. Buyuruyor ki Allah-u Teala'nın emri üzere kimseye suizan etmemeli. Kötü düşünmemeli. Hüsnüzanda bulunmalı. Zira burası önemli. Hiç kimseyi araştırmak ve teftiş etmekle vazifeli değiliz. Tahrim fetiş misin arkadaşın, değil mi? Ama öyle de şöyle öyle de yaparız.
0: Sana kim verdi o vazifeyi?
1: Tamam, kim verdi o vazifeyi?
0: Bir kendine bir bak önce, değil mi?
1: Değil mi?
0: Yani insanın...
1: Sana ne ya? Vallahi Allah.
0: Kendiyle uğraşması
1: lazım. Kendiyle uğraş. Efendim ben işte aynı hakikati söylüyorum. Hakikati söylediğin için de gıybet oluyor ya. Eğer söylediklerin yalansa ayrıca bir de iftira olur. Hem gıybet hem iftira olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu çok yaygın, biliyor musun? Ben hakikati söylüyorum diyor. Eğer gerçekten efendim ben aslında onu seviyorum. Madem seviyorsun kıyabında değil. Git yüzüne karşı de ki arkadaş sen böyle böyle böyle böylesin. Bu işten vazgeç diyebiliyor musun? E canım şimdi giderse kavga ederiz. Ha, derdin senin o zaman gıybet etmek. Değil mi? O çıkıyor neticede. O çıkıyor neticede. Çünkü herhangi bir kimse hakkında kesin olarak bir şey bilmeden o kimseyi kötü bilmek veya öyle karar vermek kötü huylardandır. Böyle düşünmek haramdır ve de büyük günahlardandır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler suizan etmekten kendinizi koruyun, zannetmenin bazısı günahtır. Haramdır yani, Cenab-ı Hak yasak etti buyuruyor. Resulullah Efendimiz de bir hadiste suizan etmeyiniz. Su kötü demektir. Zan kötü zan. Yani başkası hakkında kötü düşünmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi birbirinize muhabbet ediniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez buyurmuştur. Dolayısıyla din büyükleri kendi hayatlarında talebelerine hayattayken nasihat etmişler. Kitaplarına yazmışlar. Ayet-i Kerimelerde ve hadis-i şeriflerinde bildirilenleri de kitaplarını almışlar ve onlar da bildirmişler. Bu sebepten dolayı Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumamız gerekir. Çünkü insan okumazsa Osmanlıca kitaplarda Mustafa Bey bir ifade geçiyor. Cahil sofu şeytanın maskarası olur diye. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz sokakta hanımıyla konuşurken yanlarından geçmekte olan bir kimseye bu konuştuğum kendi bu konuştuğum kadın benim hanımım Safiye'dir buyururlar. Bunun üzerine ya Resulallah sizden de mi şüphe edilir diye arz edince Peygamberimiz kan insanın damarlarında dolaştığı gibi şeytan da insana nüfuz eder, kalbine şüphe sokar. Ya. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar ince hassas konularda yol göstermiş ki. Efendim o zaman değil de ta kıyamete kadar gelecekler için o formüldür o. Ölçüdür o.
0: Şimdi daha çok lazım.
1: Şimdi daha çok lazım. Diyor ki bu konuştuğum hanımım Safiye'dir. Yani şeytan girer ya kimin işte karıyla kızıyla falan filan bir peygamber diyorlar falan diye başlar. Şeytan oradan girebilir.
0: Acaba mı dese bile yani.
1: Tabii. Yani tehlikeli bir durum. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Herhangi bir Müslümanın günah işlediğini zannetmek muhakkak o yapmıştır. Veya zaten ondan öyle şeyler beklenirdiği gibi zan ve tahminlerde bulunmak suizan olur. Ki büyük günahlardandır. Böyle günahlar yalnız tevbe etmekle affolmaz. Aa diyecek bizi izleyemedin dinleyenler. Ne yapacağız ya peki? Mustafa Bey burada kul hakkı da var. Ben şimdi sen yokken Mustafa Toköz böyle, Mustafa Toköz böyle, Mustafa Toköz böyle. Ben biliyordum zaten ona öyleydi böyleydi falan filan. Ama söylediklerinin hepsi boşa çıktı. Tövbe ettim ben. İyi de arkadaş gideceğim. Mustafa Turgut'a diyeceksin ki ben senin hakkında böyle böyle böyle dedim. Ben hata ettim. Bilmiyordum.
0: Hakkını helal etti.
1: Hakkını helal etti. Hani yalvararak, onu sana bekleyerek sabırla helal ettirmen lazım. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki kul hakkı olan günahları tövbe etmeniz de affetmiyor buyuruyorlar. Önce onunla helallaşacaksın. Ne yaparsan yap. Ya helal etmezse eder sen samimiysen. Ya bu kadar emin konuşma diye hatırına gelenler olabilir. Bu daimin İyad Hazretleri Yahudi aynı şekilde ya. Yahudi. İnsafa geldi Yahudi ya. Müslüman değil. Gitti dedi ki yani dedi, param bitti. Senin paranı ödeyecek durumda değilim. Ben diyor kölen olayım. Ömür boyu sana çalışayım. Veya beni köle olarak sat diyor. Ya çok büyük aynı şekilde şey ya. Yani netice itibariyle Yahudi de olsa insafa gelmiş ya. Bir dakika demiş ya. Bir dakika demiş ya. Ama demiş ben demiş bir şey dedim. Hani benim param elime geçmedikçe ben affetmem hakkımı falan
0: demiştim.
1: Ha, demiştim diyor. Gel gidelim bizim eve diyor. Şu minderin altında diyor. Altınlar var. Al onu bana ver diyor. Ben de hakkımı helal edeyim. Kızay bir Niyat Hazretleri bir şeyden haberi yok. Elini sokuyor minderin altına. Bir avuç altın buyur diyor. Bunu adam altını görünce aklı başına gidiyor.
2: Demiş bir dakika dur.
1: Ben demiş Tevrat'ta görmüştüm. Hakiki tövbe edenin tövbe edenin elinde çakıl taşı altın olur. Orada altın falan yok diyor. Ben çakıl taşı koydum diyor. Senin ağladığını sızladığını görünce bu Tevrat'taki bilgi doğru mu? Bu adam da aynı şekilde samimi mi diye diyor. Şeyi görmek istedik.
0: İmtihan etmiş adam.
1: İmtihan etmiş yani. Ve neticede diyor anladım ki diyor oradaki bilgi de doğruymuş. Sen de samimimişsin. Sen diyor hakkımı helal ettim. Yani kul hakkı olan suizanda kul hakkı var. Gıybette kul hakkı var. İftirada kul hakkı var. Efendim işte ben helallik diledim ama etmedi. Etmezse etmesin canım. Etmesi etmesin de toprağın altında göreceksin bunu ama. Allah-u Teala bunların hepsinin hesabını tek tek tek aynı şekilde soracak mı? Elbette ki soracak. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında bir gün bir kimse bir kadınla sokakta şüphe uyandıracak şekilde konuşuyordu. Hazreti Ömer bu durumu görünce o kimseye yaklaştı ve öfkeli bir şekilde bakmaya başladı. Hazreti Ömer'in bakışlarından vaziyeti anlayan adam biraz efendim bu kadın yabancı değil benim hanımımdır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer madem ki kadın senin hanımındır öyleyse ne diye şüpheleri üzerine çekecek şekilde konuşuyorsun? Bazılar var ya böyle bir bakıyor bir oraya bakıyor.
0: Suçu üstüne çekenler var. Böyle.
1: Paratör
0: ediyor. Evet.
1: Allah Allah. Niye böyle yapıyorsun o zaman? İslam alimlerinden hemen hepsi aynı şey gibi herhangi bir konuda alamet ve işaretlere bakarak hemen kesin hüküm vermek doğru dedi, doğru değildir. Böyle yapmaktan sakının, hemen kesin hüküm vermeyin. Tabii bayak izleri ona ait, doğrudur. Bu eve o girmiştir, bahçeye o girmiştir, kayısılar da o çalmıştır. Ya nereden gördün? Görmedim ama işte açık açık belli işte bu ayak izleri ona ait. Ya aynı numarada aynı ayakkabıyı giyen başkası da vardır. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani hemen bildim suizan etme. Ben bilirim onu, o söylemiştir, o öyle şeyler
0: ondan
1: yapar.
0: Ondan beklenir ya falan.
1: Onun için öyle peşin hüküm vermek Allah-u Teala korusun. Bizi de başkalarını da aynı şekilde perişan eder. Onun için de hani baştan naklettik. Anadolu Evliyalarına Şemsettin Sivasi Hazretleri'nin buyurduğu gibi kimseyi araştırmak ve teftiş etmekle vazifeli değiliz. Müfettiş değiliz biz. Yani Allah-u Teala bize bir ömür vermedi. Git aynı şekilde benim kullarım neler yapıyor şunları araştır. Bana bildir, not et. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hatta tam tersi. Elinden geliyorsa emir maruf ya. Elinden gelmiyorsa onu seven birisine söyleyerek o kötü işi varsa ondan uzaklaştırırsın. Hatta bize tam tersi kitaplarda Müslümanın ayıplarını, kusurlarını örtme vasfesi vermiş.
0: Tecessüs haramdır.
1: Haramdır.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et. Aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği bildirilmeden evvel de, sonra da, haşmeti, büyüklüğü ve heybeti, herkesin gözlerinde ve gönüllerinde yer etmiş idi. Kureyşli müşrikler, eshab-ı kirama eziyet ederlerdi. Resulullah'ı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, gördükleri zaman, ona da eziyet edelim diye kalplerinden geçirirlerdi. Fakat onu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem görünce, heybetinden ona hürmet ve hizmet ederlerdi. Resulullah'ı ansızın gören kimseyi korku kaplar, titremeye başlardı. Bir gün huzuruna gelen bir kimse titremeye başlayınca, "Titreme, ben padişah değilim." buyurmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, iki küreği arasında sol omuzuna doğru nübüvvet mührü vardı. Bu bir parça et ve belirgin idi. Üzerinde pek çok kıllar vardı. İbni Ömer radıyallahu teâlâ anhüma, o kıllarla "La ilahe illallah" yazılı idi diye rivayet etmiştir. Bir rivayetinde de "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" yazılıydı demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aklı, fehmi, marifeti ve ilmi hiç kimseye nasip olmayacak derecede çok fazlaydı. Bunun en açık delili, ümmi iken ve hiç kimseden bir şey öğrenmediği halde işleri, halleri, tavırları, sözleri, ahlakı, ilmi ve fazileti o derecedeydi ki hiç kimsenin aklı ve ilmi ona ulaşamazdı. Tevrat'ta, İncil'de ve diğer ilahi kitaplarda, suhuflarda bulunan sırları ve haberleri bilirdi. Halbuki ehli kitabın alimleriyle görüşmemiş, onlarla sohbet etmemiş ve onlardan bir şey öğrenmemişti. Geçmiş ümmetlerin hallerini, keşf ehli hükemanın hikmetlerini çok iyi bilirdi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sadır olan misaller ve insanları gayet iyi idare etmesi, dinin hükümlerini anlatması, adab-ı şerifesi, hisal-i hamidesi, aklının kemaline ve ilminin ziyadeliğine delalet eder. Nitekim onun bu hasletleri beşer takatinin üstündeydi. Hilmi, hayası, cömertliği, insanlara iyi muamelesi, herkese karşı şefkati, zayıflara acıması, merhameti, adaleti, emin olması, doğruluğu, affı, mürüvveti, vefası, zühdü, kanaati, tevazuu, alçak gönüllülüğü, akrabayı ziyareti sevmesi ve diğer üstün huyları ve vasıflarıyla son derece kemal üzereydi. Daha fazlasını düşünmek mümkün değildi.

İçmesi haram olan içkiler dörttür. Alkollü içkilerin hepsi zehirdir. Şarap, dört mezhepte de haramdır. İçmesi ve her türlü kullanılması günahtır. Yalnız sirke yapılması ve susuzluktan ölmek üzere olanın, ölmeyecek kadar su yerine içmesi caizdir. İçmesi haram olan içkiler dörttür. 1. Birincisi şaraptır. Pişmemiş üzüm suyu, şıra, havasız fıçılarda durmakla gaz hambeleri ve köpük meydana gelerek mayalanır. Şarap haline döner. İspirtosu az olan şarap da haramdır. İmameyne göre ve diğer üç mezhepte köpürmese de şarap olur. Sarhoş etmese de damlasını içmek haramdır. Helal diyen kâfir, Allah'a düşman olur. Şarap, idrar gibi kaba necasettir. Her türlü kullanmak, ilaç yapmak, çamur yapmak, hayvana içirmek, ihtikan yapmak, buruna çekmek söz birliğiyle haramdır. Satması caiz değildir. Parası haramdır. Bir Müslümanın borcunu şarap satarak aldığı parayla ödemesi helal olmaz. Bu para alacaklıya da helal olmaz. Bunun için içki satana ödünç vermemelidir. 2. İkincisi tıladır. Taze şıra ateşte veya güneşte ısıtılıp üçte ikisinden azı uçarsa, üçte birinden çok kalırsa, bu kalana tıla denir. Tıla, gaz çıkararak kabarıp, tadı keskin olunca sarhoş eder. Şarap gibi damlası haram ve kaba necs olur. 3. Üçüncüsü sekerdir. Hurmanın nakiyi, yani maserasyonu, yani su içinde ısıtmadan bırakılınca köpüklenir ve tadı keskin olursa seker denir. Damlası haramdır. 4. Dördüncüsü kuru üzüm nakiyidir. Kuru üzüm soğuk suda bırakılınca şekeri suya geçer. Bu suya kuru üzüm nakiyi denir. Bu gaz peyda ederek köpüklenir ve tadı keskin olursa damlası haram olur. Peygamberimiz, çoğu sarhoş eden içkinin azını içmek de haramdır. Ve sarhoş eden her içki şaraptır ve hepsi haramdır buyurdu. Kısrak, inek, deve sütleri mayalanıp tadı keskin olunca müselles gibi olurlar.

Allahü Teala'nın birinci emri iman etmektir. Birinci yasak ettiği şey de küfürdür. İman demek Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala'nın son peygamberi olduğuna inanmaktır. Allahü Teala ona emirlerini ve yasaklarını Arabi olarak vahyetmiştir. Yani bir melek vasıtasıyla bildirmiş, o da bunların hepsini insanlara anlatmıştır. Allahü Teala'nın Arabi olarak bir melekle bildirdiklerine Kur'an-ı Kerim denir. Kur'an-ı Kerim'in hepsi yazılı kitaba Mısaf denir. Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'ın sözü değildir. Allah kelamıdır. Hiçbir insan öyle düzgün söyleyemez. Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlerin hepsine İslamiyet denir. Hepsine kalb ile inanan insana mümin ve Müslüman denir. Birini bile beğenmemeye imansızlık yani küfr, Allah'a düşman olmak denir. Kıyamete, cinnin, meleklerin var olduklarına, Adem peygamberin aleyhissalatu vesselam bütün insanların babası olduğuna ve ilk peygamber olduğuna inanmak yalnız kalb ile olur. Bunlara iman, itikat ve akaid bilgileri denir. Beden ile ve kalb ile yapılacak ve sakınılacak şeylere ise hem inanmak hem de yapmak veya sakınmak lazımdır. Bunlara ahkâm-ı İslamiye bilgileri denir. Bunlara inanmak da iman olur. Bunları yapmak ve sakınmak ibadet olur. Niyet ederek ahkâm-ı İslamiye'ye uymaya ibadet yapmak denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye ve ahkâm-ı ilahiye denir. Emredilenlere farz, yasak edilenlere haram denir. Görülüyor ki ibadetlerin vazife olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyen kâfir, Allah'a düşman olur. Bunlara inanıp da yapmayan kâfir olmaz. Buna fâsık denir. İslam bilgilerine iman edip de elinden geldiği kadar yapan mü'mine salih Müslüman, iyi insan denir. Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmak için İslamiyete uyan ve bir mürşidi seven Müslümana salih, iyi insan denir. Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmış olana arif veya veli denir. Başkalarının da bu sevgiyi kazanmalarına vasıta olan veliye mürşit denir. Bu mübarek seçilmiş insanların hepsine sadık denir. Bunların hepsi salihtir. Salih mümin cehenneme hiç gitmeyecektir. Kâfir muhakkak cehenneme gidecektir. Cehennemden hiç çıkmayacak, sonsuz azap görecektir. Kâfir iman ederse bütün günahları hemen affolur. Fâsık tövbe edip ibadetleri yapmaya başlarsa cehenneme girmeyecek, salih mümin gibi doğru cennete gidecektir. Tövbe etmezse ya şefaat ile veya sebepsiz affolup doğru cennete gidecek yahut cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete girecektir. Kur'an-ı Kerim o zamanki insanların konuştuğu Arabi gramere uygun olarak gelmiştir ve nazım halindedir. Yani şiir gibi düzgündür. Arabi lisanının incelikleriyle doludur. Bedi, beyan, meani ve belagat ilimlerinin bütün inceliklerine uygundur. Bunun için anlaması çok güçtür. Arabi lisanının inceliklerini bilmeyen kimse, Arabi okuyup yazsa bile Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayamaz. Bu incelikleri bilenler bile anlayamamış, çok yerlerini Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamalarına hadis-i şerif denir. Eshab-ı kiram rıdvanullahü teala aleyhim ecmain peygamberimizden sallallahu teala

0: aleyhi ve sellem işitip öğrendiklerini gençlere bildirmişlerdir. Zaman geçtikçe kalpler kararmış, hele yeni Müslüman olanlar Kur'an-ı Kerim'den kendi noksan akılları ve kısa görüşleriyle mana çıkarmaya kalkışmışlar, Peygamber Efendimizin bildirdiklerine uymayan şeyler anlamışlardır. İslam düşmanları da bu bölünmeyi, parçalanmayı körüklemiş, böylece 72 türlü bozuk, sapık inanış meydana gelmiştir. Böyle sapık inanan Müslümanlara bid'at ehli veya dalalet ehli denir. 72 bid'at fırkasından olanların hepsi muhakkak cehenneme girecek, fakat mümin oldukları için cehennemde sonsuz kalmayacaklar, çıkıp cennete gireceklerdir. İnanışı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilmiş bir bilgiye uymaz ise, bunun imanı gider. Buna mülhit denir. Mülhit, kendini Müslüman sanır.
1: Bugün sizlere İstanbul Beylerbeyi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'ndan sesleniyoruz. Şu anda sarayın son avlu kapısından içeriye giriyorum. İki gündür uğraştık, nasip olmadıydı. Bugün girdik. Yani nasip olmadı. Dışarıyı anlattık da onun için efendim. Yoksa ilgililer bize çok yardım ediyorlar. Burası gerçekten kıymetli seyircilerim. Gelip, gezip, görmeye, anlamaya değer bir mekan efendim. Türk tarihinde her ne kadar çok eski bir yapı değil ise de Osmanlı'nın son senelerinde efendim yeri olan, önemli yeri olan, Birinci Dünya Harbi sırasında, ondan öncesinde, İkinci Abdülhamit Han'ın halinde ve daha sonrasında da vefatında çok önemli olayların geçtiği bir saraydır. 1861 senesinde tahta geçen Abdülaziz Han 1865'te burayı yaptırdı. Bilahare çırağını yaptırdı. Şimdi çırağını yaptırdı, Beylerbeyi'ni yaptırdı. Abdülaziz Han hep saray yaptırmayla uğraşmış. Yani memleketin bir sürü parasını buralara sarf etmiş gibi yorumlara bence gerek yok. Onu da ayrıca anlatacağız. Şimdi Beylerbeyi Sarayı pazartesi, perşembe günleri kapalıymış efendim. İlgililerden sordum ben bunu. Haftanın diğer günleri açık. Pazartesi, perşembe kapalı. Hakikaten ömrünüzde bir defa da olsa, çünkü ben gezdim, gördüm, içerisinde çalışmalar yaptım. Onun için sizlere rahatlıkla daha içeriye girmeden bunu tavsiye ediyorum. Cuma, cumartesi, pazar günlerinden birisinde çoluk çocuğunuzla gelin. Hatta benim gibi 65 yaşına geldinizse ondan para da almıyorlar efendim. Emeklerden yarı fiyatına alıyorlar. Buraları görmekte fayda vardır diyorum ve bir yandan da denize doğru gidiyorum. Efendim bu duvarın arkası eski ahşap olan 2. Mahmut Han zamanında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı'nın bir bölümünün bulunduğu yer idi. Bundan önceki İstavros bahçelerinde bulunan 1. Ahmet Han zamanındaki saray zaman içerisinde yıkıldı. Arsası küçültüldü, arsası halka satıldı. Daha sonra 2. Mahmut Han'ın yaptırdığı 1832'deki ahşap sarayda zaman içerisinde yandı. 1852'de yandı. Yanmadan önce, yani İstavros Sarayı'ndan sonra 2. Mahmut Han'ın yaptırdığı saraydan önce 1. Abdülhamit Han buradaki, 1. Abdülhamit Han Beylerbeyi Camii'ni yaptıran kimse, buradaki İstavros Sarayı'nın arsasını halka isteyenlere sattı. Hem öyle bir teşvikli sattı ki efendim, buradan arsa alanlara belli bir müddet bazı vergilerden muaf olma hakkı verdi efendim. İkinci Mahmut Han buraya ahşap sarayı yaptıracağı sırada bu satılan arazinin bir kısmını tekrar satır alanlardan satır almak suretiyle Beylerbeyi Sarayı'nı yaptırdı. O da yanınca bu yanmanın pek tatlı bir şey olmadığını, fazla bir uğur getirmedi gibi falan, uğursuzluk demek istemiyorum da onun için böyle lafı çevirdim efendim. Anlamına olduğu için burayı bıraktılar. Ta ki Abdülaziz Han 1865'te mimar Sergize, mimar olarak bir Ermeni efendim, ona burayı yaptırmıştır. Evvelki programda gördüğümüz Sarı Köşk, şimdi şöyle köşesinden görebildiğimiz Beylerbeyi Sarayı, yanına gidince daha yakından göreceğiz. Beylerbeyi Sarayı'ndaki inşa çizgilerine baktığımız zaman Topkapı Sarayı'ndaki Osmanlı mimari çizgileri yoktur. Avrupa saraylarından gelen çizgileri burada görüyoruz. Bu da Osmanlı'nın son dönemdeki Avrupa'yı taklit etmek suretiyle bir yerlere gelebileceğimizi zannetmenin bize getirdiği bir hastalık olsa gerek. Mimar Sinan'ın yapı tekniğini tamamıyla hem unuttuk hem terk ettik. Kıymetli seyircilerim, sarayın bahçesini, sizlere Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesini tanıtmaya devam ediyorum. Şöyle bir göz zenginliği olsun istedim. Görüldüğü gibi bahçeye de çok güzel bakılmış. Efendim, yani tarihi önemiyle bağdaşır bir şekilde bakılmış. Çiçek gibi her yer, bir tek izmarit yok, bir parça bir şey yok, bir çöp yok. Hoş bir şekilde yani. Gördüğünüz gibi çiçekler burada. Siz şimdi diyeceksiniz ki bir de asker görüyoruz, burası askeri maksatlarla mı kullanılıyor? Hayır. Bunlar Büyük Millet Meclisi'ne bağlı muhafız birliğinin askerleridir. Tabii buraya seçme askerlerimiz getirilir. Dolmabahçe'de bilhassa efendim Beşiktaş'a doğru giderken böyle koca Dolmabahçe Sarayı'nın avlusunun büyük esas ana giriş, VIP kapısı diyelim şimdi, önünde taş gibi bir asker görürsünüz. İnsan öncelikle şaşırıyor, manken falan. Ben tabii mesleğim eskiden askerlik olduğu için ben buna yabancı değilim ama halktan gören böyle, aa ne o ya diyor, manken mi konmuş? Hayır, manken değil ama Türk askeri emir verildiğinde taş gibi dakikalarca, saatlerce durabilir. Burada da bu gençler burada güvenlik maksadıyla ama saygı nöbetçisi gibi de bulunmaktalar efendim. Şimdi denize doğru gidiyoruz. Tabii burada deniz tarafının duvarı biraz yüksekçe tutulmuş ki saray avlusunda gezilen kimselerin emniyet maksadıyla denizden geçen bir vasıtadan görünmemesi için, görüldüğü gibi mor menekşeler her tarafı sarmış burada. Şimdi sahilde iki tane köşk var. Bunun içerisini gezeceğiz. Gezeceğiz ama sarayı gezdikten sonra gezeceğiz. Sadece dıştan söyleyeyim. Bu köşkten iki tane var efendim, sahil köşkü. Birisi sarayın Üsküdar taraf ucunda. Şu bulunduğumuz yer Beykoz tarafı ucundadır. Bu harem halkının kullandığı, yani haremdeki hanımefendilerin kullandığı köşk idi. Öbür taraf ise Selamlık halkının kullandığı köşktür, Üsküdar tarafındaki. Şimdi buradan sarayın artık hünkâr merdivenine doğru yavaş yavaş hareketleniyoruz. Gördüğünüz gibi saray bahçesinde çeşitli geyik heykelleri var efendim. Bunlar muhtelif zamanlarda Avrupa'da yapılmış ve hediye olarak gönderilmiş şeylerdir. Daha yukarıda Sarı Köşk'ün yanındaki havuzda da aynı şeyleri, buna benzer heykelleri göreceğiz. Şurada ortada bir havuz var efendim. Görüldüğü gibi havuza doğru gidiyoruz. Bu ağaçların hemen hepsi sarayın yapıldığı zamanda dikilmiş ağaçlardır diyebiliriz rahat bir şekilde. Efendim, yaşları onu gösteriyor. Dolmabahçe Sarayı'nda bol olarak manolya görülmektedir ilk giriş kapısından itibaren. Burada ise manolyalar sarayın öbür tarafına daha ziyade dikilmiş ve 1918 senesi Şubat'ında Abdülhamit Han'ın vefatına kadar burası saray hizmetleri için kullanılmış. Zaten ondan sonra da İstiklal Harbimiz, Birinci Dünya Harbi biter bitmez İstiklal Harbi başladı. Tabii insanımız can derdine düştü. Ne saraya bakacak hali vardı, ne saraylarda oturacak hali vardı. İnsanlar ekmek derdindeydi. Şehitlerin kanlı elbiselerini satarak 3 kuruşluk ekmek parası almaya çalışan şehit ailelerinin yaşadığı bir dönemi gözümüzün önüne getirirsek, tabii ki böyle yerlere masraf edilmesinin mümkün olmadığı aşikare belli olur. Şimdi sarayın hünkâr kapısına doğru şöyle gidiyoruz efendim. Evet, Beylerbeyi Sarayı'nın sahile açılan avlu kapısı görülmekte şimdi yan tarafta. Üstünde devletin arması, görüyorsunuz sancaklar, hilaller böyle coşkulu bir şekilde. Ve onun, o duvarın önünde bir gezinti yolu var efendim. Nöbetçi yolu, gezinti yolu var. Tabii burası harem halkının bulunduğu yer olduğu için bu kapıda Beylerbeyi Sarayı'nın harem halkının kullandığı yerdir. Gördüğünüz gibi iki tane aslan heykeli. Bunlar da gene çeşitli yerlerden hediye olarak gönderilmiş heykellerdir. Diyeceksiniz ki ya bu tip heykellere bir Topkapı Sarayı'nda rastlamadık da burada niye rastlıyoruz? Tabii yapıldığı dönem çok farklı. Topkapı Sarayı'ndayken değişik bir kültürün içerisindeydik. Daha sonraki dönemde Avrupalılaşma çabaları, telaşlarıyla beraber bari bu heykelleri alırsak herhalde biraz daha mı Avrupalı olduğumuz zannedilir diye bunlar da konmuş oldu. Gördüğünüz gibi bu kapı sarayın ana giriş kapısı, hünkâr kapısı değildir. Harem halkının kullandığı yerde. Padişah peki buradan geçemez mi? Geçer canım. Padişaha yani özel bir izine ihtiyaç yok ki. Padişah can istediği her kapıdan geçer idi. Kıymetli seyircilerim, İç avluyu daha bitiremedik. Ama iç avlunun Beylerbeyi Sarayı'na gelinceye kadar olan kısmını bitirdik. Bundan sonra sarayın içini sizlere bundan sonraki programlarda inşallah göstereceğiz. Daha sonra da birinci setten dördüncü sete kadar kademe kademe yükselerek set üzerindeki çeşitli bina ve tesisleri sizlere anlatmaya çalışacağız. Hoşça kalınız efendim.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir insanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda basasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz merhamet etmek. Değerli dinleyenler, merhamet etmek, acımak, şefkat göstermek demektir. Allahü Teala'nın Esma-i Hüsna'sındaki Rahman, Rahim, Rauf gibi isimlerinin anlamı merhamet eden, acıyan, şefkat gösteren demektir. Rahman, dünyadaki her mahluka acıyan, Rahim, ahirette yalnız müminlere acıyan demektir. Peygamber Efendimizin şefkati, acıması çoktu. Tasavvuf, herkese acımak demektir. Şefkatli kimse, başkalarına dert, felaket gelmesinden üzülür, herkesin sıkıntıdan kurtulmasına çalışır. Allahü Teala eshab-ı kiramı birbirine merhametli, şefkatli diye övüyor. Günah işleyen biri abdest alıp namaz kılar ve günahı için istiğfar ederse Allahü Teala o günahı elbette affeder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki bir günah işler veya kendine zulmeder sonra pişman olup Allahü Teala'yı çok merhametli, af ve mağfiret edici bulur. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki Allahü Teala'nın mümine olan merhameti, şefkati, acıması bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha üstündür. Merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez. Acımayana acımaz. Alçak gönüllü olan, dilenmeden nefsini zelil gören, helalinden kazandığı malı hayra sarf eden, yoksul ve çaresizlere merhamet duyanlara müjdeler olsun. Yerdekilere acırsanız göktekiler de size acır. Ana babanın yüzüne merhametle bakana hac ve umre sevabı verilir. Güçsüzlere, hastalara, yaşlılara ve küçüklere merhamet edin, acıyın. Allahü Teala yarattığı 100 rahmetten birini mahlukat arasında taksim etti. Bu sebeple anne evladına şefkat eder, hayvanlar yavrularını sever ve bütün mahlukat birbirine acır. Müminler merhamette bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut rahatsız olduğu gibi, Müslümanlar da birbirine acımalıdır. Şu üç kimseye acıyın, merhamet edin. 1. Cahiller arasında kalan alime. 2. Varlıklıyken yoksul düşen zengine. 3. Çevresinde hatırı sayılırken itibarını kaybeden zata. Yoksul ve çaresizlere acıyana müjdeler olsun. Din kardeşinin yüzüne şefkatle bakan affa uğrar. Büyüğünü saymayan, küçüğüne acımayan bizden değildir. Şaki olan merhametsiz, acımasız olur. Şaki, cehennemlik demektir. Peygamber Efendimiz, oğlu İbrahim ölünce sessizce ağlar. Şefkatimden ağlıyorum. Allahü Teala ancak merhametli olana acır buyurdu. Bir kimse Peygamber Efendimizin torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i öptüğünü görünce benim 10 tane çocuğum var hiçbirini öpmedim der. Peygamber Efendimiz merhametli olmayan merhamet göremez buyurur. Bir bedevi ya Resulallah siz çocukları sevip öpüyorsunuz biz hiç öpmeyiz dediği zaman ona şefkat acıma duygusu olmayana ne diyeyim buyurdu. Bir zat görev emrini almak üzere Hazreti Ömer'in huzuruna gelir. Hazreti Ömer'in çocuğunu öptüğünü görünce ben çocuklarımı öpmem der. Hazreti Ömer senin küçüklere şefkatin yok millete nasıl acırsın buyurarak görev emrini imzalamaz. Emri altında olanlara acımayan Allahü Teala'nın merhametinden uzak kalır. Adamın birisi Peygamber Efendimiz'e, ''Ya Resulallah, hizmetçimi kaç defa affedeyim?'' diye sorar.
Peygamber Efendimiz de günde 70 defa affet buyurur. Kafir, mümin, herkese, hatta bütün hayvanlara merhamet etmek gerekir. Peygamber Efendimiz, merhametli, şefkatli olmayan, acımayan imanlı olmaz buyurunca, Eshab-ı kiram, ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz, şefkatliyiz dediler. Onlara, sadece insanlara değil, bütün mahlukata merhametli olmak gerekir buyurdu. Mesela bir hayvan kesecek kimse, bıçağı hayvanın gözü önünde bilememelidir. Bir gün bir kimse bir koyunu kesmek için yere yatırır, bıçağını bilemeye başlar. Peygamber Efendimiz bunu görüp buyurur ki, sen bu hayvanı kesmeden ona ölümler mi tattıracaksın? Hayvanı yatırmadan önce niçin bıçağını bilemedin? Bir köpeğin susuzluktan dili çıkar. Bir kuyunun yanında durur, fakat su derinde olduğu için içemez. Adam bu köpeğe acır, ayakkabısıyla kuyudan su çıkarıp köpeğe verir. Bundan dolayı Allahü Teala onun günahlarını affeder. Yine hadis-i şerifte bildirilmiştir ki, kadının biri bir kediyi bağlar, kedi yiyecek bir şey bulamaz, kadın bunun yüzünden cehennemlik olur. Zararlı hayvanları öldürmek gerekir. Ancak suda boğarak veya ateşte yakarak öldürmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kelleri bir darbede öldürene 100 sevap vardır. İkinci vuruşta daha az, üçüncüde bundan daha az sevap verilir. Keler, kertenkelenin zehirli bir cinsidir. Değerli dinleyenler, bir kimsenin veli olduğu, tatlı dili, güler yüzü, cömertliği ve herkese acımasıyla anlaşılır. Evliyanın iki kerameti vardır. Allahü Teala'nın emirlerine riayet ve mahluklarına şefkat. Herkese acımalıdır. Altıncı kat gökteki melekler acımasız olanın namazını yukarı geçirmezler. Herkese karşı insaflı davranmak, kendisine karşı yapılmasını istemediği muameleyi başkalarına karşı yapmamak gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, şu üç haslete sahip olmadıkça kişinin imanı kemale eremez. Kendisi muhtaç olduğu halde infak etmek, insaflı olmak ve herkese selam vermek. Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isteyen son nefesinde kelime-i şehadeti söylesin ve kendisine yapılmasını sevdiği şeyleri başkasına yapsın. Etrafındakilerle güzel komşuluk et ki hakiki mümin olasın. Kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki hakiki Müslüman olasın. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala Hazreti Adem'e şu hasletlere sahip olmayı emretmiştir. 1. Bana ibadet et, hiçbir şeyi ortak koşma. Yaptığın hayırlı amelin mükafatını sana en dar gününde veririm. 2. Bana dua et, duanı kabul ederim. Ve 3. İnsanların ne şekilde sana davranmalarını istiyorsan, sen de onlara aynı şeyi yap.

0: şiirlerle
1: menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri rahmetullahi aleyh. Ahiret var, hesap var. Bu zat buyuruyor ki, bu dünya sanki hayal, yakında ahirete edeceğiz irtihal. Zira ecel kimseye vakit bildirmemiştir. Yani erken veya geç gelirim dememiştir. Nefesler sayılıdır, tükenir bir gün elbet. Huzur-u ilahiye çıkacağız akibet. Seriül hisaptır ki Hak Teâlâ hem dahi, gayet çabuk görülür hesabımız vallahi. Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir gerçek. Dünya sanki rüyadır. Bir gün elbet bitecek. Hiç gaflete gelip de aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Nitekim Resulullah hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Eyvah der, çoğu insan uyanınca, ne var ki, iş bitmiş, olan olmuş, çaresi bulunmaz ki. Ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de, pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde. Yine bir sohbetinde buyurdu, ey insanlar! Gaflete gelmeyin ki ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun, öyle gün gelecek ki belki de çok yakında dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün, bakarsın ki dün bitmiş, başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın kabirden de akibet. Görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına, sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan! Öyle çetin günler var ki önünde, analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Bu dünya ahiretin tarlasıdır esasen. Yani tohum ekecek bir yerdir dünya zaten. Burada tohumlarını ekmeyip de yiyenler ve bundan kat kat meyve elde edemeyenler, ne kadar talihsiz ve ne kadar da ahmaktır. Bu kıyamet gününde elleri boş kalmaktır. Bu kısacık zamanda yapılan taatlara yarın sonsuz nimetler verecek Hak Teâlâ.

Ahmet bin Kays Hazretleri buyuruyorlar ki, cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca ise arkadaşlığın hayrı olmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor İlhan Özbek'le birlikteyiz. Kendisi kulak burun boğaz uzmanı. Bugün burada işitme kayıplarını konuşacağız. Kimlerde olur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Kullanılan bir takım ilaçların etkisi var mıdır işitme kaybına? Tüm bu soruların cevabını arayacağız. Nasılsınız?
8: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
7: Biz deyiz. Çok teşekkürler. Şimdi bugün işitme kayıplarını konuşacağız ama ona geçmeden önce işitme nasıl sağlanır? Bunu isterseniz konuşalım. Sonrasında dereceleri var mı bu kayıpların? Kimlerde görülür? Yaşlılıkta daha sık görülür gibi biz biliyoruz. Ve aynı zamanda tabii yani birçok izleyicimiz de muhtemelen merak ediyordur. Doğuştan meydana gelen işitme kayıpları ve bunlarla ilgili çözüm yöntemleri falan da son zamanlarda çok sık gündeme geliyor. Hepsini konuşalım diyoruz. İnşallah. Ama öncelikle isterseniz işitme nasıl sağlanır bunu sizden öğrenelim.
8: Tabii hay. Öncelikle bizi şu anda seyreden bütün izleyicilerimize sağlıklı, hayırlı bir pazar geçirmelerini diliyorum. İşitme vücudumuzun en önemli duyu organlarından, kulağın ve kulağa bağlı beyindeki işitme merkezinin ortak çalışmasıyla oluşan bir duyudur. Kısaca işitmemizi maket üzerinde göstermek gerekirse,
7: evet.
8: Ses dalgası ağzımızdan çıktıktan sonra veyahut da herhangi bir objeden geldikten sonra kulağımız kepçesi bunu toplar ve kulak kanalına iletir. Ve bu ses dalgası kulak kanalında düzgün bir şekilde ilerler ve zara çarpar. Kulak zarına çarpınca kulak zarına bağlı orta kulakta 3 adet kemikçik vardır. Çekiç, özengi kemikçikleri. Bunlar titrer. İçerideki özengi kemiği iç kulağa temaslıdır. İç kulağa sesi, dalgayı iletir. Ve iç kulaktaki sıvı ortamda bir dalgalanma meydana geliyor. Ve bu dalgalanma sonucunda iç kulakta bulunan hassas işitme hücreleri bu dalgalanmayı elektrik enerjisine çevirerek işitme siniriyle beyine ulaştırıyor. Ve böylece beynimiz daha önceki verileriyle bunu karşılaştırarak sesi algılıyoruz. Ve böylece görüldüğü gibi işitmenin iki bölümü var. Bir fiziksel bölüm, yani ses dalgasının fiziksel olarak iletildiği zar, çekiç, özengi bölümü ve iç kulaktaki elektrik akımına dönüp o şekilde giden sinirsel bölümü.
7: Evet.
8: İşte şu gördüğünüz bütün basamaklarda olan sıkıntılar karşımıza işitme kaybıyla çıkacaktır.
7: Peki bu sıkıntılar neden oluşur hocam? Gerçekten sadece etken yaşlılık mıdır? Yoksa daha erken yaşlarda da sıkça rastlanır mı işitme kayıplarına?
8: İşitme doğuştan da olabilir. sorana ulaşabilir veyahut da yaşlılık sağlığı dediğimiz ileri yaşlarda da gözükebilir. Hı hı. Her yaşta karşımıza çıkabilen bir sorundur işitme azlığı. Şimdi en baştan başlarsak eğer, buyurun, en basitinden kulak kepçesinde doğuştan problem olduğu zaman kulak kepçesi ya yoktur bazen, hı hı, biz buna kulak atresi diyoruz, veyahut kulak kepçesi vardır fakat kulak yolu yoktur. Hı. Onun dışında kulak kepçe var, kulak yolu var fakat bu sefer kulak içinde sesin iletimine engel olan bir yabancı cisim vardır, yani kulak kiri vardır. Hı hı. Bu şekilde çoğu insanda işitmenin en önemli kayıp sebeplerinden bir tanesi, çocuklarda olsun, erişkinlerde olsun, yaşlılarda olsun, kulak kiridir. Hı hı. En basit sebebi budur. Bana bir hasta geldiği zaman, hocam benim kulağım 3 gündür tıkandı, bir haftadır tıkalı duymuyorum dediği zaman, ben öncelikle kulak kiri olmasını isterim hastamın. Hı. Çünkü o kiri o anda çıkarttığınız anda hasta bir anda duymaya başlar ve rahatlar, dua ederek gider.
7: Sorun kolaylıkla bertaraf
8: tabii
7: edilebiliyor.
8: Çocuklarda da olur, büyüklerde de olur. Hepimizin başına gelmiştir.
7: Hocam hazır siz kulak kirinden bahsetmişken, şimdi bu konuda kulağını temizletme alışkanlığı edinen kişiler var. Fakat hani şu duyumları da aldım. Ben çok sık kulak temizletmekte çok iyi değil, kulaklarına zarar verme ihtimali vardır şeklinde. Gerçekten doğru mu bu? Ne kadar sıklıkla öneriyorsunuz?
8: Evet, en çok karşılaştığımız soru budur. Hı hı. Neredeyse. Efendim, yıkatırsak kulağımızı alışkanlık yapar mı?
7: Evet.
8: İşte bir kere yıkatan artık hep yıkatmak zorunda kalıyor diye. Şimdi efendim, bütün mesele kiri çıkartma teknikleri. Hı hı. Biz kulak kirini kulağımızı yıkayarak da çıkartabiliriz. Veyahut aspiratörle kiri aspire ederek çıkartabiliriz. Veyahut da kir temizleyici buşon küretleri dediğimiz özel aletlerle de çıkartabiliriz. Sonuçta önemli olan kirin buradan çıkartılması. Hı hı. Siz nasıl çıkartırsanız çıkartın, kiri çıkartıyorsunuz ama kirin oluşma mekanizmasını tedavi etmiyorsunuz. Hı. O mekanizma tekrar çalışmaya devam edeceği için gene kir birikecektir.
7: Ama tabii bunların hepsinin hekim kontrolünde yapılması
8: tabii
7: gerekir, öyle değil mi? Evde kendimiz hani palyatif yöntemlerle yapamayız bunu.
8: Özellikle annelerden ricamız, çocuklarımızın kulaklarını temizlemek için uğraşmayalım. Hmm. Çünkü en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, çocuklarımızın banyodan sonra kulaklarında ter var diye onları o pamuklu çöplerle temizlemeye uğraşan anneler bir gün sonra çocuklarımızın kulağı ağrıyor diye bize getiriyorlar. Çünkü temizleme esnasında kulak yoluna zarar verilebiliyor veyahut da kir daha içeri gidiyor, zara yapışıyor, ağrı meydana geliyor.
7: Peki temizlenme yöntemi ne olmalı hocam? Çünkü son zamanlarda mesela gazetelerde de çok sık ben okuyorum kulak çöpleriyle ilgili, o temizleme, evet, çubuklarıyla ilgili. İşte son derece zararlı olduğu, çok fazla da kullanılmaması gerektiği söyleniyor.
8: Tabii.
7: Ama tabii ki o temizliğin ve hijyenin de bir şekilde sağlanması gerek. Özellikle hani ıslakken bir şekilde o ortamın da kurutulması gerek ki bir takım sorunlar oluşmasın. Ne yapmamız gerekir? Bu temizliği nasıl sağlamalıyız?
8: Ben kulağımızı sadece havlunun, duşta veyahut da banyodan sonra havlumuzun köşesiyle sadece kulak kepçesinin ıslaklığını ve kanalın girişinin ıslaklığının alınmasını tavsiye ediyorum. Temizlik bu kadardır kulakta. Hmm. Ondan sonrası artık bir uzman ister temizlik. O bakımdan eğer kulağımızın temizlenmesine ihtiyaç duyuyorsak şu olay olması lazım. O da kulağımızın tıkanması. Hı hı. Duşa gireriz, yıkanırız. Kulağımıza su girer. İçerideki kir bu suyu alır, şişer ve yolu tıkar. Bir anda kulağımız tıkanır. Hı hı. Hasta bize kulağımıza su kaçtı diye gelir. Doğrusu kulağımızdaki kir suyla şişmiştir, yolu tıkamıştır ve geçici bir işitme kaybı meydana gelmiştir. İşte bu durumda yapacağımız hiç paniğe girmeden müsait bir zamanda, acelesi de yok, müsait olduğumuz bir zamanda bir hekim arkadaşa başvurup kulağımızı o değdiği yöntemlerin biriyle, yıkama yöntemi olabilir veyahut da aspirasyon yöntemi olabilir veyahut da basit bir buşon küreğiyle çıkartma şeklinde olabilir, o kulağımızı temizletmek lazım.
7: Peki ne kadar sıklıkla olmalı?
8: Onun sıklığını hastanın kulağının kir yapma süresi tayin eder. Bazen bir senede kir tekrar birikir, bazen iki senede, bazen üç ayda bir birikir. Bu kişinin yağ metabolizmasına bağlıdır.
7: Her kişide birikir mi hocam? Çünkü bu sorunu yaşamayan insanlar da çok fazla.
8: Ve her kişide birikmez. Çünkü kulaktaki mevcut olan ciltteki tüyler vasıtasıyla, yapı vasıtasıyla bu kirler bazen hiç farkında olmadan kulaktan dışarı atılır. Biz bunu hissetmeyebiliriz. Bazen de hastamız bize, hocam kulağımdan kocaman bir parça düştü diye gelir bize. Yani çoğu insanın kulağı kir yapmaz. Bazen bir insanın sağ kulağı kir yapar, sol kulağı kir yapmaz. O da mevcuttur. O bakımdan her kulak yıkanmaz, gerek de yoktur. Temizlenmesine ihtiyaç yoktur. Hangi kulakları temizlemesi gerekir? Yıkanma esnasında, duş esnasında veyahut da hiçbir sebebi yoktan tıkanır. Hekime başvurursunuz ve ondan sonra hekim arkadaş onun kir olduğunu tespit eder ve çıkartır.
7: Evet.
8: Ondan sonra devam edecek olursak zar karşımıza çıkmakta. Zarda geçirilen orta kulak iltihaplarından dolayı delikler olabilir. Bu delikler işitmemizde kayba sebep olacaktır. Ve bu kulak zarında delik olduğu zaman artık yıkamak da mümkün olmuyor. Çünkü su, verdiğimiz su kulak zarından içeri de geçecektir. Artık bu durumda eğer kir de görürsek zaten o kiri yıkamadan çıkartmak gerekir. Onun dışında biraz daha geri gidersek zarın arkasında orta kulakta çekiç, örs, özengi kemikleri var. Bu kemiklerde hareket bazen kısıtlanır. Kemiklerde kireçlenme olur. Nasıl omuzumuz, dizimiz bazen hareketini kaybeder, zayıflar. Onun gibi bu sefer de işitme kaybı meydana gelebilir. Ve biz bu kemiklere yönelik bir cerrahi operasyonla bu hareket etmeyen kireçlenmiş kemiği çıkartır, yerine hareketli bir protez koyarız. Ve böylece işitme tekrar sağlanır. Biraz daha geri gidecek olursak bu sefer asıl beyin dediğimiz işitmenin ana kumanda merkezi iç kulaktaki sistemde problem olabilir. Bunlar da nedir? İşte işitmeyi sağlayan hücrelerde veyahut da işitmeyi sağlayan sinirlerde hasar. Peki neler bunu yapabilir? Ya bu doğuştan çalışmayabilir. Sağır doğar kişi veyahut da doğum esnasında geçirdiği travmalardan dolayı veyahut da annenin gebeliğinde geçirmiş olduğu bazı hastalıklar ve ilaçlardan dolayı bu iç kulaktaki hücrelerde hasar meydana gelebilir. Sonuçta işitme iç kulakta durur, daha ileri gidemez ses dalgası. İşte bütün bu işitme sorunlarını tespit edebilmek artık çok çok rahat, çok çok kolay günümüz şartlarıyla. Öncelikle basit bir muayene, kulak burun boğaz muayenesi ve ondan sonra uygun vakalarda, gerekli vakalarda da işitme testleri, odiyogram dediğimiz duyma testleri bize işitmenin kaybının nerede olduğu, ne seviyede olduğunu çok rahatlıkla söylemektedir. Ve artık biz elimizdeki bu verilerle ister çocuk olsun, ister yeni doğan olsun, ister de yaşlı bir hastamız olsun, ona işitmesini geri getirici bütün mekanizmaları devreye sokuyoruz.
7: Peki şimdi bu hani sonradan meydana gelen işitme kayıplarında tedavi seçeneklerinden de bahsetmenizi rica edeceğim ve yüz güldürücü müdür tedaviler? Mesela siz hani birçok neden saydınız, işte kulak zarının delinmesi, geçirilen bir takım hastalıklar, tabii yaşlılığa da geleceğim daha sonra. Bunların hepsinin tedavisi var mıdır hocam? Ne kadar başarılı bir de bu tedaviler?
8: Evet, çok teşekkürler, güzel bir soru. Bütün işitme kayıplarının artık günümüz şartlarıyla tedavisi mümkün. Hı hı. Ama bütün istediğimiz işitme kaybının erken tespit edilmesi. Hı. Şimdi artık günümüz şartlarında imkanlarımızla, ülkemizdeki artan teknolojik imkanlarla yeni doğan bir bebeğin daha doğar doğmaz duyup duymadığını tespit edebiliyoruz.
7: Evet.
8: Ve bu artık mecburi testlerimiz var. Her yeni doğana yapmak zorunda kaldığımız. O testlerle biz bebeğimizin duyup duymadığını anlıyoruz. Hı hı. Ve bu tespit ettiğimiz kayba göre bir anda hemen tedaviye başlıyoruz. Daha yeni doğanda bile. Hı hı. O da nedir? Uygun cihaz veriyoruz öncelikle. Hı. Eğer o uygun cihazları hastamız, bebeğimiz başlıyor kullanmaya ve biz bir yaşına kadar bu şekilde getiriyoruz. Bir yaşından sonra da artık ülkemizde de çok rahat uygulanan ve çok yüz güldürücü sonuçlar alan biyonik kulak dediğimiz koklear implant adında bir yöntemle bebeğin, kişinin direkt iç kulağına, o asıl sinirsel işlemin olduğu, bütün bu ses dalgalarının yorumlanıp beyne ulaştırılan merkeze bir ameliyatla bir elektrot yerleştirerek, hı hı, sesin bu elektrot vasıtasıyla ulaşılmasını sağlıyoruz ve bu iç kulaktaki bu çalışmayan sistem direkt elektrot vasıtasıyla aktive oluyor ve bu ses titreşimi beyine giderek bebek işitme merkezi bu sesleri kaydediyor. Hmm. Ve bu şekilde duymaya başlıyor.
7: Dışarıdan görünüyor mu hocam?
8: Dışarıdan ameliyatla bu kokler implantın asıl görev gören kısmı cildin altına yerleştiriliyor. Hı hı. Dışarıda takıp çıkarılabilen bir aparatı var ki ancak bu takılınca duyabiliyor. Mesela banyo yaparken veyahut da denize falan girerken, yıkanırken bu çıkartılıyor. Hı hı. Ve takılıyor. Dışarıdan görülen sadece bu kısmı. Asıl işi kumanda eden kısım cilt altında kaldığı için gözükmüyor.
7: Zorlu bir operasyon mu? Bir de mesela bu cihaz ne kadar içeride kalabiliyor? Ömürlü
8: bu ömür boyu kalacak bir cihaz.
7: Yani tekrar bir operasyona gerek oluyor mu? Mesela çocuklar için konuşacak olursak, yaş büyüdükçe değiştirilmesi söz konusu olabiliyor mu cihaz?
8: Şartlara göre ihtiyaç oldukça ileriki yaşlarda değiştirme imkanımız var. Fakat artık teknolojik gelişmelerle ameliyat süresi kısaldı. Eskiden 3-4 saat süren ameliyatlar şu anda 1 saate kadar düştü. Hı hı. Hastanede 2-3 gün kaldıktan sonra hasta taburcu oluyor. Ve eğitim süresine başlıyor. Hı. Şu anda üniversitelerimizde...
7: Hemen duyuyor mu hocam peki operasyon?
8: Duyması sonrasında? İçin önce merkezin duyduklarını yorumlaması lazım. Hı hı. Ve terapiye girmesi lazım. Duyduklarını öğrenmesi gerekiyor. Ve kalıcı ilerleyici işitme geri geliyor. Hmm. Bu sonradan işitmesini kaybetmiş kişilere de uygulanan bir yöntem. Ama bütün istediği bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken işitme cihazının fayda vermeyecek olması, çok ileri derecede işitme kayıpları ve hastanın iki taraflı işitme kaybı olursa. Nedir tek tarafında mesela? Yapmıyoruz. Aslan bir kulağı duyarsa yapmıyoruz. Ama iki kulağında da işitme kaybı var ve artık işitme cihazı, normal taktığımız işitme cihazlarına cevap vermeyen derecede ağır bir işitmesi var.
7: Artık kaybı son var. Çare olarak.
8: Son çare olarak yapıyoruz. Pahalı bir işlem yaklaşık 50 milyar civarında tutuyor. Fakat devletimiz karşılıyor.
7: Aa, ne mutlu.
8: Ya.
7: Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Aranın ardından enteresan bir konu. Hani devlet garantisi altında, evet, güvencesi altında olması da çok yüz güldürücü. Biraz daha devam edelim. Sonra yaşlılıkla ilgili kayıplara geçelim. Bir de çok merak ediyorum. Yani bir takım kullanılan ilaçların da etkisi var mı? Bir de genetik midir işitme kaybı? Bu soruları da size, tamam, soracağım. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız sevgili izleyiciler.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor İlhan Özbek'le birlikteyiz. İşitme sorunlarını konuşuyorduk. Çok enteresan bir konuydu. Biyonik kulağı konuşuyorduk. Yarım kaldı reklamdan önce, buna biraz daha devam edeceğiz. Bizlere ulaşmak istiyorsanız 0212 454 5575 telefon numarasından, aynı zamanda sağlıklıtürkiye@tgrthaber.com.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Bu arada hocam sorular da geldi. Onu da program süremiz el verdiğince size danışmak ve yöneltmek istiyorum. Şimdi biyonik kulaktan bahsettiniz. Gerçekten yüz güldürücü sonuçları olduğunu, evet, söylüyorsunuz. Özellikle de doğuştan işitme sorunu olan kişilerde son derece yüz güldürücü olduğundan bahsettiniz. Onu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü söylediniz ki direkt tabii ki işitme gerçekleşiyor ama beyinde algılama mekanizmasını da çalıştırmak gerekiyor kelimelerin neye karşılık geldiği açısından. Bu terapiler ne kadar sürüyor?
1: Bu terapiler okul çağına kadar devam ediyor zaten. Hı hı. Sadece ameliyatı yapmak yeterli değil. Konuşma terapistin yanında düzenli işitme eğitimleri yapılıyor. Anne baba eğitiliyor. Özellikle ebeveyn eğitimi yapılıyor. Ve ondan sonra bu çocuklarımız ömür boyu artık bu tür sıkıntıyı hissetmiyorlar.
0: Sık yapılıyor mu bu operasyonlar Türkiye'de?
1: Artık çok yapılmaya başlandı. Çok sık yapılıyor. Üniversitelerimiz yapıyor. Başarılı sonuçlarımız var. Ve hastalarımız çok memnun bu konuda. Bütün istediğimiz hastanın iyi seçilmesi, hı-hı, ve erken müdahale yapılması. Çünkü artık 4 yaşından sonra beyin duyduklarını da artık yorumlayamayabiliyor. Hı-hı. Yani ilk 4 yıl çok önemli bu hastalıkta, bu yöntemde. İlk 4 yıl içinde eğer kişiye, hastaya bu uygulanırsa çok güzel sonuçlar elde ediliyor.
0: Yapılamayacak kimseler var mı hocam?
1: İşte tamamen duymayanlar. Hı hı. İlk onun dışında işte kulak yapısı buna uygun olmayanlar. Hı hı. Bunlar yapılamıyor. Onun dışında dediğim gibi iki kulağının da işitmesini olmaması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Herkesi yapılabiliyor.
0: Şimdi biz zaman zaman haberlerde de veriyoruz. Mesela çok ileri yaşlarda da bir geçenlerde yurt dışında bir bayanı ekranlara getirdik. Bu şekilde duymaya başladı. Hatta ilk böyle kelimeleri duyduğu an verdiği tepkiler de çok enteresandı. İşte, evet. Size rastlıyor musunuz böyle vakalara?
1: Şimdi bizler üniversite hastanelerinde yapıldığı için bunlar daha, hı-hı, çok bizim kendi bünyemizde rastladığımız şeyler değil ama arkadaşlarımız çok güzel sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Hı-hı. Mesela herhangi bir trafik kazasından sonra veyahut da herhangi bir zehirlenmeden sonra konuşması var ama işitmesi bir anda kaybolmuş iki taraflı kişilere yapıldığı zaman tekrar eski duyduklarını duymaya başlıyor bu operasyondan sonra. Hı hı. Çok mutlu oluyor tabii hastalarımız.
0: Peki hocam şimdi isterseniz biraz da başka nedenlere, faktörler de var mı işitme kaybına neden olan, onlardan konuşalım. Bir takım ilaçlar mesela kullanımda. Ya da işte işitme kaybı genetik midir? Genetikle ne kadar alakası var?
1: İşitme kaybı genetik olma, hı hı, ihtimali de yüksek. Özellikle anne babada bir işitme problemi varsa çocuklarda olma ihtimali yüksek oluyor. Zaten bize gelen bir hastada önce onları soruyoruz. Anne babada herhangi yakın çevrede bir işitme kaybı var mı? Annenin gebeliğinde geçirdiği bazı hastalıklar var. Onlar işitme merkezini, işitme hücrelerini hasara uğratabiliyor. Aldığı bazı ilaçlar var, onlar yapabiliyor. Veyahut da doğduktan sonra alınan bazı ilaçlar, özellikle iç kulakta sıkıntı verebilecek olan ototoksik dediğimiz bazı ilaçlarımız var. Hı hı. Az antibiyotik türlerimiz var. Bunları soruyoruz. O uygulamalardan sonra hasta bir anda işitmesinin azaldığını söyleyebiliyor. Bir de ani işitme kayıplarımız var. Mesela günün birinde hasta bir sabah kalkıyor veya kişi bir anda diyor hocam duymam gitti. Hı hı. Veyahut da gürültüye bağlı, ani patlamaya bağlı, ses travmasına bağlı işitme kayıplarımız var. Mesela hasta bir anda

0: problemler olup olmaması da bizim için önemli. Hastanın yaşı da önemli bu ani işitme kayıplarında. Dediğimiz gibi değişik yöntemler uygulanıyor. Hem Türkiye'de hem dünyanın değişik ülkelerinde ilaç yöntemleri var. Onun dışında hiperbarik oksijen dediğimiz basınçlı yüksek oksijen ortamda hastamız bir müddet kalarak buradaki hücrelerin tekrar aktive olması sağlanmaya çalışılıyor. Ve son zamanlarda da çok karşılaştığımız bir durum. Yani yaşa da bakmıyor. Genç, erişkin olsun, ileri yaş olsun her an bir anda işitme kaybı, ani işitme kaybıyla karşımıza gelebiliyor.
1: Peki bir takım hastalıklar da hocam etkili midir? Mesela ben bunları tabii ki hani aklıma yüz bölgesiyle alakalı olduğu için öncelikle bunlar aklıma geliyor. Mesela geniz eti olması, işte sinüzit olması ileri derecede ya da son zamanlarda yine çağın hastalıklarından biri haline geldi. Vertigo mesela. Evet. Bunların da etkisi var mı?
0: Özellikle en çok karşımıza kaba kulak sonrası işitme kayıpları gelir. Çocuklukta geçirilen kaba kulaktan sonra bazen tek taraflı bazen çift taraflı işitme kaybı meydana gelir. Özellikle eğer tek taraflı işitme kaybı meydana gelmişse kişi bunu kolay kolay da anlayamaz belli bir yaşa gelmeden. Çocuk tek taraflı işitme kaybına uğramıştır ama fark edemez erişkin yaşa gelinceye kadar. Genç yaşa gelir bir Walkman takar. Telefon kullanmaya başlar. Bir kulağıyla duyu, bir kulağıyla duymadığını anlar. Bize başvurur. Biz bir bakarız. O kulak tamamen kaybolmuş. Niye? Geçirmiş olan kaba kulak enfeksiyonu iç kulaktaki bu hassas hücreleri zedelediği için bu tür hastalıklar karşımıza sonradan işitme kaybıyla çıkmakta. Bir de sinirsel değil de iletim tipinde yani bu yoldaki problemlere sebep olacak geniz eti, alerji, burun tıkanıklığı, burun polipleri gibi sorunlar orta kulağın havalanmasını bozacaktır. Burada makette de göstereceğimiz şekilde östaki borusundan orta kulağa hava gidişi engellenir ve sonuçta orta kulakta hava yerine sıvı birikir ve kişi duyamaz. Ağır duyar. Çocuklar genellikle bu tür sorunları yaşarlar. Baktığınız zaman kulak zarını mat olduğunu, arkasında sıvı olduğunu görürsünüz. Yaptığınız zaten işitme testleriyle de ortaya çıkar. Bunun da tedavisi ilaç tedavisiyle bu boruyu rahatlatmak. Eğer ilaç tedavisini yetmediği durumlarda da artık geniz etinin bademciğinin alınıp orta kulağa hava götürmesi için artık çok sık kullanılan belki de herkesin bir yakında olan tüp dediğimiz bir küçük makaracık boncuk koyarak ortadan hava geçmesini sağlayan bir cisim bu şekilde orta kulağın havalanmasını sağlayarak tekrar işitme düzelmekte. Bir sene bilemediniz iki sene sonra bu tüp ya kendiliğinden düşer ya biz alırız ve sonuçta problem geçer. Bütün bunlarda işitme kayıplarında dediğim gibi ilk yapılması gereken şey hiç kendi bir başımıza bir iş yapmadan kulağımızı o çubuklarla karıştırmadan bir hekim arkadaşa başvurmak. O hekim arkadaş zaten gerekli olan önce muayenesini yapacaktır. Çoğu kez muayeneyle ve hastayla konuşurken aldığımız bilgilerle biz işitme kaybının neden olduğunu anlarız. Önemli olan bu işitme kaybının derecesidir. Onu da işitme testleriyle anlarız. Ve işitme testleriyle de karşımıza gelen tabloya göre ya biz bunu ilaçla ya ameliyatla yahut da cihazla, işitme cihazlarıyla sağlarız. İşitme cihazları da artık çok gelişti. Eskiden belki görmüşsünüzdür. İpli cihazlar vardı. Evet. Böyle ip sarkardık. Cebe
1: şimdi
0: girerdi.
1: Görüyorum tek kulağa şimdi artık, takılan bir küçücük bir mekanizma var.
0: Çok modern cihazlarımız var. Teknoloji çok gelişti bu konuda. Kulak arkasına konan cihazlar var. Ufak olarak. Kanalın içine konan cihazlar var. Hiç gözükmüyor. Yani çok estetik cihazlar. Çok güçlü cihazlar. Kuvvetli cihazlar. Onun dışında gözlük tipi cihazlarımız var. Kişinin iki kulağında da işitme kaybı var. İki tane ayrı ayrı

0: takmaktansa gözlüğün kulak arkasına gelen kısmına o cihazları yerleştirirsiniz. Kişi gözlük takıyordur gözükür ama aslında cihaz takıyordur, işitme cihazı. Normal düz cam kullanıyoruz biz bunlarda. Hı hı. Ve çok memnun hastalarımız oluyorlar bu durumda. O bakımdan işitme kayıpları artık Allah'a şükür elhamdülillah çok rahatlıkla tedavi ediliyor. Çok yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Önemli olan hastamızın erken zamanda, çok beklemeden, şimdi geçer, birkaç gün sonra geçer demeden hastamıza başvurması. Hı hı. Ailelerin paniğe kapılmaması, özellikle kendinde bir yakınında işitme kaybı olan, sağlık olan anne babaların evlatlarını bir an evvel doğumdan hemen sonra zaten rutin olarak yapılan, hı hı, testleri yaptırıp o testler sonucuna göre basamak basamak giderek tedaviye almasını istiyoruz. Önce işitme cihazları, işitme cihazlarından fayda görmezse bir basamak sonrası biyonik kulak, hı hı, ve böylece
1: çare oluyor.
0: Çare oluyoruz inşallah.
1: Peki hocam, yaşlılığa bağlı işitme kaybını da konuşacağız ama isterseniz sorular var, bu soruları yönelteyim size. Bizim işitsel nöropatisi olan 3 yaşında bir kızımız var demiş. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tedavisiyle ilgili neler yapılabilir? Kokler implant takılması uygun mudur demiş izleyicimiz. İsmini göremiyorum şu anda ama sorusu bu şekilde.
0: Evet, geçmiş olsun. Hı hı. Şimdi bu yavrumuzun muhtemelen iç kulak tipi bir işitme kaybı var.
1: Evet.
0: Sinirsel tipi işitme kaybı. Nörosensöryel diyoruz biz buna kendi aramızda. Önce cihaz denemesi yapılacak. Eğer cihazdan fayda görüyorsa onu eğitmenleri anlar zaten cihazı taktıktan sonra verdiği tepkilerden. Ve işitme derecesine göre yaklaşık bu yani 80-90 desibelli kayıpları işitme cihazları tolere edebilir. Hı hı. Mükemmel en güçleri. Ama ondan sonrakiler artık daha yüksek işitme kayıplarını cihazların tolere etmesi zordur. İşte bu durumda kokler implant devreye giriyor. Bu yavrumuzda kokler implant denenebilir. Hı hı. Ve artık sınıra da yaklaşmış. 4 yaş sınıra da yaklaşmış. Kendisi nerede oturuyor bilmiyorum ama en yakın bir üniversite hastanesinde kulak burun boğaz bölümüne başvurmasını tavsiye ediyorum.
1: Geçmiş olsun İnşallah. Diyelim biz de sevgili izleyicimize. Ali Güler göndermiş. Diyor ki kulaklarım 10 yıldan beri aşırı derecede çınlıyor. Almanya'da doktora gittim ama bir sonuç alamadım demiş. Sizin bir öneriniz var mıdır? Yaşı 50.
0: Geçmiş olsun. Bizim kulak burun boğaz hekimlerinin açıkça en çok zorlandığımız şikayet çınlamadır. Bakın işitme kayıplarının tedavisinin ne kadar mümkün olabildiğini, başarılı olduğunu anlatıyorum ama yani açık konuşmak gerekirse çınlamada bu kadar yüz güldürücü sonuçlar alamıyoruz.
1: Neden hocam?
0: Çınlama çünkü tamamen bir yıpranma, hücrelerin yıpranması, beyindeki hücrelerin olabilir, kulak İç kulaktaki hücrelerin olabilir yıpranması. Ben işitme çınlamayı dökülen saç gibi diyorum. Yani geri dönmesi zor bir durum.
1: Hı hı. Ama son derece rahatsız edici.
0: Çok zor bir durum. Yani biz bu tür çınlamalarda işte iyi bir fiziksel muayeneden sonra eğer fiziksel bir problemi yoksa, ki bu hastamızın muhtemelen az da olsa işitme kaybı da vardır. Hı
1: hı. Neden olur mu çınlama işitme kaybına?
0: Tabii tabii, yani yıpranma olduğu için muhakkak yanında az çok bir işitme kaybı da bekliyoruz. Tansiyon, şeker, kolesterol dahili yönden bütün tetkiklerini yaptırıyoruz. Onun dışında çınlamaya sebep olacak özellikle boyun damarlarında herhangi bir darlık var mı? Onlara bakıyoruz değişik yöntemlerle, Doppler yöntemlerimizle falan. Bütün bu yan sebepleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Stres faktörünü ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buna rağmen tekrar işitme, çınlama devam ediyorsa eğer, hı hı, çınlamayı bastırıcı cihazlar var. Onlar da çıktı. O cihazları tavsiye ediyoruz. Hastanın kendi çınlaması şiddetinde ses veriyor kulağa. Ve böylece o çınlama maskeleniyor. Hı hı. Mesela bu hastalar genellikle sakin ortamlarda çok rahatsız olurlar. Uykuya yatacakları zaman rahatsız olurlar. O zaman da şöyle diyorum ben, kulağınızda o çınlayan tarafına bir kulaklık takın ufak. Sevdiğiniz bir müzik varsa onu açın.
1: O sesi bastırın. Için.
0: Yani çünkü gerçekten çok rahatsız edici bir şeydir çınlama. Sonuçta
1: hakikaten insanın psikolojisini bozar.
0: Ameliyat yöntemleri bile var çınlamada. Hasta mesela çınlamaya sebep olan siniri artık kestiren ve durumları bile ortaya çıkabiliyor. Kurtulmak isteyen hastalarımız oluyor. Ama çok tavsiye etmiyorum açıkçası ben. Hı hı. Çünkü uzunluğunda işitme de tamamen kayboluyor. Benim hastamıza tavsiyem, eğer böyle dahili yönden sorunları varsa onları halletsin. Boyun problemleri varsa onları halletsin. Onun dışında alternatif tıp metotları da çınlamada kullandığımız. Mesela akupunktur. Bir uzmanından fayda görebilir, ona başvurabilir. Ben bazı hastalarımı da akupunktura gönderiyorum bu tür vakalarda.
1: Peki şimdi yönetmeme soracağım kaç dakikamız kaldı diye. 6 dakikamız varmış hocam. Hızlıca birkaç soru daha yönelteyim. Sonra yaşlılığa geçelim. Ona da değindikten sonra programımızı kapatalım. Cem Vargel göndermiş. Diyor ki benim arkadaşımda Meniere hastalığı var ve arada kulağına tüp takması gerekiyor. Kalıcı bir tedavisi var mı bu durumun demiş.
0: Şu Meniere hastalığı iç kulaktaki sıvının bir anda kabarması sonucunda oluşan baş dönmesi, çınlama ve ne işitmede azalma durumudur. Bu da hastalarımızın çok mazur durumlara sevk eden bir hastalık. Tekrarlayıcı, böyle nöbetler halinde gelir. Bazen ayda bir, bazen üç ayda bir, altı ayda bir gelir. Meniere hastalığı. Bu tüp dediği, acaba biraz evvel bahsettiğimiz iç orta kulak sıvısı mı ve hatta zarda bir basınç azlığı var, o yüzden mi tüp takılacak, onu mu demek istedi, onu bilemedim. Ama bazen Meniere hastalığında da cerrahi olarak müdahale ediliyor bu artan sıvı basıncını azaltmak için. Birkaç merkezde yapılıyor, hemen hemen rutin olarak her yerde yapılan bir işlem değil. Hı hı. Ama Meniere hastalığında daha çok biz hastamıza diyetine dikkat etmesini, mümkün olduğu kadar tuzuna dikkat etmesini, ilaçlarını kullanmasını, stresine dikkat etmesini istiyoruz. Meniere hastalığı da öyle dediğim gibi çok yüz güldürecek kadar, %100 iyileşecek bir tabloyla karşımıza gelmiyor efendim.
1: Hocam artık özür dileyeceğim diğer izleyicilerimizden, soruları size yöneltemeyeceğim ama ileteceğiz sizlere mail olarak. Yardımcı olursanız seviniriz şimdiden. Yaşlılığa bağlı işitme kayıplarında konuşalım çünkü son 3 dakikamız kaldı artık.
0: Evet, tabii yaşlılarımız bizim her şeyimiz, annelerimiz, babalarımız, yakınlarımız. Onların işitmelerindeki rahatsızlık hem onları hem bizi üzüyor. İlk başta tamamen bir doğal bir seyirdir yaşlılığa bağlı işitme kaybı. Önce bir kulak muayenesi yaptıralım. Yaşlımızda bir kir var mı yok mu ona bakalım. Ondan sonra ve uygun bir işitme testinden sonra kullanabileceği, nasıl okurken gözlük takıyor. Bu sefer de ben hastalarıma onu diyorum. Gözlük takarken bir sıkıntı çekmiyorsun. Artık yavaş yavaş kulaklığa da alış diyorum.
1: Kaç yaşından sonra başlar hocam?
0: Vallahi efendim kişiye göre değişir. Yaptığı mesleğe göre değişir. Gürültülü işlerde çalışanlarda daha çabuk olur. Fabrika işçilerinde, gürültülü mesleklerde çalışanlarda daha erken yaşlarda, genç yaşlarda başlar. Ama dediğim gibi bu tür kayıpların tedavisi vardır. Hı hı. Yeter ki yaşlılarımız cihazı pek sevmiyorlar. İşitme cihazı daha yaşlı gösterdiğini söylüyorlar.
1: Ya gözlük ama, takmak bile kimi zaman zor gelebiliyor. Hani şu yakın artık, görme, uzak görme, iki gözlük kullanma bile eziyet haline geliyor.
0: Ama artık bahsettiğim gibi cihazlarımız çok modern, çok kullanışlı ve çok küçük. Hiç bu konuda endişeye düşmesinler. Duymamaktansa küçük bir cihazla duyarak yaşanmalarını devam ettirsinler inşallah.
1: Son bir dakikaymış hocam. O zaman bir soru daha size sorayım. Osman Okumuş göndermiş. Bir sabah kalktığımda sağ kulağımda çınlama başladı. Kulağımda çınlamaya bağlı işitme kaybı oldu. Bugün sabah kalktığımda da baş dönmesi eşlik etmeye başladı. Sizden yardım bekliyorum demiş.
0: Evet, iç kulakta sorun başlamış hastamızda. O zaman yarından itibaren en kısa zamanda bir kulak burması hekimine başvursun. Önce bir muayene yaptırsın, sonra bir işitme testi ve ilaç tedavisi gerekirse de oksijen terapisine bir an evvel başlasın. Çünkü ne kadar geç kalırsa geri dönmesi de o kadar zor olur.
1: Peki Osman Bey'e de buradan geçmiş olsun, evet, dileklerimizi geçmiş olsun. İletelim. Böylece programımızın sonuna geldik. Tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı söyleyeyim ben size. Bir kez daha bekleriz hocam.
0: İnşallah efendim. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye'yi noktalıyoruz.
2: Sağlıklı Türkiye. Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

ve Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 4, Sure, Nisa Suresi 1-23. Ayetler, sayfa 76-80.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Biz ölüme hedefiz. Ömer bin Abdülaziz takva ehli bir zattı. Düşündüğü sadece ahiret ve hesaptı. Kulların hukukuna edemezsem riayet, halim ne olur diye endişedeydi gayet. Bir kimse anlatır ki Ömer bin Abdülaziz halifelikten önce etliydi ve gürbüz. Sonra çok zayıfletti onu bu halifelik. Öyle ki bu korkuyla kaldı bir deri kemik. İşte bu mübarek zat namaz kıldı bir gece. Bayıldı bir ayeti kıraat eyleyince. Namazda okuduğu ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu zira meal olarak. Boyunlarına bağlı demirden bukağılar ile sürüklenerek ateşe atılırlar. Hatta sabaha kadar bunu tekrar ederek ağladı, hüngür hüngür gözyaşları dökerek. Bir gün mektup yazmıştı ahbabından birine. Buyurdu ki, aldanma nefsinin isteğine. Çıkarma hatırından bir an ölüm halini. Dünyadan ahirete çeviriver kalbini. Bir günde buyurdu ki, biz insanlar hepimiz ölüm için bir namzet yahut hedef gibiyiz. Ölüm istediğini seçiyor, götürüyor. Bu dünyaya gelenler mutlak bir gün ölüyor. Dün geçti, o iyi bir şahittir hakkımızda. Ölüm de uzak değil, bekler yakınımızda. Bugün büyük bir fırsat, mühim bir emanettir. Onu en iyi yerde değerlendirmelidir. Bir günde hutbesinde buyurdu, ey insanlar! Rabbimiz dışa değil, niyete, kalbe bakar. Yani siz kalbinizi eğer düzeltirseniz, düzelir ona göre dışınız, zahiriniz. İnsanın azaları kalbine bağlıdırlar. Kalp iyi ise onlar da hep iyilik yaparlar. Başka bir mektubunda buyurdu ki, evladım, her gün yaklaşıyoruz ölüme adım adım. Tavsiye ederim ki, kork Allah'tan her zaman. Bu fırsat eldeyken ahirete hazırlan. Ölüp de ahirete gitmiş farz et kendini. Allah'ı görür gibi ifa et amelini. Gün geçtikçe ömrümüz daha noksanlaşıyor. Ecel de o nispette bizlere yaklaşıyor. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Gönül vermez dünyaya, düşünür ölümünü. Mahşerin şiddetini hatırlayarak her an o güne hazırlanır, gece gündüz durmadan.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslam dininde değişiklik olmaz. İslam dinine başka dinlerde olduğu gibi hurafeler karışmamıştır. Cahillerin yanlış inanışları ve konuşmaları olabilir. Fakat bunlar İslam'ın temel kitaplarında bildirilenleri değiştirmez. Bu kitaplar Resulullah Efendimizin sözlerini ve Eshab-ı Kiram'dan gelen haberleri bildirmektedirler. Hepsi en salahiyetli, yüksek alimler tarafından yazılmıştır. Bütün İslam alimlerince söz birliğiyle beğenilmiştir. Asırlar boyunca hiçbirinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu temel kitapları her asrın modasına, gidişine göre değiştirmeye kalkışmak, her zaman için yeni bir din yapmak demek olur. Böyle değişiklikleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere dayanarak, bunlara uydurarak yapmaya kalkışmaksa, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bilmemenin, İslamiyet'i anlamamanın bir alametidir. İslam'ın emirlerinin, yasaklarının zamana göre değişeceğini sanmak, İslam dininin hakikatine inanmamak olur. Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde mealen, müminler maruf olan şeyleri emreder buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e, İslamiyet'e saygısızca saldıran reformculardan bazıları, bu ayet-i kerimedeki maruf kelimesine örf, adet diyerek İslamiyet'i adete, modaya göre değiştirmek istemişlerdir. Eğer bu reformcuların dediği gibi İslamiyet adetlere yer verseydi, daha kuruluşunda cahil Arapların kötü adetlerini yasak etmez, o zamanın en kıymetli adeti olan ve Kabe'nin içine kadar girmiş bulunan putperestliği hoş görürdü. Halbuki ayet-i kerimedeki maruf kelimesi İslamiyet'in bildirdiği iyilikler demektir. İslam dini ilim üzerine kurulmuştur. Her bakımdan selim olan akıllara uygundur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan şeylerde akla ve ilme uygun yeni emirler çıkarmak, yani kıyas ve içtihat yapmak İslamiyet'in ana kaynaklarından biri olursa da bunu yapabilmek için her şeyden önce Müslüman olmak ve lüzumlu bilgilere malik olmak lazımdır. Dinde reform isteyenler temel kitaplara dokunmayıp yalnız cahil halk arasına yerleşmiş olan hurafeleri yok etmeyi düşünüyorlarsa buna bir şey denemez. İslamiyet'e hizmet etmiş olurlar. Fakat böyle iyi düşündüklerine inanabilmek için önce Müslüman olduklarını ispat etmeleri gerekir. Müslüman olmayan bir kimsenin Müslüman görünerek İslamiyet'e hücum etmeye kalkışması büyük bir haksızlık, pek ayıp ve çok küçüklük olur. Dinde reform isteyenlerin Müslüman görünmeleri ve yalnız Müslümanım demeleri değil, Müslüman olduklarını ispat etmeleri lazımdır. Bir Müslümanın ölüm korkusu olmadıkça dinsiz görünmesi caiz değildir. Hem dinsizlik demek, iki yüzlülük, yalancılık demek midir ki bu reformcular işlerine geldiği zaman Müslüman görünüyorlar? Müslümanım diyen bir kimseyi sorguya hesaba çekmek caiz değildir. Onu din kardeşi bilmek lazımdır. Fakat onun da İslamiyet'in emirleriyle oynamaması lazımdır. Eğer dinin temel bilgilerine dil uzatır, bunlar üzerinde dedikodu yaparsa, bunu sorguya hesaba çekmek, halini incelemek yalnız caiz değil, her Müslümana lazım olur. Netice olarak İslam'ın ana bilgilerini, temel kitaplarını değiştirmeye, zamana uydurmaya kalkışmak, İslamiyet'i değiştirmek, bozmak olur. Müslüman demek bu ana bilgilere inanan, saygı gösteren, bunları bozmaya kalkışmamaya söz veren kimse demektir.
1: Hayatım Roman. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu.

0: saçla yapılan büyü.
1: Zaman zaman basında sihir ve büyü ile ilgili ilginç yazılar çıkar. Enteresan televizyon programları yayınlanır. İnsan ister istemez ya benim de başıma buna benzer bir şey gelirse ne yaparım diye düşünmeden edemez. Bu tür yazıların ve programların faydadan çok zarar getirdiğini düşünüyorum. Çünkü yaşadığım yerde buna benzer bir hadise meydana geldi. Anlatacağım zaman hepinizin üzüleceğini biliyorum. Bundan bir müddet önce komşumuzun kızı Ebru nişanlanmıştı. Nişanlandığı genç de hepimizin tanıdığı efendi biri. İkisi de mutluluktan neredeyse uçuyorlardı. Ne var ki karşı mahallede oturan bir gencin de Ebru'da gözü varmış. Kızı devamlı rahatsız eder dururmuş. Fakat Ebru da öylesine mahcup bir kız ki o gence bir türlü haddini bildiremez. Üstelik nişanlısına ve ailesine de durumu açamaz. Yanlış anlamalarından korkar çünkü. Evlendiği vakit o genç nasıl olsa peşini bırakacaktır diye düşünür. Derken düğün günü belli olur. Ebru ile ben düğünden bir hafta önce kuaföre gitmeye karar vermiştik. İkimiz de saçlarımızı kestirmeyi düşünüyorduk çünkü. Ebru'cum önce sen kestir saçlarını. Ben de bu arada kendim için yeni saç modeli beğeneceğim.
2: Peki Nihal abla.
3: Buyurun Ebru Hanım. Sizi şu koltuğa alayım.
2: Olur.
3: Kısa mı kesilecek saçlarınız?
2: Yok hayır. Uçlarından alın yeter. Bir hafta sonra düğünüm olacak. Kısa saçla gelin başı yaptırmak istemem.
3: Haklısınız. Başınızı şöyle öne eğin. Tamam. Öyle kalın. Ben uçlardan kesmeye başlayayım.
2: Aman fazla kesmeyin lütfen.
3: Merak etmeyin Ebru Hanım. Gereğinden fazla kesmeyeceğim.
1: O anda Ebru'nun saçını kesen çocuğun yerden bir tutam saç alarak cebine koyduğunu gördüm. Nedense fazla önemsemedim. Göz aldanması diye düşündüm. Aradan birkaç gün geçmişti ki Ebru'da bir haller olmaya başladı. Sinirli, huysuz, huzursuz biri olmuştu sanki. Ve ardından Ebru'nun kaçtığını duyduk. Neden kaçtı, kime kaçtı bilmiyorduk ama bunu duyan nişanlısı yüzüğü çoktan çıkarıp atmıştı. Tam bir ay sonra perişan bir halde geri döndü Ebru. Ruhi depresyona girmiş konuşamıyordu. Uzun süre tedavi gördü. Sonra anlattı yaşadıklarını.
2: Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Adımlarım beni o gence doğru sürükledi sanki. Ama birkaç gün sonra kendime geldim. Bulunduğum yerden kaçmak, geri gelmek istedim. Bu defa da zorla alıkoydu beni. Fırsatını bulduğum bir anda da kaçtım. Ama artık çok geç olduğunu biliyorum.
1: Ebru bunları anlatırken ben işin esrarını çözmüştüm. O gün kuaförde kesilen saçlardan bir parça alan çırak demek ki o saçları o gence vermiş. Bu saçlarla da büyü yapmışlar kızcağıza. Ailesi o art niyetli insanları polise şikayet etti ve mahkemelik oldular. Ama olan aslında Ebru'ya olmuştu. Genç bir kızın hayatı mahvolmuştu çünkü. Neden yaparlar, ellerine ne geçer bilmiyorum ama Allah bu gibi art niyetli insanlara fırsat vermesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, kaza namazlarını erteleyen bir insanın günahları her an katlanarak artıyor. Nefsi de o nispette katlanarak mı kuvvetleniyor diye sorusu var.
1: Efendim eğer kaza namazı kıldırmıyorsa nefis zaten kuvvetli.
0: Yani şunu sormak istiyor herhalde, günah ne kadar büyüse nefsi o kadar beslenmiş mi oluyor?
1: Beslenmiş oluyor tabii, gıdasını fazla veriyorsun. Çünkü kazaya kalan namaz borcunu ödemedikçe, her ödemedikçe günah artıyor. Günahlarda nefsin gıdası olunca onu iyice sebizleştiriyorsun.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bazı kendisini din adamı olarak görenler de var diyor. Geçenlerde biz de sormuştuk. İşte Ay, Venüs, Mars, Dünya neyse bir hizaya geçince tehlikeli şeyler olacak falan filan diye bildirenler var. Bunları bazıları diyor din adamı kılığında bunları şey yapıyor. Şu anda diyor internet ortamının, işte sosyal medyanın diyor bu kadar çok yaygın olması, bu bilgilerin de böyle konuşmaların da çok çabuk yayılmasına sebep oluyor. Bu zamanda diyor insan sırf bunlardan dolayı diyor imanını bile kaybedebilme tehlikesi var demiş dinleyicimiz. Böyle bir tespitte bulunmuş.
1: Doğru.
0: Yani imanımız elde ateşi tutmak gibi bir şey diyor.
1: Hadis-i şerifte bildirildiği gibi işte ahir zaman. Doğru söylüyor. Bunun için de saadette bedeli Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi anlatırken buyuruyorlar ki işte dini bozan bidat ehli olsun. Ondan sonra din düşmanları olsun, mason olsun, komünist olsun veya ona benzer aynı şekilde putperest olsun, kim olursa olsun. Bunların gazeteleri alınmamalı, dergileri alınmamalı, okunmamalı, radyoları, televizyonları izlenmemeli, merak edip bakmamalı. İnsanın başına ne gelirse meraktan gelir. Canım ben merak ettim ne diyorlar, halbuki o ne diyorlar derken, Abud da doğru söylüyor ya falan filan derken, haberin bile olmaz, kuyuya düşmüşündür. Sonra da o anda ecel gelir, imanı gitmiştir, farkında değilsin, imansız gidersin. Sonsuz olarak aynı şekilde kurtulma ümidin yok. Mustafa Bey bak, üzerine basa basa bildirmişler. Günahı olan, isterse hani çok büyük günah bile olsa, imanını kurtarırsa, bu kimse cehenneme girse bile, cehennemde azap görse bile sonunda kurtuluşu var. Fakat iman gittiyse, işte bu dinleyicimizin tehlikeye işaret ettiği gibi iman gittiyse, o anda da ecel gelse, bu kimse imansız gidecek ahirete. Buna şefaat yok, kurtulma ümidi yok. Ha derse ki herkes ne yaparsa ben de onu yaparım. Tabii paşa gönlüm bilir. Ehl-i sünnet alimleri de asırlar öncesinin kitaplarını yazmışlar, hayattayken talebelerini anlatmışlar. Biz de ehl-i sünnet alimlerin kitaplarından alıp naklediyoruz. Hoşuna gider gitmez, o bizi ilgilendirmez. Ama o kitaplarda yazılan ehl-i sünnet alimlerin bildirdiklerinin hepsi %100 değil, %1000 doğrudur. Kaynak sağlamdır. Ve bunlar olacak mıdır? Olacaktır. Öleceğiz, kabre gireceğiz, kabir azabı vardır ve haktır. Dirileceğiz, haktır ve dirileceğiz. Mahşer günü hesaba çekileceğiz, hesap da haktır. Mizan da haktır, sırat da haktır. Cennet de cehennem de hepsi de haktır. Bunların hepsi olacak mı? Olacak. İster inan, ister inanma. Paşa gönlüm bilir.
0: Evet. Geçenlerde bir video birisi gösterdi. Bir YouTuber dedikleri gençler var ya şimdi, işte hı hı. YouTube'da bir şeyler çekip yayınlıyorlar falan. Meşhur çocuklardan biri. Hoca diye birisini programına konuk almış. O arada YouTube'dan program yapıyor. Sakallı falan böyle cübbeli bir hoca. Genç de, o da genç. Bir şey soruyor, bir sormuş demek ki, o parçasını, ben soruyu bilmiyorum, parçasını göndermişler. Orada o hoca diyor ki işte cehennem ehlinin diyor çoğu kadınlardan oluşacak filan diye bu mevzuyu anlatıyor. O çocuk da orada araya giriyor. O zaman ben diyor cehenneme gideyim hocam diyor falan, ha ha ha hi hi hi. O hoca da onunla beraber ha ha ha hi hi hi gülüyor. Şimdi yani hoca dediğin adam dikkatli olması gerekmez mi? Buna gülününce ben cehenneme gideyim o zaman diyen bir adama gülmek insanın imanını götürmez mi?
1: Yani, götürür.

0: şekilde bunun da aynı şekilde onun etrafında pervane eden alim zanneden bir sürü insanlar var. Hem kendini hem de o etrafındakilerin hepsini cehenneme yollayıp getiriyor. Bir kere gerçekten din adam olsa, din gayreti olmuş olsa bu adam gidip de öyle dinsiz birisine, dinsiz birisi o soru soracak, bunu sorgulayacak. Bu da işte böyle pam yampiri yümpiri kafasına göre cevaplar verecek.
1: Öbürü de ne yapacak? Alaya alıyor veya aldığını zannediyor. Değişik sorular soruyor, değişik tavırlarda falan. Bunun anlattığı din bilgisini, doğru olan şeyi bile adam hafife alıyor karşıdaki onun tavrı yüzünden.
0: Ve netice itibariyle de din düşmanlığı yapıyorlar.
1: Maalesef.
0: Düşmanlığı yapıyorlar. Bunun için de hani bu şekilde böyle efendim ben merak ediyorum acaba ne demiş falan. Niye merak ediyorsun be arkadaşım ya? Merak edip de elini bir ateşe soksan o zaman. Yanıyor mu yanmıyor mu? Bir de onu merak et. Elini bir ateşe sok. Yanıyor mu yanmıyor mu? Ve hatta aynı şekilde buzdolabına dondurucuya gir. Cehennemde ateş de var.
2: İşte de donuyor var. Musun donmuyor musun?
0: Donuyor musun donmuyor musun? Yok oraya gelince şey yapmıyor. Habire böyle işte falan da böyle demişti falan da böyle demişti. Din gayreti yok. Din gayreti olmazsa netice itibariyle senin de imanını şalallar, allar götürürler. Sen de cehenneme kütük olursun kusura bakma.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir hanım bir evliyanın kabrini ziyarete gitse diyor. Selam verebilir mi?
0: Verebilir. Onu daha önce de aynı şekilde soruyorlardı falan. Vefat ettikten sonra gidip oraya... selam verebiliyor. Mesela hanımlar da Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabrine gittiği zaman selam verebiliyor. Zaten salavat-ı şerifi okunuyor. O salavat-ı şerifi okunduğu zaman nerede okunursa okunsun bir melek bana bunu uzakta yakında haber verir buyuruluyor. Yani ümmetinden kadın olanlar da var, erkek olanlar da var. Bunların hepsi Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor mu? Ulaşıyor tabii ki.
1: Evimizde değişik seccadeler var diyor. Bu değişik seccadelerde de bazılarında farklı böyle renk şeyler var, şekiller var. Kuru kafa gibi olan şekiller falan da diyor biz diyor kendi seccademizi yeni fark ettik demiş dinleyicimiz. Şimdi böyle şeylerin üzerinde namaz kılınır mı? Şimdiye kadar kıldıysak o namazlara bir zarar geldi mi?
0: Efendim zaman zaman bize de gönderiliyorlar mailler falan sonraki benzetmeler oluyor. Vesvese etmemeli ve işin doğrusu da namaz kılınan seccadenin sade olması. Böyle işlemeli mişlemeli değil sade düz olması. Tercih edilmiştir. Zihni meşgul etmemesi için.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki işte Şaban ayında özellikle Berat Kandili'nde çok dua etmek, çok ibadet etmek lazım geldiğini büyüklerimiz bildiriyor diyor. Bizim diyor peki acaba geçmişte yaşadığımız bilmediğimiz bir takım günahlarımız var. Bu günahları tövbe ettiysek bunlar tamamen silinir mi böyle gecelerde diye sormuş dinleyicimiz. Ben şuna ilave edeyim. Bu gecenin dışında böyle bir tövbe ederse de silinir mi?
0: Şimdi Mustafa Bey hani zaman zaman anlattığımız bir şey var. Bir gencin birisi gelmiş ya bir hocaya demiş benim baba demiş aynı şekilde cuma günü öldü. Hoca da demiş namaz kılıyor mu kılmıyor demiş. Ama cuma günü öldü. Oruç tutuyor mu tutmuyor ama cuma günü öldü. Zekat veriyor mu vermiyor ama cuma günü öldü. Vallahi cuma günü bir şey yapmazlar ama cumartesinden sonra canını okurlar. Şimdi ister mübarek günlerde olsun, ister Ramazan-ı Şerif'te olsun, ister diğer zamanlarda olsun. Duanın ve tevbenin şartları kitaplarda yazılı. Sen bu şartlara uymadıkça isterse Kadir Gecesi'nde dua et arkadaş ya. Yani şöyle zannediliyor, şöyle anlaşılıyor. Altyapı göçtüğü için. Ha diyor bu da. Ya Rabbi bana bir kilo altın veriver. Ama diyor bir kilo altın gelmedi bana diyor. Hani bu gecede dua kabul olurdu. Bu gecede sen kendini hazırlaman lazımdı be arkadaşım. Önceden hazırlayacaktın kendini. Ağlayarak, sızlayarak, yalvararak. Efendim samimi. Ben bilemem senin samimi olup olmadığını. Senin de benim de samimi olup olmadığımı Rabbimiz bilir. Şartlar kitapta yazılı. Namaz kılıyor musun? Yok. Bu kadar ağzına istiğfar aldın mı? Yok. Peki tövbe ettikten sonra günahlara devam ettin mi ya? Tövbe ediyorum gene işliyorum seneye gene tövbe edeceğim. Yok öyle bir şey. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi tavuğun yemediği gibi tövbe olmaz. Tövbe ettiğin şeyi bir daha yapmaman lazım. Hani dinleyicimiz diyor ki silinir mi? Silinir. Silinmemiş mi? Bir Şafii Hazretleri tövbe demiş çıkmış evliya olmuş. Silinmiş de. Fuday İbni Nihat Hazretleri eşkıyalık yapıyor. Tövbe dedi. Soyduğu kimselerle helallaştı, paralarını iade etti, tövbe etti.

0: evliya oldun. Habibi Acem Hazretleri tefecilik yapıyordu. Tövbe etti ve daha önceki altıların hepsini de verdi. Helallaştı. Evliya oldu. Fahişe bir kadın yani Allah-u Teala bir tövbe nasip ediyor. O kapıyı kapatıyor. Evliya oluyor. Bunların yani birçok misalleri var. Birçok misalleri var. Sana özel, bana özel değil ki. Şartlar hepimize. Sen de kulsun, ben de kulum. Bu şartlara uyarsan olur. Uymazsan? Uymazsan olmaz arkadaşım ya. Uymazsan olmaz. Dünyada bile insanların yapmış olduğu bazı şeyler var. Efendim okula gideceğim. Ben 60 yaşındayım, ilk okula başlayabilir miyim? Kapısına bile sokmazlar. Niye canım, işte benim niyetim var falan. Ya arkadaşım, ilk okula gitmek için belli şartlar var. O şartlar sende yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Ben İhlas Holding'in önünde işte bir ay boyunca bekledim, bana maaş vermediler. Ya olmaz be arkadaşım ya. Tamam mı? Yani hani halk arasında derler ya, olmayacak dolayı amin deriyor falan. Evet. Önce efendim o şartlar neler? Bunu böyle soracağına otur bir kitap oku. Otur bir mürekkep yala. Hep böyle durumlarda Allah-u Teala rahmet eylesin. O Emel abinin sözü hatırıma geliyor. İlim öğrenme meşakkatine katlanmayan ileride cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Rezil olur hep. Ve imanı da kaybeder. Ama sen aç bir kitap oku. Altyapın bir olursun. Bir defa okudum. Hani bir tanesi de yazmış bize. Sizin dediğiniz mektubatı okudum diyor. Ondan sonra İslam ahlakını okudum. Ben hala evliya olmadım. Allah Allah. Biz öyle mi diyoruz? Yani mektubatı okuyan evliya mı olur diyoruz? Ya dinle öğreneceksin. Evliyalık Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bir lütuftur, ihsandır. Biz emredeni yapmakla mükellefiz. Yani Allah-u Teala pazarlık mı ediyorsun? Yani ben namaz kıldım ama bana bir şey vermedin falan. Verdi ya, seni insan yarattı. Rızkını da veriyor. Yağmur da yağıyor. Suyunu da veriyor. Daha ne istiyorsun? Sopa istiyor tabii.
1: Okumakla evliya olunmaz zaten. Onun olmaz içindekileri tabii. Yapmakla, okuduklarını tabii. Yapmakla olur. Olursa. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki, benim kızlarım diyor cep telefonunu ellerinde helaya giriyorlar. Girmeyin diyorum. Anlatamıyorum bir türlü. Hep diyor TGRT FM'i dinleyerek büyüttüm ben bunları ama şu anda diyor pek dinle alakaları yok.
0: Dua etsin. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Ve dua ederken de onları dinini bilen seven kimselerle arkadaş olması için dua etsin. Bu kız çocukları için de böyledir. Erkek çocukları için de böyledir. Yani bu insanın fıtratında var. Kız çocuğu da erkek çocuğu da. Kız çocuğu kendisinden yaşça büyük, ona ablalık yapabilecek birisi onu severse, seven sevdiğine itaat ediyor. Cibillidir bu. Erkek çocuk da kendisine abilik yapabilecek, onu koruyan, kollayan birisini severse, anasının babasının aynı şekilde yaptıramadığı şeyi o sevgi sebebiyle, ona olan sevgisi, muhabbet sebebiyle yapar. Onun için Evvel abiler habire buyuruyorlardı. Çocuklarınızı, yani anne baba genellikle faydalı olamaz. Çocuklarınızı onların sevebileceği ve onların sözünü kabul edebilecekleriyle tanıştırın. Hele şimdi ahir zaman. Hele şimdi ahir zaman. Bunu özel olarak araman lazım. Özel olarak araman lazım. Elinde telefon aynı şekilde. Senin bilmediğin kimlerle irtibata geçer? Ya öyleleri geliyor ki mesela annesini babasını gidiyor karakola şikayet ediyor. Benim annem babam diyor çok mutassıp kimseler diyor. Katı diyor, ben istemiyorum diyor. Ben deist oldum diyor. Ben ayrılmak istiyorum. Yaş daha 12, 13, 14 ya. 15 ya. Ha sen bir sokağa git. Sokağa git. Seni bir orta malı yapsınlar. Ondan sonra satışı sunsunlar. Ondan sonra Hanya'yı Konya'yı öğrenirsin ama işten çoktan geçer. Hatta birisi de kızar, ulan der, bir bana mı şeytan, orası yapıyorsun, ona da herkese kuyruk sallıyorsun de tak diye aynı şekilde beynine sıkıverir kurşunu veyahut da kalbine saplar bıçağı, biter yani. Değil mi? Zaten o yaşlar delikanlı yaşlar. Kafada heyheyler esiyor. Öyle durumlarda ancak onlara ablalık edebilecek, abilik edebilecek kişiler korur kollar. Onun dışında yok. Ahir zamanda çok dikkat etmek lazım. Allah-u Teala hepimiz sonuna eylesin.
1: Amin. Helaya telefonla girilmez mi?
0: Girilmez. Niye girilmez? Çünkü helada konuşmak mı yurttur? Helada konuşmak. Yazışmak demek.
1: Konuşmayacağım, yazışacağım.
0: Yazışacağım tabii.
1: Oradan bir ses İnternette surf yapacağım.
0: İnternette surf yapacağım. Kahvesini de vermek lazım o zaman, değil mi? Tabii. Hele şimdi de klozetler şey yaptılar ya. Şu deprem de uyandırmadı bunları. Bir deprem olsun bakalım. Ne yapacak bu klozete alışıp da orada ihtiyaçlarını giderenler kırda bayırda nasıl yapacaklar, değil mi?
1: Evet. Hocam son bir soru var. Dinleyicimiz diyor ki Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit eden bir hanım sezaryenle doğum yapınca lohusa olmuyormuş. Ben bu bilgiyi yeni öğrendim diyor. Öyle midir?
0: Efendim öyledir. Doğrudur da. Yalnız orada bildirilen bir şey var. O atlanıyor. Şimdi usta bey, yani sezeryan dedikleri karnı yarılıyor, çocuğu oradan alıyorlar.
1: Ameliyatla.
0: Ameliyatla alıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi oradan ameliyatla alınan, aynı şekilde yerden kan aktığı zaman ve orada kesilme, esinti falan vardı, aynı şekilde o kansa, o nifas olmaz. Fakat çocuk o rahimden alındığı zaman orası, yani sezeryanla da onun harekete geçiyor. O bölge harekete geçiyor. Evet. Normal çocuk normal yoldan gelmiş gibi harekete geçiyor orada kan. Dolayısıyla olsa olur o. Hanefi'den de çıkmadığı için.
1: Daha önce diyor biz Hanefi mezhebine uymuştuk diyor. Yani çıkmadığımız için diyor namazlarımızı kılmamıştık diyor. Boş yere kılmışsınız demişler bunları daha önce.
0: Yok.
1: Doğrusu olmaz demişler.
0: Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hayattayken de aynı şekilde soruldu. Hayattayken de sorulmuştu. Yani o bölgede onu bir ayırt etmek gerekir. Gerçekten orada şey yaparken o ameliyat neticesinde hasıl olan kan, yani çocuğun rahimden hareket ettiği kan değil. O lohusal kanı değil. Ama çocuk o yuvasından çekilip alınca
1: tabii.
0: Otomatik olarak orası harekete geçiyor ve bir akıntı başlıyor.
1: Ya yani doğumun olmasıyla başlayan şeyler başlıyor.
0: O nifas kanıdır.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey özür dilerim. Mikrofona çok yakınsınız. Mesafeyi biraz artıralım.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, bu sefer de çok uzak oldu. Biraz yakınlaşın.
3: Şimdi nasıl?
4: Gayet iyi, buyurun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki araçla aranızda bulunması gereken güvenli takip mesafesini koruyun. Hayatı güvenle takip et. Trafik hayattır.

Profesör Ernest Renan İslamiyet hakkında şöyle der. Renan İsa'nın Hayatı ismindeki eserinde onu bir insan olarak inceledi. Renan'ın fikrine göre İsa aleyhisselam bizim gibi bir insandır. Anası Hazreti Meryem, Yusuf adlı bir marangozla nişanlıydı. İsa aleyhisselam daha küçük bir çocukken söylediği sözlerle birçok alimleri hayrette bırakacak kadar üstün bir insandı. Allahü Teala onu peygamberliğe layık gördü ve ona bu vazifeyi verdi. İsa aleyhisselam hiçbir zaman ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Bu bir iftiradır ve papazlar tarafından uydurulmuştur. Katolik papazlarıyla Renan arasındaki mücadele uzun sürdü. Katolikler onu dinsizlikle itham ederken o da onları yalancılık ve mürayilikle itham ediyordu. Renan, hakiki nasranilik, Allahü Teala'yı bir olarak ve İsa aleyhisselamı da ancak insan ve peygamber olarak kabul eden bir dindir diyordu.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Doktor Arel Mellema, Hollandalı. Doktor Mellema, Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nin İslam Eserleri kısmının müdürüdür. Wayang Bebekleri, Pakistan Hakkında Bilgiler, İslamiyeti Tanıttırma adlı eserleriyle meşhurdur. 1919 senesinde Leiden Üniversitesi'nde Doğu dillerini incelemeye başladım. Hocam bütün dünyanın çok iyi tanıdığı Arap diline vakıf Profesör Hargrong idi. Bana Arabi okumayı, yazmayı ve tercüme etmeyi öğretirken ders kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'le Gazali'nin eserlerini vermişti. Esas çalışma konusu İslamiyet'te hukuk idi. Ben İslamiyet, İslam tarihi ve İslamiyet ile alakalı ilimler hakkında o zamana kadar Avrupa dillerinde yayınlanmış birçok kitap gördüm. 1921 yılında Mısır'a giderek El-Ezher Medresesini ziyaret ettim. Bir ay kadar orada kaldım. Bundan sonra Arabi'den başka Sanskrit ve Malay dillerinde öğrendim. 1927 senesinde o zamanlar Hollanda sömürgesi olan Endonezya'ya gittim. Jakarta'da yüksekokulda Java dilini öğrenmeye başladım. 15 sene müddetle kendimi yalnız Java dilinde değil, aynı zamanda eski ve yeni Java medeniyet tarihinde de yetiştirdim. Bütün bu müddet zarfında hem Müslümanlarla temas ediyor hem de elime geçen Arabi kitapları okuyordum. İkinci Cihan Harbi'nde Japonlar Endonezya adalarını işgal ettiler. Beni esir aldılar. Harp bitinceye kadar süren çok zahmetli bir esaret hayatından sonra tekrar Hollanda'ya döndüm ve Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nde kendime bir iş buldum. Burada tekrar İslamiyet üzerinde çalışmaya başladım. Benden Java'daki Müslümanları anlatan küçük bir kitap yazmamı istemişlerdi. Bu işi de ele alarak tamamladım. 1954-55 yılları arasında Pakistan'daki Müslümanlar hakkında etüt yapmak üzere beni oraya gönderdiler. O zamana kadar yukarıda da söylediğim gibi yalnız Avrupa dillerinde İslamiyet hakkında çıkan eserleri okumuştum. Pakistan'a varıp Pakistanlı Müslümanlarla temas edince İslamiyet'i büsbütün başka bir şekilde görmeye başladım. Lahor'da Müslüman dostlarımdan beni camilerine götürmelerini rica ettim. Bunu memnuniyetle karşıladılar ve beni bir cuma namazına götürdüler. İbadeti büyük bir dikkatle seyrettim ve dinledim. Üzerimde o kadar büyük bir tesir yaptı ki adeta kendimden geçtim. Artık kendimi Müslüman olmuş kabul ediyor, Müslümanların ellerini bir kardeş olarak sıkıyordum. Camideki hissiyatımı 1955 yılında Pakistan Kuaterli Mecmuası'nın 4. sayısında şöyle naklediyordum.

Bu sefer daha küçük bir camiye gittik. Bu camide çok iyi İngilizce bilen ve Pencap Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir alim vaaz verecekti. Kendisi vaaz verirken onu dinleyenlere, bugün aramızda uzak bir yerden, Hollanda'dan gelmiş bir Müslüman kardeşimiz var. Onun da iyi anlaması için Urdu diline daha fazla İngilizce kelimeler karıştıracağım dedi ve çok güzel bir vaaz verdi. Ben dikkatle dinledim. Vaaz bittikten sonra camiden ayrılmak isterken beni oraya getiren Allame sahip, beni dikkatle seyreden Müslüman kardeşlerin, benim de bir şeyler söylememi arzu ettiklerini, kendisinin söyleyeceklerimi Urdu diline tercüme edeceğini bana bildirdi. Bunun üzerine onlara şunları söyledim. Ben ta uzaktan Hollanda isimli memleketten geliyorum. Orada bulunduğum yerde çok az Müslüman vardır. Bu adedi az olan Müslümanlar size selamlarını bildirmeye beni memur ettiler. Sizin bağımsızlığınızı kazanmış olmanıza ve böylece dünyada yeni bir Müslüman devleti daha kurulmuş bulunmasına çok seviniyorum. 7 sene önce kurulmuş olan Pakistan, vaziyetini tamamıyla sağlamlaştırmaya muvaffak olmuştur. Başlangıçta çektiğiniz birçok müşkilattan sonra artık memleketiniz feraha kavuşmuştur ve süratle ilerlemektedir. Pakistan'ın geleceği çok parlaktır. Ben memleketime döndüğüm zaman vatandaşlarıma sizlerin ne kadar nazik, kibar, cömert ve misafirperver olduğunuzu uzun uzadıya anlatacağım. Bana karşı gösterdiğiniz büyük sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu sözlerimi Allame sahip Urdu diline çevirince camideki bütün Müslümanların yanıma koşarak ellerimi sıkmaya ve beni tebrik etmeye başladıklarını büyük bir zevkle gördüm. Kalplerinden gelen bu candan kardeşlik tezahürü beni son derece mesrur etti. Ben artık tamamıyla Müslüman kardeşler camiasına girdiğimi görüyor ve kendimi çok bahtiyar hissediyordum. Pakistanlı Müslüman kardeşler bana İslamiyet'in yalnız teorilerden ibaret olmadığını gösterdiler ve ispat ettiler ki İslamiyet her şeyden önce ahlak güzelliğidir ve bir insanın iyi bir Müslüman olması için çok temiz ahlaklı olması lazımdır. Şimdi ikinci sorunuza, yani sizi İslamiyet'e en çok ne çekti sorunuza cevap vermek istiyorum. Beni Müslüman olmaya sevk eden ve bütün kalbimle İslam dinine bağlayan hususlar şunlardır.

Evvela tek Allah'ın varlığı, İslamiyet bir tek büyük Halik tanır. Bu büyük yaratıcı ne doğmuştur ne doğurur. Bir tek yaratıcıya inanmak kadar mantıki ve makul ne vardır? En basit düşünceli bir insan bile bunu doğru bulur ve buna iman eder. İsmi Allah olan bu tek büyük yaratıcı en büyük ilmin, en büyük hikmetin, en büyük kudretin ve en büyük güzelliğin sahibidir. Merhamet ve şefkati de sonsuzdur. İkinci olarak şunu söylemeliyim. Allah-u Teala ile kul arasında kimsenin bulunmayışı. İslamiyet'te kul Rabbi ile karşı karşıya gelir ve doğrudan doğruya ona ibadet eder. Allah-u Teala ile kul arasına kimsenin girmesine lüzum yoktur. İnsanlar gerek dünyada gerek ahirette yapılması gereken hususları Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin kitaplarından öğrenirler. Yaptıkları işlerin hesabını yalnız Allah-u Teala'ya verirler. Bir insanı ancak Allah-u Teala mükafatlandırır veya cezalandırır. Allah-u Teala hiçbir kulunu yapmadığı bir işten sorumlu tutmaz ve hiçbir kuluna yapamayacağı bir işi emretmez. Üçüncü nokta şu: İslamiyet'teki büyük merhamet. Bunun en açık ifadesi Kur'an-ı Kerim'deki "zor ile Müslüman yapmak yoktur" mealindeki ayettir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir Müslümanın ilim öğrenmek için gerekirse en uzak yabancı memleketlere gitmesini emretmektedir. Müslümanlara Müslümanlıktan evvel gelen hak dinlerin bozulmayan kısımlarına hürmet etmeleri de emredilmiştir. 4. Hangi ırktan, hangi milletten ve renkten olursa olsun bütün Müslümanların kardeş sayılması, dünyada yalnız Müslümanlık bu büyük gayeye vasıl olmuştur. Hac zamanında dünyanın her tarafından gelen yüz binlerce Müslümanın aynı ihram örtüsüne sarılarak secdeye kapanması, bütün Müslümanların kardeş olduklarını bildiren muazzam bir ifadedir. 5. İslamiyet'te maddiyat ile maneviyata aynı kıymetin verilmiş olması. Diğer dinlerde yalnız ruhtan, maneviyattan ve anlaşılmaz bazı garip hususlardan bahsolunur. Halbuki İslam dininde hem beden hem de ruh aynı derecede dikkat nazarına alınmış, insanlara yalnız ruh temizliği değil beden temizliği için de lüzumlu bütün hususlar emrolunmuştur. İnsanın ruhi inkişafı, yükselmesi, bedeni ihtiyacı ile birleştirilmiş ve onun maddiyatı, maneviyatı tarafından kontrol edilerek ve maneviyatı maddiyatına hakim olarak nasıl yaşaması gerektiği gayet açık bir surette beyan edilmiştir. Son olarak İslam'ın alkolü ve uyuşturucu maddeleri ve domuz etini haram etmesi, yasaklaması, kanaatime göre beşeriyetin başına en büyük felaketleri getiren alkol ve uyuşturucu maddelerdir. Bunları yasaklaması İslamiyet'in ne kadar muazzam bir din olduğunu ve zamanından ne kadar ileride bulunduğunu açıkça göstermeye kafidir.

Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salihleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.

0: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugünkü sorumuz da önemli. Yine herkesi ilgilendirebilecek bir konu. Başkaları hakkında kötü düşünmekle alakalı konumuz. Şimdi bazı insanlar vardır ki mutlaka siz de karşılaştınız. Dünyada bir tek insan var, iyi insan vardır, o da kendisidir. Şimdi kişinin kendisinden başkası böyle bu şekilde kendisinden başkasını kötü bilmesinin dinimizde hükmü nedir? Bunu bize anlatabilir misiniz?
2: Mustafa Bey, kitaplarda buna suizan deniyor. Su kötü demek. Suizan kötü düşünmek, kötü zannetmek.
1: Yani yapmıştır, etmiştir. Tabii. Ondan beklenir manasında suizan.
2: Şimdi hani demin güzel bir giriş yaptınız da kendinden başkasını aynı şekilde kötü biliyor. Bir tek iyi kendisi var. Adam anlatıyor mesela. Evet, sena ediyor. Bu var ya diyor, işte şöyle yiğittir, böyle aynı şekilde cömerttir, şöyledir, böyledir. Anlatıyor. Ama diyor bana dayıdır. Yani esas cömert olan, esas yiğit olan. Yani. Ha, benim. Yani benden sonra işte falan. Kendini övüyor. Ve bir de işte bu zamanki insanlar var ya, öyle berbat ki ya, işte bu da öyle, bu da öyle, bu da bulamıyorsun kardeşim ya, yok öyle böyle iyi insan bulamazsın falan, başlıyor anlatmaya falan. Dönüp dolaşıp laf sizin dediğinize geliyor. İşte ben var ama beni de fark etmiyorlar, göremiyorlar, anlamıyorlar, anlayışsız bu insanlar demeye getiriyor. Yanlış o. Ebu Cehil de aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın peygamber olarak anladı, idrak etti. Etti ama inat sebebiyle reddetti. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kelamı olduğunu iyi anladı. Çünkü Arap dili ve edebiyatını zirvede biliyordu. Sıradan birisi değildir. Yani o günkü Mekke müşrik devletinin devlet başkanıdır bu adam. Yani
1: elit sınıftan.
2: Evet, öyle elit sınıftan. Öyle birisiydi. Şimdi ama Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam bahsederken o Kureyş'in ileri gelenlerine hep diyordu ki işte eğer peygamberlik gelseydi sana aslında demek istiyor ki bana. Ya benim gibisi varken niye başkasına evet. Gitti? Bütün derdi oydu. Abdullah bin Sebe de öyleydi. Medine'li münafıklar reisi. O da daha önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden önce Allah-u Teala birdir, vardır. Yakında bir peygamber gelecektir diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince buna dediler ki senin geleceğini söylediğin peygamber bu mu? Baktı, tanıdı. Evet, bu ahir zaman peygamberi. Dedi. Niye? Ben varken dedi.
1: Nefsi kabul etmedi onu yani.
2: Nefsi kabul etmedi. Evet. İnat sebebiyle reddetti. Evet. Küfri inadi deniyor buna. Şimdi Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bir kimse başkaları hakkında suizanla, yani onları kötü bilmeye devam edince kendi hata ve kusurlarını göremez. Dinimiz buna kitaplarda suizan, başkaları hakkında kötü düşünmek haramdır diye bildiriyor. Haramdır diye bildiriyor. Mesela iyi insanları kötü olarak bilmek, hele salih kimseleri, onlara aynı şekilde kötü sıfatlar yakıştırmak. Yalnız burada bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Efendim insanlara zulmediyor bunları, bakın kötü bilmek ayrıdır, kötü zannetmek ayrıdır. İkisini birbirinden ayırt etmek lazım. Adam zulmederek, insanların paralarını gasp ederek, hırsızdır veyahut da gaspçıdır, katildir, ona katil denir. İnsanlara zulmediyor denir. Ondan sonra bidat ehlidir. Dini yanlış anlatıyordur. Bunlar söylenir. Hatta bunları söylemek lazım. Bunlar gıybet de değildir buyuruyor. İnsanlara zarar verenleri deşifre etmek. Bunun hali budur. Ama insanları bunun zararından kurtarmak için deşifre edilebiliyor. Ama onun dışında kendi halinde olan bir kimseyi adam içki içiyor mu değil mi? Geçen gün meyhanenin önünden geçiyor. Muhakkak almıştır. Hatta ben onu bir aynı şekilde tekel bayisinin önünde gördüm. Muhakkak aynı şekilde içki almıştır. Ya gözünle gördün mü? Yok, görme. Görmedim ama görmene ne gerek var ya diyor. Zaten alır o, içiyor o, bilir o. Biliyorum ben onu. Hiç gördün mü? Ya görmeye ne gerek var diyor. Adam hakkında suizan ediyor. Belki kendi kendinedir, içiyordur. Gözünle gördün mü? Hayır. Öyleyse bu yaptığın nedir? Suizandır. Haramdır, günahtır, kul hakkıdır. Evet. Gidip onunla helalleşmen lazım. Kul hakkıdır. Can ben işte olanı söylüyorum diyor bazen de. Hani gıybet konusunda. Olanı söylersen zaten ondaki kötü sıfatları herkese böyle deşifre eder anlatırsan o gıybettir. Olmayanı söylersen o da iftiradır. İkisi de haramdır. Çok büyük günahdır. Yalnız bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Mustafa Bey, insan üç şeyden kurtulamaz buyuruyor. Su-i zan, kötü zandan. Yani insanlar hakkında kötü düşünmekten. Tayare, haset, bu üçünden kurtulamazmış. Tayari uğursuzluğa inanmak. Aa bugün işte bir güvercin uçtu gitti falan da bana uğursuz geliyor falan.
1: Üstümüzden uçak geçti ha. Merdiven altından gittik.
2: Dolayısıyla bu üç şeyden kurtulamazmış. Muhakkak ne kadar altyapısı İslamiyet'i çok iyi öğrense de muhakkak aynı şekilde nefsinden bunlar kaynaklanır. Suizan edince buna uygun harekette bulunmayınız buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Uğursuz zannettiğiniz şeyi Allah-u Teala'ya tevekkül ederek yapınız. İslamiyet'te uğursuzluk yok. Antiparantezini da şey yapın. Haset ettiğiniz kimseyi hiç incitmeyiniz. İnsanın elinde değildir. Derler ha, gidin adamına bak ha. Daha dün çulsuzdu, bugün arabası var, villası var, bilmem nesi var falan. Adam oturur kalkar bunu şey yapar. Peki ne geçecek eline? Ne geçecek eline? O adamın tamam villası var, arabası var. Sen oturduğun yerde konuşuyorsun. Sinir hastası oluyorsun. Zaten haset ettiğin kimseden daha çok haset edende onun aynı şekilde tahribatı olur buyuruyor. Bu kendisini yer bitirir. Eline de bir şey geçmez. Hani biz söz söylerler ya. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar diye. Aynen onun gibi. Bu da böyle konuşur durur. Hiçbir zaman da değişmez. Tayyare de uğursuzluğa inanmak demektir. Suizan bir kimseyi kötü zannetmektir. İyi salih kimseleri haram işleyici, fasık zannetmek suizan olur ki haramdır. Günahı çok olan bir kimsenin günahların affolmayacağını zannetmesi de Allah-u Teala suizandır. Allah-u Teala hakkında yok. Kötü düşünüyor yani. Ben öyle günahlar işledim ki arkadaş benim günah kadiyen affolmaz falan. Sen kimsin ya? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukattan birisin. Hangi günahı işlersen işte Allah-u Teala affeder mi? Elbette. Hatta kitaplarda bu konuları izah edilirken Beni İsrail zamanında Muhammed Aleyhisselam'dan önce adam birisi 99 kişiyi öldürmüş. Ama aklı başına gelmiş. Eyvah demiş, ben demiş perişan oldum.
1: Ne yaptım ben?
2: Ben ne yaptım? Bunun demiş çıkar yolu yok mu, ne yapacağım falan diye o zaman bir din adam bildiren birisine gitmiş. Şimdi zamanımızda olduğu gibi o zaman da kendi aklını baz alalım ve sanki cennet cehennemi Cenab-ı Hak onun yetkisine vermiş. Onu cennete onu cehenneme gönderen tipte insanlar o zaman da var. Gidiyor öyle birisi. Hamsofu derler ya efendim öyle birisi. Yobaz hatta. Gidiyor ona diyor ki ben 99 adam öldürdüm diye acaba diyor tevbe etsem Allah-u Teala affeder mi? Ne affetmesi demiş sen cehenneme gidecek falan. Öyle mi demiş yani cehennem garanti başka yok. Yok demiş ya senin çıkış yolun yok. İyi o zaman demiş bazen 99 öldürdük. Seni de öldüreyim bari de demiş. 100 olsun. 100 olsun onu da öldürmüş. Ama gene buna rağmen bu yatamıyor uyuyor mu ya falan. Buna demişler ki falan yerde bir zat var. Gerçekten salih birisidir. Abid ibadet ediyor ve dini bütün bir zattır. Ona gidiyor. Diyor ki efendim vaziyet böyle böyle. Vaziyet böyle böyle. Benim diyor halim perişan. Diyor ki evladım bu senin içinde bulunduğun yer. Senin bu içinde bulunduğu yer. Hasetçilerin, kötülerin bulunduğu bir yer. Sen diyor hemen diyor falan kasabaya git. Orada iyi insanlar var. Önce yerini değiştir, tövbe et, Allah-u Teala tövbeleri kabul eder. Hiç bekleme diyor. O söz tesir ediyor. Hemen fırlıyor yerinden. Hiç arkasına bile bakmadan gidiyor. Yolda, yarı yola gelince ecel geliyor ve ölüyor. Tabii azap melekleri, rahmet melekleri de geliyor. Azap melekleri bir tarafa çekiyor, rahmet melekleri diyor ki bir dakika. Bu tövbe etmeye geliyordu. Azap melekleri diyor ki tövbe mi oldu? 100 kişi öldürdü. Ya doğru ama bu tövbe edecekti. Tövbe için geliyordu. Bu yolu onun için katetti. Azap melekleri ve rahmet melekleri arasında böyle şey yaparken Allah-u Teala bir melek gönderiyor. Git aralarını bul. Diyor ki ne oldu? Azap melekleri diyor ki bu böyle günahkar. Bunu cehenneme götüreceğiz. Rahmet melekleri de diyor ki doğru ama bu tövbe etmek için geliyordu. Niyeti düzgündü. O zaman Allah-u Teala o meleğe diyor ki ölçün. Hangi tarafa aynı şekilde tövbe edeceği yere, tarafına mı yoksa o kötülerin bulunduğu tarafa mı daha yakın? Bir karış o tövbe için gittiği iyilerin bulunduğu yere yakın geliyor ve rahmet meleklerine teslim ediliyor. Dolayısıyla bu anlatılırken Allah-u Teala'ya suizan etmemeli. Benim çünkü günahım çok Allah-u Teala affetmez. Olur mu öyle şey? Samimiyetle ben Allah-u Teala affeder mi? Elbette ki affeder. Şimdi başkası hakkında kötü düşünmekle alakalı olarak Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimesi de meal olarak ey iman edenler suizan etmekten kendinizi koruyunuz zannetmenin bazısı günahtır buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. Hakikaten öyle. Yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi birbirinizi seviniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lokman Hekim, bazen hekim denir, esas hakim olarak geçiyor. Evet. Peygamberdir veya da aynı şekilde velidir buyuruyor. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben, ey oğul, Müslümanlar hakkında kötü düşünme. Suizanını terk eyle, zira suizan seni hiç kimse ile dost yapmaz buyurmuştur Lokman Hakim rahmetullahi teala aleyh. Bir de şu zatın sözü, Ahmet bin Yahya el-Cela Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, bir kimse gözümün önünde bir hata işledikten sonra, gözünün önünde bir hata işledikten sonra kaybolup gitse, onun tövbe ettiğine inanır, hakkında suizanda bulunmam buyuruyor. Ama ne güzel bir ölçü.
3: Evet.
2: Ne güzel. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri de buyuruyor ki, Müslüman kardeşinizden manasını anlamadığınız bir söz duyarsanız iyiye yorunuz. Daha iyisi kabil olmayacak kadar iyiye yorumlayınız. Anlayamamaktan dolayı kendinizi ayıplayınız. Ya bir niyeti vardır. Mayhanen önden geçti. Burada birisi vardı. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Ben ona hüsnü zannedersem, suizanın zıttıdır, bir kaybım olmaz. Ama suizan edersem kul hakkı olur, haram olur, günah olur efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden
5: Muhammed aleyhisselatu vesselam kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuş iken, Tevrat'ta ve İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki, 6236 ayetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde, kimse 1400 bu kadar seneden beri dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek, mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Şimdi de milyonlar dökerek, güçlerini kullanarak çalıştıkları halde söyleyemiyorlar. Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e böyle galebe çalamayınca çokları insafa gelip Müslüman oldu.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
7: Yakub-i Çerhi Hazretleri, evliyanın büyüklerinden, insanların itikat, amel, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 17.'sidir. İsmi Yakup bin Osman bin Mahmud'dur. Kabil yolu üzerinde Gazne yakınlarında Çerh köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1447 Hicri 851 senesinde Hilfetu'da vefat etti. Burası Hisar Şadman'a yakın sınır köylerinden bir köy olup kabri oradadır. Yakub-i Çerhi önce Herat'a gidip bir müddet ilim tahsili yaptı. Sonra yine ilim tahsili için Mısır'a gitti. Orada Zeynüddin-i Hafi ile birlikte zamanının büyük alimi Mevlana Şihabüddin Şirvani'den ve diğer alimlerden akli ve nakli ilimleri öğrendi. Sonra Buhara'ya gitti. Orada da alimlerden ilim öğrenip icazet aldı. Zahiri ilimlerde yetiştikten sonra tasavvuf ilmine yöneldi. Tasavvuf ilminde ve hallerinde önce Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari'nin, sonra da onun halifesi Alaeddin-i Attar'ın sohbetinde yetişti. Kendisi anlatır. Allahü Teala'nın inayetiyle bu fakirde erenler yoluna girmek arzusu doğunca Behaeddin-i Buhari Hazretlerine kavuşmak nasip oldu. Onun kerem ve iltifatları beni saadete gark etti. Gördüm ki mürşidim kamildir. Çeşitli vakalar ve gaybi işaretlerden sonra Kur'an-ı Kerim'i açıp bir ayeti işaret tutmak istedim. O peygamberler Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. Mealindeki ayet-i kerime çıktı. Bağlılığım kat kat arttı. Yakub-i Çerhi Hazretleri, Şah-ı Nakşibend, Muhammed Buhari Hazretlerinin sohbetine kavuşmasını ve o büyük rehberden duyduklarının bir kısmını Farsça bir risale halinde yazmış, bu risalesinde o büyükler yolunun edep ve dine bağlılıklarını halisane bildirmiştir. Yakub-i Çerhi Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki, iç temizliği, kalbin kin, çekememezlik, haset, insanlara düşmanlık, cimrilik gibi kötü sıfatlardan ve Allah sevgisinden başka her sevgiden temizlenmesi ve Allah sevgisiyle rahatlamaktan ibarettir. Kalp, kötü sıfatlardan temizlenip, iyi sıfatlarla süslenince düzeltilmiş olur. Bu dünyanın kötülüklerinden ancak salim, doğru kalple kurtulunabilir. Bütün ibadetlerden maksat zikr, Allahü Teala'yı anmaktır demişlerdir. Hak Teala'dan gafil olunca ibadetlerden beklenen fayda hasıl olmaz. Zikir de ihlassız olunca beklenen faydayı vermez. Her halde uyanık olmalıdır. Yerken, yatarken, konuşurken, yürürken, alışveriş ederken, abdest alırken, namaz kılarken, Kur'an-ı Kerim okurken, yazarken, ders ve vaaz verirken, bir göz açıp kapayacak kadar haktan gafil olmamalıdır. Gerçek tevekkül sahibi, başkasına eziyet ve sıkıntı vermez. Başına gelen bela ve musibetlerden dolayı kimseden şikayetçi olmaz. Mahrum kaldığı şeylerden dolayı da kimseyi kötülemez. Çünkü o hayrın da şerrin de Allahü Teala'dan olduğuna kamil bir şekilde iman etmiştir. Kim mürüvvet sahibi değildir diye sordular. Allahü Teala'nın kendisini gördüğünü, bildiğini, kiramen katibin melekleriyle hafaza meleklerinin yanında bulunduklarını ve kendisini takip etmekte olduklarını bildiği halde günah işlemeye cüret edebilen kimse mürüvvet sahibi değildir buyurdu. Affetmekte kerem şöyledir ki affettiği kimsenin aybını affettikten sonra bir daha hatırlamamalıdır. Hayatın en güzel anları Allahü Teala'yı hatırlayarak ve onun rızasına uygun amel edilerek geçirilen anlardır. Allahü Teala'ya hakkıyla aşık olanların ciğerleri onun rızasından mahrum kalmak korkusuyla yanıp erir. Allahü Teala'ya muhabbetin alameti onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Alçak kimsenin kalbi dar olduğundan bir başkasını affetmeye muvaffak olamaz. Kalbin yaşaması, kendisinde ölüm ve yokluk olmayan Allahü Teala'yı devamlı hatırlamasıdır. Güzel yaşamak ise Allahü Teala'dan başka her şeyi unutup Allahü Teala ile beraber olmaktır. Kul Allahü Teala'ya ancak onun yardımıyla kavuşur. Bütün işler ve Resulüne tabi olabilmek de onun yardımıyladır. Kim Resulullah'a tabi olmadan Allahü Teala'ya kavuşmak isterse muhakkak ki sapıtır, dalalete düşer. Halbuki o kendisini doğru yolda zanneder. Allahü Teala'nın bir kuluna imandan sonra verdiği nimetlerin en büyüğü takvadır. Müttaki olan kimse takva ile bütün hayır ve iyilikleri Allahü Teala'ya yaklaşma ve yaklaştırma sebeplerini, yani ibadetleri ve insanlara doğru yolu göstermeyi kendisinde birleştirir. Takvanın aslı ihlastır. Hakikati ise kendisinden ittika ettiğin, korktuğun Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirmektir. Sıdk, dinde doğru yolda, ehli sünnet yolunda olmak ve amellerde de Peygamberimizin sünnetine tabi olmaktır. Nefse hakim olan en büyük kuvvet şehvettir. Şehvet ancak Allahü Teala'nın korkusu ve sevinçli anlarda ondan utanmakla giderilir. Nefsinin isteklerini ve mahluklara yönelmeyi terk etmeyen kimsenin ahiret nimetleri ve hayırlı işler ve ibadet için kalbi dirilmez. Tevekkül, fakirlik ve zenginliği eşit bilmek ve kaderde olan şeylere razı olmaktır. Fütüvvetin aslı 5 haslettir. Birincisi, Allahü Teala'nın emirlerine uymak. İkincisi, vefa. Üçüncüsü, şükür. Dördüncüsü, sabır. Beşincisi ise, rızadır. Nefsi gözetip, arzuları peşinde koşmak, Allahü Teala'nın sana olan ihsanlarını unutturur. İlmin en faydalısı, Allahü Teala'nın emirlerini ve nehilerini, vaatlerini, vaidlerini, tehditlerini, sevaplarını ve ikaplarını, cezalarını bilmektir. İlimlerin en üstünü de Allahü Teala'yı, sıfatlarını ve isimlerini bilmektir. Kim gözünü haramlardan korursa Allahü Teala bununla onun lisanına hikmeti yerleştirir. Kendisini dinleyenler ondan faydalanırlar. Kim de şüpheli şeylere bakmaktan kendini korursa Allahü Teala onun kalbine kendi nurunu yerleştirir ve onu razı olduğu yola kavuşturur. Yakub-i Çerhi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Tereddüt içinde bulunduğum günlerden bir gündü. Evimin bulunduğu Fethiabad'da Şeyh Seyfüddin'in kabrine doğru oturmuştum. İçimde öyle bir fırtına koptu ki hemen Hace Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin huzuruna kavuşmak için Kasr-ı Arifan'a doğru yola çıktım. Kasr-ı Arifan'a varıp Behaeddin-i Buhari Hazretlerinin evlerine yaklaştığım zaman yola çıkmış beni beklemekte olduğunu gördüm. Bana ihsanda bulundular. Yanına oturttular. Namaz kıldıktan sonra sohbete başladılar. Heybeti beni öyle sarmıştı ki konuşmaya mecalim kalmadı. Bu sohbet sırasında buyurdu ki, ilim iki kısımdır. Biri kalp ilmi, bu ilim en faydalı olan ilimdir. Bu ilmi nebiler ve rasuller öğretir. Diğeri lisan ilmidir. Bu ilimde Allahü Teala'nın insanoğluna hüccetidir. Batın ilminden sana bir pay erişmesini ümid ederim. Yakub-i Çerhi Hazretleri sohbetlerinde buyurdu ki, Eûzu okumak, Eûzu billahi mineşşeytanirracim demektir. Besmele çekmek, Bismillahirrahmanirrahim demektir. Abdullah İbni Abbas diyor ki, Resulullah buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek, Eûzu okuyarak başlamakla olur. Ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı, Besmele'dir. Bu ikisini okuyan kimse, sözünü, okumasını bu iki zinet ile süslemiş ve bu iki hazinede dostlar için toplanmış olan faydalara kavuşmuş olur. Allahü Teala'ya yaklaşmak isteyenler Eûzü'ye yapışmakta, ondan korkanlar da Eûzü'ye sarılmaktadır. Günahı çok olanlar Eûzü'ye sığınmıştır. Allahü Teala Nahl suresinin 97. ayetinde mealen peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman Eûzü söyle buyurmuştur. Bu emir Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan Allahü Teala'ya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim de demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hoca çocuğa besmele okur. Çocuk da söyleyince, Allahü Teala çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır. Abdullah İbni Mesud Hazretleri diyor ki, cehennemde azap yapan 19 melekten kurtulmak isteyen besmele okusun. Besmele 19 harftir. Levh-i Mahfuz'da ilk yazılan besmeledir. Âdem'e aleyhisselam ilk gelen besmeledir. Müminler besmele yardımıyla sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası besmeledir. Besmelenin manası her var olana onu yaratmakla iyilik etmiş ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü Teala'nın yardımıyla başlıyorum. Arifler onu ilah olarak tanıdı. Alemler onun merhametiyle rızık buldu. Günah işleyenler onun rahmetiyle cehennemden kurtuldu demektir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'e bu üç isim ile, yani Allah, Rahman ve Rahim isimleriyle başladı. Çünkü insanın üç hali vardır. Dünya, kabir ve ahiret halleri. İnsan Allahü Teala'ya ibadet ederse dünyada işlerini kolaylaştırır. Kabirde onu acır, ahirette günahlarını affeder. Bir kimseden bir uygunsuzluk meydana gelirse ya yediği lokmanın şüpheli oluşundan veya niyetinin düzgün olmamasındandır. Birisine dünyalık bir menfaat için muhabbet besleyen ne kadar bayağı ve basit bir kimsedir. Şu insanlar ne kadar gafil oluyor. Dişlerini Allahü Teala'nın nimetlerini yemekle, dillerini onun beğenmediği sözleri söylemekle yıpratıyorlar da mutlaka şükretmeleri gerektiğini düşünmüyorlar. Sebeplere yapışmak emrolunduğu için sebebe yapışmalı. Ancak bu suretle ele geçen dünyalığa gönül bağlamamalıdır. Nefsini zelil kılan kimseyi Allahü Teala aziz kılar ve derecesini yüksek eyler. Nefsini bir şey zanneden kimseyi Allahü Teala zelil kılar. Allahü Teala'yı zikreden ondan bir karşılık beklememelidir. Kim zikrine karşılık Allahü Teala'dan bir şey bekler ve o beklediği şey olursa karşılığında maddi bir şey aldığı için zikrin bir manası kalmaz. Kalbin iman ile dolu olmasının alameti bütün Müslümanlara şefkat etmek, onların dertleriyle dertlenmek, işlerinde onlara yardımcı olmaktır. Nifakla dolu olan kalbin alameti, kin, haset ve düşmanlıktır. Yaptığı ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan, gösteriş yapmış olur. Her durumunu, bulunduğu her halini, insanlara göstermek isteyen de, gösteriş yapmış olur. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. Her hayrın esası, bütün hallerinde ve sözlerde edebe riayet etmektir. Kalbe hayat veren şeyler dörttür. İlim, takva, haramlardan sakınmak, taat ve Allahü Teala'yı zikretmektir. Kalbi harap eden şeyler de dörttür. Cehalet, masiyet, günah, itirar, aldanmak ve tuli gaflet, yani Allahü Teala'dan ve ahiretten habersiz gafletin uzun ve devamlı olmasıdır. Allahü Teala'nın kitabına sımsıkı sarılan her an Allahü Teala'yı düşünür. Kendisine din ve dünya işlerinden hiçbir şey gizli kalmaz. Bütün vakitleri gafletten uzak müşahede üzere geçer. Allahü Teala ile rahat bul. Ondan başkasıyla rahat bulma. Allahü Teala ile rahat bulan kurtulur. Ondan başkasında rahatlık arayan helak olur. Allahü Teala ile rahat bulanın kalbi onun zikriyle rahat bulur, kuvvetlenir. Ondan başkasında rahatlık aramak gaflete devam etmektir. Bütün hayırların aslı dört şeydir. Seha, cömertlik, tevazu, nüsuk, ibadetlere devam ve güzel ahlaktır. Güzel ahlak üç kısımdır. Allahü Teala'ya şikayeti terk etmek, gönül hoşluğu ve tam bir teslimiyetle onun emirlerini yerine getirmek ve halka karşı iyilikle, yumuşaklıkla muamele etmek. İzzet ve şerefi Allahü Teala'nın dinine uygun olmayan hallerde arayan kimseyi Allahü Teala hor, hakir ve zelil eder. Dine uymakta gevşek davrananlarla beraber olmaktan son derece sakınmalıdır. Onlar insanın felaketine sebep olurlar. Reca, Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmak hali insanı ibadet ve taat yapmaya sevk eder. Havf, Allahü Teala'nın azabından korkmak hali de insanı günah işlemekten uzaklaştırır. Allahü Teala'nın nimetlerine şükredenin hem nimeti artar hem de muhabbet ve marifeti çoğalır. Tasavvufun esası İslam'ın emir ve yasaklarına dört elle sarılıp nefsin kötü arzularından ve bid'atlerden, yani dinde olmadığı halde ibadet olarak uydurulan, sonradan meydana çıkarılan şeylerden uzak durmaktır. Ayrıca dinini doğru olarak kendisinden öğrendiği İslam âlimini çok sevmek, verilen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmek, insanlardan gelen sıkıntılara sabretmektir. Kabahatlerinin af ve mağfiretini istemek niyetiyle yapılan ibadet, iyiliklerine mükafat istemek niyetiyle yapılan ibadetten daha makbuldür. Marifet ve Allahü Teala'ya yakın olma hali farzları eda etmekle ve sünnet-i seniyyeye tabi olmakla ele geçer. Rıza derecesine kavuşmak isteyen kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan hallerden kesinlikle ayrılmasın.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allahü Teala indinde amellerin en sevimlisi vaktinde kılınan namazdır. Sonra ana baba hakkına riayettir. Daha sonra da hak yolunda cihad etmektir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz İslamiyet ve fen. Değerli dinleyenler, Müslümanların bilmesi, öğrenmesi

fen bilgileri de denir. Görüldüğü gibi fen bilgileri İslami ilimlerin bir koludur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hikmet yani fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alması lazımdır. Bir İslam şehrinde fennin yeni bulduğu bir alet, bir vasıta yapılmayıp, bu yüzden bir Müslüman zarar görürse o şehrin idarecileri mesul olur. Fennin ilerlemesi, her yeni buluş Allah-u Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini ve ilmini daha fazla meydana çıkarmakta, İslamiyet'i desteklemektedir. Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri buyuruyor ki, aklı olan, iyi düşünen bir kimse için astronomi ilmi Allah-u Teala'nın varlığını anlamaya çok yardım eder. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki, astronomi ve anatomi bilmeyen Allah-u Teala'nın varlığını ve kudretini iyi anlayamaz. Kadi Beydavi Hazretleri Nahl suresindeki kullarıma hikmetle ve güzel vaazla beni tanıt ayeti kerimesini tefsir ederken buyuruyor ki, anlayışlı, tahsilli olanlara fen bilgileriyle, hislerine tabi olan cahil halka da görülenleri anlatmakla bildir demektir. Yine aynı müfessir, Nem suresindeki dağları yerinde duruyor görüyorsun, halbuki bunlar bulut gibi hareket etmektedir ayeti kerimesini açıklarken, dünyanın nasıl döndüğünü açıklamaktadır. Fahreddin Razi Hazretleri de Enbiya suresinin 33. ayeti kerimesinin tefsirinde, ayın, güneşin, yıldızların mihverleri ve yörüngeleri etrafında döndüklerini daha önceki alimlerden alarak bildirmektedir. Fen adamları İslam kitaplarını okuyunca Kur'an-ı Kerim'in her tecrübeyi, her buluşu daha önceden aynen haber vermiş olduğunu görerek hayran kalmaktadır. Fen bilgilerini iyice tetkik eden bir fen adamının Allah-u Teala'nın varlığını inkar etmesi mümkün değildir. Bazı fen adamlarının dinsiz olmalarına ise papazların ve cahil halkın batıl inanışları ve yanlış anlayışları sebep olmuştur. İnsaflı fen adamları eğer İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den çıkardıkları fenne bağlı bilgileri, bunların inceliğini, doğruluğunu okuyup anlasalar, hepsi de hakikati görüp seve seve Müslüman olur. Hristiyanlığın akla ve ilme aykırı hükümlerini okuyan bazı ilim adamları şüpheye düşmekte veya inkarcı olmaktadır. Akıllı kimse gökteki aya, güneşe, yıldızlara, yeryüzündeki bitki, hayvan ve acayip değişmelere baksa, hakim, alim olan Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, ilim ve iradesinin kemaline, akılları durduran hikmetinin sonsuzluğuna, kudretinin büyüklüğüne ve nihayetsizliğine iman eder, nimetlerine şükreder. İnsanların büyük bir süratle fezada tek başına dönmekte olan, içerisi ateş dolu, toparlak, iki kutbu biraz basık bir gezegen üzerinde, sırf yer çekimi kuvvetiyle kalabilerek yaşaması ne büyük bir hadisedir. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, canlı varlıklar, nebatlar nasıl bir büyük kudret sayesinde meydana gelebilmekte, gelişmekte ve türlü özellikler göstermektedir. Hayvanların bir kısmı toprak üstünde yürürken bir kısmı havada uçar ve bir kısmı su içinde yaşar. Güneş düşünebileceğimiz en yüksek ısıyı sağlar ve bitkilerin yetişmesini, bazılarının içinde ise kimyevi değişiklikler yaparak un, şeker ve daha nice maddelerin meydana gelmesini temin eder. Halbuki dünyamız kainat içinde ufacık bir varlıktır. Güneş etrafında dönen gezegenlerden meydana gelen ve içinde dünyamızın da bulunduğu güneş sistemi, kainat içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden sadece biridir. İnsan kendi vücudunun ne muazzam bir fabrika ve laboratuvar olduğunun belki farkına varmaz. Halbuki yalnız nefes alıp vermek bile muazzam bir kimyevi olaydır. Havadan alınan oksijen vücutta yakıldıktan sonra karbondioksit halinde dışarı çıkarılır. Sindirim sistemi ise sanki bir fabrikadır. Ağızla alınan yiyecek ve içecek

yemekler mide ve bağırsaklarda parçalanıp öğütüldükten sonra vücuda faydalı kısmı ince bağırsaklarda süzülerek kana karışmakta ve posası dışarı atılmaktadır. Bu muazzam işler otomatik olarak ve büyük bir intizamla yapılmakta, vücut bir fabrika gibi işlemektedir. Canlı ve cansız varlıklardaki bu muazzam nizamı inceleyerek bir yaratıcının bulunduğuna inanan kimse, Peygamber aleyhisselamın bildirdiklerinin hepsine inanmadıkça Müslüman sayılmaz. Fen bilgileri doğru iman sahiplerinin imanını kuvvetlendirir. İmanı bozuk olanlara faydası olmaz. İslam dini bütün yenilikleri emreden bir dindir. İşte bundan dolayı ilim adamlarına çok önem verilmiş, Müslümanlar tıpta, kimyada, astronomide, coğrafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mühendislikte, mimarlıkta ve bunların hepsinin temeli olan güzel ahlak ve sosyal bilgilerde en üstün dereceye varmışlardır. Batının bugün dahi büyük saygıyla andığı kıymetli bilgiler, mütehassıslar, üstadlar yetiştirmişler, dünyanın hocası, medeniyetin önderi olmuşlardır. Dünyada ilmin öncüleri olan İslam kültürüyle yetişen ilim adamlarından bazıları şunlardır: Akşemseddin Hazretleri, Pasteur'den 400 sene önce mikrobu buldu. Ali Kuşçu, büyük astronomi alimi, ilk defa ayın şekillerini anlatan kitap yazdı. Almar, ilk defa katarakt ameliyatını gerçekleştirdi. Battani, dünyanın en meşhur astronomi alimi ve trigonometrinin kâşifidir. Biruni, ilk defa dünyanın dönüşünü ispat etmiştir. Cabir bin Hayyam, atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası olan büyük dahidir. Cahiz, zooloji ilminin kurucularındandır. Gazeri, 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır. Demiri, Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır. Ebu Kamil Şuca, Avrupa'ya matematiği öğretmiştir. Ebul Vefa, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı bulan matematikçidir. Ebu Maşer, Medcezir olayını ilk defa keşfetmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, havan topunu keşfetmiştir. Gıyasüddin Cemşid, matematikte ondalık kesir sistemini ilk defa bulmuştur. İbni Hatip, vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır. İbni Haldun, tarihi ilim haline getirmiş, sosyolojiyi kurmuştur. İbni Türk, cebirin temelini atan bilginlerdendir. İbni Sina'nın eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulmuştur. Tıbbın babası kabul edilir. İdrisi, 7 asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizmiştir. Kadızade Rumi, yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uygulamıştır. Kambur Vesim, verem mikrobunu Koh'tan 150 sene önce keşfetmiştir. İbnün Nefis, Avrupalılardan 3 asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. Piri Reis, 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizmiştir. Muhammed bin Zekeriya Razi, ilk defa çiçek ve kızamıkla ilgili kitap yazmıştır. Ulu Bey, çağının en büyük astronomudur. Lagari Hasan Çelebi, füzeciliğin atasıdır. Osmanlılarda ilk defa füzeyle uçan budur.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Amelsiz ilim. İmam-ı Gazali'nin talebesinden bir zat mektup yazıp imamdan istedi bir nasihat. O dahi cevap yazıp buyurdu ki, evladım, sana sonsuz saadet ihsan etsin Allah'ım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir insan dünya ve ahirete faydası olmayan şeylerle uğraşırsa bu vakti öldürmektir. Bu da Allah o kulu hiç sevmiyor demektir. Ve yine buyurdu ki, iman eden bir kimse bir saatlik vaktini günahta geçirirse, bunun için ne kadar üzülse yeri vardır. Çünkü affolunmazsa azaba yakalanır. Oğlum, kolay ise de nasihat, öğüt vermek, lakin nefse zor gelir dinleyip kabul etmek. Hele dünya zevkleri ardınca koşanlara nasihat acı gelip hiç bakmazlar bunlara. Oğlum, kurtulmak için ahirette en evvel emir ve yasakları bilmelidir mükemmel. Sonra da buna göre amel eylemelidir. Zira amelsiz ilim insana zarar verir. Çünkü mahşer gününde bu ilim sahipleri bilmiyordum dese de geçmez bahaneleri. Cüneyd-i Bağdadi'yi biri görüp rüyada sordu, sizin haliniz nice oldu burada? Buyurdu, tasavvufta edindiğim bilgiler, keşf ve kerametlerim heba olup gittiler. Yalnız bir gece vakti kıldığım iki rekat namazım var idi ki o bana etti imdat. Oğlum, insan çok ıssız bir dağda ilerlerken karşısına yırtıcı bir aslan çıksa birden, yanındaki silahı kullanamazsa eğer, o aslandan kurtuluş olur mu hiç müyesser? Veyahut da bir kişi hasta olsa faraza, teşhisini öğrenip ilacını da alsa, İlaç o hastalığa gelse de gayet iyi, onu kullanmadıkça yapar mı tedaviyi? Bunun gibi bir insan her ilmi ince ince bilse de fayda vermez amel eylemeyince. İman kalben inanmak olsa da her ne kadar, fakat ibadetlerle cilalanır ve parlar. Hatta iman bir muma benzetilirse eğer, cam fener gibidirler etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. İbadet yapmak dahi gerektirir ihlası. İhlassız amellerin olmaz kula faydası. İyi bir iş yaparken bir kimse görse eğer, sevinç hasıl olursa bu ihlası zedeler. Çünkü amel sadece yapılır Allah için. Bu ihlas olmadıkça kurtulamaz ins ve cin. İlim, amel, ihlası edinse de bir insan, cennete girmek için gerekir yine ihsan. Hiçbir kimse cennete giremez ameliyle. Yalnız gireceklerdir ihsanı ilahiyle. Fakat Hak Teâlâ'nın ihsanına kavuşmak, onun emirlerini yapmakla olur ancak. Kim ihlasla yaparsa Rabbine ibadeti, elbette vasıl olur ona Hakk'ın rahmeti.

Abdülahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, hanımının eziyet ve sıkıntı vermesine sabreden kimseye Allahü Teala Eyüp Aleyhisselam'a verilen sevaptan verir.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV
2: ya da belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabah ılık esen Meltem rüzgarında tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

Merhaba kıymetli dinleyenler. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbime şükrediyorum. Bugünkü sohbet konumuz Özdemiroğlu Osman Paşa'nın hayatından ufak bir kesit olacaktır. Ve onun bir şanlı atı var, namlı atı var. O attan bir miktar bahsedeceğiz. Bilindiği gibi Türk'ün tarihinde atın yeri çok büyüktür. Türkler için yaşamak demek, hayat demek olan üç şey vardır. Dikkat edilecek, korunacak, muhafaza edilecek, hayatın gayesi demek üç şey vardır. At, avrat, silah. Bu üçüne sahip olamayanlar Türk toplumunda insan sayılmazlar. Rüyalarımızda bile at görmek murat olarak tabir edilir. Fırsatı kaçıranlara kardeşim atı alan Üsküdar'a geçti derler. Atın ayağının sürçmesi iyi sayılmaz. Aslında Türklerin yani ecdadımızın at sevgisi üzerine bir sohbet daha ayrıca yapmak lazım gelir. Nasip olursa inşallah o konuda toplayacağım bilgileri sizlere sunmak istiyorum. Bugünkü konumuz Osmanlı Devleti'nin kahraman bir komutanı olan Özdemiroğlu Osman Paşa'nın kahramanlıkları ve o şanlı atının özellikleridir. Özdemiroğlu adından da anlaşılacağı gibi babasının adı Özdemir Paşa'dır. Bu Özdemir Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Mısır valisiydi. Bu arada Yemen'i ve Habeşistan'ı fetheden bir kahramandır. Böylece Osmanlı hakimiyeti Ekvator'dan güneye kadar inmiş oldu. Ekvator çizgisinin güneyine bu Özdemir Paşa zamanında indi Türk'ün hakimiyeti. Devletin toprak genişliği 14 milyon kilometre kareyi geçti. Özdemir Paşa'nın oğlu olan Osman Paşa bugünkü konumuz Mısır'da 1527'de doğdu. Babasının görevi dolayısıyla çok genç yaşta devlet hizmetine girdi. 21 yaşındayken sancak beyliğine getirildi. Babasının vefatı üzerine Habeşistan Beylerbeyliği de verildi buna. 7 yıl başarıyla bu vazifeyi yaptı. Yemen'de çıkan karışıklıklar üzerine oraya giderek idareyi ele aldı. Böylece Yemen ve San'a Beylerbeyi de oldu. Hem Habeşistan, hem Yemen, hem San'a Beylerbeyi. Mısır bölgesinde birçok savaşlara iştirak etti. Hepsinden başarı ile çıktı. Kendisi sıcak iklimde doğmuş ve büyümüş bir insan iken Mısır'da yani. Sultan II. Selim Han zamanında İran tarafındaki karışıklıkları bastırmakla görevlendirildi. Özdemiroğlu Osman Paşa çok süratle hareket etme kabiliyeti olan bir insandı. Düşman göz açıp kapayıncaya kadar o neticeye ulaşmış oluyordu. Gece ile gündüz onun için hiç fark etmiyordu. Kafkas dağlarının kuru ayazı da onu yıldıramamıştı. İranlılarla tutuştuğu harp uzayınca akşam olup ortalık karardığında meşaleler yaktırarak savaşa devam etmesini bilmiştir Özdemiroğlu Osman Paşa. Ve İranlılar da püskürtmüştür. Bu Osman Paşa'nın can yoldaşı bir atı vardı. Ne zaman bu ata binse o seferden galip dönerdi. Onu evladı gibi severdi. Bu atın birçok özelliğinin yanında bir özelliği daha vardı efendim. Mübarek hayvan ne zaman yerinde dururken hızla kişneyip yerinde zıp zıp zıplar sıçrarsa biraz sonra zafer müyesser oluyordu. Osman Paşa'nın askerleri de komutanları da bu hususu bildikleri için savaşırlarken gözleri bir yandan da bu atın haline bakarlardı. Zaten Özdemiroğlu hiçbir zaman geri hatlarda durmazdı. Bu at kişlemeye başlayınca Allah-u Teala'nın hikmeti askerlere de böyle aşırı bir güç kuvvet gelir. Allah Allah nidalarıyla hücuma kalkarlar ve biraz sonra da zafer müyesser olurdu. Osman Paşa İran meselesini hallettikten sonra Batum üzerinden Kırım tarafına geçerek Kırım Hanı'nın bazı itaatsızlıklarını da bertaraf etti. Kırım Hanı'nın yerine yeni bir han tayin etti. Kırım Hanı'nı Osmanlı'nın bir paşası tayin ediyor. Dikkat buyurunuz efendim. Bu yeni han yani İslam Giray Han halkı tarafından çok sevildi
Böylece Kırım'daki karışıklıklar da böyle süt liman olup bitti. Osman Paşa Kırım'dan donanma ile İstanbul'a döndü. Padişah Topkapı Sarayı'ndaydı. Topkapı Sarayı o zamanlar bugünkü Sirkeci tren istasyonu ve arabalı vapur iskelesi dahil geniş bir yere yayılmıştı. Yani istasyonda yoktu, tren hatları da yoktu, vapur iskelesi de yoktu. Sarayın hudutları oraya kadar dayanıyordu. Bugünkü saray bundan ahır kapı fenerine doğru deniz kıyısında şu anda bulunmayan ahşaptı. Maalesef bir gaflette yandı bir ara. Bir yalı köşkü vardı. Sultan 3. Murat Han Osman Paşa'yı bu yalı köşkünde kabul etti. Bu tabii sırf Osman Paşa için olan bir kabul değil. Osmanlı padişahları denizden gelen kaptanı deryayı, seferden gelen sair kimseleri bu yalı köşkünde merasimle kabul ederlerdi. Yani onların zaferlerini orada tebrik ederlerdi. Bir manada ayaklarına doğru gelmiş olurlardı. Osman Paşa'yı da, Özdemiroğlu Osman Paşa'yı da Sultan 3. Murat Han yalı köşkünde böylece kabul etti. 4 saat boyunca Kafkas harplerini anlattırdı padişah. Osman Paşa anlattı, padişah dinledi. İlk kabulde padişah "Safa geldin Osman, gel otur bakalım" dedi. Osman Paşa o Osmanlı terbiyesinden oturmadı. Padişah tekrar "otur otur" diye emir buyurunca söz dinlemiş olmak için şöyle birazcık ilişip tekrar ayağa kalktı. İranlı Araş Han'ın mağlubiyetini anlatınca padişah "aferin Osman" buyurdu. Başındaki sarığı çıkartarak Osman Paşa'nın başına koydu. Memnun olduğu için. Paşa bu sefer Hamza Mirza ile olan harbi anlattı. Padişah bu sefer "berhudar ol, berhudar ol" diyerek belindeki hançeri çıkartıp Osman Paşa'ya kuşattı. Osman Paşa Tatar Han'ın 100 bin kişisine karşı 4 bin kişiyle nasıl savaştığını anlatınca padişah ayağa kalktı, iki ellerini semaya açarak "Osman, iki cihanda yüzün ağ olsun, Allah senden razı olsun" diye dua etti. Osman Paşa baştan aşağıya hilatlendirilerek, tabii bu hilatlendirmek kıymetli kürkler giydirmek, samur kürkler giydirmektir, bir mükafat nişanesidir. Kendi konağına gönderildi. 3 gün sonra da padişah tarafından sadrazamlık, yani başbakanlık vazifesi kendisine tevdi edildi. Bu başbakanlığı verirken dahi padişah burada bir nezakete daha çok dikkat etti. Bugüne kadar sadrazam olanlara mühür padişahın bir saray ağalarının tarafından götürülüp takdim edilirdi. Burada ise Özdemiroğlu Osman Paşa saraya davet edildi. Divan toplandı ve divanın huzurunda sadrazamlık mühürü kendisine takdim edildi. Bu şanlı kahraman 59 yaşında 1685 senesi 30 Ekim günü sabaha karşı harp meydanında şehit oldu. Sadrazamlığından sonra da harbe ordu komutanı olarak birçok harplere iştirak etti. Cenazesi çok sevdiği bir ara valiliğinde bulunduğu Diyarbakır'a götürüldü. Türbesi de şu anda oradadır. Osman Paşa'ya da bu millete, bu vatana hizmet ederek vefat eden bütün din kardeşlerimize rahmetler diliyorum. Bize tanınan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Tarihin mikrofonu. Bir çavuşun subayına mektubu. Yazan İslam Gemici. Yapım yönetim Niyazi Hancı. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Özgün müzik Erol Güldiken. Seslendiren sanatçılar: muhabir Selçuk Dinçer, Ali Çavuş, Doğan Bavli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bendeniz TGRT FM Savaş muhabiri Barış Çetin. Yeni bir tarihin mikrofonu programında beraberiz. Sabah işe geldiğimde arkadaşlar beni gülerek karşıladılar. Bir acayiplik olduğunu hemen anlamama rağmen hiç bozuntuya vermedim. Herhalde akşama kadar neler olduğunu bana da anlatırlar dedim. Böylece ben de bu meraktan kurtulurum. Neyse, bugünkü seyahatimin tarihi 1900'lü yıllar ve mekan şimdiki Bulgaristan sınırları içinde kalan Gümülcine yakınlarındaki kuru orman sırtlarında bulunan Osmanlı ordusuna ait bir mühimmat deposuymuş. Gerçi oralara ilk defa gideceğim. Belki bulmakta biraz zorluk çekeceğim ama olsun. Yanıma bir adet Avrupa karayolları haritası aldım. Böylelikle yolumu şaşırmayacağımı zannediyordum. Ben şimdi gidiyorum. Kuru ormanda görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Sevgili dinleyiciler, şu anda gördüğüm manzarayı sizlere tarif etmekten aciz durumdayım. Yanmış, yıkılmış bir kışla enkazı, kurşunlanmış, süngülenmiş 4 asker ve bir çavuşun cesetleri. Şöyle yakından bakınca bunların Müslüman askerlerin aziz naaşları olduğunu anladım. Demek ki şehadet şerbetini içmekle ve cennetle şereflenen 5 Müslüman askerini daha görüyorum. Daha önceki muharebelerde birçok Müslümanın şehit oluşuna şahit olmuştu. Ancak böyle dehşetli bir manzaraya hiç denk gelmemişti. O da ne? Biraz uzağımda yerde durmakta olan bir kağıt parçası görüyorum. Alıp bir bakayım neler yazıyor üzerinde. Evet. Evet. Bu bir mektup. Gerçi Osmanlıca yazılmış ama ben okuyabilirim. İşte Osmanlıca ders almanın faydaları. Böylece elime geçen metinleri eski yeni demeden deşifre edebiliyorum. İmzaya bakılırsa mektubu yazan piyade çavuşu Ali. Ve bu mektubu da subayı olan şahsa yazmış. Neyse, ben sizleri daha fazla meraklandırmadan hemen mektubu okuyayım.

Zabit Efendi. Kuvvetli düşman müfrezesinin Gümülcine'ye indiğini, askerimizden bir kısmının çekildiğini ve bir kısmının da esir edildiğini işittim. Geçen gün dört erle bana teslim ettiğiniz kuru orman sırtındaki mühimmat deposunu halen muhafaza ediyoruz. Tabii Gümülcine'yi işgal eden düşman buraya da gelecek. Doğrusu devletimin ve milletimin nice fedakarlıklarla burada yığdığı bir kısım cephaneyi sapasağlam düşmana teslim edecek değilim. Buna ne askerlik vazifem ne de vatan sevgim müsaade eder. Tabii burayı havaya uçuracağım. Fakat o binlerce liranın heba olacağına canım yanıyor. Hadi diyelim ki havaya uçurdum. Sonra ne olacak? Düşmana esir değil mi? Hadi düşman da nihayet tek bir asker diye beni öldürmesin. Fakat acı esaret hayatına nasıl tahammül edeceğim? Biz buraya esir olmak için mi geldik? Milletin paralarını, devletin namusunu esaretle ödemek için mi esir olduk? Hayır. Hayır. Ben bu zilleti kabul edemem. Dün bizim idaremiz altında rahat yaşayan bu yabani çobanların eline esir düşmek, aman ya Rabbi, bu ne müthiş zillet. Bu insafsız insanların hakaretleri ve süngüleri altında esir olarak yaşanır mı? Türklük için bu ne büyük bir felakettir. Ben bu esirlik zilletine düşmektense 1000 defa ölmeyi tercih ederim. O halde ne yapmalıyım? Düşmana hiçbir zarar vermeden cephane ambarını ateşe mi vereyim? Hayır. Ben bu cephane deposunun içine saklanacağım. Burayı teslim almaya gelen Bulgarlar iyice toplanıncaya kadar saklanacağım. Ben de içinde olmak üzere cephaneyi havaya uçuracağım. Zabit efendim. Şu cüretimi mazur görünüz. Bir asker ya askerlik vazifesini yerine getirmelidir veya kahrolup gitmelidir. Ben ecdadımın kanını taşıyorum. Hiçbir Türk neferi harpte 5 düşmanı öldürmeden kendini feda etmezdi. Memleketimde bulunan ana ve babama, hanımıma ve çocuklarıma selamımı yazınız. Onlar seferberlik ilan edildiği zaman beni su başında değirmen kenarında uğurladılar. Bana ya gazi ol ya şehit demişlerdi. Cenab-ı Hak bana şehit olmayı nasip ediyor. Artık şehit olduğumu bildirin. Zabit Bey, gönderecek olduğunuz mektubunuzda yaz mevsiminde altında oturup dinlendiğim ağacın gövdesine şehit olduğum tarihin yazılmasını ve yetişecek evlatlarımın hain düşmandan öç almalarını vasiyet ettiğimi de yazın. Seneler sonra da olsa muzaffer ordularımız Gümülcine ovalarına ayak bastığı zaman benim ruhum da bu zafer sevinçlerine katılacaktır. İmza Piyade 4. bölüğünden Çavuş Ali.

Mektupta yazılanları dinlediniz sevgili dinleyiciler. Bizim vazifemiz bunu sizlere nakletmekti. Bu satırların bahsedilen subayın eline geçmesi için elimden geleni yapacağımdan emin olun efendim. Önümüzdeki program şöyle bir Mısır'a uzanayım diyorum. Nil Nehri kıyısındaki piramitler çok ilginçmiş. Ayrıca oralara kadar gitmişken sizlere enteresan bir hikaye de anlatayım. Hoşça kalın efendim.

0: Bize ayrılan zaman burada sona erdi sevgili dinleyiciler. Haftaya buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Sabah Meltemi.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
0: Gül Bahçesi.
2: Efendim, sadaka vermek çok büyük fazilettir, çok büyük kârdır. Çünkü sadaka verdiğimiz zaman mal bizim olur, hakiki sahibi biz oluruz. Çünkü ebedi olarak artık bizim olmuş olur. Bizim elimizdeyken sadaka vermediğimiz sürece fanidir, geçicidir. Bir gün mutlaka gidecek. Sadaka verdiğimiz zaman baki oluyor, ebedileşiyor. Vermezden önce sadakayı, elimizdeyken azdır, sadaka verdiğimiz zaman çok olur. Çünkü en az 1:10, 1:700, 1:1 ila nihaya sevap veriliyor sadakalara, ibadetlere. Evet, artıyor. Sadaka verildiği zaman insan çok büyük menfaat kendine sağlamış olmuş oluyor. Sadakayı sıhhatliyken vermek, hastalığında vermekten çok daha hayırlıdır. Sadakayı
3: sıhhatliyken
2: vermek. Hatta diyorlar ki insan bir dirhem, yani bir cüz'i bir parayı sıhhatliyken hayatında verirse 100 dinar ölümünde vasiyet etmesinden daha hayırlıdır. Ölümü anında 100 dinar vasiyet edeceğine, yani 100 katı sıhhatliyken onun %1'ini vermesi daha iyidir. Çünkü zaten ölecek olan adam ölüyor. Ondan sonra işte falan yere, falan camiye şu kadar mal verdim, falan paramı falan yere verin diyorsa, o da gerçi bir kıymet ifade eder ama pek fazla kıymetli değil. Çünkü zaten gidiyor adam, ölüyor. Elinden çıkacak zaten. Hatta bir adam bir kilim yıkıyormuş nehir kenarında, kilimi şeye kaptırmış, suya kaptırmış, çok uğraşmış, yakalayamamış kilimini. Bakmış ki gidiyor artık, demiş ki ben seni falan camiye vakfettim demiş, git oraya, oraya verdim seni demiş. O şeyin hiçbir kıymeti kalmaz tabi, o zaten yakalayamıyor, gidiyor falan camiye. Evet. Vermesinin ne kıymet ifade eder. Evet efendim, şimdi çünkü insan nefsi sıhhatliyken sadaka vermeyi istemez.
3: Evet.
2: Onun nefse muhalefet etmek çok güzeldir.
3: Sonuçta zor durumdayken yapılan.
2: Tabii. Nefse ne zor geliyorsa onun yaparsak daha çok makbul olur. Evet. Borç vermek sadaka vermekten daha hayırlıdır.
3: Borç vermek.
2: Borç. Hayret etmişler sahabiler bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurunca, borç vermek sadaka vermekten hayırlıdır diye buyurunca, demişler ki efendim sadaka verilince karşılıksız veriliyor. Hani bir daha o dönmemek üzere veriliyor. Fakat borç karşılıklı veriyor, tekrar geri alıyor belli bir zaman sonra parasının. Niçin o daha hayırlı olsun? Buyuruyor ki borç muhtaç olanın eline geçiyor. Adam senden borç istediği için o ihtiyacı var, sıkıntıdadır. Onun için senden borç istiyor. Öbür adam muhtaç olmayabilir. Yani çoğu zaman sadaka veriyoruz ama adamın ihtiyacı yok, alıyor. Borç muhtacın eline geçtiği için, bir müminin sıkıntısını giderdiği için, onu sıkıntıdan kurtardığı için çok sevaptır. Evet, zekat ve sadaka vermenin faydaları çoktur. Birincisi, insan malı çok sever. Herkes mal canın yongasıdır derler ya, çok sever. Ayet-i Kerime'de de bunu tabi tescil ediyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle. İnsanoğlu hayırı çok sever. Burada para hayır olarak vasıflandırıyor. Hadis-i şerifte de bir insanın, bir beni adamın bir vadi dolusu serveti olsa ikincisini ister, ikincisi olsa üçüncüsünü ister, onun gözünü ancak toprak doyurur. Yani insanoğlu doymaz mala, servete o kadar çok, evet, muhabbeti var. Topraktan başkası da insanın gözünü doyurmaz. Hatta demişler altından ağacın olsa, gümüşten yaprak, akıbet gözünü doyurur bir avuç toprak. Yani onlar bile insanın gözünü doyurmuyor. Sadaka vermekle mal sevgisini biraz azaltmış oluyoruz. Yani ona olan bağımlılığımız, sevgimiz biraz azalıyor. Yani o verdiği, sevdiğimizi veriyoruz. Yani biz seni sevmiyoruz demek istiyoruz. Yani sana bağlı değiliz.
3: Evet.
2: Çünkü mal sevgisi çok olunca insanın gayesi haline geliyor. Yani bütün gaye ve maksat yaşamaktan para toplamak, servet edinmek olur. Bu hale de gelirse bir insan, o insanın işi bitmiştir yani. Mahvolmuştur demektir. Hem dünyada hem ahirette. Malın çokluğu insanı azdırır. Gene bu da ayet-i kerimede bildiriliyor. İnsanların ekserisi, çoğunluk servet sahibi olunca azar, şımarır, kendini bir şey zanneder, diğer insanlara zulmetmek, hakaret etmek ister, herkesi küçük görür. Tabii bu umumi değil. Öyle zatlar var ki, öyle büyük insanlar var ki, ne kadar zengin olurlarsa o kadar tevazuları artıyordu. Mesela Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh, Aşer-i Mübeşşire'dendi, çok zengindi. Ne kadar çok zengin oluyorduysa o kadar çok mütevazi oluyordu, o kadar çok hayır hasenat dağıtıyordu. Onlar için söz konusu değil bu tabi. Zenginlerin işi çok zor. İbrahim bin Ethem Hazretlerine hizmet eden İbrahim bin Beşşar vardı, o anlatıyor. Diyor ki biz diyor oruçtuk ikimiz. Akşam iftar olacak, hiç yiyeceğimiz yok. Neyle iftar açacağım? Sudan başka hiçbir şey yok evde. Çok üzüldüm. Düşünüyorum. İbrahim bin Ethem Hazretleri sordu. Niçin düşünüyorsun? Dedim efendim hiçbir şeyimiz yok. Akşam iftar olacak, ezan okunacak. Ne yiyeceğimizi bilemiyorum. Hiçbir şey yok evde. Cenab-ı Hak büyüktür dedi. Elbet rızkımızı gönderir. Fakirlere Cenab-ı Hak çok ihsanda bulunmuş. Dünyada hükümet vergi almıyor, istemiyor bizden. Ahirette de Rabbimiz bize hesap sormayacak. Bu kadar bahtiyarız. Hesabı ancak o miskin zenginlere soracak. Dünyada zengin, ahirette fakir olanlara soracak. Dünyada aziz, ahirette zelil, perişan olacaklara soracak. Ne kadar teselli ettiyse bir türlü bizi teselli edemedi. Sonra bir baktım ki bir adam geldi, elinde birkaç tane çörek ve hurma bıraktı gitti. Ondan sonra İbrahim bin Ethem Hazretleri buyurdu ki ben sana demedim mi Rabbimiz bizim rızkımızı gönderir, ye buyur ye dedi. Evet, rızka kefil Cenab-ı Hak'tır. Fakat zenginler eğer sadaka vermezlerse, zekatlarını vermezlerse çok büyük bir sıkıntıya gireceklerdir ahiret günü. Dünya sevgisi ahireti unutturur. Ahireti unutmakta çok büyük tehlikedir. Sadaka vermek Cenab-ı Hakk'a borç vermektir. Yani biz sadaka, bir fakire sadaka verdiğimiz zaman Rabbimize borç veriyoruz. Çünkü bunu da yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de beyan buyuruyor. Kim Allah-u Teala borç vermek istiyor? Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman Ebu Dehta Hazretleri radıyallahu anh, sahabilerden bir tanesi, büyük bir zattı. Çok büyük, güzel bir bahçesi vardı. 600 ağaç, hurma ağacı vardı. Medine-i Münevvere'nin en serin suyunun çıktığı bahçe. Geliri, verimi çok güzel, serin bir bahçe vardı. Çok seviyordu bahçesini. Bu Cenab-ı Hakk'a kim borç verecek ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman bu Ebu Dehta Hazretleri radıyallahu anh soruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a, Rabbimiz bizden borç para mı istiyor, borç mal mı istiyor? Evet buyuruyor. Ver elini bana diyor, mübarek elini uzatıyor, tutuyor elini. Ben diyor falanca bahçemi, 600 ağaçtan müteşekkil olan hurma bahçemi Rabbime borç verdim. onu fakirlere dağıtın, ne yaparsanız yapın diye. Onu şey yapıyor, Peygamberimiz Aleyhisselam'a veriyor, o da kabul buyuruyor, gidiyor bahçesine, hanımı çocuklara bahçede, bahçeye girmiyor, uzaktan diyor ya ümmeddehda diyor, ben bahçeyi sattım diyor, Rabbime borç verdim diyor, çıkın diyor bahçeden. O da hiç ya gel biraz istirahat et dinlen falan demeden, peki diyor, çok güzel bir ticaret yaptın diyor. Çocukları tabi biraz hurma toplamışlar, yiyorlar, ağızlarında hurma var, o ağızlarındaki hurmayı bile çıkarmış, kucaklarında topladıkları, eteklerinde topladıkları hurmaları da dökmüş yerine, çocukların elini tutmuş ve çıkmış. Çok güzel bir ticaret yapmışsın beyim demiş, mübarek olsun.
3: Sen böyle yapıyor değil mi efendim?
2: Evet.
3: Hiç karşılık beklemeden.
2: Öyle
3: hiç...
2: tabii. Sevgi yüksek olunca her şey yapılır. Yapan bütün fedakarlık, bütün canlarını, mallarını, her şeylerini Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uğrunda feda ediyorlardı. Cenab-ı Hak o kadar çok seviyorlardı. Onun için de onların derecelerine yetişilmiyor. Yani ashab-ı kiram o kadar büyük insanlardır ki onlara kavuşmak, onlar gibi olmak mümkün değil artık onlardan sonra. Evet efendim, bir de sadaka vermek insanlar arasında sevgi ve muhabbeti artırır. Fakir zengini sever, zengin fakiri sever. Yani eskiden beri hep zenginle fakir çatışması var. Zenginler fakiri sevmezdi İslamiyet'ten evvel. Aralarında bir şey var, niza var, fark var. Fakirler zenginleri kıskanır, sevmezler. Onların başına bir bela geldiği zaman sevinirler. Niçin o bu kadar yesin, içsin, giysin, gezsin, ben böyle perişan olayım diye. Devamlı bir çatışma vardı aralarında. Fakat İslamiyet'ten sonra hem bu seviye farkı azaltıldı. Fakir artık fakir kalmadı, zekatla idaresini yaptı. Midesini doyurdu, karnını kendi ve çoluk çocuğunun nafakasını temin etti. O seviye biraz azdı. Zengin de daha çok zengin olmadı. Bir de sevgi ve muhabbet arada o bağlar kuruldu. Birbirlerini çok sevmeye başladılar. Bırakın artık fakirlerin zenginlerden nefret etmesini. Onlara dua etmeye başladılar. Bir zenginin arabasının tekeri patlasa, eğer ona, o fakire sadaka vermiş, ona yardım etmiş, iyilik etmişse, yolda giderken başına bir bela gelmiş, lastiğin tekeri patlamışsa çok üzülür. Keşke olmasaydı, ne kadar iyi bir insandı, falanca gün bana bu kadar iyilikte bulundu, beni böyle bir sıkıntıdan kurtardı der. Yani ona daima dua eder, onun başına bir bela gelmesi, tabi bela gelmesini istemez. Mal insanın elinde ne kadar kalacağı belli değil, geçicidir, fanidir. Çok zengin var, bir zaman sonra iflas ediyor, mal ve servet, hiçbir şey kalmıyor elinde. Çok fakir de var, zengin oluyor. Hele asrımızda bu çok sürekli değişiyor. Yani zengin olmak, kesinlikle, ve iflas etmek hemen hemen an meselesi haline geldi. Yani itibar edilmiyor ne zenginliğe ne fakirliğe. Madem ki şu anda zenginiz, imkanımız var, öyleyse sadakayı vermekte gecikmeyelim, sadaka verelim. Çünkü bu mal elimizden çıkarsa artık bu imkan elimize bir daha geçmeyebilir. Madem elimizdedir şu anda bu imkan ve fırsat elimizdedir, o imkanları değerlendirelim. Evet, mal sevgisi, bakillik insana çok büyük nedametler ve pişmanlıklar getirir. Hatta kıyamet günü diyor ki ölecek olan, biraz daha imkan versem bana ya Rabbi, sadaka versem, hayır hasenat yapsam, biraz daha bana ömür ver, bir müddet daha yaşayayım diyor. Fakat hiç kimseye tabi ömrü bitince artık ikinci bir fırsat verilme imkanı yoktur.
3: Süre tabi ömür süresi belli bir müddet, ondan sonra biraz önce anlattığınız halının kaçması gibi.
2: Tabi
3: artık giden malın da, giden zamanın da artık sonuçta yapılabilecek bir şey yok. Peki hocam, sadaka vermekten bahsettik, fakirlikten bahsettik, fakirliğin kıymetlerinden bahsettik, zenginin nasıl olması gerektiğinden bahsettik. Peki mal istemek uygun mu? Yani zengin olmayı istemek uygun mu?
2: Şimdi efendim, mal istemek eğer Allah için ise, hayır ve hasenat, sadaka vermek içinse çok uygundur. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar diyoruz dualarımızda. Çok kıymetli bir duadır bu. Hem dünyada iyilikler istiyoruz, evet, hem ahirette. Şimdi burada da hayır diye tabir etmiş Rabbimiz. Mala hayırı seviyorlar insanlar diyor. Demek ki mal hayırdır. İnsan eğer kullanabilirse, mal ve servet çok kıymetli bir varlıktır. Onunla cenneti de alabilir. Hatta buna daha açık bir cevap olarak Musa Aleyhisselam zamanında geçen bir hadise var. Onu arz edeyim.
3: Lütfen.
2: Musa Aleyhisselam zamanında çok fakir bir adam varmış. Musa Aleyhisselam'a demiş ki, sen Cenab-ı Hak'la konuşuyorsun, Kelimullah'sın, ona arz et, bana biraz mal ve servet versin. Peki demiş, o da gitmiş, ya Rabbi demiş, selam falanca kulun, sana malumdur, senden mal istiyor, zenginlik istiyor. Cenab-ı Hak da buyurmuş ki, git o kuluma söyle, istiyorsa dünyada vereyim ona, istiyorsa ahirette vereyim. Peki efendim demiş, gelmiş, demiş Rabbimiz böyle buyuruyor, bana dünyada versin demiş. Musa Aleyhisselam çok kızmış, sen deli misin demiş, dünyada ne yapacaksın, 3-5 senelik dünya hayatı, ondan sonra hepsini bırakıp öleceksin, gideceksin, deli misin sen, ebedi hayat var, ebedi saadet var, niçin orada istemiyorsun, ahirette iste diyor. Rabbimiz bana bırakmadı mı diyor, evet diyor, sana ben diyor dünyada istiyorum. Sen bilirsin diyor,
3: tercih böyle
2: tabi, sen bilirsin diyor, ya Rabbi diyor, kulun dünyada istiyor. Cenab-ı Hak da bunu dünyada veriyor. Fakat bir taraftan veriyor, bir taraftan dağıtıyor o adam. Nerede bir fakir var, ona para gönderiyor, yardım ediyor. Nerede bir muhtaç var, yetimler var, hep onlara dağıtıyor, hayır işleri yaptırıyor. Yani bir taraftan geliyor, bir taraftan gidiyor. Adam ölüyor. Ölüyor, Musa Aleyhisselam bakıyor ki adam cennette bir köşkte. Ya Rabbi diyor, hani bu kulun dünyada istemişti, sen de dünyada ona verdin, ahirette vermeyecektin, orada da vermişsin, bakıyorum köşktedir, bunun hikmeti nedir diyor. Cenab-ı Hak buyurur ki, evet, o dünyada istemişti, doğrudur, biz de dünyada ona vermiştik, fakat o bu köşkü parasıyla satın aldı, köşkü parasıyla satın aldı. Yani zenginlik bu kadar imkan verir insana, isterse, yani yapabilirse zengin, parasıyla satın alabilir. Yeter ki kazandığı helal olsun, haram para ile karışmamış olsun, harcadığı da helal olsun. Zenginlik çok büyük nimettir, yani çok büyük sevaplar kazandırır. Oruçluya iftar açtırmak, oruçlunun sevabını kazandırıyor insana. Düşünebiliyor musunuz mesela? Siz bir fakire, bir adama iftar veriyorsunuz, yemek yediriyorsunuz, onun orucunu siz de tutmuş gibi oluyorsunuz. Yani iki oruç tutmuş oluyor, hem kendi orucunuzu hem de onun orucunu. Bütün bunlar parayla oluyor.
3: Evet.
2: Hacca gitmek, efendim sadaka vermek, bütün her şey bunlar parayla, mali ibadetler bunlar. Yani zenginliğin menfaati çoktur, fakat evet, tehlikeleri de büyüktür. Onlardan sakınmak, hı-hı, lazım. Yani kazanırken, harcarken bunlara çok dikkat etmek lazım.
3: Değil mi efendim? Gerçekten rahmet kapıları sonuna kadar açık, ama görebilenlere ve girebilenlere.
2: Tabii.
3: Biraz önce buyurduğunuz gibi,
2: tamam,
3: bir oruçta yemek vermek bile bir oruçtunun sevabını kazandırabiliyor. Sadaka katlarıyla sevap olarak dönebiliyor. Peki insanlarda bahillik, cimrilik neden oluşur?
2: İşte aşırı dünya sevgisi, dünyaya muhabbet insanı cimri yapar. Şeytanın nefsin de tabi bunda payı büyüktür. İnsanı daima şeytan fakirlikle korkutur. Aman sakın ha bunu verme, sen de fakirleşirsin, senin de servetin giderse ne olur senin halin. Hep insanı böyle fakirlik korkusuyla tehdit eder ve insana iyilik yaptırmaz. İnsanı cimriliğe sevk eder.

Biz kalabalık şehirlerin zamane çocuğuyduk sözde. Sözde astarımızın içinde güneşi, işlek caddelerde eylülleri kaybetmekte üstümüze yoktu. Bu şehirler mi bize fazla geliyordu? Yoksa biz mi bu şehirlere? Hatırla Osman Efe. Kaç kere yutturmuştum sana mehtap diye neon ışıklarını. Hatırla, kaç şiirinin adını ben koymuştum. Gözü kapalı girdiğimiz kavgaları hatırla. Paslı demirlerle kurtardığımız davaları. Duvar diplerine serdiğimiz naylon seccademizi hatırla. Az kalsın yüreğimizin başını dağılacaktı kurşunlar. Az kalsın analarımız ağlayacaktı. Nerede gece, orada biz vardık. Ne kabımıza, ne kalıplara sığardık.

Doğrusunu istersen Osman Efe, iyi bir marangoz değildik. Testerenin dişleri hep bizi keserdi. Hep dışa yontardı keserlerimiz. Ağladık mı? Erkek gibi ağlardık yumruklarımızı sıka sıka. Seni çok özledim be Osman Efe. Koca koca şehirlerin parça parça yutacağı adamlar değildik biz. Ne oldu bize Osman Efe? Ağzımızın tadını mı kaybettik? Nerede hayatımızın kızıl elması? Nerede? Buz gibi demirleri tutan ellerimiz nerede? Biz bir masal değildik. Az gittik, uz gittik. Arpa boyundan fazlaydı aldığımız yol. Osman Efe, biz kalabalık şehirlerin zamane çocuğu değildik.

Burası İstanbul, Osman Efe. Vurgunlar şehri. Sürgünler şehri İstanbul. Sen yoksun şimdi. Bir bahar uzakta dostlar. Yalnız yakalandım İstanbul'a. Vurdukça acıtıyor sol yanımı. Gözlerim yorgun. Arzuların hepsi firarda. Rüzgarlar hoyrat. Buz kesiyor Marmara. Adım başı zulüm. Her dakika zulmet. Yağmur çamur demek burada. Her şeyin manası başka. Her şeyin manası başka. Aşk, dava, insan, zaman, cami, okul. Burası İstanbul. Anla beni Osman Efe. Burası İstanbul. Anla beni Osman Efe. Dostların, babayla oğlun, sevdayla sevdalının arasına hep bir şeyler girer burada. Yağmur herkesin kendi bahçesine yağar. İnsanlar duvarlara bakıp ağlaşır. Her insan bir duvar. Herkes acısını kendiyle paylaşır. Burası İstanbul be Osman Efe. Burası İstanbul. İstanbul. Sokaklarında ölüm oyunu oynar çocuklar. İnsanlar yollarında adını

kaybeder. Herkesin sırtında bir Everest, dillerde lokma lokma küfür. Hayat çıldırmış bir at, dolu dizgin. Kanı çekilmiş insanlığın, dar ağacında sallanır yoksul. Burası İstanbul, beni affet Osman Efe. Affet.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
5: Aklınızda bulunsun.
7: TGRT FM Haber.
8: Biraz daha geç kalınsaydı ya da evde bıraksaydık, hani hastaneye getirmeseydik, daha farklı sonuçlarla hastane ziyaretimizin olacağı bilgisini paylaşmıştı doktorlar.
9: Neyse ki taksicinin dikkati buna izin vermedi. Dakikalar içinde harekete geçerek küçük kızın hayatını kurtardı.
8: Hastaneye gittiğimizde çocuğun meğerse bir hipertansiyon yaşadığını, hiç çocukta hipertansiyon bu zamana kadar aklımıza gelmemişti açıkçası.
10: İlk böyle benim tansiyonumu ölçtüklerinde çok yüksekmiş. Sonra hatta
2: cihaz bozuk olabilir mi diye tekrar ölçtüler.
9: İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Esila Kireli'nin kusma şikayeti vardı. Hastaneye gitmek için bindikleri takside aniden burnu kanamaya başladı. O an ise küçük kız bile fark etmedi.
2: Sonra benim burnum kanamış. Ama tabii ben hiç fark etmedim. Bir de halsizdim, böyle gözlerim falan ağrıyordu. Sonra taksici abi fark etti aynadan.
5: Ben de panikledim. Hani dikkatli bir şekilde dörtlerimi yaktım. En yakın hastaneye yetiştirdim kardeşimizi.
9: Durumu fark eden taksi şoförü Mahmut Şimşek'in hızlı hareketi sayesinde dakikalar içinde hastaneye ulaşıldı. Ciddi bir sağlık sorununun da eşiğinden dönüldü. Duyarlı davranışı nedeniyle Şimşek, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından plaketle ödüllendirildi.
10: Anısına sana takdir

0: Rise FM。
1: TGRT FM iPhone'da. TGRT FM'i iPhone'la dinlemek için telefonlarınıza TGRT FM uygulamasını yükleyebilirsiniz. iTunes veya Apple Store'dan ücretsiz yükleyebileceğiniz uygulama için arama bölümüne TGRT FM yazmanız yeterli. TGRT FM uygulamasını iPhone'unuza yükleyin. Dünyanın her yerinde TGRT FM'de radyo dinlemenin keyfini yaşayın. Radyo dinlemenin keyfini yaşayın. TGRT FM Haber.
2: Günaydın, mutlu sabahlar. Gün başlıyor, hoş geldiniz. Bugün 7 Haziran, Pazar efendim. Gündemimizi birazdan başlıklar halinde göreceğiz. Ben Seda Akbay, gazete manşetleriyle siyaset olsun, hayata dair spor, Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Çok az bir zaman kaldı. Hepsini gün başlıyor da paylaşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Yönetmen koltuğunda sevgili Efsun'la biz şimdi hemen bir başlıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Efendim siyaset hareketli zaten ve daha da hareketlenecek gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki hafta yani 9 Haziran Salı günü CHP'nin meclis grubu toplantısında neler olacak? Hakikaten yeni gelişmeler üst üste geliyor. Grup toplantısı çıkmazıyla karşı karşıya CHP. Çünkü mutlak kararıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir ilan yayınladı. CHP grubuna Salı günü hitap edecek. CHP'li Özgür Özel de Manisa programını iptal etti. O da Salı günü Ankara'da olacak. Yani iki grup toplantısı mı olacak? Hani iki bayramlaşma olmuştu hatırlayacaksınız. İşte bu bilmecede son durum ne? Meclis başkanından hangi açıklama geldi? Birazdan bakacağız. Efendim bir yandan da bayram sona erdi ve terörsüz Türkiye ile ilgili yine gelişmeleri takip ediyoruz. Sıcak bir gelişme. Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda. MHP'nin ilk sayfasından bir paylaşım yapıldı efendim. Bir büyük çınar ağacı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin simgesi Hilal ve Sayın Bahçeli'nin fotoğrafıyla bu paylaşımın ayrıntılarına da bakacağız birazdan. Hava kuvvetlerimiz şanlı tarihinde 115 yaşını doldurdu ve efendim çelik kanatlar gökvatanda destan yazıyor. İzmir'den o renkli görüntüler gelecek ekranlarınıza. Ve binlerce çift nikah dairesine akın etti. Neden acaba? Neden öyle birden bütün nikah daireleri akına uğradı? Birazdan bakacağız. Ve bizim çocuklar Dünya Kupası için hazır. Evet 14 Haziran'da sabah erkenden uyanacağız milli takım maçı için. Evet uykusuz her gece olacak bizim için bu sene Dünya Kupası'nda. Bu son provaya da birlikte bakalım. Venezuela ile dün akşam karşı karşıya geldi milli takımımız. Güzel bir haber geldi. Yani Dünya Kupası'na hazır mıyız? Hazırız efendim. Futbol demişken Fenerbahçe'de de bugün yeni başkan seçiliyor. Ayrıntılara bakacağız. Ve manşetleri de bir görelim diyoruz. Özellikle Fenerbahçe'de heyecan yüksek. Bir yanda tecrübe, bir yanda taze kan. Bakalım Fenerbahçeliler nasıl bir karar verecek? Türkiye Gazetesi'ni görüyoruz hemen 7 Haziran manşetlerinde. Arnavutların İsrail isyanı özel haber logosuyla Yunanistan ve Kıbrıs'ın ardından Arnavutluğu sinsice işgal eden İsrail'e karşı on binlerce Arnavut sokaklara döküldü. Satılık değiliz diyorlar. O görüntülere bakacağız birazdan. Yeni Şafak Gazetesi yapay zekayı durdurmak gerekebilir diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları gelmeye devam ediyor. Faizle ve finansla ilgili açıklamalarının ardından küreselde daha güçlü olacağız dedi. DEİK zirvesinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toz bulutu dağılınca kazanan Türkiye olacak mesajı da Yeni Akit gazetesinde görülüyor. Sabah gazetesine geldiğimizde yanan ormana villa diktiler. Buca'dan görüntü geliyor. Hürriyet gazetesi biz Ankara'ya sıkışıp kalmadık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Fenerbahçe'de son dakika kulislerine bakacağız. Bu arada iş insanı Rahmi Koç'un yaşadıkları bir soruşturma açıldı. Hastane açılışında anlattığı fıkranın ardından tepkiler var. Bir yandan Sayın Bahçeli soruşturma kararı doğru olmadı dedi. Böyle bir yine iki farklı cepheden haberleri paylaşacağız. Akşam gazetesine geldiğimizde de Türkiye'yi seçen yatırımcı kazanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylüyor. İsrail Slovenya'yı böldü. Yine İsrail manşetlerinde de görüyoruz efendim. Gün başlıyor etiketimiz 7 Haziran Pazar gününde sizlerden gelen mesajlarla daha güzel olacak programımız. Şimdi ayrıntılar.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin sahadaki ve masadaki gücüne dikkat çekti. Ayrıca Erdoğan, küresel yatırımcılara operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin çağrısında bulundu. Az sonra... Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı krizi yaşanıyor. Geçen hafta grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel kürsüdeydi. Ancak bu hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşacağını duyurdu. Az sonra... Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Yıldırım Fenerbahçe'ye borcu olduğunu ifade etti. Hakan Safi ise gelecek yıl şampiyonluk kutlayacaklarını söyledi. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra...
2: CHP'de grup toplantısı krizi yaşanıyor. Gözler 9 Haziran Salı gününde olacak. Geçen hafta grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel kürsüdeydi. Ancak bu hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşacağını duyurdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. Kılıçdaroğlu grupta konuşabilir dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Parti içinde yaşanan gerilim bu kez meclise taşınacak.
5: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki Salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
4: Geçen hafta grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Ancak yeni haftada Kılıçdaroğlu kürsüde olacak. Grup toplantısının saati 13.30 olarak duyuruldu.
6: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
4: Grup toplantıları grup yönetiminin talebiyle gerçekleşiyor. Özel ve grup başkan vekilleri böyle bir talepte bulunmayabilir. Ancak bu durum Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşmasına engel teşkil etmeyecek.
7: Yasal mevzuat açık. CHP'nin genel başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız.
4: Meclis Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir dedi. Yani mevzuat açısından bir sorun yok. Ancak bu kez de oturumun nasıl açılacağı tartışma konusu. Eğer grup yönetimi toplantıya katılmazsa en yaşlı üyenin başkanlığında oturum açılacak. Kılıçdaroğlu öyle kürsüye davet edilecek.
8: Grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar.
4: Kılıçdaroğlu'nun grup hamlesine Özgür Özel cephesinin nasıl karşılık vereceği ise merak ediliyor. Özel'in Salı günü merhum Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anma töreni için Manisa'ya gitmesi bekleniyor. Ancak bu program akşam saatlerinde. O zaman dilimine kadar CHP'deki grup düğümünün nasıl çözüleceği yakından takip edilecek.
2: CHP İstanbul İl Binası'nda da rozet takma töreni vardı. Törende Gürsel Tekin konuştu. Tekin Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi.
9: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun uygulamaları ile ilgili bir itirazınızı duymadım kardeşim. Baba dediniz, evlat oldunuz.
4: Bu sözleri söyledi, eleştirilerini sıraladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda baba ocağına geri dönüş töreni vardı.
9: Hoş geldin, safalar getirdin baba ocağına.
10: Sağ ol.
4: Çeşitli sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan isimler geri dönmeye başladı. Partiye dönenlere rozetini İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin taktı.
9: Üzülüm. Bravo.
11: Hiç kimse benim kalbimde... Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu alamaz.
4: Rozet takılanlar arasında Milli Hakem Şengül Yılmaz, Türkiye Karate Federasyonu eski milli takım antrenörü Yaşar Buyurman, sanatçı Taner Özdemir de vardı.
10: Emek verdiğim, çocukluğumu verdiğim, gençliğimi verdiğim partime geri döndüm. Hepinize saygılar sunuyorum.
4: 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. olağan kurultay seçimi ve alınan kararlar geçersiz sayıldı. Mutlak butlan kararı verildi. CHP'de tansiyon yükseldi. Rozet töreninde de gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
12: Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili somut ihanetle ilgili bir belge getirin. Bu kürsüde bu kadar kalabalık var. Hep beraber biz bağıracağız. Ya bir Allah'ın günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun uygulamaları ile ilgili bir itirazınızı duymadım kardeşim. Baba dediniz, evlat oldunuz.
4: Siyasetçilerin itirafçı arkadaşları olmaz diyen Tekin öz eleştiri göndermesi yaptı.
12: Siyasetçilerin asla iftiracı ve itirafçı arkadaşları olmaz. Arkadaşlarınızı kurultay delegesi yapıyorsunuz, sonra sizi satıyorlar. Bir öz eleştiriniz olmayacak mı? Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz.
2: Efendim, iş insanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı fıkra olay oldu. Tepkiler gelince İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi. Genellikle tepki açıklamalarıydı. Fakat MHP lideri Devlet Bahçeli soruşturma başlatılması yanlıştır açıklamasını yaptı. Evet, bu tepkilerin odağındaki isim Rahmi Koç'sa özür diledi.
13: Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı fıkra tepkilere neden oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik ifadeleri nedeniyle halkın bir kesimini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de fıkraya tepki gösterdi.
14: Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.
13: Fıkraya tepki gösterenler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı.
14: Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez.
13: Rahmi Koç tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir özür açıklaması yaptı. Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim dedi. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise Rahmi Koç hakkında açılan soruşturmayı doğru bulmadığını açıkladı.
7: Sayın Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.
2: Efendim, iş insanı Rahmi Koç'un gazetelerde de ilk sayfalarda bu yaşadıklarına dair detaylar var. Bakacağız birlikte. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bangladeş'teki kampları ziyaretine gidiyoruz. Rohingya mülteci kampındaydı. Türkiye'nin insani yardım çalışmalarını inceledi Fidan. Kalıcı çözüm içinde uluslararası işbirliğine dikkat çekti.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya turu kapsamında Bangladeş'te temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Cox's Bazar'daki Rohingya mülteci kamplarını ziyaret etti. Fidan, bölgede faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışmalarını yerinde inceledi. TİKA, AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Fidan, Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Türkiye Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'ni de ziyaret etti. Burada sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
15: Burada biliyorsunuz maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda ama tabii keşke bu dramlar olmasa, keşke bize yardım etmek durumunda kalmasak.
4: Bakan Fidan, kamplarda 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığını hatırlattı. Türkiye'nin krizin ilk gününden bu yana bölgede insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti. Ziyaretinin amacının sadece mevcut durumu görmek olmadığını kaydeden Fidan, sorunun çözümü için uluslararası toplumla birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi. Bakan Fidan temasları kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye-Bangladeş arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.
2: Şimdi efendim açıkçası ABD ile İran arasında da anlayamadığımız bir durum var. Yani bir yandan anlaşmalar gidiyor geliyor, maddeler konuşuluyor deniyor. Fakat bir yandan da sahaya baktığımızda tansiyon tekrar yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvet Komutanlığı İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e hedef alan balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Washington füzelerin büyük bölümünü havada imha edildiğini, Amerikan personelinin zarar görmediğini de duyurdu.
4: ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden üst seviyede. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik 7 balistik füze fırlattığını açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada saldırının ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yönüne gönderilen 4 İran insansız hava aracını düşürmesinden saatler sonra gerçekleştiği belirtildi. ABD ordusu ilk değerlendirmelere göre füzelerden 6'sının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini, bir füzenin ise hedefine ulaşamadığını bildirdi. Yetkililer saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar tespit edilmediğini açıkladı. Ayrıca İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD 5. filo karargahını vurduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. CENTCOM bölgede olası tehditlere karşı teyakkuzun sürdüğünü duyururken, İran'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. Öte yandan ABD ordusu günün erken saatlerinde İran'ın Goruk ve Keşf adalarındaki kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğu operasyonun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. ABD'nin İran hedeflerine yönelik son operasyonları sonrası bölgede gerilim giderek artarken gözler taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
2: Efendim gözümüz kulağımız milli takımımızda 24 yıl aranın ardından 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek olan A milli futbol takımımız son provasını Venezuela ile yaptı. Efendim ve galip geldik ve goller de Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den geldi. Peki hazırlıklar tamam gibi görünüyor ve artık haftaya o büyük heyecan başlayacak. Neler olacak acaba? Milli takımımızdan son bilgilerde neler var? İhlas Haber Ajansı muhabiri Refik Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nde kupayı takip ediyor. Refik merhaba. Tabii gece orada. Şimdi bize neler anlatacaksın? Milli takımımız hazır mı? Neler oluyor? Futbolcularımızın morali nasıl?
16: Evet Seda, Türkiye'deki izleyicilerimize öncelikle hayırlı sabahlar dileyelim isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde senin de dediğin gibi şu anda gece A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası grup maçları öncesinde son provasında Venezuela'yı ağırladı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı A millilerimiz. ABD saatiyle dün akşam 18'de başladı mücadele. Venezuela 13. dakikada Mendoza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz, tecrübeli oyuncumuz, 44. dakikada skoru eşitledi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi. Yunus Akgün 54. dakikada sahneye çıkarak muhteşem bir vuruşla ceza sahası dışından topu ağlarla buluşturmayı başardı ve milli takımımızın 2-1'lik galibiyetini getirdi diyelim. Mücadele bu skorla tamamlandı. Böylelikle A milli takımımız 2026 Dünya Kupası grup maçları öncesinde son provasını da galibiyetle tamamladı. Şu bilgileri aktaralım isterseniz. Sen de sormuştun milli takımımız hazır mı diye. Aslında tam bu aşamadan sonra başlıyor milli takımımızın zorlu yolculuğu. Çünkü Arizona'ya gidecekler. Orası çöl ikliminde olan bir bölge. Fakat buradan bahsetmeden önce hemen isterseniz dün akşam hazırlık maçının öncesine gelelim. Kenan Yıldız maç saatine kadar takımdan ayrı çalışırken tecrübeli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu zaman zaman takımdan ayrı, zaman zaman takımla beraber çalıştı. A milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella maç öncesi yaptığı basın toplantısında Kenan koşulara başladı. Yavaş yavaş artık bize katılacak. Ferdi ise riske atmak istemedim ifadelerini kullandı. Takımımız bugün ABD saatiyle 15.45'te Miami'den Arizona'ya hareket edecek. Tabii burada milli takımımızı kamp dönemi boyunca yaklaşık 40 derecelik bir hava sıcaklığının beklediğini söylemek istiyorum. Neden milli takımımız Arizona'da çöl ikliminde kamp yapacak? Tabii ki playoff'tan gelen takımlara aslında FIFA çok da fazla seçenek bırakmıyor. Burada milli takımımıza teknik imkanlar soruluyor ve bizden gelen talep doğrultusunda aslında Mesa bölgesinin, Arizona'nın Mesa şehrinin oldukça donanımlı, milli takımımız için tam donanımlı uygun olduğu haberi veriliyor ve o şekilde Mesa ayarlanıyor. Burada milli takımımız ilk antrenmanını 8 Haziran'da taraftara açık bir şekilde gerçekleştirecek ve Kanada'da oynayacağı Avustralya maçı hazırlıklarını çöl iklimine sürdürecek diyelim Seda. Moraller oldukça yerinde. Zaten harika. Dün maçta da bunu yakından görme imkanı bulduk. Takımımızın moralinin oldukça yerinde olduğunu söyleyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.
2: Çok sevindim. Dualarımız onlarla. Sana da kolaylıklar diliyorum. Hakikaten önemli bir süreç. Dilerim çok güzel haberler bizimle paylaşırsın. İhlas Haber Ajansı adına Refik Fidan'dan milli takımımızla, yıldızlarımızla ilgili son bilgileri aldık. Refik'i uğurladıktan sonra devam edelim. Fenerbahçe'de yeni başkanını seçiyor. Bugün büyük heyecan var. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kürsüde dün artık böyle son vaatlerini paylaştı. Yıldırım Fenerbahçe'ye borcu olduğunu ifade etti bu konuşmada. Hakan Safi ise gelecek yıl şampiyonluk kutlayacaklarını söyledi. İşte kongreye damga vuran gelişmeler.
17: Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz.
4: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Bir tarafta 20 yıllık tecrübesiyle Aziz Yıldırım,
17: Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştım.
4: Diğer tarafta dünya yıldızı transferleriyle Hakan Safi,
18: Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim.
4: Fenerbahçe Kongresi gergin başladı. Üyeler arasında kavga çıktı. Tezahüratlar kesilmeyince kongreye ara verildi.
19: Arkadaşlar bu devam ettiği sürece gelen kurulu ara veriyoruz. İçeri geçiyoruz, siz devam edin.
4: Bu sefer de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Yıldırım sözlü sataşma sonrası üyelerin üzerine yürüdü. Kongreye yine kavga arası verildi. Saadettin Saran da Fenerbahçe'ye veda etti.
20: O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun.
4: Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç ve Saadettin Saran ibra edildi. Kulübün borcu da 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı.
21: Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım.
17: Messi lazımsa o gelir. Ronaldo lazımsa o gelir.
4: Fenerbahçe seçiminde 44.741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
17: Çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum.
18: Gençliğim, enerjim, servetim her şeyin Fenerbahçe mi feda olsun.
4: Kongreyi kazanan başkanın görev süresi bir yıl olacak.
17: Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var.
18: Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak.
2: Evlilik oranları düşüyor diyoruz ama dün akın akın çiftler nikah dairelerine koştu. Neden mi? 6-6-2026'yı gösteren rakamların bu eşsiz uyumunu hayatlarının en özel imzasıyla taçlandırmak isteyen binlerce çift nikah dairelerine gitti. İstanbul'dan Edirne'ye, Antalya'dan Sivas'a kadar bütün yurtta tam anlamıyla bir nikah mesaisi yaşandı.
0: İrem Hanım ile Oktay Bey'in bu mutlu gününe hoş geldiniz.
1: Evet.
22: Evet.
1: Mutluluklar diliyoruz.
4: Takvimler 6 Haziran 2026'yı gösteriyordu. Türkiye'de nikah patlaması yaşandı. Salonlar doldu, imzalar peş peşe atıldı.
1: Evet.
4: İstanbul'da evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftler Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'na akın etti. Aylar öncesinden randevu alan gelin ve damatlar salonda adım atacak yer bırakmadı.
23: Yani çok güzel 06-06-26 böyle çok böyle söylerken bile bir ahengi var.
4: Tarihi Selimiye'nin gölgesinde de bambaşka bir heyecan vardı. Edirne'de bu özel tarih için tam 33 çift ömür boyu mutluluğa evet dedi.
23: İleride bizim için bir anı olsun diye şansımıza da iyi denk geldi.
4: Turizmin başkenti Antalya'da nikah memurları zamanla yarıştı. Yoğun talep nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tam 3 ayrı salonu birden açtı. Yarım saatlik aralıklarla kıyılan nikahlarla bugün 71 çift dünya evine girdi.
24: Takvimlerin bir hediyesi. Çiftlerimizin taleplerine, yoğun taleplerine karşılık vermek adına bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 3 ayrı salonu hizmete açtık. Toplamda 71 nikah var bugün.
4: Sivas Belediyesi de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Törenlerde ilginç itiraflar da öne çıktı. Gelinlerin bu tarihi seçme nedeni ortaktı. Erkeklerin evlilik yıl dönümünü unutmasını engellemek.
23: Eşimin unutma ihtimaline karşı 06-06'yı tercih ettik.
1: Evet.
22: Evet.
1: Mutluluklar diliyoruz.
2: Efendim hadi bir yastıkta kocasınlar diyelim. Şimdi 90'lı yıllarda hayatımıza giren starların konserleri inanılmaz ilgi görüyor. Şebnem Ferah hafta içerisinde duygusal anların yaşandığı bir konser verdi. Megastar Tarkan da bu kez başkenti salladı. Sanatçı yağmura rağmen alanı dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

0: Megastar Tarkan Ankara'da sahneye çıktı. Söylediği parçalarla başkenti salladı. Tarkan hayranları konser saatini sabırsızlıkla bekliyordu. Kapılar açıldı. Ön sıralardan yer kapmak için büyük bir yarış başladı. Tarkan Koç topluluğunun 100. yıl kutlamaları çerçevesinde çıktı sevenlerinin karşısına. Ücretsiz konserde on binlerce kişi Ankara Millet Bahçesi'ni doldurdu. Tarkan sahneye çıktığında birden yağmur bastırdı. Ancak yağmur ne Tarkan'ın performansını etkiledi ne de alanı dolduranların coşkusunu. Megastar birbirinden güzel parçalarını tek tek seslendirdi. Yaktın beni halim, yakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, konsere bilet bulabilenler şanslı ama bu ücretsiz bir konserdi. Koç'un düzenlediği bir 100. yıl konseriydi. Güzel anlar yaşanmış diyoruz. Şimdi ara zamanı da geldi. Birazdan manşetlerle tekrar görüşmek üzere.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de pazar

0: aklınızda bulunsun.
1: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Afrika'nın en zorlu coğrafyalarından Sahra Çölü bu kez büyük bir felakete sahne oldu. Nijer'in kuzeyinde Mali'den dönen yolcuları taşıyan bir kamyonun çölde arızalanması sonucu facia yaşandı. Yetkililerin açıklamasına göre araç akü arızası nedeniyle hareket edemez hale geldi ve planlanan güzergahın dışına çıktı. Aşırı sıcaklık ve su eksikliği yolcular için hayatta kalmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Olayda hayatta kalmayı başaran iki kişi durumu yetkililere bildirdi. Kurtarma ekipleri bölgeye ulaştığındaysa 49 cansız bedenle karşılaştı. Agadez Valiliği yolcuların tüm çabalara rağmen su kaynaklarına ulaşamadığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin daha sonra bölgeye sevk edilen ekipler tarafından defnedildiği bildirildi.
4: Is that you keep your head warm? Yes, and feet too.
3: Dünyadan yaklaşık 400 kilometre yüksekte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gergin saatler yaşandı. Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı hava sızıntısı tespit edilince NASA acil durum protokolünü devreye soktu. İstasyondaki 7 mürettebattan 5'i olası bir risk durumuna karşı SpaceX'in Crew Dragon Freedom kapsülüne geçerek güvenli bölgeye alındı. Bu sırada Rus kozmonotlar basınç kaybına neden olan noktaları bulmak için çalışma başlattı. Sızıntılardan biri özel bir sızdırmazlık malzemesiyle kapatılırken ikinci kaçak için detaylı inceleme yapıldı. NASA hava kaybının günde yaklaşık 1 kilograma ulaştığını açıkladı. Saatler süren çalışmaların ardından tehlikenin kontrol altına alındığı bildirildi. Bunun üzerine kapsülde bekleyen astronotlar için verilen alarm kaldırıldı ve mürettebat rutin görevlerine geri döndü.
5: Более 5,5 часов.
3: Ancak uzmanlar istasyonun aynı bölümünde benzer sızıntıların 2019'dan bu yana görüldüğüne dikkat çekiyor. NASA ve Rus uzay ajansı Roscosmos sorunun kalıcı nedenini bulabilmek için ortak çalışmalarını sürdürüyor.
6: Park halindeydi, motor kısmı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Görüntüler Tokat'ın Erbaa ilçesinden. Park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların yangın tüpüyle yaptığı müdahale alevleri söndürmeye yetmedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında otomobilin sahibi kadını ağlayarak olay yerine geldi. Otomobilde maddi hasar oluştu. Metro bir anda durdu, yolcular karanlık tünelde yürümek zorunda kaldı. İstanbul'da metro hattında yaşanan arıza yolculara zor anlar yaşattı. M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattında seferler teknik arıza nedeniyle aksadı. Arızanın ardından duran metrodaki bazı yolcular tahliye edildi, bazı yolcularsa Nurtepe istasyonuna ulaşabilmek için tünel içinde yürümek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Depremde zarar gören araçları ucuza topladılar. O araçların şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak olan araçlara naklettiler. Amaçları hukuki sorun olan araçları temize çıkartıp satmaktı. Ancak Ankara Emniyeti'nin operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Change araç çetesini takibe aldı. Şüphelilerin hasarlı araçları değerinin çok altında topladığı, şasi numaralarını başka araçlara aktardığı anlaşıldı. Böylece hukuki açıdan sıkıntılı araçları hasarsız ya da tamir edilmiş izlenimi verip iyi niyetli üçüncü şahıslara satıyorlardı. İlk operasyon dalgasında gözaltına alınan 29 kişiden 7'si tutuklandı. Soruşturma derinleştirildi. Ankara Otosanayi'de oto yedek parçası satışı yapan iki ayrı iş yerinde daha arama yapıldı. Kontrol edilen motor ve şanzımanlarda change işlemi yapıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 13 adet motor ve 4 adet şanzıman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 çete üyesi yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Çin'de büyük yankı uyandırdı. İddialara göre bir etkinlik alanında bulunan bir insansız robotun kontrol dışı hareket ettiği öne sürüldü. Videoda yapay zekalı robotun gösteri yaparken izleyenler arasındaki bir çocuğa vurduğu görülüyor. Çocuğunsa saldırıyı önceden sezdiği ve korktuğu anlaşılıyor. Uzmanlarsa bu tür görüntülerin yapay zeka testleri veya demo hataları olabileceğini savunuyor. Geçtiğimiz günlerde de başka bir gösteride aynı durum yaşanmış ve bir çocuk hafif şekilde yaralanmıştı. Bir zamanlar futbolcu olmayı hayal ediyordu. Şimdi ise futbolun yıldızlarını sanatla karşılıyor. San Jose State Üniversitesi öğrencisi Joel Mendoza FIFA Dünya Kupası öncesinde Paraguay milli takımı için özel bir tablo hazırladı. Nikaragua doğumlu, Costa Rica'da büyüyen genç sanatçı çocukluk tutkusunu renklerle birleştirdi. Mendoza'nın canlı renklerle hazırladığı eser takımın üniversite ziyaretinde oyunculara sunulacak. Genç sanatçı daha önce de San Jose Havalimanı'nda Dünya Kupası temalı duvar resimleri yapmıştı. Yolcuların ilgi odağı olan çalışmalar futbolun birleştirici gücünü sanatla buluşturuyor. Meksika'daki Guadalajara Hayvanat Bahçesi'nde Dünya Kupası heyecanı sıra dışı görüntülere sahne oldu. Hayvanlar önlerine konulan bayraklar, formalar ve yiyecekler arasından seçim yaparak maç tahminlerinde bulundu. Filler, Şanti ve Kenya, Meksika'yı seçerek Güney Afrika karşısında ev sahibini favori gösterdi. Goriller ise Uruguay formasına ilgi göstererek İspanya karşısında galibiyet tahmininde bulundu. Kapibaralar Meksika ile Güney Kore maçında iki tarafa da yönelmeyince karşılaşmanın berabere biteceği yorumu yapıldı. Papağan Nova üst üste yaptığı seçimlerde Meksika'yı tercih ederken Puma Güney Kore'den yana tavır aldı. Renkli görüntüler Dünya Kupası öncesi ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

0: TGRT FM Haber.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.

0: TGRT FM Haber. Etler, meyveler, sebzeler hepsi ateş başındaydı. Gastronomi şöleni hem damaklara hem gözlere hitap etti.
1: Gastronomi alanında biraz eksiğimiz vardı. Aslında mutfak olarak eksik değil ama dünyada tanınır, bilinir olmak noktasında bir eksiğimiz vardı. Bunu da tamamlamak istedik.
0: İşte bu görüşle yola çıkıldı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen usta şeflere Çorum ev sahipliği yaptı.
2: Bir yandan kesiyorlar. İspanya'dan gelen misafirin.
3: Aynı zamanda etin dansörü derler.
2: Çatal, isterseniz çatal da verebilirim ama bakalım var mı çatal?
0: Ekmek atölyelerinden gizemli fermantasyon tekniklerine kadar her şey açık ateş etkinliklerindeydi. Kor ateşin üzerinde ağır ağır pişen o muazzam lezzetler izleyenlerin iştahını kabarttı.
1: İddiamız şu: UNESCO yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında girmek. Ve bu alanda da şu anda 3 tane şehir UNESCO'da gastronomi şehirler ağına girmiş durumda. Dördüncüsü Çorum olsun istiyoruz.
0: Ziyaretçiler bu eşsiz lezzetleri tatmakla kalmadı. Halk oyunları ve müzik şovlarıyla unutulmaz bir kültür şöleni yaşadı.
4: Hafta sonunda gazeteler, manşetler diyoruz. 7 Haziran'da neler var bakalım başlıklarda. Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. Toz dağılınca kazanan biz olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Finans Merkezi için mesajlar verdi. Küresel yatırımın, uluslararası ticaretin ve bölgesel hizmetlerin bölgesel üssü yapmayı hedefliyoruz dedi. DEİK Genel Kurulu'nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin sahadaki gücünü masada da kabul ettirdiği bir dönemden geçtiğini söyledi.

Arnavutluk topraklarını Siyonist şirketlere verdi ve verimli tarım arazilerinin de ipotek edilmesine, stratejik kıyıların turizm adı altında yağmalanmasına öfkelenen 500 bin Arnavut, işte görüyorsunuz fotoğrafta da sokaklara döküldü. İtalya'daki Arnavutlar da ülkelerindeki işgale tepki gösterdi. Bu önemli manşetin ardından Paşinyan'dan da haritalı mesaj gelmiş. Ermenistan'da da seçim var. Bugün sandık başına gidiyor. Ermenistan halkı Paşinyan son mitinginde dağıttığı haritayla Ankara ve Bakü'ye kimsenin toprağında gözümüz yok mesajını vermiş. Türkiye gazetesinden öne çıkanlar böyle. Hürriyet'e geçtiğimizde de Fenerbahçe'de son dakika kulislerinde neler var? Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçiyor. Bir yanda Aziz Yıldırım, bir yanda Hakan Safi. Adil Demirçubuk kongredeki havayı anlatıyor detaylarda. İşte Umut'un yeni adresi. Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Türkiye'nin ilk CAR-T ve hücresel tedaviler üretim merkezi hasta kabulüne hazır. Efendim bu önemli manşette Hürriyet gazetesinde rektör profesör doktor Özdenen Özkan şöyle bir iç dünyasını gösteriyor bu tedavi merkezinin. İlk hastayı da tedaviye bekliyorlar. Zaman kaybı önlenecek ve herkesin gözü burada. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, zaten çok başarılı işlere imza atan hekimimiz. Türkiye'de bu alanda ilkiz, bizden sonra hem kamu hem özel sektör bu alana yatırım yapmak isteyecek dedi. Sağlıkla ilgili yeni bir umut haberini Hürriyet'te görüyoruz. Rahmi Koç'a büyük tepki, Hürriyet gazetesinden öne çıkan bir başka haber. İş insanı Rahmi Koç İzmir'deki hastane açılışında anlattığı Kürt kadını fıkrasından dolayı büyük tepki çekti. Aslında o anda böyle bir sohbet ortamında anlattığı bir fıkra ve tepkiler geldi ardından. Hem Kürtlerden gelen tepkiler hem de kadınlardan gelen tepkiler oldu. Ardından da siyasiler mesajlar paylaştı. Soruşturma açıldı Rahmi Koç'a. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli de böyle bir soruşturmaya gerek olmadığını, sohbet ortamında anlatılan bir fıkra olduğunu da söyledi. Onu da belirtelim. Sabah gazetesinde de bu arada bir başka özür haberi. Rahmi Koç bu arada özür mesajı yayınladı. Yazılı bir mesaj yayınladı. Koç Holding, onu da hatırlatalım. İçtenlikle özür diliyorum dedi. Ozan Güven de bütün kadınlardan özür diliyormuş. Bir kızı sevdim, ayrılmak istediğimde aramızda arbede çıktı ama ona vurmadım. 5 davanın 4'ünden beraat ettim. Her şeye rağmen benimle ilgili hayal kırıklığı yaşayan bütün kadınlardan özür dilerim diyor. Yanan ormana villa diktiler manşetine geliyoruz Sabah gazetesinde. Buca'yı sarsan imar yolsuzluğunun arka planında korkunç bir rüşvet ve çevre katliamı çıktı diyor Sabah gazetesi. Bilirkişiye göre 2023'teki yangının külleri soğumadan dikilen 5 kaçak villaya göz yumuldu. Sabunlama adı verilen kirli çark deşifre oldu. Bu arada bütün Türkiye'yi çıkan bu yangın üzmüştü ancak Erhan Kılıç ve yeni başkan Görkem Duman'ın yangın sonrası kaçak yapılaşmaya göz yumduğu ortaya çıktı deniliyor. Haber böyle devam etmiş. Evet, Milliyet gazetesindeyiz şimdi de. Dijital yetim çağı para değil ilgi şart. Dijital mecralarda çocuk güvenliği tartışmasında çarpıcı bir tespit geldi. Uzmanlar ebeveynlerin her isteğini yerine getirdikleri çocukları dijital mecralarda yalnız bıraktığını belirterek dijital yetim kavramı oluşmaya başladı diyorlar. Evet, özel haberde Evrim Güvendik imzasını taşıyor. Bence çok doğru. Orada aman benim başım ağrımasın, aman oyalansın diye çocuklar dijitalde yalnız bırakılıyor. Haberin devamında bu detayları görüyoruz. Efendim, menopozdakilere de şöyle denilmiş: menopoza çare aşk. Kadın hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aydan Biri araştırmalarda haftada evet, yani bu aşkla ilgili bağlantılı haberler, aşık olduğunda hormonlar kadın bedenine bebek sinyali gönderiyormuş. Yani bu şekilde de hayata dönüş mesajı alıyor menopozdaki kadınlar denilmiş. Efendim, LGS'de süre daralıyor. Son mesajlar, dün de İsmail Yolcu hocamız tavsiyelerde bulundu. 1 milyondan fazla öğrenci katılacak ama İsmail hocam diyor ki 3 milyondan fazla kişi.

0: Çünkü aileler de o heyecana dahil oluyor aslında. Bu süreçte yeni konu öğrenmek yerine sınav simülasyonları yapılmalı. Uyku, beslenme düzenine dikkat edilmeli. Kıyas konusuna yine bir dikkat çekilmiş. Evde sürekli sınav konuşmayın diyorlar. Son 6 gün kala bu haberleri de hatırlatalım size. Akşam gazetesine geldiğimizde Anadolu insanına büyük ayıp iş insanı Rahmi Koç'un yaşadıkları, bir soruşturma açıldı ve özür diledi deniyor. Adalet Bakanı Gürlek'te adaletin terazisi kimsenin servetine unvanına bakmaz dedi. Koç'un açıklaması da şöyle, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını söyledi. İspark asfalta zam yağdırdı. Akşam gazetesindeki habere bakalım. İBB iştiraklerinin 2,5 yıllık zammı enflasyonu 5'e katladı. İspark ücretleri %566 arttı. Bu haberi de duyurduktan sonra manşete baktığımızda İsrail'in verdiği destekle seçilen yeni başbakan Yamsa Filistin bayrağını kaldırdı. İsrail Slovenya'yı ikiye böldü. Cumhurbaşkanı da o bayrağı asmış. Cumhurbaşkanı Natasha Pirç Musar tarafından da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Filistin bayrağı asıldı. Evet, ülkelerde böyle ayrışmalar yaşanmaya başlandı iyiden iyiye. Ve devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesine bakalım hemen. Turnuvanın altın çocukları. Evet, dualarımız milli takımla önümüzdeki pazar günü artık sabah 7'de başlayacak. Yeni böyle bir hayat tarzına da geçeceğiz. Sabah 7'de milli maç keyfi. Dünya Kupası'nda gözler bu arada 21 yaş altı genç yıldızlarda da olacak. A milli takımda genç yıldızlar arasında Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun yer alırken Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den de 4 isim sahada başarı kovalayacak. Evet, bakalım neler olacak. Yapay zekayı durdurmak gerekebilir. Önde gelen yapay zeka şirketinin kurucu ortağı diyor ki Marina Favaro insanlık için felaket senaryosu çizdi. Kaleme alınan makalede insanların yapay zeka üzerindeki kontrolü kaybetme riskine dikkat çekti. Yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılması veya geçici olarak durdurulması seçeneğinin değerlendirilmesi gerek. Evet, Blade Runner diye kült bir film vardır. Ridley Scott'ın da hatırladığım kadarıyla. Orada bu insani tarzda robotik canlılar mı diyeyim artık. Onlarla insanlar arasındaki mücadele galiba ona doğru gidiyoruz. Sermaye Türkiye'de buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEİK Genel Kurulu'ndan verdiği mesajlarda Yeni Şafak gazetesinde. Ekonomiden de şöyle kısaca bir İstanbul Ticaret Gazetesi ve Dünya Gazetesi diyelim. İstanbul Ticaret Gazetesi'nde Fed'in yeni patronu ilk sınavda denilmiş. Kevin Warsh geldi Fed'in başına. Jerome Powell gitti. Şimdi bakalım faiz kararı sonrası Trump'la neler olacak? Öyle çok kolay lokmaya da benzemiyor açıkçası Kevin Warsh. Yani Trump'ın yiyebileceği bir lokmaya benzemiyor. Böyle Powell daha sessiz sakin biriydi. Manşete baktığımızda da büyümede ileri malzeme atağı. Türkiye yüksek teknolojili ürünlerle rekabet gücünü artıracak yeni teşviklerle büyümede ileri malzeme atağına kalkıyor. Çareler aranıyor. Dünya Gazetesi ise enflasyonu gıda rahatlattı demiş. Enflasyon rakamı gelmişti. Detaylı bir analiz yapılıyor Dünya Gazetesi'nde. Evet, ekonomiye de baktıktan sonra saat başı haberlerimize geçiyoruz, devam ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin sahadaki ve masadaki gücüne dikkat çekti. Ayrıca Erdoğan, küresel yatırımcılara operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin çağrısında bulundu. Az sonra... Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı krizi yaşanıyor. Geçen hafta grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel kürsüdeydi. Ancak bu hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşacağını duyurdu. Az sonra... Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Yıldırım Fenerbahçe'ye borcu olduğunu ifade etti. Hakan Safi ise gelecek yıl şampiyonluk kutlayacaklarını söyledi. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra...
0: Ve yeni saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen ekonomi mesajlarıyla devam ediyoruz. Efendim DEİK Genel Kurulu'nda yatırımcılara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgemizde yaşanan riskli gelişmelere dikkat etti ama bu toz bulutu dağıldığında kazanan Türkiye olacak dedi. İşte DEİK Genel Kurulu'ndan görüntüler.
2: Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.
3: Küresel alanda daha çok güçlü olacağız dedi. Ekonomiden sanayiye yapılan hamlelerle Türkiye'nin bölgedeki sarsılmaz konumunu vurguladı.
2: Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. 2025'te mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru 395,9 milyar doları hatırlattı. Ekonomide başarılı bir grafiğe işaret etti.
2: Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
3: Kürsüden küresel ekonomik dalgalanmalara meydan okuyan Erdoğan, Türkiye'nin hem sahada hem de masada oyun kurucu bir aktör haline geldiğini belirtti.
2: İç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi, dış politikada korkular, düşmanlıklar, ön yargılarla hareket etmedik. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk.
3: Dünya genelindeki yatırımcılara ve yurt dışındaki vatandaşlara da seslendi.
2: Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 yıl sonra Irak'ın Kerkük şehrinde vali olarak seçilen ilk Türkmen olan Mehmet Seman Ağa'yı da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da hazır bulundu.
0: Efendim bayram sonrası gözler terörsüz Türkiye sürecinde yaşanacak gelişmeler, düzenlemeler merak edilirken Milliyetçi Hareket Partisi'nin X paylaşımı dikkat çekti. İşte o paylaşım.
4: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nden terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir paylaşım geldi. Paylaşımın teması kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda.
5: Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda.
3: Paylaşımda çınar ağacı dikkat çekiyor. Çınar ağacının anlamı kökleriyle toprağı ve geçmişi, dallarıyla gökyüzü ve geleceği birbirine bağlaması. Aynı zamanda çınar ağacı bilgelik, ölümsüzlük ve yeniden doğuşu simgeliyor. Ağacın hemen arkasındaysa MHP'nin simgesi hilal yer alıyor. Videoda en önde ise MHP lideri Devlet Bahçeli bulunuyor.
4: Terörsüz Türkiye mevsimlik bir macera değildir. Türk milletinin topyekun barış ve kardeşlik sancağı altında toplanmasını esas almaktadır.
3: Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15. olan Büyük Kurultayı ise 7 Mart 2027 tarihinde yapılacak. Bu kapsamda il ve ilçe kongreleri devam ediyor.
6: Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.
0: Aylardır üzerinde çalışılan 12. yargı paketiyle ilgili artık hazırlıklar son aşamada. Evet, bakalım paketin içerisinde neler var?
7: Kapsamlı bir çalışma yaptık. Özellikle uygulamacı arkadaşlarımızla görüştük. İhtiyaçlara göre bir paket hazırladığımızı düşünüyorum.
3: Yargılamalar hızlandırılacak, adalet gecikmeyecek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme yapılacak.
7: Suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasını için düzenleme var.
3: Aylardır üzerinde çalışılan 12. yargı paketinde artık sona gelindi. Paketin meclis tatile girmeden önce sunulması bekleniyor. Düzenleme ile etkin ve hızlı yargılama yapılacak. Davalar yıllarca sürmeyecek.
7: İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle davaların sürecinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var.
3: Suça sürüklenen çocuk kavramı yeniden tanımlanacak. 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ceza üst sınırı 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. 15-18 yaş grubundaysa ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırı 24 yıldan 27 yıla yükseltilecek. Çocukların işlediği suçlardan ebeveynler de sorumlu tutulacak. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Şimdi yeni bir yasa yapılması gerekiyor. Ancak o düzenleme 12. yargı paketinde yer almayacak.
8: Bu yargı paketinde yer alması mümkün değil. Çünkü gerekçe henüz daha ortada yok. 9 aylık zaten bir süre var.
3: Öte yandan IBAN mağdurları da uzun süredir beklenti içinde. Buna ilişkin düzenlemenin pakette yer alıp almayacağı henüz netleşmedi. Buna çalışmalar sonucunda karar verilecek.
9: Mağdur kişi varsa bize rahatlıkla ulaşılabilecek.
0: Efendim, yurdun birçok noktasında bir yandan yaz mevsimi yaşanırken bir yandan da sağanak etkisini sürdürüyor. Niğde'de maalesef sağanak yağmur bir can aldı. İşte o görüntüler.
10: Bir yanda sağanak, bir yanda sel. Yurdun büyük kısmı sıcaktan kavrulurken yağışlar yurdun bir kesiminde hayata adeta felç etti. Niğde'de sere kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Bazı illerdeki sağanak yağış felaketleri de beraberinde getirdi. En ağır tablo Niğde'de yaşandı. Gümüşler beldesinde aniden bastıran sağanak kısa sürede sele dönüştü. Yollar dere yatağına döndü, araçlar sel suyuna kapıldı. Ekipler üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı. Sere kapılan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Daha sonra acı haber geldi.
11: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
10: Bölgede 216 personel, 39 araç ve iş makineleriyle tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürdü. Şiddetli yağışın etkili olduğu bir diğer adrese Kayseri oldu. Tarihi kapalı çarşıda bazı iş yerlerine su bastı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler araçlarını koruyabilmek için kapalı pazar yerlerine yöneldi. Pazara giremeyenlerse araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla kapattı. Malatya'daki Arapgir ilçesindeki kaya arası kanyonundan geçen Kozluk Çayı taştı. Bazı yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı.
12: Bu aslında bu mevsimde çok fazla olmayan bir taşkın. Çok büyük bir su birikimi oldu. Dolayısıyla araçlar da karşıdan karşıya geçemez hale geldi.
10: Turistik bölgede ulaşım aksadı. Belediye ekipleri kapanan güzergahları açabilmek için iş makineleriyle çalışma başlattı. Burası da Bayburt. Demirözü ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç ve yaya trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla karayolu saatler sonra tekrar ulaşıma açıldı.
0: Efendim, Karadeniz'de Kırım açıklarında hareketli dakikalar yaşanmış. Bir Türk balıkçı teknesi saldırıya uğramıştı. Evet, kim tarafından bu saldırı gerçekleştirildi? Böyle bir soru ortada. Bir yandan da bu teknede ağır yaralananlardan bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden balıkçımız bugün toprağa verilecek. Yaralıların tedavisi sürüyor. Müzik
3: Sivil balıkçılar hedef alındı. Şarapnel parçalarıyla ağır hasar alan tekne battı. Karadeniz'in ortasında can pazarı yaşandı.
13: 4 tane yaralımız vardı. Bunlar şarapnel parçalarının daha çok tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı.
3: Kırım açıklarında saldırıya uğrayan Türk bayraklı Duru 67 balıkçı teknesi şarapnel parçalarıyla ağır hasar alarak Karadeniz'de battı. Yardıma koşan Burak Kaya teknesi 5 yaralıyı alarak İnebolu'ya doğru yola çıktı. Ancak durumu ağır olan balıkçılardan Cüneyt Varlık yolda hayatını kaybetti. Sahil güvenlik gemisi aralarında hekimlerin de bulunduğu 19 kişilik tıbbi ekiple İnebolu'dan hareket etti. 7,5 saatlik zorlu yolculuğa başladı. İnebolu'nun 115 mil açığında yaralılar gemiye alındı. Şarapnel yarası alan balıkçılara askeri gemide müdahale edildi. Durumu kritik bir hastaya göğüs tüpü takıldı. Dönüş yolculuğunun ardından saat 3'te İnebolu limanına yanaşan gemideki yaralılar hastanelere sevk edildi. Vefat eden balıkçı morga kaldırıldı.
13: Bir hastamıza gemide bir ufak ameliyat operasyonuyla göğüs tüpü takıldı. Diğerlerinin pansuman ve stabilizasyonları sağlandı.
3: Durumu ciddi olan iki yaralının tedavisi sürerken olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Saldırıda batan Duru 67'nin 22 Eylül 2022'de Kastamonu Bozkurt'ta fırtınada karaya oturduğu ortaya çıktı. O dönem barınağa çekilirken su alıp batan tekne tamir edilerek yeniden denize açılmıştı.
0: Efendim, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde bir sürüş testi yaptı ve önemli açıklamalarda bulundu. Görelim.
3: Halkalı Kapıkule arasındaki tarihi adım atıldı. 4 saatlik yolculuk 1,5 saate düşüyor.
14: Hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi. Tren hattı toplam 229 kilometre uzunluğunda. En uzun ilk etap 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule hattı. Hedef 2026.
14: Çerkezköy Kapıkule arasının inşallah bu sene bitirerek hizmete açacağız. Önümüzdeki senede Çerkezköy ile yine Halkalı arasını açarak hattı tamamen inşallah işler hale getirmiş olacağız.
3: Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en stratejik demiryolu koridoru ifadesini kullandı.
14: Çerkezköy Kapıkule'de gerçekleştireceğimiz test sürüşüyle de o zincirin Avrupa ucunu, Avrupa halkasını inşallah güçlendiriyoruz. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.
3: Bakan Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına bağlayan orta koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır dedi.
14: Özellikle ulaştırma alanında yapılan büyük projeler sadece mesafeleri kısaltmaz. Bölgelerin geleceğini yeniden şekillendirir. Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı da tam olarak bu projelerden birisi. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 4 saatlik yolculuğun 1,5 saate düşeceğini de söyledi.
14: Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate inşallah düşecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek.
3: Çanakkale Gelibolu'da yeni feribot iskelesinin açılış törenine de katıldı Bakan Uraloğlu. Bir yandan demir yoluyla Avrupa'yı birbirine bağlayıp diğer yandan deniz ulaşımını modernize ediyoruz dedi. Uraloğlu, İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşüyor diyerek bir müjde daha verdi.
15: Gelibolu Ecevat yolu ile Çanakkale savaşları Gelibolu tarihi alanına hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Kınalı Malkara otoyolunun tamamlanmasıyla Marmara otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak. İstanbul Tekirdağ arasındaki ulaşım bir saatin altına, İstanbul Çanakkale arasındaki ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saat, hatta onun biraz altına düşme imkanı olacak. Ya Allah, bismillah.
0: Evet, bugünlerde gözler Atatürk Havalimanı'nda teknoloji, sanat ve çevre bilinci bir araya geldi. 7'den 70'e herkesin büyük ilgi gösterdiği Sıfır Atık Forumu'ndan renkli görüntüleri paylaşacağız. Bu arada bugün de etkinlikler hız kesmeden devam edecek.
3: Atatürk Havalimanı adeta geri dönüşümün kalbi oldu. Sıfır Atık Festivali 3. gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. Teknolojiden sanata uzanan geniş içerikli etkinlik her yaştan vatandaşı ağırlıyor.
16: Ebru sanatı, hepsine katıldı. Hat sanatı, ne yaptık başka? Anahtarlık.
3: Emine Erdoğan sosyal medyadan festivale dair video paylaştı. Erdoğan sıfır atık bilincinin küresel bir yaşam kültürüne dönüşmesini temenni etti.
17: Bir sürü etkinliğe katıldım. Hepsi çok eğlenceliydi. Yani herkesin gelmesini tavsiye ederim.
3: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen festivalde çocuklar geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak üretiyor. Çevre oyunları ve yarışmalarla eğleniyor.
17: Bir sürü etkinlikler var. Her şey ücretsiz. Yani burada istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Bir sürü yarışmalar da var, etkinlikler de var. Çok eğlendim. Burada geri dönüşümle alakalı şeyler de yaptık.
3: Ziyaretçiler çiçek ekimi ve Ebru atölyelerinde vakit geçirirken sıfır mutfak alanında mutfak atıklarının yemeğe dönüşümü uygulamalı gösteriliyor.
18: Sebze kabuklarıyla sebze suyu yapıldığını, onu aynı şekilde çorbaya eklendiğini, cam kırıklarıyla boyama yapılıp mozaik şeklinde getirildiğini gördük.
3: Geri dönüşüm bilincini eğlendirerek öğreten festival hafta sonu boyunca konuklarını ağırlamaya devam edecek.
0: Efendim, doğuştan görme engelli olan Nil tam 10 enstrüman çalabiliyor. Nil Korkmaz'ın görüntüleri yürekleri ısıttı. İhlas Haber Ajansı'nın görüntüleriyle Türkiye'nin tanıdığı Nil, Bakan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le bir araya geldi ve yine yeniden hünerlerini sergiledi.
3: Görme engelli Nil 10 farklı enstrüman çalıyor. Yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
19: Çok güzel çalıyorsun. Nasıl öğrendin bunu sen?
20: Ben bunu kendi başıma öğrendim.
3: 6 yaşındaki Nil Korkmaz'ı tüm Türkiye İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği haber sayesinde tanıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de küçük müzisyenle buluştu.
21: Bilmiyorum ne haldeyim, bitiriyorum gün.
3: Nil Korkmaz Ankara'da görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin desteğiyle çok küçük yaşta müziğe yöneldi. Kendisine söylenen ninnilere, türkülere verdiği tepkilerle müzik kulağı olduğunu gösterdi.
22: Nilcim, müzik konusunda yetenekli çocukların ilkokuldan itibaren okudukları bir okul açtık. Müzik ilkokulu, ortaokulu, lisesi.
3: Nil'in en büyük hayali müzik öğretmeni olmak. Ailesi bunun için ilk adımı attı. Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'na başvuru yaptı.
22: Orada bütün öğretmenler sana bu tür enstrümanlar çalmasını öğretecek.
0: Evet, şimdi de efendim Hatay'dan yine güzel haberler geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da bir cami daha yeniden inşa edildi. Hayırseverlerin desteğiyle yeniden onarılan bu cami Hatay'da yeniden inşa edilen, kentte ayağa kaldırılan 129. cami oldu.
3: Asrın felaketiyle yıkılan kent küllerinden doğuyor. Depremin izlerini silmek için adeta bir zamanla yarış başladı. Tam 129. camii kapılarını ibadete açtı.
23: Öncelikli olarak çok mutluyuz tabii. Asırların felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerde maalesef camilerimizde, dini yapılarımızda ciddi derecede hasar aldı.
3: Depremde en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden Hatay'da hayat yeniden filizleniyor. Valilik ve Diyanet işbirliğiyle şehrin manevi mimarisine bir halka daha eklendi. Hacı Kenan Güngör Camii dualarla açıldı. Hayırseverlerin desteğiyle yapılan ibadethane, depremden sonra tamamlanan 129. camii oldu. Açılışa katılan Vali Mustafa Masatlı, devlet, millet el ele yürütülen büyük seferberliğe vurgu yaptı.
23: Bugün de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla birlikte 6 Şubat'tan bu tarafa 129. yeni camimizi de inşallah bugün hizmete almış olduk. Şehrimizin ayağa kalkmasında, umutlarımızın yeniden yeşermesinde katkı sunan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum.
3: Hatay'da sadece binalar değil, şehrin ruhu da yeniden inşa ediliyor. Kentte 42 caminin yapımı sürerken bugüne kadar 50 Kur'an kursu ve 13 gençlik merkezi de hizmete açıldı. Yeni camide mahalle sakinleri ilk ibadetin huzurunu yaşadı.
1: Elhamdülillah hamden kamilen ve salatu vesselam ala
0: Dilan Polat'ın 6 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabına Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli geldi. Gerekçe aile değerlerine aykırılık, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek.
2: Dilan Polat'ı vurdular! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin!
4: Son olarak öldürülen korumasıyla ilgili bu paylaşımı yapmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı çıktı.
5: Ya bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur!
2: Saçmalama engel!
4: Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve tahliye edilen Dilan Polat'ın koruması hafta içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı konumu Dilan Polat'ın paylaşımından gördüm demişti.
2: Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
4: Son olarak yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme gelen Dilan Polat'ın 6 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı ile ilgili yeni bir karar alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımların aile değerlerine aykırılık taşıdığı ve müstehcen yayınların yayılmasına aracılık ettiğini belirterek erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvurdu. Dosyayı inceleyen Ankara Sulh Ceza Hakimliği içerik silmenin yeterli olmayacağına hükmetti. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabının erişime engellenmesine ve kapatılmasına karar verildi.
24: Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz?
25: Kocamın karısıyım.
24: Görüşmek üzere.
0: Gençler arasında sessizce büyüdü. Sanal bahis ve kumar son dönemde düzenlenen operasyonlarla bahis çetelerine darbeler vuruluyor. Ancak kolay para kazanma hayali kuran gençler kendilerini büyük bir bataklığın içinde buluyor. Evet, şimdi bakacağız kısa sürede bu bağımlılık döngüsü. Başlayan bu döngü kırılabilir mi? Neler yaşanıyor? Son duruma bakalım.
26: Kazandıran tuzaklara düşenlerin kumar bağımlılığından çıkmaları çok zor oluyor.
10: Her şey önce kazandırmayla başlıyor. Gençler sanal bahis batağına böyle çekiliyor.
27: Emek harcamadan kısa yolla köşeyi dönme hayali fantazisi kumar oynama davranışlarını başlatabiliyor.
10: İstanbul'da düzenlenen 2. Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumunda sanal kumarın gençler üzerindeki tehlikesine dikkat çekildi. Sempozyumun bilimsel kurul başkanı Profesör Doktor Kültekin Ögel, bahis sitelerinin gençleri kazandırma yöntemiyle sisteme nasıl çektiğini anlattı.
26: Başta kazandırıyorlar, bu çok bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla gençler özellikle bu kazandırma da olayında kendini durduramamaya başlıyorlar. Sonra kaybetseler de oynamaya devam ediyorlar.
10: Uzmanlar kumar bağımlılığının yalnızca kişiyi değil aileleri de ekonomik çıkmaza sürüklediğini söylüyor.
27: Kişiler genellikle kumar borçlarını ailelerine ödetmeye çalışırlar. Ailelerinin ödemesi yönünde baskı yaparlar. Uzun vadeye yayılan ve kişinin kendisi tarafından ödenilen borç, kişinin kumar oynama davranışını durdurmada çok daha etkili bir sonuç olarak gözüküyor.
0: Türk Hava Kuvvetleri şanlı tarihinin 115. kuruluş yıl dönümünü gökyüzünde dev bir şölenle kutladı. İzmir'de gerçekleşti bu tören. Muhteşem bir gençlik ve havacılık festivali yaşandı. Göz kamaştıran bu tarihi buluşmada bakalım neler yaşandı.
3: Gözler gökyüzünde, nefesler tutuldu, çelik kanatlar İzmir semalarını titretti. Türk yıldızları gökyüzüne adeta şanlı hilali kazıdı. İzmir Çiğli'de milli birlik ruhu zirveye tırmandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, geleceğin kahramanları ve efsane komutanlarla omuz omuza verdi. Hava Harp Okulu Marşı tek bir yürekten göğe yükseldi. Ardından envanterin gurur abideleri, dev çelik kanatlar pistte adeta gövde gösterisi yaparak protokolü selamladı. Festival paraşüt atlayışları ve nefes kesen kurtarma tatbikatıyla başladı. Türkiye'nin göklerdeki yerli ve milli imzası genel maksat helikopterimiz Gökbey, asil duruşu ve kusursuz uçuşuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Alkışlar sel oldu. Kapanışı gökyüzünün göz bebeği yaptı. Türk yıldızları nefes kesen akrobasi hareketleriyle Çiğli semalarına imzasını attı ve unutulmaz bir şölen sundu.
0: Hava kuvvetlerimize nice yıllara diyoruz ve tarihi yarımadanın en gözde yapılarından biri olan son dönemde yönetim değişikliğiyle de gündeme gelen Yerebatan Sarnıcı kapılarını yeniden açtı. Yerli ziyaretçiler de Haziran sonuna kadar Sarnıcı ücretsiz ziyaret edebilecek.
3: Sudan yükselen uzun mermer sütunlar, kızıl, turkuaz ve mor ışıklar. İstanbul'un gözde mekanı Yerebatan Sarnıcı kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı. Tarihi Yarımada'da bulunan ve geçmişi 6. yüzyıla uzanan Yerebatan Sarnıcı, son günlerde yaşanan yönetim değişikliği süreciyle gündeme gelmişti. Sarnıcın işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Mahkeme ise yürütmeyi durdurmuştu.
6: İtirazımız o zaman mahkemeye yapacağız.
7: Biz mahkemeye değil,
6: devletin mahkemesi. Gelen...
3: Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, yargı sürecinin yakından takip edildiğini açıkladı. Temel önceliğin kültürel mirasın korunması ve ziyaretçilerin yapıyı kesintisiz biçimde deneyimleyebilmesi olduğunu vurguladı. Öte yandan devir ve tahliye sürecinde gerçekleştirilen söküm işlemlerinin ardından yapıda çeşitli eksiklikler ve hasarlar tespit edilmişti. Tarihi yapının korunması ve ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla alanda kapsamlı bir çalışma yürütülmüştü. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yerebatan Sarnıcı bir kez daha kapılarını açtı. Ziyaretçiler tarihi yapının etkileyici atmosferiyle yeniden buluştu. Türk vatandaşlarsa Haziran ayı boyunca ücretsiz ziyaret edebilecek. Bak şu köşede.
0: Tokat'taki bir düğünde takı merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Damadın arkadaşları yaklaşık 10 bin lira değerindeki madeni paraları el arabasıyla salona getirince bakalım neler yaşandı.
10: Takı töreninde bu kez altın veya zarf görülmedi. Damadın arkadaşları salona el arabasıyla giriş yaptı. 10 bin lirayı bozukluk yapıp damadın önüne bıraktı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünya evine giren Beytullah Şahin ve Selin Karakuş çiftinin düğünü arkadaşlarının yaptığı sıra dışı sürprizle unutulmaz anlara sahne oldu. Damadın dört arkadaşı bir hafta boyunca topladıkları 10 bin lira değerindeki madeni paraları el arabasına yükleyip düğün salonuna getirdi.
8: 10 bin lira madeni parayı Beytullah için birleştirip
7: şu anda 4 arkadaş beraber bunu Beytullah'a düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık.
10: Takı merasiminde el arabasını gören davetliler önce şaşkınlık yaşadı, salonda kahkaha ve alkışlar yükseldi. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan gelin ve damat ise arkadaşlarına teşekkür etmekle yetindi.
8: Beklediğim bir hareketi zaten. Bu hafif en azından.
9: Ben de desem az kalır, o yüzden konuşmayacağım. Yavaş.
0: Evet, düğün sezonu başladı. İlginç görüntüleriyle de Tokat'tan bu düğünü sizlerle paylaştık. Şimdi bakalım bugün hava nasıl olacak? Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyenler, dün trafik kilitti İstanbul'da. Bakalım bugün neler bizi bekliyor? İstanbul'a baktığımızda parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklık 29 dereceye kadar çıkabilir. Ankara 28 derece görünüyor, parçalı bulutlu. İzmir'de parçalı bulutlu, 33 dereceye kadar çıkabilir sıcaklık. Antalya 29 derece. Bursa parçalı bulutlu, 31 derece. Trabzon'a baktığımızda da Diyarbakır'da da yine parçalı bulutlu bir hava görünüyor. Trabzon 23, Diyarbakır ise bugün 33 dereceyi görebilir. Evet, konser sezonu başladı. Herkes dışarıda. Gerçekten geç saatlere kadar güzel de oldu. Çünkü biraz da özledik açıkçası böyle dışarıda olmayı ve bu etkinlikleri. Efendim, Tarkan başkent Ankara'da yine sevenlerini mutlu eden bir konsere imza attı. Hafta içinde 6 yıl aranın ardından hayranlarıyla buluşan Şebnem Ferah konserinin de yankıları devam ediyor. Küçük Çiftlik Park'ta 17 bin kişiye hitap etti. Kendisi de duygusal anlar yaşadı. Şebnem Ferah, galiba yokluğunuzda sizin benim evim olduğunuzu anladım sözleriyle özlemini dile getirdi. İşte o duygusal konserden görüntülerle ara zamanı diyoruz. Görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: İstihbarat polisleri aylarca gölge gibi takip etti. İstanbul, Bakırköy ve Beykoz başsavcılıkları düğmeye bastı. Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüp Sultan. Avrupa ve Anadolu yakalarında iş yerlerini tarayıp tehditler savuran iki ayrı suç çetesi ablukaya alındı. Faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edildi. Tam 27 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler dolusu yüzlerce fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Babası öldü. Engelli oğlu fark etmedi. Cansız bedenle tam 2 gün yaşadı. Olayın adresi Muğla Bodrum. Bir binadan yükselen kötü kokular mahalleliği harekete geçirdi. 65 yaşındaki Veysel Bek'ten haber alamayan komşuları durumdan şüphelendi. Hemen 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. Ekipler eve girdi. Acı manzarayla karşılaştılar. Yaşlı adam yatağındaydı. 2 gün önce öldüğü belirlendi. En acı detay sonradan anlaşıldı. Engelli genç babasının ölümünden habersizdi. Günlerce evde kaldı. Ekipler geldiğinde bahçede dolaşıyordu. Evde inceleme yapıldı. Engelli genç korumaya alındı. 65 yaşındaki babanın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
5: İnşallah bebeğe bir şey olmaz ya. Çocuk daha çok
6: aynı sattılar.
5: İki ya da 3 yaşında kardeş.
4: Bıçağı eline aldı. Kendi canından kanından olan 3 yaşındaki kızına dehşeti yaşattı. Özel harekat polisleri tarafından vurularak yaralı halde yakalandı.
5: Vallahi vurdular adamı herhalde. Silah sesi geldi.
4: Skandal görüntülerin adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. İddiaya göre cinnet getiren adam önce eşiyle tartıştı. Ardından da kızını bıçakla rehin aldı. Gözü dönmüş adam kızını alarak pencerenin önüne çıktı. Bazen bıçağı kızının boğazına dayadı, bazen de rastgele boşluğa salladı. Hemen olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada mahalleli gözü dönmüş adamı ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar karşılıksız kaldı.
6: Bir hareket halinde hepsi bir anda koştu. Yukarıya doğru koştular.
4: O sırada polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Özel harekatta olay yerine geldi.
5: Özel harekat camda.
4: Güvenlik güçlerinin ikna çabaları da yeterli olmadı. Saatler ilerledikçe gerilim arttı. Özel harekat polisleri operasyon için harekete geçti.
5: Almışlar. Vurdular mı?
4: Özel harekat ekipleri saldırgan babanın çocuğa zarar vermemesi için adamı vurarak etkisiz hale getirdi.
5: Vallahi vurdular adamı herhalde. Silah sesi geldi.
4: Gözü dönmüş adam yaralı olarak yakalandı. Ardından hastaneye kaldırıldı. 3 yaşındaki çocuk da ocağının elinden kurtarıldı.
5: Çocuğu çıkardılar. Adam nerede o belli değil.
4: Ankara Emniyeti de olayla ilgili açıklama yaptı. Şahsın teslim ol çağrılarını karşılıksız bırakıp çocuğun hayatını tehlikeye attığı vurgulandı. Operasyon sonucu saldırganın yaralı olarak yakalandığı duyuruldu.
5: Kaldılar. Vurdular mı? Vurmuşlar mı? Vurmuş olabilirler.

0: Bakri sen ne yapıyorlar biliyor musun? Buraya kadar gel, şimdi buraya kadar geliyor. Merhaba çocuk büro burası mı? Sence çocuk büro. Mesela.
1: Adliyede çektiği videolarla gündem olmuştu. Hakkında soruşturma başlatılan personel geri adım atmadı. Pişkince videolarına yenisini ekledi.
0: Arkadaşlar siz iyi misiniz ya? Video yaptık, bir gün geçin işte. Niye o kadar çok abarttınız? No, niye?
1: Kocaeli Gebze Adliyesi'nde görev yapan kadın personelin sosyal medya paylaşımları tepkilerin odağı olmuştu.
0: Ne yazıyor? Yazı işleri müdürü. Ama kendisi yok. Okulları sürdüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar bir sonraki derste.
1: Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı haddini bilmez adliye personeli hakkında soruşturma başlattı. Gözlerin çevrildiği kadın personel ise yeni bir video daha paylaştı.
0: Zaten ne kadar izlendi onu da anlamadım valla. Tam keşfetin bilmem bir şey saatinde mi düşürdüm, ne yaptım?
1: Tepkileri küçümseyen kadın personel paylaşımlarında kullandığı ifadelerle eleştirilerin daha da büyümesine neden oldu. Alaycı tavrını sürdürmeye devam etti.
0: Bu arada bu kıyafeti nasıl arkadaşlar? Kumaş pantolon giydim altına ama sizin için uygun mu? Hani siz çünkü daha iyi biliyorsunuz galiba. Bir yorumlarsanız ondan sevinirim.
2: Eşini odunla öldürüp kaçtı. Tam 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kan donduran olayın adresi Gümüşhane'nin Torul ilçesi. Halis Pekin tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin eline aldığı odunla acımasızca dövdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kamyonetiyle kaçan şüphelinin aracı Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 240 kişilik ekip seferber oldu. Bağ evleri, mağaralar, depolar ve terk edilmiş yapılar tek tek arandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin ilçe merkezine girmeden sınır kesimlerinde saklandığı belirlendi. Daraltılan arama çemberi sonuç verdi. Katil zanlısı Halis Pekin olaydan 96 saat sonra depo görünümlü bir müştemilatta yakalanarak gözaltına alındı. Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı. Acı kazada biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Hınıs-Muş Karayolu'nda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunanlar yolun kenarındaki tarlaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri araçtaki Netice İnan ve Haride Morkoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Yusuf Ali Morkoç'tan da acı haber geldi. Yusuf Ali tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 4 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

0: Çekyat'ta geçen 15 yıllık çile bitti. Devletin kurtardığı kadının karnından tam 40 kiloluk kitle çıktı. Aydın'da bir bağ evinde yokluk içinde yaşayan Leyla Demirkafa'nın hayatı 1993'teki doğumundan sonra değişti. Maddi imkansızlıktan doktora gidemeyince karnındaki kitle 33 yıl sürekli büyüdü. Kadını 170 kiloya ulaştırarak yatağa mahkum etti.
1: Büyük yarası var, kitle.
0: Aydın Valiliği harekete geçti. Evinden alınan Demirkafa hastaneye kaldırıldı. Önce enfeksiyon ve yaraları temizlenen kadın için tıp tarihine geçecek zorlu ameliyat gerçekleşti. Saatler süren operasyonda doktorlar gözlerine inanamadı. 67 yaşındaki kadının karnından tam 40 kiloluk dev bir kitle çıkarıldı. Ameliyatı ve yoğun bakımı başarıyla atlatan Demirkafa normal servise alındı.
2: Kitle yaklaşık 40 kiloya yakın olduğunu söylendi.
0: Tam 15 yıldır ilk kez yatağa yatan Demirkafa hafifleyen vücuduyla adeta yeniden doğdu. Talihsiz kadın bu kez acıdan değil sevinçten gözyaşı döktü.
3: Hepinize Allah iyidir, bir kere Allah. Hepinize Allah.
4: Yani resmen kıvranıyorsun yerlerde, hiçbir şey yapamıyorsun.
5: Hocam bizde var ya, çocuklarda da olur mu diye ondan da korkuyoruz.
0: Karı koca aynı hastalıktan aynı gün ameliyat edildi. Onların gönülleri de hastalıkları da bir olunca korkuları da çocukları için oldu. Serdar Cesur 55 yaşında sırt ve göğüs ağrısıyla doktora gitti. Safra kesesinde taş olduğunu öğrendi ama tedavisine devam edemedi.
6: Oyaladık kendimizi.
0: Ardından eşi 49 yaşındaki Zübeyde Cesur'da da aynı belirtiler görüldü.
4: O hep ihmal ediyordu. Bende de olunca artık dedim hadi ihmal etmeyelim.
0: Çift hastanenin yolunu tuttu. Aynı gün aynı hastalıktan ameliyat edildi. Onları ameliyat eden doktor bile şaşırdı.
7: Randevu olup gelmişler karı koca. Da şaşırdım, ikisi de aynı hastalıktan. Hanımefendinin daha kolay geçti. Beyefendinin ise o tabii biraz gecikmiş.
6: Benim öğrendiğim zamanlar 2,5 santimdi. Bu zaman içerisinde 5 santime kadar çıkmış.
0: Büyük taşlar uzun süre kalırsa kanserleşmeye kadar gidebiliyor. Safra taşı sarılığa da, pankreatite de yol açabilir. Şişkinlik, karın ağrısı, sırt ağrısı varsa dikkat.
7: Burada gold standart dediğimiz, yani altın standart, ultrason.
0: Enfeksiyon, karaciğerin farklı çalışması, hızlı kilo alıp verme, hepsi taş birikmesinde etkili.
7: 35-40 yaşın altında bir hasta gelmezdi. Ama şimdi 20 yaşında, 22 yaşında, 25 yaşında birçok hasta geliyor.
6: Böyle bir rahatsızlığı olanlar hiç durmasın, bir an önce ameliyatına olsun.

0: TGRT FM Haber.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: aklınızda bulunsun.
1: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin, kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.
5: Efendim, Türk mutfağının güzellikleri bir kez daha keşfedildi. Taste Atlas, milyonlarca kullanıcının oyları sonucu dünyanın en iyi tatlıları listesini açıkladı. Bakalım kaçıncı sıradayız?
6: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla hazırladığı dünyanın en iyi tatlıları listesini açıkladı. Listede Antakya künefesi zirveye yerleşti. Türk mutfağı sadece birincilikle değil, listeye damga vuran diğer lezzetleriyle de dikkat çekti. Gaziantep baklavası 5. Fıstıklı sarma ise 6. sırada yer alarak dünyanın en iyi tatlıları arasına girmeyi başardı. Listede İngiltere'nin Clotted Cream Ice Creamy 2., İtalya'nın Gelato al Pistacchio'su 3., Avusturya'nın Strudel'i ise 4. sırada yer aldı. Böylece Antakya künefesi dünya mutfaklarını geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti ve Türk tatlı kültürünün başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Ve künefe bir numara. O depremden önce Antakya'da, Hatay'da yediğim künefeyi de şimdi aklıma getirdi bu haber. İnanılmazdı. Yine yaralar sarılıyor tabii ki. Yine o güzel günlerine dönecek inşallah Hatay Çarşısı. Türkiye Gazetesi diyeceğiz. 7 Haziran pazar manşetleri gelsin. Toz dağılınca kazanan biz olacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. DEİK Genel Kurulu'na katıldı ve yaptığı konuşmada Türkiye'nin sahadaki gücünü masada da kabul ettirdiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Başkanlık yarışı gergin başladı. Önümüzdeki dakikalarda Kadıköy'e gideceğiz. Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Dün bir gerginlik vardı. Fenerbahçe'de adayların destekçileri kapıştı. Sarı lacivertlilerde olağanüstü genel kurul kavgayla başladı. İki başkan adayının destekçileri tribünde atıştı. 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'la transfer bombalarıyla dikkat çeken Hakan Safi'den biri bugün Fenerbahçe'nin 35. başkanı seçilecek. Bakalım tecrübe mi kazanacak yoksa taze kan mı isteyecek Fenerbahçeliler? Birazdan bakacağız, ibre kimi

Deprem ferah haberi de var. Orada sesinden hiçbir şey kaybetmedi deniyor. Psikolojik bir şey aslında bu. Bu konserler, yani o 90'lı yıllara özlem, o masumiyet zamanlarına özlem. Yeni Umud'un adresi, kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Türkiye'nin ilk CAR-T ve hücresel tedaviler üretim merkezi hasta kabulüne hazır. Rektör Profesör Doktor Özdenen Özkan ekibi tanıttı, merkezi gösterdi ve efendim ilk hastayı da tedaviye bekliyor bu merkez. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Özkan'ın açıklamaları manşette. Rahmi Koç'a büyük bir tepki. Hürriyet gazetesindeki haberin detayları şöyle. Rahmi Koç'un yaşadığı olay, bir fıkra anlattı İzmir'deki hastane açılışında. Çevresindekiler de gülüyorlar aslında fıkraya. Bir fıkra ama sonuçta incinenler oldu. Bu nedenle de özür diledi Rahmi Koç. Yazılı bir açıklama geldi. Koç Holding'in logosu altında bir özürdü bu. İncinenlerden özür diliyorum dedi. Ve efendim Sayın Devlet Bahçeli MHP lideri de soruşturmaya gerek yoktu mealinde bir açıklama yaptı. Onu da hatırlatayım sizlere. İsrail 7 aylık bebeği katletti. Katliamları devam ediyor Gazze'nin ardından. Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin aracına ateş açtı. Sivilleri hedef alıyor. 7 aylık Sam bebek hayatını kaybetti. Ve maalesef güzelim bebekten geriye sadece o masum fotoğrafı kaldı. Milliyet gazetesinde de dijital yetim çağı haberi bir yandan. Çocuklar hakikaten zor bir dönemden geçiyor. Çok acayip bir dönem yaşıyoruz. Şimdi de dijital mecraların ardından çocuk güvenliği tartışmasında çarpıcı tespitler var. Uzmanlar ebeveynlerin her isteğini yerine getirdikleri çocukları dijital mecralarda yalnız bıraktığını belirterek dijital yetim kavramı oluşmaya başladı dedi. Yani anne baba var ama yok. Yapayalnız kaldılar. 1 milyar çocuk da bu tehlikenin altında. Her 10 çocuktan 9'u psikolojik saldırganlık ve fiziksel cezaya maruz kalıyor. Böyle bir sonucu da var araştırmanın. CHP'nin salı sancısı. Salı günü mecliste CHP'nin grup toplantısında kim konuşacak? Bir kürsü olacak ama o kürsüye kim çıkacak? Sayın Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? Herkes bunu merakla bekliyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir ilanla gruba hitap edeceğini söyledi. Elbette orada olacağım dedi soruların ardından. Peki Özgür Özel de olabilir mi? Çünkü Özgür Özel geçen hafta partilere hitap etmişti mecliste. Şimdi de Manisa'da olacaktı ama Ankara'da olacağı açıklandı salı günü. İşte bütün bu soru işaretlerinin çerçevesinde Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan bir açıklama geldi. Genel başkanların grupta konuşmasını önleyecek madde yok dedi. Şimdi gözler Özel kanadında diyor Milliyet Gazetesi. Sabaha geldiğimizde de yanan ormana villa diktiler manşeti dikkat çekiyor. Buca'yı sarsan imar yolsuzluğunun arka planında korkunç bir rüşvet ve katliamı, çevre katliamı çıktı. 5 kaçak villaya hem eski yönetimin hem yeni yönetimin göz yumduğu belirtiliyor. Sabunlama adı verilen bu çark deşifre oldu denilmiş. Sabah gazetesinde ayrıca LGS'de velilere gelen son 6 gün uyarısına da dikkat çekelim. Uzmanlar çocuğunuzun dikkatini toplaması için bu hafta sosyal medyayı sınırlayın diyorlar. Fanatik gazetesine gelelim. Fenerbahçe'deki tarihi seçime ilişkin detaylar var. Bir yanda Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı. Bir yanda da Hakan Safi, o da çok yani önemli transferlere imza atacağını söylüyor. Bu arada Fenerbahçe Başkanı olarak son kez üyelerin karşısına çıkan Saadettin Saran da veda konuşması yaptı. Hakkınızı helal edin dedi. Saadettin Saran kalsaydı başarılı da olabilirdi belki ama biraz yıprandı. Yıprandığı için de böyle bir durum yaşıyoruz. En çok kupa kazanan yönetim olduk. İnanıyorum ki çok sürmeden yeni şampiyonluklar da gelecek dedi. Milli seferberlik, Dünya Kupası öncesi A milli takımda yüzler gülüyor. Evet, İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız da Amerika'dan bildirdi. Milli takımımızın morali yerinde. Venezuela ile oynadığı hazırlık maçı da ben izleyemedim. Gece 1'deydi çünkü. 2-1'lik bir galibiyetle zaten hazır olduğu ortada.

0: takımımızın. Bu arada Montella ve kurmayları bütün yıldızların Avustralya karşısında sahada olmasını hedefliyor. Önümüzdeki pazar günü artık milli takımımızla birlikte Vira Bismillah diyeceğiz. Yeni Şafak gazetesine gelelim. Turnuvanın altın çocukları demiş Yeni Şafak'ta. Gözler genç yıldızlarda olacak. Arda Güler'in de ilginç bir açıklaması var. Diyor ki son katıldığımız Dünya Kupası'nda ben daha doğmamıştım. Şimdi pırıl pırıl gözler onlarda olacak. Dünya Kupası'nda 21 yaş altı genç yıldızlarda. A milli takımda genç yıldızlar arasında Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun yer alırken Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'den de 4 isim sahada başarı kovalayacak. Yapay zekayı durdurmak gerekebilir manşeti dikkat çekiyor. Yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılması ve geçici olarak durdurulması seçeneği değerlendirilmeli diyor. Kim diyor? Önde gelen yapay zeka şirketinin yöneticileri. Yani onlar da bir tehlike görüyorlar bu gidişatta. Sermaye Türkiye'de buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde Türkiye'nin ticarette küresel bir merkez olacağına dikkat çekti. Evet, ekonomiden manşetlere de bakalım birlikte. Ekonomi Gazetesi geliyor. Öncelikle eğer hazırsa. Sağlık tesislerinde yan hizmetler özel sektöre açılacak. Şehir hastanelerindeki kamu özel işbirliği modeliyle dışarıdan hizmet alımı yöntemi mevcut hastanelere de uygulanacak. Bina bakımı, onarımı, laboratuvar, görüntüleme ve temizlik hizmetleri özel sektöre yaptırılacak deniyor. Efendim, enflasyon aylık 1.71, yıllık %32.61 geldi. Tabii emeklilerin maaş oranı da önümüzdeki ay açıklanacak enflasyonla netleşecek. Şu anda 16 virgül küsuratlı bir rakam hak edilmiş durumda. Dünya Gazetesi'ne geldiğimizde de gıda fiyatlarında düşüş vardı ve bu da Mayıs ayına yansıdı. Enflasyonu gıda rahatlattı deniyor manşet haberde. TÜFE'de yıllık değişimde %1'lik olarak veriliyor. 32.24'te Haziran'da kira artış tavanı. Onu da hatırlatalım. Emekli zammı netleşiyor. Dünya Gazetesi'nden notlar. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne de geldiğimizde büyümede ileri malzeme atağı manşette yer alan bir haber. Yüksek teknolojiye süper teşvik var. Bir başka haberde küresel riskleri fırsata dönüştürecek 4 adım işletmelere mikro plan verilmiş haberin devamında. Baktığımızda da finansal yatırımlara yoğunlaşmak, yakın pazar avantajını kullan diyorlar işletmelere. Lojistik ve entegre ağlar, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme fırsatı. Turizmde 4 mevsim gelir modeli kazandırıyor. Efendim, turizmde sezon başladı. Dileriz yüzler güler ama ilk haberler olumlu. Yani rakiplerimize fark attığımızı gösteriyor. Maşallah diyelim. Türkiye'de turizmde 2025'i 65.2 milyar dolarlık gelir ve yaklaşık 64 milyon ziyaretçiyle rekor seviyede kapattık. Bu yıl için de 68 milyar dolarlık bir gelir hedefi var. Esnafın da yüzü burada gülsün tabii ki. Yani sadece işletmeler, oteller kazanmasın, esnafın da yüzü gülsün. Ama kültür, sağlık, gastronomi dediğimizde bütün bileşenler bir araya geldiğinde yeni turizm modeli tabii ki çok daha göz dolduracak. Kalite açısından da buna hazır olmak önemli diyoruz. Turizmin ardından şimdi devam ediyoruz efendim. Devam ediyoruz saat başında. Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Heyecanda bugün neler olacak bakacağız. Efendim, Fenerbahçe'de başkanlık heyecanı dün başladı. Başkan adayları kürsüye çıktılar, konuşmalarını yaptılar, vaatlerini sıraladılar. Peki bugün neler olacak? Yeni başkan saat kaç civarında belli olur? Fenerbahçe cephesinde neler yaşanıyor? TGRT Haber muhabiri Hanefi Bayar. Evet, hareketlilik başladı gibi görünüyor. Hanefi'ye günaydın diyorum Kadıköy'den. Söz sende.
1: Fenerbahçe'de başkanlık burada sandıklara gidecekler. Sandıklarda oy kullanma işlemi
2: başlayacak. İki aday yarışıyor. Adaylardan birisi Hakan Safi, diğeri ise Aziz Yıldırım. An itibariyle burada kongre üyeleri toplandılar ve kongre üyeleri artık oy kullanmak için seçimin resmi olarak başlamasını bekliyor. Dün neler olmuştu? Dün Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu seçilmişti. Önce Hakan Safi kürsüye gelmişti. Tam 33 dakika boyunca vaatlerini sıralamıştı başkan adayı Hakan Safi. Daha sonrasında adayı Aziz Yıldırım'dı. Aziz Yıldırım da 13 dakika boyunca konuştu. Zaten kendimi anlatmama gerek yok. Sizler beni çok iyi tanıyorsunuz. Benim sizlere bir borcum var. Onu ödemek için geliyorum dedi. Aziz Yıldırım cephesi de oldukça hareketli. Hakan Safi cephesi de oldukça hareketli. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma hakkına sahip kongre üyesi sayısı 44.471. Tekrarlayalım. 44.471 kongre üyesi bugün oy kullanma hakkına sahip olacaklar ve bugün seçimin başlamasıyla beraber oy kullanma işlemi başlayacak. Bir yandan da anonslar yapılıyor burada. Artık son hazırlıklar yapılıyor divan tarafından. Divan üyeleri buradaki yerlerini alacaklar. Divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu seçilmişti. Şekip Mosturoğlu dün genel kurulun ilk gününü yönetti. Bugün ise kritik gün, çünkü bugün seçim var. O seçim saat 10'da başlayacaktı. Ve şu anda henüz sandıklar kapanmadı anonsu yapıldı. Sandıklar şimdi hazırlanıyor. Sandıklar kapanacak. Sandıklara mühür vurulacak. O mühür işlemi vurulduktan sonra da buradaki seçim başlayacak. Ve kongre üyeleri Fenerbahçe'de yeni başkanı belirlemek için sandık başına gidecekler. Saat 17'ye kadar da oy kullanma işlemi burada devam edecek. İki adayın yarıştığının bir kez daha altını çizelim. Dün oldukça aslında tansiyon yüksekti statta. Özellikle Hakan Safi konuşurken Aziz Yıldırım destekçileri, Aziz Yıldırım konuşurken Hakan Safi destekçileri tezahüratlarda bulundu. Bazen aleyhte, bazen lehte. Ara ara gerginlikler de çıktı tribünde ama kısa süreli gerginliklerdi. Ciddi bir gerginlik yaşanmadığının altını çizelim. Polis ekipleri de zaten tribündeydi. Gerginlik yükseldiği an polis ekipleri o gerginliği düşürdüler ve kongre aslında dün sakin bir şekilde ilk gününü tamamladı. Dün kongre saat 10'da başlamış, saat 18.30'da sona ermişti. Bugün seçim saniyeler içinde başlayacak. Kongre üyeleri sandık başına gidecekler. Saat 17'yi gördüğümüzde ise sandıklar artık tamamen oy verme işlemine kapanacak ve sayım işlemi başlayacak. Bir kez daha Ozan Ural şöyle bir atmosferi sizlere göstersin. Bakın burası Fenerbahçe'de, Kadıköy'deyiz. Fenerbahçe'nin mabedindeyiz. Fenerbahçeli kullanma işleminin artık başlamasını istiyorlar. Oradaki turnikelerin açılmasını ve kongre üyeleri kendi sandıklarına giderek oy kullanmak istiyorlar. 44.471 kongre üyesi oy kullanma hakkına sahip. Bunun altını çizelim. 44.471 kongre üyesi oy kullanacak. Sarı pusula, yani sarı kağıttaki yönetim listesi Aziz Yıldırım'a ait. Beyaz pusuladaki yönetim listesi ise Hakan Safi'ye ait. Bunun altını bir kez daha çizelim. Bu oy pusulasını zarfa koyduktan sonra kendi iradelerini sandığa yansıtacak Fenerbahçeliler ve yeni başkanlarını belirleyecek. Aziz Yıldırım, Hakan Safi yarışında yarışı kim önde tamamlayacak? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Bizler gün boyunca burada olacağız ve tüm gelişmeleri an be an aktaracağız. Artık kongre üyelerinin buradaki alkışta aslında tepkisinin nedeni saat 10'u geçti. Artık oy kullanma işlemi başlasın diye. Ama saat 10'u biraz geçti, oy kullanma işlemi başlamadı, ancak son hazırlıklar yapılıyor artık. Şekip Mosturoğlu da sandıklardaki seçim güvenliğinin sağlanmasının hemen ardından kongre üyelerinin oy verme işleminin başlayacağını söylemişti. Dakikalar içerisinde artık oy verme işleminin bizler başlamasını bekliyoruz diyelim. Sözü bir kez daha Kadıköy'den size bırakalım.
0: Evet, Fenerbahçe cephesinde yaşanan bu heyecanı sevgili Hanifi Bayar bize anlattı. Evet, artık oy verme işlemi de başlamak üzere. Heyecan Doruk'ta çok da büyük bir ilgi var. Çok teşekkürler Hanifi. Hanifi orada olacak. Yine nabzı tutacağız tabii ki. Evet, Hanifi'yi uğurladıktan sonra stüdyo konuğuma dönmek istiyorum efendim. Çünkü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karara imza attı. Uzun süredir olacak mı olmayacak mı, mağdurlar var, bu işin fayda sağladığı kadınlar var derken süresiz nafaka konusunda iptal kararı geldi. Bundan sonra acaba neler bekleniyor? Yeni bir düzenleme için gözler mecliste. Adalet Bakanlığı'nın nafaka çalışması nasıl sonuçlanacak? Tabii görüşler de alınacaktır. Biz değerli konuğumuz avukat Zuhal Akbel'le neler yaşandığını konuşacağız. Zuhal Hanım, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Gün başlıyor da. Sizinle daha önce kentsel dönüşüm konuşmuştuk,
3: evet,
0: galiba.
3: Evet.
0: Şimdi bu konu çok gündemdeydi. Olur mu olmaz mı derken tarihi karar diyoruz ama gerçekten tarihi bir karar mı?
3: Gerçekten şu anlamda beklenilen değişikliklerden biriydi. Hatta belli aralıklarla gündeme getirilen yine keza değişikliklerdendi. Ve en sonunda önemli bir karar çıktı Anayasa Mahkemesi'nden.
0: Hep Cem Yılmaz'la bu konu gündeme geliyor. Onun itirazları oluyor. Dolardı, TL'ye çevirelim filan.
3: Birazcık nafaka ile ilgili konu tabii ki hem sansasyonel ya da herkesin bildiği kişiler arasında olduğu zaman birazcık daha gündeme geliyor ama son birkaç yıldır siz de biliyorsunuz ki belli aralıklarla sürekli tartışılan bir konuydu. Bununla ilgili de en son bir yine bir Anayasa Mahkemesi'ne taşınan davayla kısa süreli bir evlilikte süresiz bir nafaka kararına itirazla başladı aslında biraz hikaye. Akabinde de en son geçen hafta hepimizin bildiği üzere Anayasa Mahkemesi Medeni Kanun 175'indeki süresiz ibaresiyle ilgili özellikle hususun tamamen iptaline yönelik bir karar verdi. Yani şimdi burada tabii biz hukukçulara bütün hafta bu benzer soruları yanıtladık.
0: Telefonlar susmadı.
3: Aynen öyle, çünkü bir yandan devam eden süreçler var, bir yandan kesinleşmiş kararlar var ama tabii ki hem bununla ilgili hem kararın resmi gazetede yayınlandıktan sonra 9 aylık bir süreden sonra bu kararın geçerli olacağı, o esnada da bir düzenleme yapılacağı zaten son nihai olarak belirtildi. Yani bu husus tamam, bir karar iptali var ama bu kararın ne şekilde yeni uyarlanacağı, nasıl düzenleneceği zaten şu an itibariyle.
0: Düzenleme de olacak tabii. O nedenle de kafalar karışık. Yani nasıl bir düzenleme olacak? Kimler nafaka alacak ama süresiz nafaka dediğimiz geçerli olacak durumlar var mı?
3: Şimdi şöyle bir durum var. Bu süresiz kavramı tabii ki
0: onu bir açalım.
3: Birazcık hem herkesin kafasında soru işareti yaratan hem de dediğim gibi özellikle kısa süreli evliliklerde çok gündeme gelen bir husus. Yani diyorsunuz ki düz bir mantık belki ama bir yılı bile doldurmayan evliliklerde karşı tarafın ki nafakanın kaldırılması için ya da kalkması için belli şartlar vardır. Nafaka alacaklısın taraflardan birinin vefatı, bir başka bir evliliği nafaka alacaklısının veya bir mahkeme kararıyla değiştirilmesi veya kaldırılması şeklinde süresiz nafakanın değişimi mümkün ya da ortadan kalkması. O yüzden böyle bir düzenleme zaten şu aşamada biz hukukçuların da öngörüsü keza kademeli, belki yıllarla alakalı, süreyle alakalı evlilik zaman
0: konuşalım.
3: Zaman dilimiyle ilgili.
0: En sağlıklısı nedir burada diye. Bir de çocuk olup olmama konusu tabii burada önemli.
3: Zaten bu 175. madde aslında çocuklarla ilgili nafakayı değil, yoksullukla ilgili. Yani aslında eşle ilgili nafakayı düzenleyen iştirak nafakası çocukla ilgilidir. Bu değil. Bu şöyle bir şey var. Evliliğin bitmesinde hangi ağır kusurlu olmamak koşuluyla yoksulluğa düşecek tarafa destek amaçlı bir nafaka türüdür. Hukukta tanımlayacağımız şey bu. İştirak nafakası ise çocuğa hükmedilen bir nafakadır. Onunla ilgili bir iptal, değişiklik şu aşamada yok.
0: Çocuk her zaman korunuyor.
3: Zaten korunması der. Burada da yine korunması amaçlanıyor. Yani hep konuştuğumuz, tartıştığımız şey şuydu. Bu bir tarafı mı zenginleştiriyor, bir tarafı mağdur mu ediyor? Bunun ayrımının yapılması için belki çok daha net çizgilerle. Çünkü bu birazcık herkesin kafasında soru işareti yaratır bir hal almıştı.
0: Çok erkeklerden gelen mesajlar var. Mesela dün bu haber çıktıktan, biz paylaştıktan sonra gelen mesajlara bakıyorum. Bundan çok mağdur olanlar, işte oh yaşasın kurtulduk filan tarzı mesajlar geliyor. Mesela 10 ay evlilik aldım, 5 yıl nafaka ödedim diyenler var. Dediğiniz gibi bir yıldan az süren bir evlilik. Ya da bir gün, hatta öyle bir örnek de vardı. Bir gün evli kalmış, 4 yıl nafaka ödemiş. Yürüyüşler falan yapıldı. Yani yürüdü Ankara'dan İstanbul'un bir yerden bir yere. Yürünme eylemi gerçekleştirdi. Böyle canı yananlar da var. Ama burada en büyük mağduriyeti erkekler yaşıyor.
3: Şimdi tabii şöyle bir şey var. Öncesinde. Hani aile yapısı itibariyle aslında biz şimdi hiç şey yapmayalım, tarafsız objektif konuşalım ama genel itibariyle tabii ki biliyoruz ki hayatı büyük oranda değişen, ki bu genel diyoruz. Hani kadınlar açısından hükmedilen bir durum oluyor. Çünkü ekonomik durum ne değişiyor? Çocuk var, belki çalışamama durumu var, eş çalışıyordu. Şimdi değişik toplumsal dinamikler aslında bu durumu değiştiriyor. Ama dediğim gibi aslında kanunun ve kanun maddesinin lafzı yoksulluğa düşecek. Yani ekonomik destektir. Ama şimdi biz hep neyi tartıştık ülke olarak? Bu acaba bir gelir kapısına mı dönüştü? Bu acaba diğer tarafı mağdur edip öbür tarafı zenginleştirecek bir eyleme mi dönüştüğü tartıştık.
0: Bu yüzden mi Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti?
3: Yani Anayasa Mahkemesi'nin gittiği, yani iptal sebebi bir davanın sonuç itibariyle yine Anayasa Mahkemesi'ne taşınması, oradaki gerekçe yine kısa süreli bir evlilikte bunun süresiz olmasının aslında anayasaya aykırı olduğu iddiası. Şimdi dediğim gibi o zaman bu değişikliğin biz çok rahat şu şekilde en azından hareket edeceği noktasının şu olduğunu söyleyebiliriz. Ya bir kademeli bir nafaka süresi belirlenecek.
0: Sizce nedir o sağlıklı?
3: Yani sağlıklı.
0: Ersan Şen'in bir açıklaması vardı, hukukçu Ersan Şen'in. Yani anladığım kadarıyla 2 yıl evli kalındıysa 4 yıl. Öyle bir şeydi. 5 yıl evli kalındıysa 7 yıl. Düzenleme bu şekilde galiba. Ersan Şen'in söylediği, evlilik uzadıkça daha çok uzun nafaka ödenebilir.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Hani dediğim gibi mağduriyet belki. Mağduriyet derecesinin işte orada şimdi dosyada aslında nafaka şöyle bir şey, bizim kanunumuzda da hükümlerle nafaka miktarlarına ilişkin bir kısıtlama, sınırlama yok. Her dosyada kendi içerisinde spesifik olarak tarafların sosyoekonomik durumlarına göre değişken bir şeydir.
0: Tabii ki.
3: Şimdi diyemeyiz, geliri şu kadarsa şu kadar olur. Bunlar tamamen hakimin takdir yetkisinde olan hususlar. Yani sosyoekonomik durum araştırması yapılır boşanma davalarında. Üzerinize olan taşınmazlar, geliriniz, her şeyle dosya bir bütün halinde incelenir ve gün sonunda hakim tarafından bir nafakaya takdir edilir. Ki bu boşanma süresince olan bir nafaka ve keza boşanma kesinleştikten sonra da devam eden bir nafaka var aslında burada. Şimdi bizim konuştuğumuz şey şu an aslında boşanma kesinleştikten sonra süresiz olan. Çünkü süresizin tartışma yaratma sebebi de şu oldu. Şimdi evlilik olması halinde mesela kalkıyor ortadan, vefatla kalkıyor ya da mahkeme kararıyla kalkıyor. Ama bir yandan da ben 3 ay evli kaldım ama ben neden bir ömür evlenilmezse ya da bu mahkeme kararıyla kaldırılmazsa ve herkes hayatta olduğunda ödeyeyim ki? Bu adil değil minvalinden aslında bu tartışma başlıyor.
0: Zuhal Hanım, yanılıyor muyum bilmiyorum. Tabii siz çok kişiyle bir araya geliyorsunuz. Ben sadece şunu merak ediyorum. Yani bağ da kopmuyor bir şekilde o zaman. Yani sürekli eski eşten alınan bir nafaka var. Ve bir şekilde bağda kopmuyor değil mi bir yandan, yani bu belli hadiselerde nasıl oluyor?
3: Belli aralıklarda, yani tabii o farklı bir durum ama belli aralıklarda bir de ya nafakanın arttırılması davaları çıkıyor karşımıza ya da nafakanın indirilmesi ve kaldırılması davaları da çıkıyor. Yani bir taraf diyor ki sosyoekonomik durum değişti, bu para bana, yani bu belirlenen nafaka yetmiyor deyip bir dava açma hakkı var. Diğer tarafın da keza dediğimiz gibi magazine en çok yansıyan durum bu rakam artık ödenebilme gerçekliğini aştı.
0: Dolara fixlemişler orada.
3: Aştı deyip indirilmesi ve kaldırılması için davalar oluyor. Yani dediğim gibi bu aslında tamamen yeni düzenleme birazcık bu belirsizlikleri ortadan kaldıracak.
0: Şimdi hangi düzenleme, bundan sonra ne olacak? Ben öncelikle şunu da merak ediyorum. Şu anda alan kadınlar için ne olacak? Yani bu kesilecek mi ya da
3: şu an mevcut mahkeme kararlarıyla ilgili, yani sonuçta itibariyle kesinleşen mahkeme kararlarıyla ilgili bir kalktı ya da başka bir şey oldu denebilecek bir durumda değil. Ama özellikle tabii dediğim gibi bu 9 aylık geçiş sürecinde zaten mevcut yürüyen ve devam edecek ve aslında yeni başlayacak olanlarda birazcık bu konu artık yeni değişkenlik gösterecek.
0: Evet. Ve alıyor diyelim. 2 senedir bu nafakayı alıyor.
3: Şu an onun kaldırılacağına yönelik ya da onun ortadan kalktığına yönelik
0: değil.
3: Bir şey yok. Hayır, karar yok. Zaten dediğim gibi kesinleşmiş olanlar mevcut düzenlemede hukuka uygun kararlardı baktığınız zaman. Şimdi bundan sonra biz tamamen bu 9 aylık süre içerisinde hazırlanacak olan yeni düzenlemelerle çok daha nelerin olabileceğini konuşacağız.
0: Bir yandan da yönetmenimden de sorular geliyor. Şöyle, şimdi diyelim yine yıllardır ödüyor nafakayı bir erkek, dava açma hakkı var mı?
3: Yani şöyle bir şey var. Her zaman zaten davayı şöyle açabiliyorsunuz. Yani nafakanın kaldırılması, değiştirilmesi, düşürülmesi ya da diğer taraf için yükseltilmesi şeklinde. Ama böyle bir şey çıktı, bana geri iade et diye gibi bir dava tipinden şu an bahsetmemiz pek mümkün değil.
0: İade yok. Peki bundan sonra ne olacak? Şöyle bir bakıyorum. 3 yıl evli kalanlar için 5 yıl bu düzenlemeler içerisinde taslak olarak konuşuluyor. 5 yıl evli kalanlar için 7 yıl, 10 yıl evli kalanlar için de 12 yıl nafaka ödenmesi gibi formüller gündemde.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Hep konuştuğumuz şey mağduriyetin doğmaması. Çünkü nafakanın...
0: Tabii mağduriyet devam ediyorsun.
3: Nafakanın doğması ya da orada mesela değişkenliği olacak şeyler olacak. Yaş unsuru, engeller, hastalıklar. Bunlar da bunu değiştirecek. Ama nihai olarak bizim hukukçuların tabii ki öngörüsü ve beklentisi bizim de kademeli bir süresiz nafaka ile ilgili, süresiz kelimesi eğer konuşulmayacaksa bundan sonra, bir kademeli geçişin olacağı. Yani belki bu rakam bazında, belki yıl bazında, ama tabii ki örnek dediğim gibi her dosya nafaka konusunda spesifik gerçekliğe sahiptir. Bir dosyada 3 yıl evli kalmış olsa da karşı tarafın hasta olması, engelli olması ve benzeri durumlar elbette ki bunu değiştirecektir. O yüzden aslında biz hem merak ediyoruz hem yaklaşık olarak da nelerin olabileceğini düşündüğümüz zaman bunlar çıkıyor ortaya.
0: Yani şöyle, tabii en çok ne merak ediliyor, en çok ne soruluyor size?
3: Kesilmeyeceği soruluyor. Tabii ki bütün hafta biz de hukukçular, benim meslektaş avukat arkadaşlarım da genel itibariyle hep şu sorularla karşılaştık. Bundan sonra ne olacak? İşte mevcut nafaka ödeyenler bunu soruyor, nafaka ödenenler bunu soruyor, yeni boşanma davaları, süreçleri devam edenler, kesinleşenler. Ama biz hep diyoruz ki bu bir, tabii ki anayasanın iptal kararı çok önemli bir karar. Bizim açımızdan da medeni kanunun boşanma kısmındaki temel ilkelerden biri olan nafaka ile ilgili belirleyici şeylerin aslında değişeceği ve bir tık daha netleşeceği kararlar. Ama tabii dünya da birçok hukuk sisteminde de birçok farklı varyasyon yine var. Yani burada aslında dediğim gibi temel yeni şeyler çıkacak ortaya. Yeni dediğimiz şeyler de büyük ihtimal kademeli süreler, belli kısıtlamalara tabi, belki rakamla ilgili de yine bu artışlarla ilgili. Çünkü böyle bir değişiklik yapılıyorsa bir tık da hepimiz diyoruz ki komplike bir değişiklik olacak. Birçok soruyu da tabii ki
0: yani
3: bunlarla ilgili biz
0: ödemeler tabii, ne kadar tabii, olacak onunla ilgili de tabii çok değişiklik
3: biz kapsamlı olabilir. Bir bu 9 aylık sürenin de tabii ki bu bir hazırlık süreci elbette ki yasayla ilgili yeni yargı paketinde bulunmasını öngörüyor. Herkesin öngörüsü o şekilde ki 9 aylık gibi bir resmi gazeteden yayından sonra yürürlükle ilgili bir termin, tarih bir, belirlendi. Tabii, o da bunların var. Aslında tamamıyla belirleneceği yönünde kanaat oluşmasına sebep oldu.
0: Ben şimdi sizi anlatırken ne düşünüyorum? Boşanmak da zor.
3: Zor. Aile çok, yani, tabii ki çok kolay kutsal değil. Bir kavram.
0: Evet.
3: Öncesi kurulması bizim ülkemiz için, bizim gerçekliğimizde, bizim değer yargılarımızda aile çok, hem toplumun yapı taşı, hem çok kutsal, hem biz hepimiz her zaman deriz yani bir mağduriyeti biz ülkecek de mağdur olsun, ödenmesin, yapılmasın, her zaman daha vicdanla, daha merhametle, tabii ki biraz daha empatiyle hareket edilen şeyler bunlar. O yüzden biz yeni düzenlemenin de hem bunları daha belirginleştireceği, hem her iki tarafı da koruyacağı. Çünkü şey değildir yani, yapılan nihai olarak iki tarafı da ilgilendiren bir husus olduğu için.
0: Yani bence de.
3: Daha evet, orta yolu.
0: Mağduriyet tabii oluyor dediğiniz gibi, orada hak doğuyorsa tabii ki gereken yapılmalı.
3: Yani ortalama 10 yıllık evlilik da, belki öngörülen şey dediğiniz gibi belki daha farklı bir şey olacak. 15 yıl olacak, belki yarısı olacak, bilemiyoruz şimdi. Dediğim gibi tamamen şu olacaktır da dememiz yanlış. Biz sadece muhtemel konuşulan kısmı söylüyoruz. Belki o evrede eski eş çocuğunu büyütecek, belki iş hayatına dönecek, belki durumlar değişecek. Hep bunların hem gibi. Aslında burada her dosyanın gerçekliği farklı. Her boşanma davası çok...
0: Ki bir kadın kendi yoluna en iyi şekilde devam ediyor. Ama bilemeyiz tabii, çok farklı.
3: Hani her dört duvar arasında aile kavramı farklı olduğu için her ekonomik de aynı şekilde, sosyoekonomik durumlar da farklı. Ama genel hatlarıyla biz belirleyici olacak bir düzenleme bekliyoruz.
0: Evet, dileriz en güzel şekilde o çerçeve çıkar, sağlıklı olur aile yapısı, sağlıklı bir şekilde yola devam edilir. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ağzınıza sağlık. Biraz daha netleşti tablo. Görüşmek üzere. Evet, sevgili Zuhal Akbil'i uğradıktan sonra cağ kebabı diyeceğiz. Kadayıf dolması Erzurum'dan yola çıktı. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne taşındı. İşte o görüntüler.

0: Ekmek gibi olmasın da Erzurum. O onun Paris'i. Ben Erzurum olmasaydım ne yapardım? İnsanlarımız mert, yiğit.
1: Yaprak döneriyle.
2: Hiç içinde kıyma yok. Sadece yaprak. Etten. Erzurum yaprak döner. Can döner.
1: Dillere destan tatlısı kadayıf dolmasıyla.
3: Yememek mümkün değil.
0: Kadayıfı açırsan, emine içine cevizi koyursan, gındırlırsan, elenali demilen bile edirsen, arada da çatalla kakırsan.
2: Sıcak yağdan sonra soğuk şerbete, soğuk şerbetten sonra servise hazır sunum yaparız.
1: Tabii ki Erzurum denince akla ilk gelen cağ kebabıyla.
2: Vay maşallah vay.
1: Şimdi Erzurumlu değilim. Geldim buraya. Ben ne yiyeyim? Ne alayım?
0: Cağ kebabımız var.
3: Ye beni diyor et. Et adeta konuşuyor.
1: Erzurum İstanbul'a taşındı.
0: Erzurum başka. Yakutiye Medresesi var. Aziziye tabyalar var. Çok güzel.
1: Kültürünü, doğasını ve tabii ki o eserlerini İstanbul'a getirilemedi. O ayrı ama lezzetleri derseniz Erzurum'un lezzetleri İstanbul'da. Say say bitmez.
4: Bitmez Erzurum'un güzellikleri.
0: Meylesin, ışkın yesin.
1: Canlı bile soyulu. Hele yazsınlar ışkının faydaları. Oy. Şaşır.
2: Bunu alın 5 dakika içerisinde ne şekeriniz ne tansiyonunuz.
0: Erzurum pulsuz kesme çorbası yemez.
1: Kurut yani Erzurum'da. Evet. Çayın yanına bir kıtlama şeker bir de köme çıkıyor.
3: Bir de limon.
1: Erzurum kahvaltılarında bir de olmazsa olmaz bal kaymak değil mi?
5: Aynen öyle. Yanına kuru kaymak.
1: Güzelmiş gerçekten.
5: Afiyet olsun. Ağzımızın tadını biliyormuşuz.
1: Erzurumlular 7 Haziran'a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde memleketleriyle hasret giderecek.
3: Ya da buraya Erzurum hasretliğimizi dindirmek için.
6: Bütün Erzurumları buraya bekliyoruz. Oy.

0: Evet, hadi gel Erzurum'a gel dedikten sonra bu güzel haberle güzeller güzeli konuğuma da hoş geldin demek istiyorum. Astroloji konuşacağız, ekran başına diyoruz. Sevgili Özlem Recep bizimle birlikte. Özlemciğim hoş geldin.
1: Hoş buldum sevgili Sedacığım.
0: Güzelim renkleri gördüm. Ah, şimdi nasıl çıkıyor ekranda bilmiyorum ama çok güzel bir mor gömleğin.
1: Çok teşekkür
0: Sen
1: ederim.
0: Sen moru giyince ben bu hafta mor mu giyelim falan diye hemen bir şüphe geldi bana.
1: Şans renklerinden bir tanesi mor. Harika. O yüzden ben de böyle dedim morları giyeyim geleyim. Ondan sonra zaten şahanesin. Ödülün için de tebrik ediyorum.
0: Çok
1: şahane bir ödül
0: çok
1: geldi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sen böyle güzel nokta atışlardan biriydi o. Güzel haberler gelecek demiştin. Evet. Sürprizli gelişmeler oldu.
1: Her zamanki gibi başarılarını başarı kattığın için çok,
0: çok
1: mutluyum.
0: Çok zarifsin. Şimdi Venüs Jüpiter kavuşuyor.
1: Evet.
0: Ne anlama geliyor diyelim.
1: Şimdi Venüs ve Jüpiter, evet hep bahsettik Jüpiter'in uğrundan. Jüpiter ilahi bir sistemi anlatır. Ve hak edenlere inanılmaz fırsatlar, hediyeler getireceği şahane bir döngü demektir sevgili Sedacığım. Venüs'te aşk gezegeni, para gezegeni, ondan sonracığıma böyle bereket gezegeni, ikisi birlikte, iki iyicil birleştiği bir haftanın içerisine giriyoruz. O yüzden her birimizin üzerine uğur yağacak adeta. Kalbimize göre nafakalanacağımız öyle bir süreçten geçeceğiz. Tabii ki ama hani sıkıntı yapanlar varsa, birilerinin arkasından gıybetler yapanlar varsa, işte efendime söyleyeyim işinde gücünde onun da bunun da gözü olanlar varsa onlara ben bir şey diyemiyorum.
0: Herkes aynı kefede olmuyor zaten.
1: Evet. Onlara da gökyüzü diyecek ki, yani Jüpiter ilahi bir sistem, onlara da gökyüzü diyecek ki kusura bakma ben sana vermiyorum diyecek. Hatta ceza bile görebilirler. Yani Jüpiter ilahi sistemin bazen yeri geldiğinde cezalandırıcısıdır da. O yüzden hani şey demesinler, hani şans geliyordu, hak edene gelecek o şans. O yüzden bu hafta gıybete dikkat ediyoruz. Ondan sonra hediyeler verelim birbirimize. Ondan sonra biraz daha böyle hani oluruna bırakalım bir şeyleri. Yardım edebileceğimiz pek çok kişi varsa yanımızda, yakınımızda onlara yardım edelim. Tebessümü, gülümsemeyi unutmayalım. Mahalle muhtarları çok önemli ve çok kıymetli. Orada yardıma ihtiyacı olan kişiler var.
0: Hisseler oluyor, doğru.
1: Evet, evet. Yani hani illeki böyle hani Ramazan zamanlarında ya da kurban zamanlarında değil, böyle güzel zamanlarda, gökyüzünün uğur verdiği zamanlarda biz de birilerine uğur alalım. Birilerini mutlu edelim. O yüzden belki bir öğrenciye burs vermek,
0: bize de
1: belki bir muhtarlığa gitmek,
0: güzel
1: evet, iyi olabilir.
0: Vesile olsa. Çok evet. Güzel söyledin. Bu arada Efsun da diyor ki yani bu bir takım işte arkadan işler falan, bunlar da yüzleşme olabiliyor mu eğer bizim arkamızdan?
1: Her şey ortaya çıkacak sevgili Sedacığım, ama her şey ortaya çıkarken de sistem öyle bir döngüye yaratacak ki hani giden gidecek ama onların yerine aniden o boşluklar tıkır tıkır dolacak. Yani arkanızdan dönen işler varsa efendim, işte sıkıntı yaşadıysanız, paranızda, pulunuzda dolandırılma yaşadıysanız, evlilikte, aşk hayatınızda aldatıldıysanız, şimdi öyle bir aşk gelir ki ah Allah'ım yarabbim, evet, kalbiniz böyle pırpır pır olur.
0: Yani
1: gerçekten.
0: Arkaya bakmazsan evet, yolculuk daha güzel gidiyor.
1: Çok güzel
0: aslında.
1: Ve kıymetli.
0: Fena ben ona çalışıyorum. Özlemle program yapmaya başladıktan sonra yola devam etmeyi öğrenmeye çalışıyorum.
1: Sen her zaman öyleydin zaten de. Fenerbahçe demiştim. Ben biraz ona da.
0: Bugün seçim var. Fenerbahçeliler ekran başına.
1: Fenerbahçe. Yani ben Hakan Safi'nin daha böyle hani yıldıznamesi, yani doğum haritasında, evet, biraz daha şansının yüksek olduğunu görüyorum. Bilmiyorum, bak şimdi şöyle de bir etki var.
0: Bilemiyorum.
1: Hakan Safi şeydir, denizcidir, limanları falan var Hakan Safi'nin. Ben de deniz ulaştırma mühendisiyim yani zamanında. Biraz oradan da hani istiyor da olabilirim. Şimdi hani doğruyu da söylemek
0: taze
1: gerekiyorsa.
0: Taze kan diyorsun.
1: Aynen öyle. Çok da yakışır Hakan Safi Bey'e. O yüzden bence biraz hani yıldız haritası da biraz daha destekliyor gibi görünüyor aynı zamanda.
0: Fenerbahçe'nin şampiyonluk haberi var mı?
1: Yani Galatasaray biraz daha hani olabilir gibi söyleyebilirim. Fenerbahçe mi hak ettiği lidere ulaşacak. Hani en azından hani Ali Koç'tan sonra arasındaki olan süreçte öyle söyleyebiliriz. Ondan sonra daha böyle hani güzel bir lider olabilir. Şimdi yeni gelecek olan kişi. Ama şunu da söyleyelim. Bursa Spor, bak geçen gün röportaj verdim. Önümüzdeki sene Bursa Spor Süper Lig'e çıkacak. Şimdi herkes Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı falan derken önümüzdeki sene de Bursa Spor'a biraz dikkat etsinler. Yani onu da söyleyelim. Bursalı olarak.
0: Wow, futbolda konuştuk vallahi, güzel oldu.
1: Evet.
0: Şimdi burçlar heyecanla bekliyorlar. Koç burcu diyoruz. diyoruz. Aile kurmaya hazırlansın mı?
1: Hem de nasıl? Çok güzel bir şekilde hazırlansın hem de. Koç burçları çünkü bir buçuk iki yıldır böyle boşandılar. Eski eşleriyle döneyim mi yapayım işte ne olsun eski sevgililerine işte dönsünler mi dönmesinler mi? Hatta böyle bir ay onunla bir ay onunla flört ettiler. Şimdi tam anlamıyla sevgili Koç burcu ev ve aile yuva kurma döngünüz başladı. Jüpiter ve Venüs bu uğurlu döngüyü size veriyor efendim. Ev ve aile kurma derken bazı evli olan koç burçları için de ailenin içerisinde gelişebilecek olan mutluluklar var. Bu hangi konularda olacak efendim? Ev alım satımıyla ilgili hatta ev alımıyla büyük bir ev, denize yakın bir ev olabilir. Hatta belki de çok istediğiniz farklı bir şehirde, belki de yurt dışından bir evde olabilir gibi görünüyor. Aynı zamanda evinizin içerisine dahil olabilecek olan ani bir bebek haberi ya da ailenizde, akrabalarınızda bir bebek haberi gündemde olabilir gibi görünüyor. Ailenizden nasipleneceğiniz, atalarınızdan nasipleneceğiniz belki de miras ve döngüler de olabilir. Hani bir yerden belki hani yaşarken büyükler illa miras dediğimiz şey hani vefat etmek gibi algılamasınlar. Yaşarken belki şey diyebilirler. Ya işte oğlum kızım hani şu arsayı da sana veriyorum hani değerlendir gibi. Koç burçları bu alanda nasiplerini alacaklar. Evet aynen böyle.
0: Boğa burcu dileklerin dilinin ucunda ve bu haftada neler oluyor?
1: Şimdi öyle bir şey ki sözlerine çok dikkat etmesi gerekiyor sevgili Boğa burcunun. Çünkü Jüpiter ve Venüs sizin sözlerinizi gerçekleştirmek üzere harekete ve yola çıktı sevgili Boğa burçları. O yüzden hayalleriniz dilinizin ucunda gerçekleşmek üzere sizleri bekliyor efendim. Böyle güzel dileklerde ve dualarda bulunmak, güzel sözlerle kendinizi motive etmek hayatın alanında sizi pek çok konuda yukarıları çıkartabilecektir. Bunların haricinde eğitim alanında bir döngüden geçiyorsanız sınavlarınızı başarıyla vereceksiniz. Aynı zamanda kısa seyahatlerden yana ve belki de işte toplantılar şu an çalışan boğa burçları özelinde minik minik toplantılar ve sonucunu beklediğiniz toplantılar varsa o toplantılar parayla birlikte imzalar atılacak ve nasipleneceksiniz haberiniz olsun. Kısa ve keyifli tatillerde sizi bekliyor akrabalarınız ve arkadaşlarınızdan yana bol bol kısmetli olurken yalnız olan boğa burçları arkadaş çevrenize dikkat edin. Aynı zamanda akrabalarınız hani görücü usulü deriz ya hani mesela evet. İşte oralardan bir şeyler bir kısmet gelebilir. Çıkabilir.
0: O daha iyi oluyor.
1: Ve evet evet olabilir. Aynı zamanda sevgili boğa burçları görücü usulü dedik işte arkadaşlardan yana dedik. Seyahatler sırasında da birileri karşınıza çıkabilir. Aman böyle elinizin tersiyle itmeyin. Çünkü o nasibinizdeki olan kişi evlilik yapacağınız kişi olabilir diyorum. Haydi bakalım.
0: Evet bazen Özlem Recep para para para der ya. Ben de Napolyon aklıma gelir hemen. Şimdi de ikizler burcu için mi diyorsun acaba?
1: İkizler burcu ama artık yani bazı ikizler burçları görememişti parayı. Jüpiter hadi geldi dedik hani kısmetli haftalar vardı yine ama bu kadar kısmetli değildi. Bu hafta özelinde sevgili ikizler burcu hem kariyer var hem para var. Paranı böyle cebine dolduruyorsun. Keyfinden de geçilmiyor. Para para para bir enerjisi ikizler artıyor.
0: Aynen öyle.
1: beni takip et sevgili Seda. Ama bu şey demek değil. Mesela çalışıyor illa çalışıyorsun ediyorsun da para kazanacaksın anlamında illa olacak diye bir şey değil. Zamanında bir yatırım yapmışsındır. Değerlerini verir mesela. Böyle bir şey de olabilir. Aynı zamanda
0: sürprizler de olur.
1: Sen çalıştığın normal bir maaşın vardır ama ailene güzel bir kısmet gelir. Sen böyle nasiplenirsin. Aynen. Sevgili ikizler burcu çevrenizden de nasiplenebilirsiniz. Para kaynakları sınırsızdır. Parayı hak ediyorum diye kendinizi şöyle bir kodlayıverin efendim. Aynı zamanda aşk hayatınızda değer göreceğiniz şahane bir enerji alanı var. Gerçekten kıymet bilindiğini ve böyle takdir edildiğinizi, o kalbinde olduğunuzu aşk hayatınızdaki kişinin ya da eşinizin mutlulukla birlikte hayatınızda olacak hediyeleri de alıyorsunuz, kapıyorsunuz.
0: Vallahi çok iyiymiş bu Venüs Jüpiter'i sevdim
1: evet,
0: ben.
1: Evet, aynen.
0: Yengeçlerse şansın ta kendisi.
1: Evet, bu aralar. Şansın ta kendisi Yengeç burcu. Bu ara bir iş mi yapacaksınız yengeçlerle yapın. Bu ara yengeçlerin kalbini, gönlünü hoş tutun. Onlar uğurlu insanlar bu aralar. O yüzden onlarla birlikte dostluklarınızı geliştirmek ve birlikte bir şeyler yapmak çok iyi olabilir. Benim de kardeşim Yengeç burcudur. Çok seviyorum onu. Şansın ta kendisi o da benim için. Sevgili Yengeç burcu. Şimdi şöyle bir enerji alanı var. girdiğin işler ya da başvurduğun işler, işte efendime söyleyeyim, ya da birine bir itirafta bulunacaksın aşk hayatında. Beni kabul eder mi? Evlilik teklifimi kabul eder mi? Ya da işte flört ediyorlar diyelim ki, beni kabul eder mi? Etmez. Şimdi hadi başla. Şey yap böyle, atılım yap böyle. İtiraflarda bulun ve aynı zamanda
0: yengeç iknada eder ya.
1: Biraz da şeydir, çekingendir ya. Hani yengecin öyle bir enerji alanında var. Sevgili yengeç öyle bir enerji alanı ki, bu artık böyle her konuda desteklendiğin, ışık üzerinde olduğu, ondan sonra güzelliğine güzellik katacağın şahane bir dönem. Evlilik kapın da açılıyor olabilir. Yani yeni başlangıçlar, hayatında alacağın yeni kararlardan yana çok büyük desteklenirken aynı zamanda evlilik kapın da açılıyor. Burayı çok iyi değerlendirmen lazım. Her zaman denk gelmez. Çoluklarınla, çocuklarınla sıkıntıların varsa, çocuklarından yana da üzüntülerin varsa, o konularda ilgili de barışmalar, kavuşmalar, onların hayatlarında şahane bir döngü var. Haydi bakalım yürü.
0: Evet, her şeyin hayırlısı. Aslanlara da sanki böyle hak yerini buluyor gibi mesajlar görüyorum.
1: Hem de nasıl sevgili Seda. Şimdi öyle bir döngü ki aslan burçları için arkalarından bir şeyler dönmüş olabilir. Çünkü onlar, bak aslan burçları o kadar şahane bir burç ki, yani gösterişli, işte efendim söyleyeyim, hakikaten hep zirvede olacak olan isimler. Arkalarında da düşmanları çok oluyor bundan dolayı. Bazı dönemler yaşadı aslan burçları. Arkalarından dönen işte dolaplar, işte efendim söyleyeyim, sinsilikler, fesatlıklar olmuş olabilir.
0: Sinsirellalar.
1: Sinsirellalar efendim hakikaten hayatınızdan gidiyor sevgili aslan burçları efendim. Şimdi öyle bir döngü ki hakikaten, diyelim ki zamanı işte birine borç para verdiniz, alamadınız ya da paranız çalındı, bir eşyanız, değerli bir eşyanız çalındı. Şimdi hakikaten katlı katlı gelebilecek olan bir para akışı sizinle birlikte olabilir. Aynı zamanda evliliğinizde, ilişkinizde bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Hepsi onların giderken onların yerine belki de yeni biriyle tanışabilir, kıymet bilinecek olan bir beraberliğe merhaba diyebilir bu döngü içerisinde. Ve aynı zamanda dualarınızın kabul olduğu, işte meditasyon ve dualar aslan burçları için çok kıymetli ve önemli. Dua kapılarınız çok açık. Rüyalarınızda haberci rüyalar alacaksınız ve böyle Yaradan'dan isteyin, Allah'ımdan isteyin, hakikaten istediğiniz her şeyin öyle bir frekans alanı var ki gerçekleşirken bulacaksınız. Ve aynı zamanda hastaysanız şifa bulacağınız çok önemli bir dönem ve aynı zamanda kapalı cezaevleriyle ilgili ya da hukuksal konularla ilgili bir dertleri varsa aslan burçlarının ya da kendilerinin dışında yakınlarının, olumlu sonuçlara doğru ilerleyecek. Üzülmeyin efendim.
0: İnşallah. Başak Burcu, alkışlar seninle diyor Özlem Recep. Ne demek istiyor?
1: Şöyle demek istiyorum. Kalabalık ortamların içerisinde ödülleri kapacakları bir döngü bir kere. Aa, Başak Burçlarının. Iyi. Evet, öyle bir enerji alanı var. Sevgili Başaklar, takdir, teşekkür alacağınız bir dönem. Kulüpler, dernekler ve vakıflardan yana da bazı faaliyetler içerisinde liderlik yapabilir. Birileriyle tanışabilir. Bu tanıştığınız kişiler kariyer alanında size para kaynaklarını getirebilecek olan kişi olabilir gibi görünüyor. Sevgili Başak Burçları, sizlerin hayallerinizi kurduğu bir evde, 11. evinizde gerçekleşen Jüpiter ve Venüs kavuşumu hayallerinize çok yaklaştığınızı anlatan, yani hayatta bazen idealler vardır kişilerin. Bir şeyleri olmak ister, hayallerini gerçekleştirmek olması ister. Evet. Hani 5 sene sonra şurada görmek istiyorum kendimi diyebilir.
0: Yine de olmalı yani. Evet. Hayat sürprizlerle dolu.
1: Başak Burcu, işte geçmiş senelerde şurada olmak istiyorum. Hele hele mesela 2019'larda, 2020'lerde yaşadığınız krizler var ya, hepsi onların böyle siliniyor. O krizlerin yerine hayallerinizi yeniden gerçekleştireceğiniz çok güzel bir enerji alanı var. Değerlendirin efendim.
0: Şimdi Özlem'in ipuçları oluyor bana, çok da güzel oluyor. Ben de ilgiyle takip ediyorum o ipuçlarını. Terazilere geldiğimizde de kariyerde zirveler.
1: Evet, çok güzel
0: çok
1: bir
0: güzel.
1: Evet, sen de yükselen terazi
0: yükselen
1: olarak.
0: Yükselen terazi.
1: Evet. Çok güzel bir enerji alanı var.
0: Şimdi.
1: Evet, sevgili terazi burçları ve yükselen terazi burçları, kariyerde zirve döngüsü başarıyla birlikte sizi buluyor. Adeta ödülleri toplayacağınız şahane bir dönemden geçerken yöneticilerinizden desteklenebilirsiniz. Aynı zamanda terfi edebilirsiniz. Başka iş yerlerinden de teklif alabilir. Başka alanlarda iş büyütmek isteyebilir. Bazı alanlarda da kendi şirketinizi kurmak için atılımlarda bulunabilir. bu atılımların altyapılarını bu hafta oluştururken belki de Temmuz ayında yeni bir şirket kurulumu için adımlar da yapabilir misiniz gibi görünüyor. Aile alanında özellikle babanızın, annenizin bazı rahatsızlıkları varsa onların şifa bulacağı ve onlardan çok büyük destek göreceğiniz, şanınızın, şöhretinizin artacağı önemli bir döngü. Dışarıdan imajınız oldukça parlak görünüyor. Bu dönem teraziler tam anlamıyla dengelenirken artık çektiğiniz sıkıntıların yerine artık ben buradayım ve hayat benim için akıyor diyeceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili de sürprizler var ama sorumluluk almak ne kadar doğru? Özellikle hafta sonuna karşı biraz dikkatli ve temkinli olmak önemli diyelim.
0: Akreplere geliyoruz. Yönetmenim Efsun, evet. Ve akrep olan ben Deniz. Şimdi, neler var akreplere? Bir uzaklar demişsin ama nereye gidiyoruz biz?
1: Uzaklara böyle gidiyorsunuz galiba. Bir tatil mi planı var acaba? Ne var? Efsuncuğuma evet, da şöyle söyleyelim.
0: Nerede çıkacağız yani? Evet.
1: Şimdi sevgili akrepler ve yükselen akrep burçları, özellikle uzak yollardan yana çok büyük şanslı olduğunuz özel bir döngüden geçeceksiniz. Bu ne demek? Özellikle yurt dışı kaynaklı olan planlarınız ve projeleriniz varsa vatandaşlık alma ve hak ve hukukla ilgili, yani bu dönem vatandaşlık almak için bekleyen yabancı ülkelerde girişimlerde bulunanlar için olumlu bir dönem diye düşünebiliriz. Başvurularınız olumlu sonuçlanabilir ve haklarınızı alabilirsiniz. Aynı zamanda hukuksal süreçlerle ilgili az önce avukatımız vardı canlı
0: evet,
1: yayında.
0: Evet, Sual Hanım vardı.
1: Nafakayı kapmak mı istiyorsunuz? Boşanmak için. Şimdi tam zaman bak, boşanmak isteyenler de olabilir şimdi bizi dinleyen. İlla herkes aşk bulacak diye bir şey yok. Sosyalleşeceğiniz de önemli bir dönem. Aynı zamanda üniversite öğrencisi ya da yüksek lisans yapan birisiyseniz yükseleceğiniz işte çift anadal, yan dal geçişler, işte efendime söyleyeyim istediğiniz bölümü, üniversite öğrencileri beni dinliyorsanız istediğiniz bölümü kazanacaksınız. Haydi bakalım, şans sizinle olsun diyelim.
0: Yayda gezmeyi sever ama bir yandan da finansal şansı da olduğunu görüyorum. Neler
1: evet,
0: söyleyecek Özlem acaba?
1: Finansal şans onlara şöyle geliyor sevgili Sedacığım. Onlar keyiflerine düşkünler ama parayı kendileri çok kazanacak gibi değil. Finansal şans ortaklarınızdan paralar gelebilir efendim. Ya da işte efendim söyleyeyim eşinizin parası artabilir. Ya da bir gayrimenkul ya da bir yatırım yapmışsınızdır zamanında. O para artabilir ve değerlenebilir. Keyiflerine keyif katacakları bir dönem aslında yine. Yani etraftakiler para kazanacak. Onlar da böyle güzel güzel keyiflenecekler. Sevgili Yay Burcu, aynı zamanda bu dönem özel hayatınızla ilgili romantik zamanlar gibi görünüyor. Sürpriz hamilelik haberleri olabilir. Bebek planlıyorsanız şahane bir dönem ama bebek planlamıyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. Artık çok da açık açık konuşamıyorum televizyonda.
0: Oğlak Burcu'na geldik. Evet. Az da vaktimiz kaldı. Evlilik kapıyı çaldı. Atlayalım mı? Oğlak var mı?
1: Oğlak.
0: En güzelini söylemişsin.
1: Evet, çok güzel bir döngü. Oğlaklar biraz yalnız hissediyorlardı zaten kendilerini. Kararsız ve korkuları vardı. Her şey bitiyor. 2019'larda, 2020'lerde geçen sene yaşadıklarınız 2022'ler, 23'ler falan. Buradaki yaşadığınız bütün problemlerin bittiği, çevrenizin arttığı bir dönem, dostlarınızdan fayda göreceğiniz bir dönem, iş hayatınızda da dostlarınız ve çevrenizle birlikte büyüyeceğiniz, ortaklı projeler yapacağınız bir dönem. İş hayatınızı şöyle bir değerlendirdik ama özel hayatınız açısından Sedacığım da ipucu verdi oradan. Evlilik konusu var, ciddi ilişki konusu var. Artık evim, yuvam, çoluğum, çocuğum diyeceksiniz. İkinci bebekle ilgili, ikinci çocukla ilgili şansınız var aynı zamanda. Ve sevgili Oğlak Burcu, gerçekten hak ettiğiniz, değer gördüğünüz bir beraberliğe merhaba da diyebilirsiniz. Yalnızsınız ama zaten beraberseniz evliliğinizde mutlu olacağınız, eşinizden kıymet göreceğiniz ve birlikte ya ev alma ya da ikinci çocuk planları olacak oğlaklarında.
0: Aa, çok güzel. Evet. Aile hayatı hareketleniyor. Evet. Kova'ya geldiğimizde yine güzel haberler. Evet. Büyük iş fırsatları nasıl çıkacak?
1: Çılgın kovalara geldiğimiz zaman sevgili Sedacığım, iş hayatlarıyla ilgili şahane bir döngü. İş hayatınızda çevrenizin desteğini görerek öyle bir büyüme yaşayacaksınız ki popülaritenize popülerlik katacaksınız. Yeni iş teklifleri büyüyerek parayla birlikte gelebilir. İş alanınızdan büyük büyük paralar kazanabilirsiniz ve aynı zamanda hak ettiğiniz konuma ulaşabilir ve terfi alabilirsiniz sevgili kova burçları. Bunların haricinde evinize bir yardımcı gerçekten hani o yardımcı bulmak da çok kıymetlidir ya, aileden biridir çünkü o da. Yardımcınız olabilir evinizde alabileceğiniz ve aynı zamanda bu dönem evcil hayvanınızla ilgili şahane bir süreç olabilir. Bazıları da uğur getirebilecek olan bir evcil hayvan sahiplenecekler diye düşünüyorum. Ama iş hayatınız var ya, öyle güzel olacak ki para işle birlikte geliyor efendim. Sağlığınız da yoluna girecek, merak etmeyin sağlık problemleriniz varsa.
0: Ve yine finali tabii ki Balık Burcu ile yapıyoruz. Balık Burcu'na da böyle katmerli aşk, şan.
1: Vallahi balıklar zaten çok çekmişti ama balıklar şansın ta kendisi. Yani bir yengeçler kadar bir balık burçları da bu dönem şanslı, akrepler de öyle aynı zamanda. Su gruplarınızı yanında tutunuz efendim. Balık burçları, aşk hayatınız canlanıyor. Aşık olduğunuzu tekrar hissediyorsunuz. Böyle iliklerinize kadar aşık olacaksınız, öyle böyle değil. Yani yalnız olanlar özelinde ciddi anlamda böyle tesadüflü bir karşılaşmalar vesilesi olabilir. Aynı zamanda hayatınızda zaten birisi varsa, uzun senedir birisi var ama ya ben yeniden mi aşık olurum acaba bu adama, bu kadına diyecekleri bir dönem.
0: Çok güzel.
1: Evet. Aynen öyle. Ve spekülatif alanlardan, borsa benzeri para kazançlarınız olabilirmiş gibi görünüyor. Çocuklarınızın hayatında da eğitim ya da sağlıkla alakalı olan konularda şahane fırsatlar var. Gönlünüzce ve dilediğinizce olacak. Şanınız, şöhretiniz artacak efendim. Çok güzel bir döngü sizleri bekliyor balık burçları.
0: Yine yeniden ağzından bal damladı. Özlemciğim, seninle program harika. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ağzına ederim sağlık. Sevgili Sedacığım. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Mutlu pazarlar. Mutlu pazarlar. Özlem Recep'i uğurluyoruz. Gün başlıyor da veda zamanı geldi ve bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mutlu pazarlar. Saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, içten korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Vücudumuzdaki tüm damarların ucuca eklenmesi halinde toplam uzunluğu ortalama 100 bin kilometreye ulaşır. Bu da dünyanın çevresini 2,5 kez dolaşacak bir uzunluktur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Burada şu an Ataşehir merkezdeyim.
4: Polis gelecek.
3: Kavga etmek istemiyorum. Eşimin çocuklarımın yanında önümü kesti.
5: Hırsını alamadı. Aracın aynalarını güpegündüz paramparça etti. Aileye hakaretler yağdırıp saldırdı.
4: Tamam. Polis gelsin.
3: Mahalle Atatürk Mahallesi.
4: Arabama tekme attı. Atatürk kaçıyor gidiyor. Bilmiyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay toplumda büyük infiale neden oldu. 21 yaşındaki bir gencin özel mülke girmesi üzerine yaşadığı şiddet sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Habere göre 70 yaşındaki ev sahibi gençle arasında çıkan tartışma sırasında kontrolünü kaybetti. Paylaşılan görüntülerde yaşlı adam ilk olarak gence tokat atıyor.

Lastiğin başındaki Seven ve Kaplan o şiddetle yere savruldu. Biri kamyonun arkasından yere düştü. Diğeri patlamayla kamyonun içinde savruldu. Ardından kendini yere attı. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor. Fırtına o kadar şiddetliydi ki konteyneri böyle savurup attı. Görüntüler Hatay'dan. Antakya İskenderun yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde konteyner taşınıyordu. Şiddetli fırtına önce konteynerin halatlarını çözdü. Konteyner yerinden oynadı ve ardından tarlaya uçtu. Konteynerin uçtuğu anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Neyse ki olayda yaralı ya da can kaybı yoktu. İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria dağlarında yürütülen bir doğa koruma projesi beklenmedik bir tablo ortaya çıkardı. Nesli kritik derecede tehlike altında bulunan Cantabria orman tavuğunu kurtarmak amacıyla kontrol altında yetiştirilen 30 kuş doğaya bırakıldı. Ancak 6 ay içinde GPS verileri dramatik bir kaybı ortaya koydu. Araştırmalara göre kuşların büyük bölümü kısa süre içinde öldü. En büyük nedeninin ise doğal yırtıcılar olduğu belirlendi. Tilkiler, yırtıcı kuşlar ve sansargiller familyasından hayvanlar çok sayıda kuşun ölümüne yol açtı. 180 günün sonunda geriye yalnızca bir dişi kuş kaldığı açıklandı. Uzmanlar türün yaşam alanı kaybı ve insan etkisi nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu vurguluyor. Günümüzde doğal ortamda 300'ün altında birey kaldığı tahmin edilirken projenin sonuçlarının yeni koruma stratejileri için kritik veri sağlayacağı ifade ediliyor. Depremde zarar gören araçları ucuza topladılar. O araçların şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak olan araçlara naklettiler. Amaçları hukuki sorun olan araçları temize çıkartıp satmaktı. Ancak Ankara Emniyeti'nin operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Change araç çetesini takibe aldı. Şüphelilerin hasarlı araçları değerinin çok altında topladığı, şasi numaralarını başka araçlara aktardığı anlaşıldı. Böylece hukuki açıdan sıkıntılı araçları hasarsız ya da tamir edilmiş izlenimi verip iyi niyetli üçüncü şahıslara satıyorlardı. İlk operasyon dalgasında gözaltına alınan 29 kişiden 7'si tutuklandı. Soruşturma derinleştirildi. Ankara Otosanayi'de oto yedek parçası satışı yapan iki ayrı iş yerinde daha arama yapıldı. Kontrol edilen motor ve şanzımanlarda change işlemi yapıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 13 adet motor ve 4 adet şanzıman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 çete üyesi yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Çin'de büyük yankı uyandırdı. İddialara göre bir etkinlik alanında bulunan bir insansı robotun kontrol dışı hareket ettiği öne sürüldü. Videoda yapay zekalı robotun gösteri yaparken izleyenler arasındaki bir çocuğa vurduğu görülüyor. Çocuğunsa saldırıyı önceden sezdiği ve korktuğu anlaşılıyor. Uzmanlarsa bu tür görüntülerin yapay zeka testleri veya demo hataları olabileceğini savunuyor. Geçtiğimiz günlerde de başka bir gösteride aynı durum yaşanmış ve bir çocuk hafif şekilde yaralanmıştı. Bir zamanlar futbolcu olmayı hayal ediyordu. Şimdi ise futbolun yıldızlarını sanatla karşılıyor. San Jose State Üniversitesi öğrencisi Joel Mendoza FIFA Dünya Kupası öncesinde Paraguay milli takımı için özel bir tablo hazırladı. Nikaragua doğumlu Costa Rica'da büyüyen genç sanatçı çocukluk tutkusunu renklerle birleştirdi. Mendoza'nın canlı renklerle hazırladığı eser takımın üniversite ziyaretinde oyunculara sunulacak.

Genç sanatçı daha önce de San Jose Havalimanı'nda Dünya Kupası temalı duvar resimleri yapmıştı. Yolcuların ilgi odağı olan çalışmalar futbolun birleştirici gücünü sanatla buluşturuyor. Meksika'daki Guadalajara Hayvanat Bahçesi'nde Dünya Kupası heyecanı sıra dışı görüntülere sahne oldu. Hayvanlar önlerine konulan bayraklar, formalar ve yiyecekler arasından seçim yaparak maç tahminlerinde bulundu. Filler, Shanti ve Kenya, Meksika'yı seçerek Güney Afrika karşısında ev sahibini favori gösterdi. Gorillerse Uruguay formasına ilgi göstererek İspanya karşısında galibiyet tahmininde bulundu. Kapibaralar Meksika ile Güney Kore maçında iki tarafa da yönelmeyince karşılaşmanın berabere biteceği yorumu yapıldı. Papağan Nova üst üste yaptığı seçimlerde Meksika'yı tercih ederken Puma Güney Kore'den yana tavır aldı. Renkli görüntüler Dünya Kupası öncesi ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

0: Günaydın, mutlu pazarlar. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Atatürk Havalimanı'nda teknoloji, sanat ve çevre bilinci tek bir çatıda buluştu. 7'den 70'i herkesin sıfır atık bilincini yaşayarak öğrendiği bu muhteşem festivalden görüntüler geliyor.
1: Atatürk Havalimanı adeta geri dönüşümün kalbi oldu. Sıfır Atık Festivali 3. gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. Teknolojiden sanata uzanan geniş içerikli etkinlik her yaştan vatandaş ağırlıyor.
2: Ebru sanatı, hepsine katıldı. Hat sanatı, ne yaptık başka? Anahtarlık.
1: Emine Erdoğan sosyal medyadan festivale dair video paylaştı. Erdoğan sıfır atık bilincinin küresel bir yaşam kültürüne dönüşmesini temenni etti.
3: Bir sürü etkinliğe katıldım. Hepsi çok eğlenceliydi. Yani herkesin gelmesini tavsiye ederim.
1: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen festivalde çocuklar geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak üretiyor. Çevre oyunları ve yarışmalarla eğleniyor.
3: Bir sürü etkinlikler var. Her şey ücretsiz. Yani burada istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Bir sürü yarışmalar da var, etkinlikler de var. Çok eğlendim. Burada geri dönüşümle alakalı şeyler de yaptık.
1: Ziyaretçiler çiçek ekimi ve Ebru atölyelerinde vakit geçirirken sıfır mutfak alanında mutfak atıklarının yemeğe dönüşümü uygulamalı gösteriliyor.
4: Sebze kabuklarıyla sebze suyu yapıldığını, onu aynı şekilde çorbaya eklendiğini, cam kırıklarıyla boyama yapılıp mozaik şeklinde getirildiğini gördük.
1: Geri dönüşüm bilincini eğlendirerek öğreten festival hafta sonu boyunca konuklarını ağırlamaya devam edecek.
0: Ve Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Yıldırım Fenerbahçe'ye borcu olduğunu ifade etti. Hakan Safi ise gelecek yıl şampiyonluk kutlayacaklarını söyledi. Kongreye damga vuran olaylar geliyor şimdi.
5: Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz.
1: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Bir tarafta 20 yıllık tecrübesiyle Aziz Yıldırım.
5: Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştım.
1: Diğer tarafta dünya yıldızı transferleriyle Hakan Safi.
6: Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim.
1: Fenerbahçe Kongresi gergin başladı. Üyeler arasında kavga çıktı. Tezahüratlar kesilmeyince kongreye ara verildi.
7: Arkadaşlar bu devam ettiği sürece gelen
1: bu sefer de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Yıldırım sözlü sataşma sonrası üyelerin üzerine yürüdü. Kongreye yine kavga arası verildi.
8: Aziz Yıldırım kavga ediyor.
1: Saadettin Saran da Fenerbahçe'ye veda etti.
9: O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç ve Saadettin Saran ibra edildi. Kulübün borcu da 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı.
10: Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım.
5: Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir.
1: Fenerbahçe seçiminde 44.741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
5: Çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum.
10: Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.
1: Kongreyi kazanan başkanın görev süresi bir yıl olacak.
5: Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var.
10: Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak.
0: Evet, Fenerbahçe'nin başkanı bugün belli olacak. Bir yandan da Beşiktaş yeni teknik direktörü İtalyano'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Serdal Adalı'dan da transfer açıklamaları geldi.
11: Sono Vincenzo Italiano, allenatore del Beşiktaş.
12: Forza Beşiktaş.
1: Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı. Siyah beyazlar İtalyan teknik direktör için imza töreni düzenledi.
13: Thank you.
1: Beşiktaş kötü geçen sezonun ardından Sergen Yalçın'la yolları ayırdı. Siyah beyazlar Bologna'dan ayrılan Italiano'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
14: Le competizioni europee giocare domenica, giovedì, domenica.
15: Gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. En iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu sezon taraftara vaat ettiği futbolu anlattı.
16: Italiano'yu Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden hiç şüphem yok. Takımımıza gereken takviyeleri de yapıp savaşan, yarışan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Italiano bu sezon Bologna'da 56 puanla 8. oldu. Geçen sezon İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı. İtalyan teknik direktör Fiorentina ile Konferans Ligi'nde 2 kez final oynadı.
17: Bu acıyı hep beraber çekeceğiz. Bunun garantisini en azından verebilirim. Çünkü antrenman sahasında acı çektirecek hoca biraz. Çünkü fiziksel olarak talepleri son derece yüksek.
0: Gençler arasında sessizce büyüyen yeni tehlike, sanal bahis ve kumar. Son dönemde düzenlenen operasyonlarla çetelere darbe vuruluyor. Ancak kurtulmak da kolay değil. Gençler kendilerini büyük bir bataklığın içerisinde buluyor. İşte uzmanlardan kritik tespitler.
18: Kazandıran tuzaklara düşenlerin kumar bağımlılığından çıkmaları çok zor oluyor.
19: Her şey önce kazandırmayla başlıyor. Gençler sanal bahis batağına böyle çekiliyor.
20: Emek harcamadan kısa yolla köşeyi dönme hayali fantazisi kumar oynama davranışlarını başlatabiliyor.
19: İstanbul'da düzenlenen 2. Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumunda sanal kumarın gençler üzerindeki tehlikesine dikkat çekildi. Sempozyumun bilimsel kurul başkanı Profesör Doktor Kültekin Ögel, bahis sitelerinin gençleri kazandırma yöntemiyle sisteme nasıl çektiğini anlattı.
18: Başta kazandırıyorlar, bu çok bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla gençler özellikle bu kazandırma da olayında kendini durduramamaya başlıyorlar. Sonra kaybetseler de oynamaya devam ediyorlar.
19: Uzmanlar kumar bağımlılığının yalnızca kişiyi değil aileleri de ekonomik çıkmaza sürüklediğini söylüyor.
20: Kişiler genellikle kumar borçlarını ailelerine ödetmeye çalışırlar. Ailelerinin ödemesi yönünde baskı yaparlar. Uzun vadeye yayılan ve kişinin kendisi tarafından ödenilen borç, kişinin kumar oynama davranışını durdurmada çok daha etkili bir sonuç olarak gözüküyor.
0: Gümüşhane'de eşini öldürüp kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sonuç verdi. Eş katili 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı.
19: Eşini odunla öldürüp kaçtı, tam 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kan donduran olayın adresi Gümüşhane'nin Torul ilçesi. Halis Pekin tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin eline aldığı odunla acımasızca dövdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kamyonetiyle kaçan şüphelinin aracı Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 240 kişilik ekip seferber oldu. Bağ evleri, mağaralar, depolar ve terk edilmiş yapılar tek tek arandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin ilçe merkezine girmeden sınır kesimlerinde saklandığı belirlendi. Daraltılan arama çemberi sonuç verdi. Katil zanlısı Halis Pekin olaydan 96 saat sonra depo görünümlü bir müştemilatta yakalanarak gözaltına alındı.
0: Erzurum'da kontrolden çıkan ticari araç takla attı. Kazada biri bebek, 3 kişi hayatını kaybetti.
19: Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı. Acı kazada biri bebek, 3 kişi hayatını kaybetti. Hınıs Muş Karayolu'nda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunanlar yolun kenarındaki tarlaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri araçtaki Netice İnan ve Haride Morkoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Yusuf Ali Morkoç'tan da acı haber geldi. Yusuf Ali tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 4 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.
0: 6-6-2026'yı gösteren rakamların bu uyumunu hayatlarının en özel imzasıyla taçlandırmak isteyen binlerce çift nikah dairelerine akın etti. İstanbul'dan Edirne'ye, Antalya'dan Sivas'a kadar bütün yurtta tam anlamıyla bir nikah mesaisi yaşandı.
12: İrem Hanım ile Oktay Bey'in bu mutlu gününe hoş geldiniz.
13: Evet.
21: Evet.
13: Mutluluklar diliyoruz.
1: Takvimler 6 Haziran 2026'yı gösteriyordu. Türkiye'de nikah patlaması yaşandı. Salonlar doldu, imzalar peş peşe atıldı. İstanbul'da evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftler Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'na akın etti. Aylar öncesinden randevu alan gelin ve damatlar salonda adım atacak yer bırakmadı.
22: Yani çok güzel 06-06-26 böyle çok böyle söylerken bile bir ahengi var.
1: Tarihi Selimiye'nin gölgesinde de bambaşka bir heyecan vardı. Edirne'de bu özel tarih için tam 33 çift ömür boyu mutluluğa evet dedi.
23: İleride bizim için bir ana olsun diye şansına da iyi denk geldi.
1: Turizmin başkenti Antalya'da nikah memurları zamanla yarıştı. Yoğun talep nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tam 3 ayrı salonu birden açtı. Yarım saatlik aralıklarla kıyılan nikahlarla bugün 71 çift dünya evine girdi.
24: Takvimlerin bir hediyesi. Çiftlerimizin taleplerine, yoğun taleplerine karşılık vermek adına bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 3 ayrı salonu hizmete açtık. Toplamda 71 nikah var bugün.
1: Sivas Belediyesi de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Törenlerde ilginç itiraflar da öne çıktı. Gelinlerin bu tarihi seçme nedeni ortaktı. Erkeklerin evlilik yıl dönümünü unutmasını engellemek.
22: Eşimin unutma ihtimaline karşı 06-06'yı tercih ettik.
13: Evet.
21: Evet.
13: Mutluluklar diliyoruz.
0: Tokat'taki bir düğünde de takı merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Damadın arkadaşları 10 bin lira değerindeki madeni paraları aldı, el arabasıyla salona girdi. Bakalım daha sonra neler yaşandı.
19: Takı töreninde bu kez altın veya zarf görülmedi. Damadın arkadaşları salona el arabasıyla giriş yaptı. 10 bin lirayı bozukluk yapıp damadın önüne bıraktı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünya evine giren Beytullah Şahin ve Selin Karakuş çiftinin düğünü arkadaşlarının yaptığı sıra dışı sürprizle unutulmaz anlara sahne oldu. Damadın 4 arkadaşı bir hafta boyunca topladıkları 10 bin lira değerindeki madeni paraları el arabasına yükleyip düğün salonuna getirdi.
25: 10 bin lira madeni parayı Beytullah için birleştirip şu anda 4 arkadaş beraber bunu Beytullah'a düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık.
19: Takı merasiminde el arabasını gören davetliler önce şaşkınlık yaşadı, salonda kahkaha ve alkışlar yükseldi. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan gelin ve damat ise arkadaşlarına teşekkür etmekle yetindi.
26: Bekledim bir hareketi zaten. Bu hafif en azından.
22: Ben ne desem az kalır, o yüzden konuşmayacağım.
0: Efendim düğün görüntüleriyle birlikte bu saat kuşağında veda zamanı diyoruz. Yayın akışımız Teoman Ege ile Lezzetin İzinde programıyla devam edecek. Sizlere mutlu pazarlar diliyoruz.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
27: Ne var sırada Denizbank burada?
28: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
2: Sahi hayatımızda ne var sırada? Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh, imanla ölmek için. Bu zat buyuruyor ki, bir gevşeklik ve gaflet içinde yaşıyorlar insanlar bugün, hayret. Uyanmamız lazımdır acele bu gafletten. Yoksa olmaz kurtuluş ebedi felaketten. İbadetten kaçmanın iki sebebi vardır. Biri, İslamiyete kesin inanmamaktır. İkincisi, İslam'a inansa da faraza pek önem vermemektir, emirlere, farzlara. Yani bu emirleri mevki sahibi olan kimselerin emrinden hafif görür çok insan. Her iki sebeple de ibadetten kaçınmak mümine yakışmayan kötü bir haldir ancak. Zira iman etmenin işareti bir tektir. O da ibadetleri yerine getirmektir. Nitekim Resulullah açıkça tekrar tekrar o sonsuz azapları bildiriyor aşikar. O sadık ve emindir. Söylemez asla yalan. O hak söyleyicidir. Doğru söyler her zaman. Şimdi bazı insanlar ona inanmıyorlar. Yahut inansalar da hiç önem vermiyorlar. O halde o Resûle bir yalancıya olan güven dahi olmazsa nasıl olur o iman? İmanım vardır demek insanı kurtaramaz. Dinin emirlerine uymak da lazım esas. Öyleyse ey Müslüman, eyle hemen istiğfar, şehadeti söyleyip iman et şimdi tekrar. Biri ona sordu ki, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa, o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o adamı yanına tekrar yine. Buyurdu ki, evladım, öğrendin cevabını. Ne zaman anacaksın peki Allah adını? Dedi ki, son nefesim gelince, işte o an, hemen Allah demeye başlarım ben o zaman. Buyurdu, ne zamandır o dediğin son nefes? Dedi, Allah'tan başka onu kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, gelebilir tabii. Buyurdu, şimdi ecel gelebilir diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Şimdiden acele et, an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Hayat.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ölüm Bana Müjdedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de şöyle anlatmaktadır. Ölüm Müslüman için korkulacak bir şey değildir. Ölümden inanmayan kimse korkar. Çünkü onun tek sermayesi dünyadır. Sonrasına inanmadığı için dünyada ne yapabilirsem kârdır diye düşünmektedir. Müslüman içinse esas hayat öldükten sonra başlayacak. Bunun için Allah dostları her zaman ölümü bir müjde olarak görmüşler. Bir odadan diğer odaya geçiş, alt kattan üst kata çıkış olarak kabul etmişler. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin hizmetkarının kulağına "Ey akılsız, efendini sen öldüreceksin." buyurdu. Hazreti Ali bundan sonrasını şöyle anlatır. Şüphesiz Peygamber Efendimiz vahiy ile Allahü Teala'nın bildirmesiyle söylerdi. Bunun için beni o kimsenin öldüreceğini biliyordum. Hizmetçim beni her gördüğüne derdi ki, ne olur beni öldür, benden kötü bir şey meydana gelmesin, ölümüne ben vasıta olmayayım. Ben de ona şöyle cevap verirdim. Madem ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu, onun sözleri boş sözler değildir. Ölümüme sen sebep olacaksın. Kul için kadere razı olmaktan başka çare yoktur. Oysa yalvarıp yakarır, aynı sözleri değişik şekilde tekrarlardı. Kılıcını bedenimde parçala, ta ki sonum fena olmasın, bedenim ebediyen yanmasın. Allahü Teala ne takdir ettiyse o olur. Onun dışında bir şey söyleyemem. Sana bunun için düşmanlık da besleyemem. Öyleyse bu işin sırrı nedir? O hakikate ait bir sırdır. Bu sırrı söyleyemem. Hazreti Ali devamla buyurdu ki, ben katilimi gördükçe asla ona kızmazdım. Çünkü ölüm bana kendi canım gibi azizdir. Bu görünüşteki ölüm gerçekte dirilik, görünüşteki yokluk hakikatte ebediliktir. Çocuk ana karnından ayrılınca yeryüzü ona yeni bir konak olur. Ölüm bize bir arzu, bir aşktır. Bana ölüm tatlı gelir. Ölüm bana dirilişin müjdesidir. Benim hayatım ölmemdedir. Aşıkların hayatı ölümle başlar. Eninde sonunda bu geçici yerden ayrılacağız. Çünkü ayet-i kerimede muhakkak ona döneceğimiz bildirildi. O kimse tekrar gelip Hazreti Ali'ye dedi ki, ya Ali, ne olur beni öldür de bu kötü iş benden meydana gelmesin. Ben sana kanımı helal ediyorum. Yeter ki bu kötü iş benden olmasın. Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi. Her zerre bir katil olup elinde hançerle seni öldürmek istese, sen beni öldürmedikçe sana bir kıl ucu kadar zarar veremez, kimse kaderde yazılanı değiştiremez. Fakat tasalanma, ben sana şefaatçiyim. Bu vücudumun benim yanımda bir değeri yoktur. Bu zahiri ölüm benim için bağ bahçedir. Bir Şaban ayının son cumasında Peygamber Efendimiz Ramazan ayının faziletlerini anlatıyordu. Bir ara Peygamber Efendimiz ağlamaya başladı. Orada bulunan Hazreti Ali sebebini sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ya Ali, Ramazan ayında sen namaz kılarken seni kılıçla yaralayacaklar, sakalını başının kanıyla boyayacaklar. Ya Resulallah, bu hal dinime bir zarar getirecek mi? Dinimin selametiyle mi olacak? Evet, dininin selametiyle olacak. Benim için bu üzülecek bir şey değil, bana müjdedir. Nihayet Hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. günü sabah namazından çıkarken Hazreti Ali'yi kandırılan o kimse zehirli kılıçla yaraladı. Ramazan'ın 20'si cuma gecesi sevdiklerine kavuştu. Yaralandıktan sonra şöyle vasiyet etti. Beni yaralayana eziyet etmeyin, aç ve susuz bırakmayın, kendisini hoş tutun, yatağı yumuşak olsun, kendisini affettim. Bu arada kendisine ikram edilen sütün yarısını içip yarısının da kendini yaralayan kimseye verilmesini vasiyet etti.
1: Hayatım Roman. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu.
2: Maziyi yaşadım.

zamanlar henüz 10 yaşındaydım. Köyümüzü boydan boya ikiye bölen dere uslu uslu akarken yağmurlu günlerde birden coşar, kabına sığmaz taşardı. Derenin üzerinde köprü yoktu. Uzun ve iri bir ağaç derenin üzerine köprü gibi uzatılmıştı. O da olmasa karşı tarafa geçmek mümkün olmayacaktı. Yine şiddetli bir yağmurun ardından dere kabarmış, çağlayarak akmaya başlamıştı. Bizler derenin kenarına dizilmiş bu azgın suya bakarken birden derenin üzerinde bulunan kütüğe doğru ilerleyen bir adam dikkatimizi çekti. Herhalde acele bir işi vardı. Azgın sel sularını aldırış etmeden kütüğün üzerinde yürümeye başladı. Daha birkaç adım atmıştı ki ayağının kaymasıyla birden derenin azgın sularına gömülmesi bir oldu. Adamcağız batıp çıkıyor, yardım istiyordu ama ne çare. Kimse dereye girmeye cesaret edemiyordu. Olacakla öleceğe çare bulunmazmış. O kadar köylünün önünde bağıra bağıra dere sularında boğulup gitmişti adamcağız. Bugün bile o günü hatırladıkça içim ürperir. Derken yıllar sonra evlenip köyden ayrıldım. Bir gün annemleri ziyaret etmek için köye geldik. Oğlum henüz 1 yaşındaydı. Derenin karşı yanında oturan abimlere gidecektik. O sırada yağmur yağmaya başladı. Eskisi kadar olmasa da dere yine kabarmıştı.

0: Sanki gökyüzünün dibi delindi bey. Yağmur dinmek bilmiyor.
1: Ne yapalım, olacak o kadar.
0: Tam da abimlere gideceğimiz günü bulduk. Baksana dere yine kabardı.
1: Aman canım, bize ne dereden? İki adımlık yolumu geçemeyeceğiz.
0: Öyle deme bey, baksana nasıl da çağlıyor dere.
1: Boşver. Hadi hazırsanız gidelim.
0: Olmaz, dere bu haldeyken karşıya geçemeyiz.
1: Ben gidiyorum hanım. Kütüğün üzerinden karşıya gidip geleceğim. Eğer rahat geçebilirsem gelip çocuğu alırım. Sen de peşimden gelirsin.
0: Olmaz bey, dere bu haldeyken gidip gelemezsin. Gitme Tahsin. Su gözünü alır, dengeni kaybedersin. Ne olur gitme.
1: Merak etme, dedim ya bana bir şey olmaz.
0: Yalvarırım gitme Tahsin. Sen bu dereyi bilmezsin.
1: Korkma hanım, eğer geçemezsem geri dönerim.
0: Nasıl korkmam Tahsin, baksana nasıl kabarmış dere. Seni kurtaracak kimse de yok burada. Yalvarırım gitme Tahsin, yalvarırım.
1: Ben çocuk muyum hanım? Bak nasıl geçeceğim karşıya.
0: Ne olur geri dön. Bu dere kaç kişi yuttu biliyor musun sen? Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Yalvarırım geri dön Tahsin.
1: Yeter hanım, çocuk gibi yalvarıp durma artık.
0: Yalvarırım, yalvarırım, ona yardım et Allah'ım. Kütüğün yarısına kadar geldi, belki de başarır. O da ne? Aman Allah'ım, dengesini kaybediyor. Dikkat et Tahsin! Tahsin!
1: İmdat! İmdat!
0: Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! İmdat!
1: İmdat!
0: İmdat! Aman Allah'ım! O da ne? Çalılara tutunmayı başardı. Oh, sana binlerce defa şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun.

Beyim kurtulmuştu. Ama ben saatlerce kendime gelememiştim. Çocukken şahit olduğum bir hadiseyi yeniden yaşamaya tahammül etmek bana bir hayli zor gelmişti. Yiyecek ekmeği, içecek suyu olan bir vesileyle kazadan kurtuluyor. Allah herkesi görünmez kazalardan korusun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir erkek haramdan para kazandığı zaman bunu yiyen karısına ve çocuklarına günah olmuyor, mesuliyet erkeğin oluyor. Bunu öğrenmiştik diyor. Peki haram yedikleri için karısında ve çocuklarında olumsuz şeyler de olur mu? İslam'a aykırı durumlar ortaya çıkar mı? Yani bu haramın tesiri olur mu diyor üzerlerinde?
1: Evet, hesabı onlara sorulmaz ise de, yani tayyip kazanç, yani temiz olan, helal olan, insan vücudunda meydana getirmiş olduğu enerjiyle Allah-u Teala'yı hatırlaması, ibadet etmesi kolay olur. Ama şüpheli veyahut da haramdan geliyorsa, bu hangi sebeple, hangi yolla gelirse gelsin, din büyüklerin hayatlarına bakıyoruz, bunlardan sakınmışlar. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala anh için anlatılır, hayatında anlatılırken, işte Küfe'de bir sürü koyun sürüsü çalınmış. O koyun sürüsü çalındıktan sonra 7 sene koyun eti yememiş. Çarşıdan satan alıp da yememiş. Yani bir, o bölgede demek ki bir koyun ömrü en fazla 7 sene devam ediyor ki, bunu bildiği için de 7 sene ne kasaptan almış, ne de aynı şekilde
0: canlı koyun almış.
1: Canlı koyun almış. Çünkü o canlı koyun alsa o çalınanlardan birisi olabilir. Olabilir. Yani bu derece aynı şekilde dikkat etmişler, sakınmışlar. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre avuç ayası kadar sıvı necaset namaza mani değildir. Ama bir gün Dicle Nehri kenarında kendisinin elbisesini habire yıkadığını görüyorlar. Diyorlar ki, efendim siz böyle buyurmuştunuz. O fetva buyuruyorlar, bu takva. Dolayısıyla bunlar zararı olur mu? Tabii. Tehlikeli yerde bulunan, tehlikeli bir konumda bulunan, yani uçurumun kenarında bulunan, oraya düşebilir. Yanlış insanların arasında bulunan, onların zulmeti bunu da kaplar ve bunu da aynı şekilde perişan edebilir. Bidat ehlinin arasında bulunan, itikadında aynı şekilde sarsıntı geçirebilir. Hatta kaybedebilir bile, Allah-u Teala korusun. Onun için din büyükleri Mızrak-ı İlmihal'de bu ifade çok geçiyor. Hazar etmişler. Yani sakınmışlar.
0: Sakınmışlar.
1: Peki öbürüsü ne? Ha, öbürüsü kocasının aynı şekilde yapmış olduğu bu kazanç sebebiyle çocuklarına ve hanımına günah olmaz. Yani ahirette bunlara hesap sorulmaz bu konuda. Haram helal karşı getirdi. Bunlar da aynı şekilde yediler. Ama bunlarda da onun tesiri gözükür mü? Gözükür.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, kız teknik lisesinde grafik okuyorum. Sınavı kazanmak için kurslara gitmemiz gerekiyor. Şu anda arkadaşlarım da yetenek sınavlarına girmek için kurslara gidiyorlar. Ben de istiyorum ama hep insan sureti ve insanın kendisi çizdiriliyor. Sınavda da bundan sorumlu tutuluyor. Sitenizde yazılı olanları okudum, tereddütte kaldım. Benim için bu zaruret sayılır mı? Çizim yapmam günah mıdır?
1: Zaruret sayılır mı? Sayılmaz. Zaruret değil. Yani o yapmazsa aynı şekilde ne bileyim öldürülecek, aç kalacak, açıkta kalacak, çıplak kalacak, neyse. Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Ancak hani çıkış yolu itibariyle ileride dinime hizmet ederim. Hizmet edebilirim, hizmet ederim. Hizmet niyetiyle orada faydalı işler yapmak ve dine faydası dokunabilecek şeyleri çizmek maksadıyla onlar gösterdi, o da çizebilir. O kadar kurtarır.
0: Bir başka dinleyicimiz üç madde halinde soru yöneltmiş ama ben birleştirerek sormak istiyorum. Diyor ki, Kuferiler Hazreti Hüseyin'i neden şehit ettiler? Onlar kafir miydi? İslam düşmanı mıydı? Hazreti Hüseyin Emevilerin zulmünü ortadan kaldırmak için yola çıktı deniyor. Bu ne demektir? Emevi zulmü diye bir şey var mıdır? Abbasiler Emevilere neden düşmandı? Abbasiler Emevi tarihini neden yalan yanlış yazdılar?
1: Tek bir soruyla bunlar aynı şekilde. Bunlar böyle
0: geniş bir konu ama.
1: Geniş bir konu. Şimdi Abdullah İbni Sebe'nin çıkardığı bir fitne var. Bu Yemenli bir Yahudidir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine yaklaştı. Hatta Cemel vakası da bunu çıkardığı fitne neticesinde zuhur etti. Halbuki Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe validemiz anlaşmıştı. Hemen baktı ki bunların anlaştığını görünce hemen adamların bir kısmını Hazreti Ayşe validemiz tarafına gece, bir kısmını da Hazreti Ali radıyallahu teala anh hazretleri arasına soktu ve karşılıklı ok atışına. Ondan sonra da karşı taraf saldırıyor, karşı taraf saldırıyor. İki ordu birbiriyle aynı şekilde vuruşma durumu söz konusu oldu. İki taraf birbiriyle vuruşma durumu söz konusu oldu. Tezgahı onlar kurmuştu. Şimdi nerede bir fitne çıkarsa, altını kaldırsan ya Yahudi ya İngiliz çıkıyor, tamam. Geçen gün bir makale okuyordum. Makalenin sonunda enteresan bir şeye rastladım. Yakında olmuş bu. Amerika'da bir televizyon yorumcusu, sunucusu daha doğrusu, bir program sunuyor. Sunarken bir konu hakkında bunu kim yapmıştır diye tereddüt ederseniz İngiliz deyiverirsiniz diyor, tamam. Yani İngilizlerin bu yapmış olduğu, dünya çapında yapıyorlar bunu. Götürüyorlar, aynı şekilde bir fitne mi sokuyorlar? Evet. Yahudiler de aynı şekilde. Yahudiler de. Peki bu iki milletin bunu yapmasının sebebi nedir? İngilizler de Yahudiler de kendilerinin asil, yani hakiki manada insan, diğerlerinde köle olduğunu kabul ediyorlar. Diğer insanlar bize hizmet edecek. Biz efendi, onlar köle. Bu gözle bakıyorlar. Bunun içinde bu diğer insanlar birbirleriyle dövüşsün, birbirleriyle boğuşsun. Bizim aynı şekilde onların başına uygun gördüğümüz bir adam onların başına gelsin, otursun. O da bizim kölemiz olsun. Bizim emirlerimizi tatbik etsin. Ve böylece biz orayı sömürmeye devam edelim. Bizim hükümranlığımız devam etsin. Bunun içinde mesela İsa Aleyhisselam'ın dinini bozan Yahudilerdir. İşte Pavlos diye birisi çıkmıştır, Yahudidir. İşte bana gökten indi, bana dedi ki işte beni niye taciz ediyorsun, sen kimsin? İşte ben Tanrı İsa'yım, Allah'ın oğlu İsa'yım dedi. Ve bu Hristiyan literatüründe, İncil'lerin içerisinde bu adam bir sürü aynı şekilde şeyleri hüccettir, senettir. Ha diyeceksin, niye yapmış? Adam kininden, şeyinden ve netice itibariyle de onu bozmak için, evet, bir ömür vermiş. Şimdi bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Can bunlar yapıyor da başkaları niye yapmasın falan. Şimdi İngiliz de yaratan Cenab-ı Hak, Yahudi de yaratan Cenab-ı Hak. Bir gün Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, işte tam ilmihali hazırlayan zat, Hüseyin İlmi Efendi'nin talebesi. Daha genç, işte lise yıllarında üniversiteye yeni giriyor. Böyle birisinin çok yanlış bir hata yaptığını görünce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh şaşalamış. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu hali görünce demiş ki ben de senin şaştığına şaşırdım. Kötülük için yaratılan bir kimseden kötülük meydana geldiği zaman niye şaşırıyorsun? Bu kimseden iyi bir şey meydana gelseydi o zaman şaşmak lazımdı buyuruyorlar. Yani akrep bal yaparsa o zaman haber olur bu.
0: Akrep o zaman şaşılır.
1: O zaman şaşılır. Akrep akreptir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazıları için aynı şekilde hani bu fitneyi çıkarmak, körüklemek, yani kendi nimetinin kadir ve kıymetini bilmeyen veyahut da aynı şekilde isyan eden, inkar eden neyse bunları yaratmış. Bunlar da oralarda aynı şekilde fitneler çıkartıyor. İşte bu Yahudi fitnesi Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri taraftarı Şia diye çıktı ortaya. İşte sonra Şiilik şeklinde. Ki bu Abdülkadir Geylani Hazretleri Şia'nın 20 ana kola ayrıldığı ve bu kolların da ayrı ayrı böyle acayip kollar olduğu. Mesela 72 bidat fırkasının çoğu bunlardandır. Ya öyle acayip garayip haller zuhur etmiş ki mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ilah diyenler var bunların. Ondan sonra çok garip şeyler, mesela gök gürültüsünün Hazreti Ali'nin sesi, Şimşek Hazreti Ali'nin kamçısını vurduğu, onun aynı şekilde kamçısının sesi veya görüntüsü neyse, bu şekilde böyle inananlar olmuş. Ha bunların içerisinde hani makul olanları da var. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerini seviyor. Fakat bu sevgide de ölçü falan da yok ellerinde bazen. Bu sefer eshab-ı kirama düşman olmuşlar. Bir taraftan da mesela hariciler çıkmış. Onlar da Hazreti Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e düşman. Acayip garayip bir şekilde. Niye düşman oluyorsun? Niçin yapıyorsun falan. Ama hikmet-i ilahi altını kurcaladığın zaman ya Yahudi çıkıyor ya İngiliz çıkıyor ya bilmem ne çıkıyor falan. Şimdi bu Küfeliler de aynı şekilde bu Şia taraftarı. Ekiyor Hazreti Ali'yi sevdiklerini iddia ediyorlar. Hazreti Hüseyin'e davetiye gönderiyorlar. Gel diyorlar, seni halife yapalım. Gel seni halife yapalım. Şimdi şartlar müsait. Ehl-i Beyt'ten bir zat. Hazreti Hüseyin radıyallahu teala hazretleri, tabi bir de Allah-u Teala'nın takdiri var. Hazreti Hüseyin biliyor Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirini. Çünkü Peygamberimiz haber veriyor şehit olacağını. Ve gittiği zaman bu çağıranlar ihanet ettiler.
0: Tuzak hazırladılar.
1: Şimdi orada ama öyle bir yaygara kopardılar ki bunun faturasını Emevilere çıkardılar. Yezid'e çıkardılar. Evet, Yezid iktidardı ama şehit edenler şey değil. Yani onun adamları değil. Karşı tarafa aynı şekilde ihanet etti. Madem çağırdın, aynı şekilde ordunla bunu korusana. Hatta Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri, beni diyor hem davet ediyorsunuz hem de aynı şekilde benimle savaşıyorsunuz diyor. Bu ne menem iştir. Böyle bir garabet iş var. Daha sonra da o Muhtar Sakafi miydi neydi? Tuttu o adam aynı şekilde böyle ağlama, zincirlerle vurulma meselesini Emevilere karşı iktidarı onların elinden alabilmek için aynı şekilde uydurduğu bir şeydir. Tabii hani dinleyicimize soruyor. Bunun altında yatan nedir? Bunun altında yatan nefstir. Benim dediğim olsun. Veya bana yaramayan kimseye yaramazsın. Bana yaramıyorsa başkasına da yaramazsın. Yani bencillik, egoistlik ve bir yerde de aynı şekilde iktidar kavgası güdenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Yahudinin

0: ikinciyi, artık çıkmaza girdiğin zaman da üçüncüyü açarsın. Peki. Bakmıştı falan filan derken bakmış, hani kontrol edemiyor, hemen zarfı açmış. Diyor ki beni kötüle. Başlamış. O müdür var ya işte, yedi, içti, yıktı, yaktı falan filan. Üçüncüsü aynı şekilde ikinciyi açıyor falan. İşte diyor, o soygunlar yaptı. Kendi akrabası taallukatına yedirdi içeri. Biz onları telafi ediyoruz falan. Gene düzelmiyor. Diyor üçüncüyü açayım, ne var? Diyor ki benim gibi üç tane zarf yazsın. Yolun sonuna geldin diyor. Yolun sonuna geldin. Yani Türkiye'de de aynı şekilde siyasi iktidarlar öyle değil mi? Bugüne kadar gördüklerimizden çoğunda öyleydi. Eskiden şöyle ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu, Osmanlı kötülendi ya.
1: Evet.
0: Osmanlı nesi vardı da kötüledin sen? Vatan hainliğine ilan ettik onları. Osmanlı sultanların hepsini aynı şekilde saf dışı ettik. Yani onlarla irtibatı kopartmak için. Tabi sonradan bakıyorsun ki bunun altında yine İngiliz ve Yahudi çıkıyor. Mesela harf devrimi bile yapıldı. Ya onun üzerinde şu anda hiç kimse konuşmuyor. Hala o yerinde duruyor. Niye yaptınız? Niçin yaptınız? Niçin yapıldı? Modernleşmek. Neyin modernleşmesi? Bir gecede insanlar cahil oldu mesela. Habire tukaka tukaka falan. Okullarda aynı şekilde. Habire böyle uydurulmuş senaryolarla vatanı sattı kaçtı. Vatanı sattı kaçtı Vahidettin Han. Halbuki Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen, eline ferman veren ve altın veren de Sultan Vahidettin Han. Kitaplarda yazıyor, arşivlerde de bu belli. Arşivlerde bu belli. Şimdi Abbasiler niçin kötülemesin ki Emevileri? Tabii Abbasiler şimdi Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan geliyor. Onun soyundan geldikleri için de bir iktidar mücadelesi var. Ama Abbasi halifelerin hepsi aynı mıydı? Hayır. Emevi halifelerin de hepsi aynı mıydı? Hayır. Mesela Emevi halifeler içerisinde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri var. İkinci Ömer namıyla maruf. Abbasi halifelerinden Harun Reşid Hazretleri var. Çok mübarek bir zat. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de mübarek. Şimdi külliyen böyle karaladığın zaman hiç olmaz. Onun için de Ehl-i Sünnet alimleri doğruyu yazmış. Ha, Abbasi halifeler içerisinde de fasık olanı var, bidat ehli olanı var. Yani istikameti düzgün olanı var. Mesela Abbasi halifeler de çok enteresan. Şimdi mesela Şiilerde Emevi düşmanlığı var. Hazreti Muaviye düşmanlığı var. Yezid düşmanlığı var. Halbuki Abbasiler Ehl-i Beyt imamlarını hapiste tutmuşlar, biliyor musun hep? Şimdi Ehl-i Beyt sevgisi varsa onlara karşı niye böyle bir tavır almıyorsun? Acayip garip bir şey bu. Nereye koyacaksın bunu? Adam mesela düşmanlık ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Peki bu böyle olmuş diyorsun. O zaman susuyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine, bu Şia'nın bir kolu var. Şeyhain Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e haşa sövüyorlar. Küfürle itham ediyorlar. Bu derece azgın.
1: İbadet diye yapıyorlar.
0: İbadet diye yapıyorlar. Bir gün böyle birisi aynı şekilde şey yaparken dedim ya, bunu niçin yapıyorsunuz? İşte Hazreti Ali'ye aynı şekilde elinden gasp etti, ona kötülük etti, onun için yapıyorum. Ha, onun için yapıyorsun. Peki Hazreti Ömer, Hazreti Ömer gerçekten senin dediğin gibi kötü olmuş olsa Hazreti Ali nasıl birisiydi? Dedi yiğittir dedi, Allah-u Teala'nın arslanı. Allah-u Teala'nın arslan Hazreti Ömer'den korkar mı? Korkmaz dedi. Peki kızını niye verdi o zaman? Ha, öyle deyince şaşırdı kaldı. Ya sen diyorsun ki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri haşa kafir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kızını kafire nasıl verir? Allah-u Teala'nın arslanı. Ya şimdi fasık bir Müslüman bile aynı şekilde kızını kafire vermez ya. Allah-u Teala'nın arslanı kalkar da aynı şekilde kızını kafire verir mi ya? Olur mu böyle şey, böyle saçma şey?
1: Korktu desen o da hakaret olur.
0: Ya korktu desen hakaret. İki yüzlü davrandı desen ciğerparesini nasıl aynı şekilde sattı, nasıl ateşe attı. Velhasıl ne tarafından tutarsan hani çok özür dilerim. Hani iki tarafı
1: kirli necaz, değnek.
0: Kirli değnek. Ne tarafına değdiysen o tarafı gider. Dolayısıyla efendim için içerisinde hırs var, nefis var. Ondan sonra Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şeytan da devreye giriyor. Bu iş için yaratılmış Yahudisi İngiliz de girip de bu ateş körükleyince adam ne olduğunu bile bilmiyor. Düşmanlık yapıyor da neye düşmanlık yaptığını bile bilmiyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Hızlıca başlayalım. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belde belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılıyor. 10 bin aşkın seçmenin katıldığı seçimde 27 siyasi parti yarışıyor. Yerel yönetimler için 6 beldede seçim mesaisi sabah saat 8 itibariyle başladı. 12 yıl sonra belediye olan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde seçmenler belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başında. Seçimlerde 12 siyasi parti ile bir bağımsız aday yarışıyor. Mustafa Paşa beldesinde 5, Ayvalı mahallesinde ise 2 olmak üzere toplam 7 sandıkta oy kullanılıyor. Toplam 2062 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemi sürüyor. Bir seçim heyecanı da Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yaşanıyor. Toplam 2969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran'la CHP'nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı. Tokat'ta da köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı'yla Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmen sandık başında. Toplam 5682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde oy verme işlemleri akşam saat 17'de sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı krizi yaşanıyor. Geçen hafta grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel kürsüdeydi. Ancak bu hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşacağını duyurdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da konuyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu grupta konuşabilir dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Parti içinde yaşanan gerilim bu kez meclise taşınacak.
3: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki Salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
2: Geçen hafta grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Ancak yeni haftada Kılıçdaroğlu kürsüde olacak. Grup toplantısının saati 13.30 olarak duyuruldu.
4: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
2: Grup toplantıları grup yönetiminin talebiyle gerçekleşiyor. Özel ve grup başkan vekilleri böyle bir talepte bulunmayabilir. Ancak bu durum Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşmasına engel teşkil etmeyecek.
5: Yasal mevzuat açık. CHP'nin genel başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir dedi. Yani mevzuat açısından bir sorun yok. Ancak bu kez de oturumun nasıl açılacağı tartışma konusu. Eğer grup yönetimi toplantıya katılmazsa en yaşlı üyenin başkanlığında oturum açılacak. Kılıçdaroğlu öyle kürsüye davet edilecek.
6: Grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar.
2: Kılıçdaroğlu'nun grup hamlesine Özgür Özel cephesinin nasıl karşılık vereceği ise merak ediliyor. Özel'in Salı günü merhum Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anma töreni için Manisa'ya gitmesi bekleniyor. Ancak bu program akşam saatlerinde. O zaman dilimine kadar CHP'deki grup düğümünün nasıl çözüleceği yakından takip edilecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda rozet takma töreni vardı. Törende Gürsel Tekin konuştu. Tekin Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.
7: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun uygulamaları ile ilgili bir itirazınızı duymadım kardeşim. Baba dediniz, evlat oldunuz.
2: Bu sözleri söyledi, eleştirilerini sıraladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Baba Ocağı'na geri dönüş töreni vardı.
7: Hoş geldin, safalar getirdin Baba Ocağı'na.
8: Sağ ol.
2: Çeşitli sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan isimler geri dönmeye başladı. Partiye dönenlere rozetini İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin taktı.
7: Üzülür. Bravo.
8: hiç kimse benim kalbimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu alamaz.
2: Rozet takılanlar arasında milli hakem Şengül Yılmaz, Türkiye Karate Federasyonu eski milli takım antrenörü Yaşar Buyurman, sanatçı Taner Özdemir de vardı.
9: Emek verdiğim, çocukluğumu verdiğim, gençliğimi verdiğim partime geri döndüm. Hepinize saygı olsun.
2: 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. olan kurultay seçimi ve alınan kararlar geçersiz sayıldı. Mutlak butlan kararı verildi. CHP'de tansiyon yükseldi. Rozet töreninde de gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
10: Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili somut ihanetle ilgili bir belge getirin. Bu kürsüde bu kadar kalabalık var. Hep beraber biz bağıracağız. Ya bir Allah'ın günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun uygulamaları ile ilgili bir itirazınızı duymadım kardeşim. Baba dediniz, evlat oldunuz.
2: Siyasetçilerin itirafçı arkadaşları olmaz diyen Tekin öz eleştiri göndermesi yaptı.
10: Siyasetçilerin asla iftiracı ve itirafçı arkadaşları olmaz. Arkadaşlarınızı kurultay delegesi yapıyorsunuz, sonra sizi satıyorlar. Bir öz eleştiriniz olmayacak mı? Hepinize teşekkür ediyorum.
0: Evet sevgili izleyiciler, hızlıca İzmir'e gidelim. Ekranlarınızda Solo Türk gösterisi var. Oldukça gurur duyduğumuz anlardan bir tanesi, bunu hemen ifade edelim sevgili izleyiciler. Tabii ki özel bir gün, bunun altını çizelim. İzmir'de Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yaşı kutlanıyor. Bu kutlamalar çerçevesinde de Gençlik ve Havacılık Festivali başladı sevgili izleyiciler. Ve gururumuz Solo Türk şu anda göklerde, her zaman yaptığı o muhteşem gösterilerden birini gerçekleştiriyor sevgili izleyiciler. Az önce de söylediğimiz gibi evet, Solo Türk İzmir semalarında Türk havacılığının yakından tanınması amacıyla Çiğli ilçesinde bir festival düzenleniyor sevgili izleyiciler. 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali. İşte bu festival kapsamında da Solo Türk'ün o muhteşem görüntüleri ve gösterileri ekranlarınızda şu anda. Festivale İzmir ve çevresinden birçok öğrenci ve veliler, aileleri davetli ve bu muhteşem gösteriyi onlar da bu dakikaları itibariyle işte sizlerle birlikte yakından takip ediyorlar. Çok sayıda ziyaretçi katılıyor bu önemli festivale. Bunu ifade edelim sevgili izleyiciler. Ve program Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarının pist geçişiyle başladı. Bunu söyleyelim. Ve geçiş yapan araçlar hem oradaki kuvvet komutanları tarafından hem de vatandaşlar tarafından saygıyla karşılandı. Onlar bu muhteşem gösterileri hep birlikte izlediler. Diğer taraftan şu anda da görüyorsunuz Solo Türk'ün gösterisi var. Bir hatırlatmada bulunayım. Türk Hava Kurumu'nun paraşüt atlayışlarıyla yerli ve milli maksat helikopteri Gökbey'inde uçuşu var sevgili izleyiciler. Bunun da altını çizmiş olalım. Sıcak görüntüler, gurur duyduğumuz görüntüler ekranlarınızdaydı. Ve bizim çocuklar Dünya Kupası öncesi son sınavını verdi. Milliler Venezuela'yı geri dönerek 2-1'lik skorla mağlup etti ve turnuva öncesi hazırlık müsabakalarını da kayıpsız kapattı. Alem kırmızı, alem beyaz görsün,
11: açık söylüyorum seni sevmeyen ölsün. Turnuva öncesi son prova yapıldı. Milliler geriden gelerek kazandı.
12: Dünya Kupası öncesi son provaydı bugün. Galibiyet çok önemliydi. En iyi oyunumuzu oynamadık belki. Ama sonuçta bir hazırlık maçı. Eksiklerimizi göreceğiz, analiz edeceğiz ve Dünya Kupası'nın ilk maçına en iyi şekilde hazır olacağız.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile A milli takım karşı karşıya geldi. Milliler ABD'de oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
13: Çok pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu, hani blok arasındaki mesafeler demiştim ya, işte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz.
14: Sembra insomma quando c'è Cerlu in campo che c'ha bella calamita perché
11: Venezuela'nın tek golü 14. dakikada Mendoza'dan geldi.
15: Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık pozisyonunu taktım. Çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Güzel bir andı.
11: A milli takım 14 Haziran Pazar günü saat 7'de Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
16: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
17: Ne var sırada Denizbank burada?
18: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada?
19: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
17: Ne var sırada Denizbank burada?
20: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanları.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hanımlarından Hazreti Meymune radıyallahu anha annemizin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Peygamber Efendimizin son hanımı olan Meymune annemizi anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Meymune annemiz Peygamber Efendimizin son hanımı. 4 yıl Peygamber Efendimizle evli kalıyor. Ve Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği 40'ın üzerinde hadis-i şerif var. Onun hayatını, o mübarek annemizin hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Efendim, ismi Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri ile nikahlanmadan önce Birre imiş. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri değiştirmişler Birre ismini, Meymune ismini vermişler. Onun için Peygamber Efendimiz Meymune ismini verdikleri için hep kendisini Meymune ismiyle tanıtırmış ve herkesin kendisine Meymune diye hitap etmesini istermiş mübarek annemiz. Hep öyledir yani.
0: Evet.
1: Yani Ebu Hureyre'nin asıl ismini kimse bilmez. İsmin ne diyenlere Ebu Hureyre dermiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri. Neden? Sevgili peygamberimiz takmış bu ismi ona. Çünkü kedi yavrusunu severmiş, seviyormuş, oynuyormuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin de hoşuna gitmiş. Gittiği için ya Ebu Hureyre buyurmuş. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor yine. Bir gün mescitte yatıyormuş. O zaman halı yok mescitte. Kum var, toprak var.
0: Asır temiz var toprak. Belki.
1: Efendime söyleyeyim. Mübarek yatıyor ya, yüzü topraklara bulanmış. Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri de Hazreti Ali Efendimiz arıyor. Hem damadı hem eshabı biliyorsunuz. İşte onu orada yatarken görünce şöyle seyretmiş. Kalk ya Ebu Turab buyurmuş. Çünkü yüzü toprağa bulaşmış. Ebu Turab da toprağın babası demek. Hazreti Ali Efendimiz öyle dermiş. Ben bana Ebu Turab diye hitap edilmesinden çok büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Neden ya Ali demişler? Neden ya Emirel Müminin demişler? Buyurmuş ki çünkü Peygamber Efendimiz böyle hitap etti bana. Ya dolayısıyla Hazreti Meymune validemize de kimse birre demiyor. Herkes Hazreti Meymune diyor.
0: Bugün biz de Hazreti Meymune diye.
1: Evet efendim. Şimdi Mekke'de Beni Hilal kabilesinden Hazreti Meymune radıyallahu anha hazretleri tabii daha önce 2 evlilik yapmış. Fakat önce hani ilk evliliğindeki kocası vefat ediyor, sonra bir daha evleniyor, öteki de vefat ediyor. Bu sefer Resul-i Ekrem Efendimiz'in amcası var, Hazreti Abbas. Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretlerinin hanımının adı da Ümmü Fadl'dır. Çünkü Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Fadl isminde oğlu vardı. Kusem isminde oğlu vardı. Geçen programlarda anlattık. Abdullah isminde, Abdullah İbni Abbas isminde oğlu vardı.
0: Tabii.
1: Mesela Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh hazretleri Taif'te kabri. Hatta üzerinde türbe vardı Osmanlılar zamanında anlattık. Efendim Kusem bin Abbas'ın kabri de neredeydi biliyor musunuz? Semerkant'ta.
0: Özbekistan'da.
1: Evet, Özbekistan'da oranın fethine giden orduya iştirak ediyor ve orada muharebe ederken, cihad ederken şehit düşüyor. Hatta ona oranın ahalisi Kusem bin Abbas demezler, Şah-ı Zinde derler. Yani zinde genç demek, diri demek.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim, yani o kabrinde diri manasında. Gençken de vefat ediyor. Şah-ı Zinde. Nereye gittin? Şahzinde Hazretlerini ziyaret ettim. Eshab-ı Kiram.
0: Eshab-ı Kiram.
1: Resulullah Efendimiz'i görmüş. Efendimiz'in de amcasının oğlu, Hazreti Abbas'ın oğlu. Dolayısıyla Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazretlerinin hanımefendisi, Hazreti Meymune'nin ablası. Kocasına diyor ki, Ümmül Fadl, yani Hazreti Abbas'ın hanımı, kocasına diyor. Ya Abbas diyor, kız kardeşim biliyorsunuz uzun zamandan beri duldur. Sevgili peygamberimize teklif etsen de alsa, nikahlansa olmaz mı diyor. Yakışır diyor sevgili peygamberimize diyor. Çünkü bunun annesinin Hint binti Avf'tır annesinin ismi. Yani Hazreti Meymune'nin annesinin ismi Hint binti Avf'tır. Mesela kızlarından bir tanesi Hazreti Hamza'nın hanımıdır. Alper Bey. Bir tanesi, kızlarından bir tanesi Hazreti Abbas'ın hanımıdır. Bakın. Kızlarından bir tanesi Cafer-i Tayyar radıyallahu anh hazretlerinin hanımıdır. Esma binti Umeys radıyallahu anh hazretleri.
0: Çok büyük zatların.
1: Evet, Hazreti Hamza'nın hanımı da Hazreti Selma'dır. Efendim, yani böyle 9 kız kardeşin 9'u da mümin olmuş, Müslüman olmuş, böyle çok şerefli insanlarla evlilikler yapmışlar. Evet. Efendim, yani yakışır diyor Hazreti Ümmül Fadlı Hazreti Abbas'a. O zaman Hazreti Abbas da Resulullah Efendimiz'le buluştuğu zaman ne zaman buluşuyorlar? Ha işte Hazreti Resulullah hicretin 7. senesinde Hayber Kalası'nın fethi vardır. Hayber Gazası. Hayber'e gittiler ya, evet. Yahudiler Medine-i Münevvere'den çıktılar. İşte o Zilkade ayında Hayber Gazası'ndan sonra umre niyetiyle Resul-i Ekrem Efendimiz yola çıktı. Cuhve'ye geldiler. Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretleri de Müslüman oldu ama Müslümanlığını Kureyşlilere gizlerdi. Mekkelilere gizlerdi. Resulullah Efendimiz'le birkaç mutemet kimse bilirdi Müslüman olduğunu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazretleriyle Cuhve'de buluştular. Mekke'den Cuhve'ye geldi Hazreti Abbas. Ya Resulallah, o zaman adı Birre ya. Birre binti Haris dul kaldı ya Resulallah. Kendini hanımlığa alsan olmaz mı? Onu hanımlığa alsan olmaz mı? Böyle buyuruyor, böyle diyor Resulullah Efendimiz'e. Efendim, sevgili peygamberimiz de kabul ediyor. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Rafi Hazretleri ile Ensar'dan bir zatı Mekke'ye dünürlüğe gönderiyor. Hazreti Meymune'ye, o zaman adı Birre, efendim Resulullah Efendimiz'in kendine dünürcü gönderdiğini söylüyorlar. Bunu haber alır almaz, ama deve üstündeymiş haber aldığı zaman. Devenin üstünde. Duyar duymaz çok seviniyor Hazreti Meymune radıyallahu anh annemiz. Deve de diyor, üstündeki de Resulullah'ındır diyor. Yani ben kendimi Resulullah'a bağışladım diyor.
0: Evet.
1: Efendim, mübarek annemiz değil mi?
0: Evet.
1: Efendim, bu şerefe nail olunca bu işin gereğini ifa etmek üzere ablası Ümmül Fadlı, yani Hazreti Abbas'ın
0: hanımını
1: umum vekil tayin ediyor. Bu hususta başkalarını da tayin edebilirsin diye. O da kocası Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretlerine vekaleti veriyor. Tamam. Şimdi aslında hicretin 6. yılında ümre yapmak istiyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Fakat Kureyşliler müsaade etmiyorlar. Harp ederiz diyorlar. Ve neticede Hudeybiye'de bir anlaşma oluyor Alper Bey. Hudeybiye'de anlatmıştık,
0: evet,
1: daha önce.
0: Evet, Hudeybiye Barışı.
1: Evet. İşte o anlaşmada bir sonraki sene Mekke'de 3 gün kalarak umre yapılması hususunda anlaşmanın bir maddesi,
0: evet,
1: öyle.
0: Öyle mutabakat yapıyorlar.
1: Evet, evet. İşte hicretin 7. senesinde yukarıda dedik ya, Zilkada ayında umre için Hayber gazasından sonra Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyor. Kureyşler Müslümanların ziyareti süresince Mekke-i Mükerreme'yi boşaltıyorlar. Halk o dağ yamaçlarına çadır kuruyor. Evlerini terk ediyorlar, Mekke-i Mükerreme'yi boşaltıyorlar. Ve oradan o dağ yamaçlarından sevgili Peygamberimizin aleyhisselam ve eshab-ı kiramın Mekke-i Mükerreme'ye girişlerini
0: seyrediyor.
1: Efendim Beytullah'ı tavaflarını, efendim Safa ile Merve arasında say yapmasını, gidip gelmesini seyrediyorlar. Resulullah aleyhisselam önce kurbanlıklarını gönderiyor. Sonra Resulullah Efendimiz tabi Kusva adındaki devesine binerek etrafında eshabı ile Merzu Zahran'dan hareket ederek Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Ve devesinden inmeden devesi üzerinde Beytullah'ı tavaf ediyor. Sonra Kureyşler de seyrediyorlar. Tavaftan sonra yine devesiyle, devesi üzerinde Safa ile Merve arasında say yapıyor Resulullah Efendimiz. Sonra kurbanlarını kesiyor, tıraş oluyor, ihramdan çıkıyor. İhramlı geliyorlar tabii, evet. Ümre öyle yapılır ya. Şimdi 3 günlük müddet tabii çabuk bitti. Doyamıyorlar ki Mekke-i Mükerreme'yi muhacir.
0: Evet.
1: Muhacirler.
0: Yani esas vatanları orası. Vatanları, evet, orası.
1: Fakat verilen sözde de durulacaktır.
0: Anlaşmanın maddesi o şekilde.
1: Evet. Efendime söyleyeyim. Şimdi bu umre de tam amcası Hazreti Abbas'ın baldızı Birre ile Berre ile Resulullah Efendimiz'in, hani Resulullah Efendimiz'in Birre'ye evlenme teklif etmesi bu döneme rastlıyor yani. Resulullah Efendimiz hem amcasının isteğini yerine getirmek hem de yani şeylerle, Kureyşlerle aradaki husumet gitsin istiyor Resulullah Efendimiz. Barış olsun istiyor.
0: Evet.
1: Barış olsun ki onlara dini İslam'ı tebliğ edelim, anlatalım rahatça. Onlar da İslamiyet'i kabul etsinler. Bunu istiyor yani Resul-i Ekrem Efendimiz. Yani Mekkeliler diyecekler ki bak bizden bir hanım alıyor. Tamam.
0: Evet.
1: Yani şey olsun aralarında, ülfet olsun manasında. Bunu fırsat bildi efendim. Ve Süheyl bin Amr'ı, Eshab-ı Kiram'dandır Süheyl bin Amr. Ama o zaman Mekkelilerin sözcüsü, anladın mı, hatibi, çok cerbezeli konuşurmuş Süheyl bin Amr. Efendim 4. günü sabahı Süheyl bin Amr'ı Resulullah'a elçi olarak gönderiyor Mekkeliler. Hudeybiye'de söz vermiştiniz hani 3 gün duracağız, 3 gün tamam olunca döneceğiz diye. Resulullah Efendimiz'e böyle söylüyor. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki evet öyle. Ya Süheyl, lakin müsaade etseniz de bir gün daha kalsak Mekke-i Mükerreme'de. Sizden, kavminizden bir kadını nikahladım. Berre ile evlendik. Evlenme merasimini aranızda yapsam, siz de düğün ziyafetinde bulunsanız buyuruyor Süheyl bin Amr'a. Kureyş temsilcileri, yani Süheyl bin Amr diyor ki, yanında başkaları da var. Hayır diyor, biz buna razı değiliz. Bir an önce Mekke-i Mükerreme'yi boşaltınız. Sizin düğün yemeğinizde bulunmak bize gerekmez diyor. Çok sert bir şekilde. Hemen çık git yanımızdan diyor. Şehrimizden. Bunun üzerinde Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri hakkınız var buyuruyorlar. Anlaşmada böyle yazıyor. Tabii. Çünkü hakkınız var buyuruyorlar. Ve eshabına Mekke-i Mükerreme'den ayrılma emrini veriyorlar Alper Bey. Akşama kadar şehirde hiç kimse kalmadı. Eşyalarını toparlayan eshab-ı kiram gruplar halinde şehrin dışına çıktılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri de Ten'im diye bir yer vardır.
0: Ten'im,
1: o sırada evet. Orada Hazreti Ayşe Mescidi de vardır. Mekke-i Mükerreme'de hani ömreciler gidip kalıyorlar ya efendim, tekrar tekrar ömre yapabilmek için araba kirarlarlar, taksi. İhramlı olarak Ten'im'e giderler. Orada iki rekat ihram namazı kılarlar, niyet ederler. Gelip tekrar ihram yaparlar. 5-6 kilometre bir şey, evet. Çok uzak değil yani. İşte o Ten'im'e yakın bir yerde Serif diye bir mevki var. Resul-i Ekrem Efendimiz de Serif'te konaklıyor. Şimdi gelelim Süheyl bin Amr meselesine. Yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hatırlar mı bilemiyorum ama ben çok iyi hatırlıyorum. Bu Süheyl bin Amr'ı Bedir Muharebesi'nde Eshab-ı Kiram'dan Malik bin Duhşum radıyallahu anh hazretleri esir almış Alper Bey. Süheyl bin Amr Kureyş'in ileri gelenlerinden, meşhurlarından, genç ama sözü dinlenen birisi, Kureyş'in hatibi, çok acayip konuşuyor yani. Fakat bu güzel konuşmasını, bu edebiyatını Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam kötülemek için kullanıyor. Hatta orada Hazreti Ömer varmış radıyallahu anh hazretleri, kılıcını çekip diyor ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, bana müsaade et de şunun dişlerini sökeyim de bir daha seni kötüleyemesin, zemmedemesin ya Resulallah, müsaade et. Aleyhinizde konuşamasın. Çünkü o çok tesirli konuşuyor. Tesirli konuşmalarıyla Kureyş kafirlerini aleyhimize teşvik ediyor ya Resulallah diyor. Efendim sevgili peygamberimiz dedi ki, buyurdu ki bırak onu ya Ömer. Yapma, boş ver, bırak. Ümit edilir, öyle bir makamda bulunur ki seni de sevindirir o. Böyle buyurdu Hazreti Ömer'e. Efendim işte Hudeybiye anlaşmasında da hani demin bahsettik ya, Kureyşlerin elçisi bu. Tam Resulullah Efendimiz'le anlaşmaya varıyorlar. Anlaşma maddelerinden birisi de şu, Resulullah Efendimiz bunu da kabul ediyor ha. Anlaşma maddelerinden birisi de şu, Kureyş'ten birisi Müslüman olur da, Müslümanlara sığınırsa, Medine-i Münevvere'ye giderse, Müslümanlar bunu kabul etmeyecekler.
0: Geri verecekler.
1: Fakat Müslümanlardan birisi, müminlerden birisi maazallah dinden döner, tekrar müşrik olursa, mürted olursa, Mekke'ye sığınırsa, Kureyş'e sığınırsa, Mekkeliler bunu geri vermeyecek. Allah Allah, sözleşmenin maddesi böyle. Yani hayret ediyor eshab-ı kiram. Resulullah Efendimiz onu da kabul ediyor aleyhissalatü vesselam. Ama hepsinde hikmetler var tabii. Ondan sonra tam anlaşma bitiyor. Henüz daha imzalanmamış. Hatta anlaşmanın başında Hazreti Ali Efendimiz'e yazdırıyor. Bismillahirrahmanirrahim yaz diyor Resulullah Efendimiz. Süheyl bin Amr diyor ki biz öyle şeyler bilmeyiz diyor. Başına diyor Bismillahümme yazılacak diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ya, evet. Başlarım. Bismillahirrahmanirrahim yazdırtmıyor. Efendime söyleyeyim. İşte Allah-u Teala'nın Resulü Muhammed Aleyhisselam ile öyle yazdırıyor, söylüyor. Yo, biz seni Allah'ın Resulü olduğuna iman etmiyoruz ki diyor Süheyl bin Amr. Öyle olmaz diyor. Yoksa imzalamam diyor. Oraya efendime söyleyeyim Muhammed bin Abdullah yazacaksınız aleyhisselam. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed. Resul Efendimiz kabul ediyor. Ya Resulallah ben bunu silemem diyor. Yani Allah'ın Resulü kelimesini silemem diyor. Göster bana ya Ali diyor. Gösteriyor. Resulullah Efendimiz mübarek kendi siliyor. Hazreti Efendim, Ali Efendimiz silemiyor, ile varmıyor yani. Bunu bile kabul ediyor Resulullah Efendimiz.
0: Evet.
1: Yani kabul etmesinin sebebi de sulh olacak. Çevreden bir sürü insan Medine-i Münevvere'ye gelecek. Medine-i Münevvere'deki Müslümanlar çevre şehirlere gidecekler. Çevre kabilelere gidecekler. Onlara dini İslam'ı anlatacaklar. Onlar da Müslüman olacak. Nitekim Resulullah Efendimiz'in buyurdukları gibi oluyor. Çok hayırlara vesile oluyor. Her taraf Müslüman oluyor.
0: Hikmetler var.
1: Tabii hikmetler var.

0: Ücretli reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İşte bu sözleşme yazılıyor, bitiyor. İmzalamaya sıra geliyor. Birisi efendime söyleyeyim kendini Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam ayaklarının dibine atıyor. Ayağında bukağılar, zincirler, ellerinde zincirler. Elleri zincirlenmiş, ayakları zincirlenmiş. Allah Allah. Efendim, ya Resulallah bu zalimlerin elinden kurtar beni diyor. Gelen kişi. Meğerse o da şeyde Süheyl bin Amr'da eline bir tane sopa bulmuş. Vurdukça vuruyor Resulullah Efendimizin ayaklarına düşen o kişiye, genç birisi. Allah Allah. Meğersem Süheyl bin Amr'ın küçük oğlu Ebu Cendel. Efendim hemen araya giriyor Resulullah Efendimiz. Yapma Süheyl diyor. Onu bana bağışla diyor. Yok diyor, onu bana geri vereceksin diyor. Ya diyor, daha işte anlaşmada yazdık ama daha anlaşma imzalanmadı diyor. Bunu diyor sen bana bağışla diyor Resulullah Efendimiz. Bunu o anlaşmadan müstesna tutalım diyor. Kesinlikle olmaz diyor Süheyl bin Amr. Efendim ya verirsin, onu bana geri verirsin. Veyahut da
4: anlaşmayı
3: imzalamam. İnat ediyor yani. Şu da enteresan tabii. Sonra Ebu Cendel'i geri veriyor Resulullah Efendimiz. Anlaşmayı buna rağmen imzalıyor. Sonra Ebu Cendel bir şekilde tekrar zincirlerinden boşanıyor, kurtuluyor. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki anlaşmamız var. Benim seni almam mümkün değil yanıma.
4: Doğru da olmaz.
3: Doğru da olmaz. Anlaşmaya mugayir olur. Anlaşma bozulur. Sen diyor falan yere git diyor. Oraya gidiyor Alper Bey. Meğersem orası da Kureyş kervanının Mekkelilerin kervan yolu üzerinde. Şam'dan alışveriş yapıyorlar ya.
4: Evet.
3: Orada bir boğaz. Oraya git diyor. Oraya gönderiyor. Sonra ne kadar Müslüman olan varsa Mekke'den gelip de oraya gönderiyorlar. Yahu 200-300 kişiye erişiyor sayıları. Kureyş kervanını oradan geçirtmiyorlar. Bu sefer Kureyşliler elçi gönderiyorlar. Ne olur anlaşmanın bu maddesini iptal edelim. Yani Mekke'den birisi şey olursa,
4: Müslüman olursa
3: Medine'ye rahatça gelsin, evet. Orada dursun. Anladın mı?
4: Yani orada eşkıyalık yapacağına.
3: Eşkıya değil. Eşkıya onları değil basıyor de, göndermiyor yani.
4: Müslüman olsun kendileri Medine'de istedi. Yaşasın diye.
3: Evet. Kendileri istedi bunun böyle olmasını. Evet.
4: İşte onda da bir hikmet var.
3: İşte Ebu Cendel bu.
4: Evet.
3: Ebu Cendel bu. Şimdi Mekke-i Mükerreme fethedildiği zaman Resulullah Efendimiz tarafından aleyhisselam şu 10 kişi hariç buyurdu. Herkesi affettim. Çok merhametli Resulullah Efendimiz. Kendine düşmanlık yapanların hepsini affettim diyor şu 10 kişi hariç. Bunlardan bir tanesi de Süheyl bin Amr. Çünkü müşrikleri şeye teşvik eden o Resulullah Efendimizin aleyhine. Hatip.
4: Evet.
3: Acayip konuşuyor.
4: Sözü tesirli.
3: Evet. Şimdi yakalandığında öldürülsün diyor şu 10 kişi Resulullah Efendimiz. Şimdi büyük oğlu Abdullah var. O Resulullah Efendimiz'in yanında. Daha önceden gitmiş, Müslüman olmuş. Ebu Cendel onun küçüğü.
4: Evet.
3: Efendim bu Abdullah boynunu büküyor. Resulullah Efendimiz'in karşısına geliyor. Ne de olsa babası. Ya. Ya Resulallah, babama bir eman verseniz. Yani hem bu Abdullah'ın, çok fedakar insanlar bunlar. Hem Ebu Cendel'in o fedakarlıkları gözünün önüne geliyor Resulullah Efendimiz. Aman veriyor, eman veriyor. Alper Bey affediyor yani. Abdullah Semiş'le koşarak babasına gidiyor. Süheyl bin Amr'a. Süheyl'i gizlenmiş olduğu yerde buluyor, müjdeyi veriyor. Babacığım böyle böyle.
4: Affetti.
3: Haberin olsun. O zaman Süheyl bin Amr, Resulullah Efendimiz'in bu âli cenaplığı karşısında kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra İslam için bu sefer o güzel konuşmasını İslam için kullanmaya başlıyor. Kalbi de inceliyor, hassas bir kimse oluyor yani ince kalpli. Her zaman o eski halini hatırlarmış, hüngür hüngür ağlarmış. Ben ne yaptım? Ben Resulullah Efendimiz'i ne kadar üzdüm aleyhisselam diye hüngür hüngür ağlarmış Alper mi? Süheyl bin Amr. Ya şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ahireti teşrif ettikleri zaman Süheyl bin Amr Mekke-i Mükerreme'deymiş. Kısas-ı Enbiya'da Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hülefa kitabında Ahmet Cevdet Paşa buyuruyor bunu, yazmış. Şimdi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin ahireti teşrifleri haberi Mekke-i Mükerreme'yi yıldırım gibi vurdu diyor. Böyle tarif ediyor Ahmet Cevdet Paşa. Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye emir tayin etmiş. Attab bin Esed veya Esid derler. Şimdi bu emir de şaşırmış ne yapacağı. Bu da eshab-ı kiramdan ama şaşırmış.
4: Vefat haberi karşısında,
3: evet,
4: yani değil
3: yani
4: mi?
3: Yani bütün Müslümanlar şaşırdı,
4: evet,
3: tabii. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz bile radıyallahu anh kılıncını çekti. Kim Resulullah öldü derse onun kellesini uçururum dedi. Hatırlarsan.
4: Evet.
3: Sonra Hazreti Ebubekir düzeltti işleri, değil mi?
4: Evet.
3: Medine-i Münevvere'de. Bu da efendim havfı ve bütün Arabistan, Mekke, işte bütün Arabistan şey oldu. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere filan hariç mürted oldu.
4: Dinden
3: çıktılar.
4: Evet.
3: Dinden döndüler. Havfı can korkusundan diyor Ahmet Cevdet Paşa. Yani can havfından, korkusundan Attab bin Esed de veya Esid bir yere gizlendi diyor. Gizlendi. O zaman işte hatta Kureyş'in birçokları, yeni Müslüman olanlar İslam'dan dönmeyi bile düşünüyorlar yani. Böyle zihinlerine böyle düşünce geliyor. Şeytan getiriyor. İşte böyle bir tehlikeli zamanda Süheyl bin Amr kahramanca ortaya çıkıyor. Mescid-i Haram'a varıyor. Efendim, Mescid-i Haram'ın kapılarından şey yapıyor. Ey ehli Mekke diye bağırıyor. Geliniz, toplanınız. Bütün ehli Mekke, Kureyşler geliyorlar, Mekke'de bulunanlar. Onlara hitaben bir konuşma yapıyor. Çok tesirli konuşuyor.
4: Tabii.
3: Ya. Ey ehli Mekke, siz cümleden sonra Müslüman oldunuz. En son siz Müslüman,
4: evet,
3: oldunuz. En son biz Müslüman olduk. Öyle ya, her taraf Müslüman oldu.
4: En son Mekke.
3: Siz Mekke Müslüman oldu. Geliniz cümleden evvel mürted olup dinden çıkmayınız. Ha! Sakın ha! Din-i İslam'dan çıkmayınız. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin buyurdukları gibi Allahu Teala bu işi itmam edecektir. Ve onun bu böyle çok tesirli bir konuşma yapıyor. Mekke'de tek bir tane irtidat vakası, dinden dönme vakası olmuyor. Yani evet, İslamiyet Müslüman olmadan önce çok düşmanlıklar etti Resulullah Efendimiz ama ve dini İslam'a, ama İslamiyet'i kabul ettikten sonra da
4: faydası oldu.
3: Şöyle böyle büyük bir faydası oldu.
4: Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e demiş ya.
3: Evet.
4: Onun,
3: evet,
4: tezahürü aslında.
3: Evet. Hazreti Ömer Efendimiz de öyle memnun kalmış ki bundan, hani bunun dişlerini sökeyim,
4: evet,
3: demişti
4: dişlerini
3: ya.
4: Dişlerini sökeyim demiş.
3: Öyle memnun kalmış ki sonra Mekke'den ayrılıyor Süheyl bin Amr. Cihat için gidiyor. Yermük'te hicretin 13. senesinde şehit oluyor.
4: Şehit.
3: Evet efendim.
4: İşte, yer mi
3: vardı? Daha sonra o Serif denilen yerde, Tenim'in yakınında Serif denilen yer var ya. İşte orada sofralar kuruldu, düğün ziyafeti verildi. Resulullah Efendimiz Meymune yaptılar Birre adını. Şevval ayında Resulullah Efendimiz Hazreti Meymune annemizle evlenmiş oldu Alper Bey.
4: Son hanımı,
3: evet.
4: Son evlendiği hanımı.
3: Ve mübarek belde Mekke-i Mükerreme girişinin hatırasına işte Meymune ismi verdi Birre'ye, yani hanımefendisine. Efendim işte o yerde Serif'te düğün merasimi icra edildi. Eshab-ı kiram yemek yediler. Efendim çok, sizin ilk başta dediğiniz gibi 40 küsur hadis-i şerif rivayet etmiş Hazreti Meymun annemiz. Bir tanesi şöyle buyuruyor ki, Resulullah secde ettiği zaman kollarını o kadar açardı ki, erkekler zaten secde ettikleri zaman kollarını böyle
4: yere
3: açarlar.
4: Yere koymazlar, evet.
3: Yani kollarını, koymaz. Dirseklerini yere koymazlar. Kadınlar ise yere koyarlar. Evet. Efendime söyleyeyim. Erkekler. O kadar açardı ki arkasından mübarek koltuklarının beyazlığı görünürdü. Oturduğu vakitte sol uyluğunun üzerine otururdu buyurmuş. Efendim Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Meymune hakkında demiş ki, Meymune bizim hepimizden fazla Allah-u Teala'dan korkan ve sıla-i rahmi gözeten, yani yakın akrabaları ziyareti gözeten bir hatun idi diye Hazreti Ayşe annemiz şey yapmış, met etmiş onu yani. Çok hayırsevermiş Hazreti Meymune annemiz. Bir ara böyle borçlanmış, efendime söyleyeyim, köle azat etmeyi de çok severmiş. Bundan dolayı Resulullah Efendimiz, Allah seni bu hayrından dolayı mükafatlandırsın diye Resulullah Efendimiz dua edermiş. Bazen de çok borçlanırmış. Derlermiş ki, ya bunu nasıl ödeyeceksin ya Meymune? Ey annemiz, sen bunu nasıl ödeyeceksin? Dermiş ki, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, herkes, her kim iyi niyetle borçlanırsa Allah-u Teala onun borcunu öder buyurdu Resulullah Efendimiz. Bunu da Hazreti Meymune annemiz rivayet etmiş.
4: Bu da hadis-i şerif.
3: Evet. İşte ondan sonra hep Medine-i Münevvere'de oturmuş. Fakat 80 yaşlarındayken Mekke-i Mükerreme'ye hacca gelmiş. Mekke'de iken hastalanmış. Hazreti Meymune annemiz hastalanıyor.
4: Evet.
3: Diyor ki yanındakilere, Abdullah İbni Abbas da yanında. O da yeğeni zaten. Anladın mı?
4: Evet.
3: Mahremi yani. Zaten müminlerin annesi Hazreti, evet, Meymune annemiz. Yani şeyin teyzesi.
4: Teyzesi.
3: Abdullah İbni Abbas
4: Hazretlerinin teyzesi.
3: Efendim demiş ki yakınlarına, beni demiş Mekke'den çıkarınız. Neden demişler? Çünkü Resulullah buyurdu ki, sen Mekke dışında vefat edersin. Beni çıkarın Mekke-i Mükerreme'den. Kendisini çıkarıyorlar Alper Bey deve üstünde. O Resulullah Efendimiz'le nikahlarının kıyıldığı Serif denilen yere geliyor.
4: Mekke'nin dışında
3: orada vefat ediyor Alper Bey. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuş ya, evet, sen Mekke dışında vefat edersin diye. Şimdi yeğeni Hazreti Abdullah İbni Abbas cenaze namazını kıldırıyor. Efendime söyleyeyim, cenazesi kaldırılacağı zaman, hani musalladan kaldırılır ya, diyor ki cemaate, ey ahal diyor, bu Resulullah'ın hanımıdır. Cenazeyi farzla sarsmayın, edeple yola devam edin. Efendim, dolayısıyla o Serif denilen mahalde defnedilmiş. Ama üstünde türbe yok. Yani Tenim'e 10 kilometre, 9-10 kilometre mesafesi var. Kabri şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle nikahının kıyıldığı ağacın oradadır. Fakat bugün o ağaç yok. Kabrinin yeri de belli. İsteyen bulabilir.
4: Evet.
3: Efendim, dolayısıyla annelerimizden Hazreti Meymune annemizi anlatmış olduk, yad etmiş olduk. Allah-u Teala hem dinleyicilerimizi, hem izleyicilerimizi, hem bizleri Hazreti Meymune annemizin şefaatine nail eylesin. O bizim annemiz.
0: Evet.
3: Ben umuyorum, umut ediyorum. Annemiz, bir anne evladını mahrum eder mi? O ümmül müminin, müminlerin annesi inşallah bize şefaat edecek efendim.
0: İnşallah.
3: Biz onu methettik.
0: Evet, teşekkür ederiz. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın online yarışma faaliyetlerinden evet. bahsedelim istiyoruz. Çok güzel bir hizmeti var evet. İhlas Vakfı'nın. Online şekilde yarışmalar düzenliyor. İsteyenler bu yarışmalara iştirak edip hem bilgilerini sınıyorlar hem de ödül kazanma ihtimali de var.
3: Tabii.
0: Nasıl katılabilir izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz? Tabii. Anlatırsanız seviniriz.
3: Şimdi efendim, isteyen herkesin katılabileceği

0: olacak. Şu sayfayla
1: Ve
0: şu
1: hatta
0: sayfa arası.
1: o kısmın dijital PDF versiyonu da
0: Tabii web sitemize koyuyoruz.
1: yayınlanıyor değil mi?
0: Evet. Onu indirebiliyorlar.
1: İsteyen indirip
0: Evet.
1: okuyabiliyor.
0: Okuyor. Kazananlara ödül veriyoruz.
1: Evet.
0: Yani güzel bir şey. Mesela rehber ilmalinde şu aşağıda yazanlardan misal hangisi Allahu Teala'nın zati sıfatlarından değildir? Orada
1: Şıklar
0: efendim
1: var.
0: şıklar var ama şıklardan bir tanesi
1: Yanlış.
0: subuti
1: Evet,
0: sıfatı.
1: subuti sıfatı. Zati sıfat değil.
0: Efendim YouTube'da canlı olarak bunu yayınlıyoruz. Herkes iştirak edebiliyor. Ve kağıt üzerinden
1: İştirak edilebiliyor şeye. Yarışmaya
0: cevaplandırılabiliyor
1: cevaplandırma. Evet.
0: Alper Bey. Dolayısıyla kağıt üzerinden cevaplandırılıyor. Hızlı yazan, hızlı cevap veren
1: Kazanıyor.
0: kazanıyor. Çünkü çok bilen çıkıyor.
1: Tabii.
0: Efendim bu ya rehber ilmali ya sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hayatı ile ilgili. Yani yaptığımız yarışmalardan bir
1: Bir
0: tanesi de
1: tanesi
0: bu.
1: bu.
0: Yani bunu biz 3 senedir
1: Senedir,
0: yapıyoruz Alper Bey.
1: evet.
0: Bir diğeri de şöyle iyi dinleyen kazanır yarışması.
1: Evet, diğeri de bu.
0: Burada kitap okumaya gerek yok.
1: Anlatılanı dinleyecek.
0: Evet.
1: Orada bir
0: Evet. Mesela şöyle bu İstanbul'da kim var mesela büyük zatlardan
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri
0: Aziz
1: var
0: Mahmud Hüdayi
1: mesela.
0: Hazretleri var. Yani bir kardeşimiz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin bir tane veya iki tane menkıbesini anlatıyor.
1: Fatih Oruç Bey genelde
0: Evet,
1: alıyor.
0: iki tane menkıbesini anlatıyor. Bu menkıbeleri katılanlar can kulağıyla dinliyorlar, öyle derler ya.
1: Evet.
0: Hiç ders çalışmaya gerek yok. Dikkatli bir şekilde dinleyecek. Bu menkıbelerden soru soruluyor.
1: Dinledikten sonra sorular
0: Evet,
1: geliyor.
0: YouTube'da dinliyorlar. Ondan sonra sorular geliyor. Yani şimdi çoluğuyla, çocuğuyla, torunuyla, hanımıyla iştirak edebilir. Hem
1: Güzel
0: eğlenirler,
1: vakit geçirirler.
0: güzel vakit geçirirler,
1: Hem bilgi sahibi
0: hem
1: olurlar.
0: de bilgilerini tazelerler.
1: Evet.
0: Değil
1: İyi
0: mi?
1: iyi cevap verirlerse ödül de
0: Ödül de
1: kazanabilirler.
0: kazanırlar.
1: Yani.
0: Biz bunu ilan ediyoruz. Yani vakfımızdan telefonla da sorabilirler tarihlerini. Telefon numarası 0212 451 49 çift 0, 0212 451 49 çift 0, 0212 451 49 çift 0.
1: Sosyal medya hesaplarını takip ederlerse oradan da bilgi sahibi
0: Evet,
1: olabilirler aslında.
0: evet. Dolayısıyla biz izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin ailecek,
1: Bekliyoruz yarışmaya.
0: evet, bu yarışmalara iştiraklerini bekliyoruz
1: Katılsınlar aynen.
0: efendim.
1: Hem bilgilerini sınasınlar hem de ödül
0: Evet efendim, bu
1: kazanabilirler yani.
0: kadar.
1: Hem de ailecek eğlenirler çoluk
0: Evet,
1: çocuk.
0: aynen öyle.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Sağ olun.
0: Siz de sağ olun.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz, abone olur bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan, yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.

0: kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde taşlar şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten her

0: TGRT FM Haber.
1: Günü sanatla buluşturuyor. Fırtına o kadar şiddetliydi ki konteyneri böyle savurup attı. Görüntüler Hatay'dan. Antakya İskenderun yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde konteyner taşınıyordu. Şiddetli fırtına önce konteynerin halatlarını çözdü. Konteyner yerinden oynadı ve ardından tarlaya uçtu. Konteynerin uçtuğu anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Neyse ki olayda yaralı ya da can kaybı yoktu. Şişirilen kamyon lastiği bomba gibi patladı. İki kişi yaralandı. Burası Siirt Kurtalan. Bir iş yerinde kamyon lastiği şişiriliyordu. Ümit Seven ve Cumhur Kaplan uğraştı. Lastik hava basılırken büyük bir gürültüyle patladı. Lastiğin başındaki Seven ve Kaplan o şiddetle yere savruldu. Biri kamyonun arkasından yere düştü. Diğeri patlamayla kamyonun içinde savruldu. Ardından kendini yere attı. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor.

0: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
0: Aklınızda bulunsun.

Ah bu şarkılar. Gönül dostu şarkılar. Onca vefasızlığın ortasında hala gönülden anmayı anlatır. Kaybolup giden sevgilerin ortasında inadına hala karşılıksız sevmeyi, onurlu aşkları ve severek yaşamayı anlatır. Ah bu şarkılar, gönül dostu şarkılar. Hüzünlerin, yalnızlıkların ortasında sabırla hala dostlukları, seven kalpleri, sevgilerin en güzelini anlatır. Ve hala eskimeyen dostlukları paylaşır. Yürek yüreğe yaslandı mı? Dil dostça söyledi mi? Gönül gönülde yuva kurdu mu? Bak o zaman nasıl azalıyor acılar. Ve sevgiyi gör yürekten yüreğe. Denizlere koşan ırmaklar gibi nasıl çoğalıyor. Birbirine yaslananlar, birbirini yüreğinin derinliklerinde duyanlar, bir bilsen nasıl güçlüdür. Sevgi dar zamanlarda değil, bol zamanlarda olmalı. Boydan boya sarmalı bizi, hepimizi. Sararken acılar, savaşlar, felaketler, şu küçülen dünyayı, hepimizi sevginin sıcaklığı sarmalı. İnsanlığın ortak dili şarkılar, sevginin dili, gönül dostu şarkılar. Yüreğinde sevgi notası taşıyan, gönül denizlerinde aheste ışıldayan, sevgili şarkılar, hep bizimle olmalı. Seni aradım ey İstanbul, uzaklardan seni kucaklarcasına, gözlerimle severcesine, seni seyrettim tepelerden, minare minare, kubbe kubbe, köprü köprü, İskele iskele. Yalılarının ayakları yine denizdeydi. Minarelerin dua eden eller gibiydi. Galata Kulesi yorgun, dalgın, biraz da sevdalı. Mavi sulardaki bembeyaz kız kulesine bakıyordu. Gün batımı Üsküdar yine camlarında yanıyordu. Dün bir tepeden özlemle yine sana baktım aziz İstanbul.

Seni aradım ey İstanbul. Arnavut kaldırımlarında, sokaklarında, birbirine gönül gönüle bakan evlerinde bir hayat vardı. Hayatın bir anlamı vardı. Ata alan Üsküdar'ı geçmemişti daha. Üsküdar'a incecik, sevda yüklü yağmurlar yağardı. Kolalı gömleğiyle İstanbul efendileri vardı. Yağmurları göğsünde uyutan nazlı dereler vardı. Üsküdar'a yağmurlar, bir sevdalı, bir garip yağardı. Boğaz içinde şarkı yüklü gemiler gelir, gemiler geçerdi. Kadıköy iskelesinde akşam vapurlarını ve akşamları şarkılarla bekleyenler vardı. Küçük suda dinlenen nazlı kayıklar, adalardan bir yar gelir diyerek iskelede ada vapurlarına şarkı söyleyenler, Heybeli'de el ele mehtabı seyredenler vardı. Çamlıca yollarında ölümsüz aşklarla gezinenler ve canım kalamış da birbirine yaslanıp da yıldızlara, denize dalıp da huzurun şarkısını gönül gönüle dinleyenler vardı. Sokaklar, evler, her şey şimdi birbirinin hep aynı. Boylu boyunca yaşamak yok, boylu boyunca sevmek kayıp. Taşında salındığımız düşündüğümüz kaldırımlar çoktan sökülmüş. Oysa hayat dolu, insan dolu o eski evler, yaşamak için hala omuz omuza. Bizse ölüme terk ettik onları, vefa sokakta. Taş plaklarda şarkıların kalbi çoktan kırılmış. Siyah beyaz fotoğrafların mutluluğu çoktan tozlanmış antikacılarda. Tebessümler sararmış. Sevinçlerin pencerelerinden taştığı eski odalarda, eski sofalarda. Sevda dolu bahçeleri sarmaşıklar yerine betonlar sarmış. Sevgiyle büyütülen nazlı çiçekler şimdi saksılarda esir kalmış. O güzelim, gönül dostu şarkıların yüreği radyolarda yalnız kalmış.

0: şimdi reklamlar.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt, sizlere bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programa başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim uzman klinik psikolog Ayşe Yılmaz Hoca Hanım. Hocam hoş geldiniz programda.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız efendim?
1: Sağ olun, görmeyelim. Teşekkürler, siz de iyisiniz.
0: Hamdolsun, Rabbimize şükrediyoruz. Evet, Allah razı olsun, buralara kadar yoruldunuz, geldiniz. Sizinle bir program daha yapma fırsatı bulduk efendim. Evet, bugün sizinle ne konuşacağız? Öfke kontrolü ve şiddet, değil mi efendim?
1: Evet.
0: Evet. Öfke kontrolü ve şiddet zamanımızın herhalde günümüzün önemli sorunlarından, hem aile içi hem aile dışı, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Toplumsal bir sorunumuz, problemimiz.
1: Evet, evet. Yani evet. Şöyle, psikolojiyle ilgili programlarda mutlaka işlenen konudur öfke ve en çok da talep gören, en çok da soru gelen, çok insanların dikkatini çeken konu.
0: Sizin ayrıca size gelen danışanların da herhalde.
1: Danışanlarda da, psikoloji programlarında da en çok talep edilen konulardan biridir öfke.
0: Evet. Günümüzün önemli bir meselesi.
1: Ciddi önemli bir mesele, çünkü öfke kişinin kendisiyle ilgili çok fazla ipucu veren bir şey. Yani insan olarak 3D şeyimiz var. Hani üçgenin 3D'sini kuralı denen 3D maddesi var. Biri düşünce, diğeri duygu, biri davranış. Biz bizi düşüncelerimiz, duygularımız, davranışlarımız şekillendiriyor ve bu 3D ile bütünleşen, bu 3D ile kendimizi ifade eden yapıya sahip canlılarız. Bunlardan
0: düşünce, duygu en ve önemli, davranış.
1: Evet, düşünce, duygu ve davranış. Bunlardan en önemli ayaklardan biri duygu. Duygu, toplum olarak duygusal bir toplumuz. Duygusal yaraları olan, işte travmaları olan, savaşlar geçirmiş, zorluklar geçirmiş bir toplumuz. Dolayısıyla hani duygusal yaraları olup da, duygusal bağları bir taraftan güçlü olan bir toplum olup da, bir taraftan duygusal açlıkları da olan bir toplumuz. Bazen şunu yaşıyoruz. Duyguları hissetmek işte tehlikelidir, sağlıklı değildir. Hele de olumsuz duygu varsa bunları hissetmek, yansıtmak iyi bir şey değildir. Yüklemelerimiz çok. Özellikle erkekler için duygularını yaşamış olması, erkeklere hak tanıyan bir toplum değiliz. Erkeğin duygusunu hissedebilme hakkı olduğu duygu sanki sadece öfkeymiş gibi ifade ediliyor toplumda. Yani erkeğin ağlaması, zayıf taraflarını ifade etmesi hakkı yok gibi bu toplum, bizim toplumumuzda. Hani dolayısıyla erkekte duygu deyince ifade edebileceği tek bir duygu hakkı oluyor, o da öfke.
0: Evet. Biz bir de hani asker bir milletiz deriz, değil mi efendim? Asker bir milletiz biz, Türk olarak, Türkler olarak. İşte onun arkasından da asker acıkmaz, asker uyumaz, asker ağlamaz, değil mi?
1: O asker mi, sadece askeriyede olması gereken bir ama, şey aslında. Yani
0: ama işte bir de hani biz asker milletiz şeyi var ya, anlayışı, zihniyeti. Belki onun devamı olarak olur mu?
1: Yani asker askeriyede asker gibi durup ailesinin yanında asker gibi durmaya devam ettiği zaman sorun başlar.
0: Hiç şüphe yok.
1: Yani rollerimiz var. Evet. Ben burada bir psikolog olarak varım ama ben bu psikolog kimliğimi kendi ailemin içerisinde göstermeye başladığımda orada bir rol karmaşası yaşatabilirim sevdiğim yakınımdaki kişilere. Yani işimde başkayım, evimde başkayım, işte ebeveynimle başkayım, çocuğumla başkayım, arkadaşlarımla ilişkilerimle başkayım. O her, yani bulunduğum role göre davranmak zorundayım. O asker rolünü her yerde uyarlamaya, yaşamaya çalışırsam hissedeceğim tek duygu olacak, o da öfke olacak. Yani duygu hissetmemen gerekiyor algısı olur. Asker duygu hissetmez, emir komuta ilişkisindedir. Bu biraz erkeklerimizde işte bu mantık var. Yani biz çok güçlü bir o üç ayaklı sac ayağında en önemli yapılarımızdan biridir duygu. Duyguyu ifade etme olarak baktığımızda sadece öfkeye odaklandığımızda, öfkeyi hissetme hakkımız olduğunu hissettiğimizde bu öfke aslında bizim maskemiz olarak kullanmaya başlarız öfkeyi. Öfkeye baktığımızda Faruk Bey, öfke aslında bir yönüyle çok insani bir duygu. Hepimizde olabilen, hissedebileceğimiz, bizimle ilgili çok fazla ipuçları veren bir duygu öfke. Çok insani. Fakat diğer duygularımızı bastırıp da hissetmeye hakkı tanımayıp da sadece öfkeyi hissetme hakkı tanırsak, biz şiddet, kendimize psikolojik şiddet uygulatan ya da yanımızdakine, en çok da sevdiklerimize psikolojik şiddet uygulayan hale geliriz elimizde olmadan.
0: Hani öfkeyi bu, yerinde ve zamanında kullanmazsak mı diyelim?
1: Evet, öfkeyi.
0: Çünkü öfkede malum insani,
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Evet, şimdi öfkenin de şu var, bazen öfkelenmek sağlıklıdır. Bizim kişisel sınırlarımıza ihlal varsa, haklarımıza karşı haksızlık, adaletsizlik varsa, saygısızlık varsa, tercihlerimize saygı duyulmuyorsa, benliğimiz için tehlikeli bir durum varsa, orada öfkelenmek sağlıklı bir şey. Hani öfke sağlıklı mı yoksa sağlıksız öfke mi yapıyorum? Yani fakat öfkeyi ifade etme biçimimiz,
0: evet,
1: önemli. Bizi öfkelendiren şeye baktığımızda arka planda kendimizle ilgili çok büyük ipuçları alırız. Orada yani öfkelenmek deyince şunları görebiliriz. Doyurulmamış taraflarımız, karşılanmamış ihtiyaçlarımız, engellenmiş şeylerimiz, acılarımız, yaralarımız ya da haksızlıklar, neyse, o öfkenin ardında mutlaka birincil bir duygu vardır. Öfke ikincil bir duygudur. Maske duygu.
0: Evet.
1: Yani ipucu veren bir duygu ama öfkenin arkasında birincil bir duygu vardır. Birincil duygu şöyle, değersizlik duygusu olabilir. Kimin, herkese göre değişiyor. İşte yetersizlik duygusu olabilir, suçluluk duygusu olabilir, duygusal yoksunluk olabilir, aşağılanmışlık duygusu olabilir. Bizim özellikle çocukluktan getirdiğimiz, hiç hissetmediğimiz ya da hissetmekten korktuğumuz ya da bize ait olmayıp da ebeveynimizin duygusu olup da bunu öfkeyle bizi yansıttıkları şey de olabilir. Yani bizim duygumuz değildir, ebeveynimizin duygusudur, yarasıdır. Fakat ebeveynimiz o yarayı hissedemediği için ve dönüştüremediği için öfke yoluyla ya da yansıtarak bizlere miras bırakma durumu sergilemişlerse, bu durumda kişi o duyguyu hissetmemek için öfkeye kaçabilir. Öfkeye kaçmış olması kişinin o birincil duygusunu tanıyamaması, hissedememesi ve ifade edememesi durumuna götürür. Bu da sağlıklı bir şey değildir.
0: Evet.
1: Yani öfke deyince hemen ben neden öfkelendim? Bu öfkemin arkasında karşılanmamış ihtiyacım ne? Bu öfkemin arkasındaki yaram ne? Birincil duygum ne diye kişi bakarsa, öfke anında bakamaz, tetiklenme hali olduğu için, sonrasında öfkelenmenin ardında sakinleştiğinde dönüp bakarsa, öfke kişinin kendisiyle ilgili çok büyük bir ipucu verir. Yani ben terapilerde belki ilk seansta, ikinci seansta incelediğim mesele budur. Neler seni öfkelendirir, neler seni tetikler, neler seni rahatsız eder. Bu şey bizim kendimizle ilgili çok fazla ipucu veren şeyler. Biz öfkemizde saklıyız. Öfkemizin altındaki yarada saklıyız. Eğer o yarayı hissedebilir, tanımlamaya çalışır, anlamaya çalışırsak kendimizi tanımaya çalışırız. Hani şöyle deriz, kişiler genellikle hani evlenmeden önce kendini tanımak deriz mesela. Kendinizi tanımanız, evleneceğiniz kişiyi tanımaya çalışmanız ve kendinizi tanıtmanız çok önemli deriz. İnsanlar bunu şöyle algılıyor, işte benim burcum budur, işte ben hobilerim şudur, bunu yapmayı severim, bunu sevmem, gezmeyi severim gibi şeylerle ifade ederler kendilerini. Oysa ki kendi duygularıyla buluşamamış ve kendisini öfkelendiren şeyleri görememiş, tanımlayamamış kişiler öfkesinden kaçan, öfkesini hissetmekten kaçan, bu öfkeyi dönüştüremeyen kişiler yakın ilişkilerinde o bastırdıkları taraflarla bir şekilde karşı karşıya gelirler. İşte o zaman kendini tanıma deriz. Evliliğin iyileştirmesi, iyileştirici olması bu noktada işte başlıyor. Kişinin kendini tanıması, duygularını tanımasıyla başlıyor. Duygularını tanımaktan ve hissetmekten korkan kişinin sığındığı kaçıştır öfke.
0: Evet. Peki kendisini nasıl tanır? Kişi evlilik yaptı. O ana kadar da kendisinin farkında değildi. Kendi kendisinin farkında değildi. Karşısındakini de bilmiyordu ve bir takım yanlışlara girdiler. O yanlışlara girdikten sonra zaten size geliyorlar, değil mi?
1: Evet. Evet. O aşamada işte o güç çatışmasının başladığı ve öfkenin başladığı, kaygının olduğu yerde geliyor.
0: Eğer akıl edebiliyorlarsa o da. Yoksa size de gelmiyorlar. Evlilik bitiyor belki. Peki o anda veyahut da işte o safhada ne yapmalı kişi? Yani böylesine kendisini tanımamış, karşısında eşini tanımamış. Dolayısıyla bir sürü kırgınlıklar, dargınlıklar, öfke patlamaları olmuş kişi. Ne yapmalı ki bu süreçten çıksın?
1: Bir defa öfkeyi kabullenmek önemli. Öfkeyi toplum olarak şunu yapıyoruz öfkeyle baş etmek için. Ya bastırıyoruz ya da yüklüyoruz.
0: Evet.
1: İkisi de yanlış. Bastırmak kişinin kendisine verdiği zarardır. Çok bastırılan öfkenin ardından yoğun kaygı, altında yoğun kaygılar vardır zaten. Kaygı ve kaygıya bağlı depresyon başlar. Yani depresyonun öncesinde öfke başlar. Birincisi içe atmamak.
0: Evet.
1: Öfkeyi mutlaka yani görmek, evet, bastırmamak, öfkeyi mutlaka görmek kişinin kendini ve kendi ihtiyaçlarını görmesini sağlar. Bir diğer şey, öfkeyi ne olursa olsun karşıya yansıtmamak, proje etmek mi, yükleme diyoruz. Bunun kendi öfkesini içinde tutamayan ve hissedemeyen kişiler bunu karşılarındaki özellikle zayıf olan kişiye yapabiliyorlar. Toplumumuzda erkekler eşlerine yapıyor genellikle. Kadına şiddet olarak konuşuluyor. Kadınlar da çocuklarına yapıyorlar. Yani burada aslında hani şiddetin cinsiyeti olarak bakmaktan ziyade şiddetin altında öfkenin olduğunu bakmak, öfkenin altında kişinin yaralarının ve doyurulmamış taraflarının olduğuna bakmak. Ve öfkeden kurtulmanın yolunun kesinlikle bastırma değil, yükleme değil olduğunu bilmek. Bize gelen danışanlar ya da toplumda gördüğümüz ilişkilerinde, işte toplumsal hayatında, işinde, aile içi ilişkilerinde sorun yaşayan ya da psikolojik sorunu yaşayan kişilerde bu iki baş etme yolunu görüyoruz. Üçüncü bir yol bulamadıklarını görüyoruz. Ya bir tarafa yükleme şeklinde, ya kendine ya başkasına. Kendine de görmemek, bastırmak, kişinin kendisini yok sayması, ihtiyaçlarını yok sayması olduğu için kendine merhametsizlik etmesi. Diğerine yönlendirmek de diğerine merhametsizlik etmesi. İşte şiddet bu noktada başlıyor. Hani şiddet deyince hemen fiziksel şiddet geliyor aklımıza ama
0: sadece değil tabii.
1: Kayıtlarda olmayan bir sürü çok ciddi oranda psikolojik şiddet denen bir kavram var. Yani öteki kendi kaygılarından ve açmazlarından dolayı kendi yaralarını hissetmemek için başkasını yaralama durumu vardır.
0: Kişinin, örnekler versek bunlara mı?
1: Mesela işte anne, bir kadının eşiyle sorunu var, kocasıyla ilgili sorununu yükleniyor. Yüklendiği için, bununla baş edemediği için çocuğuna yüklüyor. Ya da erkeğin iş hayatıyla ilgili sorunu var, bununla baş edemiyor. Tetikleniyor, öfkesini eşine yansıtıyor. Gibi.
0: veya kendi alt kademesindeki diğer memurlara.
1: Tabii tabii, hani bir yerde mobbing olarak bu gösteriyor kendini, başka bir yerde işte trafikte bir şeridi ihlal etti diye ya da işte kurala uymadı diye abartı öfke patlaması şeklinde gösterebiliyor. İşte yani kişinin gücünün yettiği yere satması haline dönmüş oluyor. Bunlar yanlış şeyler. Yani biz bunları yaptığımız için öfkeden kurtulamıyoruz. Öfkeyi dönüştürebilmenin en güzel, en önemli yolu bunu tanımak ve kabullenmek. Bu bizde olan bir şey, insani bir şey. Ve öfkemin peşine takılırsam kendimle ilgili çok şey öğrenebilirim. Ve eşimin, çocuğumun, sevdiğimin, işte patronumun vesaire öfkesini anlayabilirsem onunla ilgili de çok şey öğrenebilirim. Anlayabilmek için önce kişinin duygusunun peşine düşmesi, öfkenin ardındaki birincil duyguyu hissetmesi, değersizlik, yetersizlik, suçluluk vesaire gibi bir sürü duygu var kişiden kişiye değişen. Onu tanımlaması, evet ben suçlu hissettiğim yerlerde öfkeleniyorum. Evet ben değersiz hissettiğim yerlerde öfkeleniyorum. O zaman benim çalışacağım şey öfke değil. Benim değersizlik duygum. Ben neden değersiz hissediyorum? Acaba kendimi koşullu mu seviyorum? Yoksa sevgi alma yolumu mu bilmiyorum? Yoksa sevgi mi alamıyorum? Yoksa sevgiyi almayı hak etmediğime inanan bir tarafım mı var? Bunlara bakmak. Bu temel şema diyoruz biz bunlara. Temel şemalarını fark ettiğinde kişi öfke kalkanına sığınmak zorunda kalmıyor. Ve ne yapıyor? İşte özellikle ikili ilişkilerde tetiklendi. Yarasını basıldığını hissetti. Orada öfkelendiğinde karşı tarafı da öfkelendirme durumu oluyor. Karşı taraf da öfkelendiği zaman karşı tarafın bu sefer yarasına daha çok basmaya başlıyor. Bizim basılmasından korktuğumuz yaraya karşı kalkan oluşturmaya çalışırsak, öfke ya da maske gibi duvar örerek, tepki vererek, reaksiyon göstererek kalkan oluşturmaya çalışıyorsak, bu yani savunmalarla bu karşı tarafa şu mesajı vermemize sebep olur. Bana saldır. Yani şöyle üçgenin şöyle bir üçgen vardır genellikle danışanlarımızda. Bir kurban, bir köşesinde kurban, bir köşesinde kurban eden, diğer bir köşesinde de kurtarıcı.
0: Öfkelenenin karşısında öfkeye maruz kalan ve bir ara bulucu.
1: Yok, şöyle diyelim, yani kurban olan yaralı ve yaralı modda kalan, mağdur modda kalan.
0: Yani öfkelenen kişi, değil mi?
1: Öfkeli olan kişi de kurban rolünde kalabilir.
0: O da olabilir.
1: Yani öfkeyi içe attığı için ya da bastırdığı için kurban rolünde kalabilir. Kurban rolünde kalan kişi bazen kurban eden rolüne de geçebilir. Ya da kurban rolünde kalan kişi kurban eden rolüyle ilişki kurabilir. Ya da kurban eden rolünde olan kişi aslında derinlerde kurbandır. Kurban rolüne dokunmamak için, kurban moduna geçmemek için kurban eden rolünü seçerek kurban eder.
0: Evet.
1: Aslında ikisi de kurbandır. Çocukluktan gelen travmalar ve yükleri olan kişidir. Kurban rolünde kalan, işte bastırıp içe atıp kendine zarar verirken, kurban eden rolünde kalan diğerine zarar veriyor. Duygusuna dokunmamak için satıyor. Bu sosyal ilişkiler, evlilik ilişkilerinde bu döngüyü görüyoruz. İkisi de sağlıklı değil. Biri kendine yaparken diğeri diğerine yapmayı savunmasına götürüyor.
0: Evet. Bir ara verelim hocam.
1: Tamam, devam.
0: Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşe Yılmaz hocamla birlikteyiz. Kendisiyle bugün öfke kontrolü ve şiddet üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim.
2: reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşe Yılmaz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle öfke kontrolü ve şiddet üzerine sohbet ediyoruz. Evet hocam, dediniz ki öfkeyi bastırmamak lazım. Bir de karşıya da yüklememek lazım. Bunların ikisi de yanlış.
4: Sağlıksız.
3: Sağlıksız. Evet. Hem bastırmamak hem karşıya yüklememek.
4: Evet.
3: Buradan devam edelim istersen.
4: Bu bizim bastırmayı ve yansıtmayı, başkasına yansıtmayı yapmamızın altında öfke kötü bir şey. Öfke kötü bir şey. Öfke hissetmemesinin algısı var.
3: Halbuki öfke kötü bir şey olmadığını programın başında söylemiştiniz. Normal bir insanlık.
4: Evet, insani bir şey.
3: Ama yerinde, zamanında.
4: Evet.
3: Evet.
4: Kadın için öfke kötü bir şey olduğu için kadın öfkesini bastırıyor. Böyle bir toplumsal yükleme var bizde. Erkek için öfkenin dışındaki korku gibi, zayıflık gibi, acizlik gibi, değersizlik, suçluluk gibi duyguları hissetmek, yetersizlik gibi duyguları hissetmek erkek için yakışmayan bir şey. Yüklemesi olduğu için erkek öfkeyi hissetme hakkına sahip, kadın öfkeyi hissetme hakkına sahip değil olarak algılıyor.
3: Evet.
4: Öfkeyi hissetme hakkına sahip olmayan kadın bastırdığı için öfkeyi, bu öfkeyi kendini aşağı çekme aracı yapıyor ve içeride bastırılmış olan öfke çocuğuna alt mesajla, bilinçaltı yoluyla çocuğuna bir şekilde o öfkeyi yüklüyor. Yani yarasını çocuğa yüklüyor
3: evet.
4: Kadın.
3: Hıncını çocuktan alıyor diye deriz hani, değil mi?
4: Ya bilinçli yapıyor bunu kontrolsüzce ya da bilinçaltı yapıyor. Çocuklar bilinçaltıyla öğreniyor ya, özellikle 5-6 yaşa kadar. Annenin babanın duygusunu emiyor çocuk. Anne baba mesela şey diyor ya, mesela baba sigara içiyor ama çocuğa sigara içmek kötü bir şeyi öğretiyor. Çocuk orada babanın samimiyetini görmüyor. Anne çocuğa diyor ki kardeşine kızılmaz, bu yanlış bir şey diyor, sakın bir daha kardeşine kızma diyor ve bunu kızarak söylüyor.
3: Evet.
4: Şimdi çocuk burada çelişki görüyor, kızmak kötü bir şey ama kızın kötü olan bir şeyde maruz kaldım diyor. Çocuğun kafası karışıyor. O zaman ben diyor kızayım mı kızmayayım mı? Ya da anne kızarak söylemiyor da bilinç altında kızgınlıkları var. O kadar içe atmış ki öfkesini. O kadar içe atmış ki çocuk annenin o enerji kaybını, mutsuzluğunu, kötü hisseni, o depresif halini hissediyor. Dolayısıyla annenin duygusunu satın almış oluyor. Bastırmak bu noktada sağlıklı değil dedik. Yansıtmak bu noktada sağlıklı değil dedik. Peki sağlıklı ne yapacağız? Üçüncü bir yol. Üçüncü bir yol, nonverbal olan şeyi verbale dökmek diyoruz bunu. Yani sözel olmayan, sezgisel, duygusal şeyi fark edip, bunun peşine düşüp, o duyguyu fark edip, hissedip sözele dökmek. Evet. Terapilerde bunu yapıyoruz. Terapilerde danışan geliyor, kendinin bile bilmediği duyguları, açmazları, travmalarını bilmiyor. İlk seansta bile diyor ben kendimi anlatırken psikolog beni benden daha iyi tanıdı diyor mesela. Niye? Orada duygusundan o kadar uzaklaşmış ki, kötü duygu hissetmek çok kötüdür. Algısından dolayı bastırmış. Fakat onu ifade etme fırsatı sunduğu tek ortam seans odası olduğu için ifade etmeye başlıyor ve boşalma, rahatlama başlıyor. Yani sözel olarak ifade edersek biz bilinçaltı meselelerimizi ya da öfkemizi, o bizden ufak ufak uzaklaşmaya başlar. Öfkeyi değil, öfkenin altındaki duyguyu. Onu da nasıl ifade edeceğiz? Diyelim arkadaşımızla iletişim kurduk. Arkadaşımız bir konuda bizi suçladı. Yani o da öyle mi yapılır ya dedi. Bir şey, o da öyle mi yapılır dedi. Orada öfkelendik. Yani sanene tepkisi vererek satma, yükleme yapabiliriz. Ya da tepki vermeyip evet ya bunu da yapamadım deyip kendimizi çektirme şeyi yapabiliriz. Bu ikisi de sağlıksız. Orada o da öyle mi yapılır cümlesi geldi. Baktık, öfkelendik. Neden öfkelendim? Öfkelenmemizin nedenini bakıp o birincil asıl duygumuza baktığımızda kendimi şu an yetersiz hissettim. Demek ki yetersizlik duygusu benim hassas noktam. Orada yetersizlik duygunuzu orada hissetmek ve bunu karşı tarafa ifade etmek. Arkadaşım, şu an kendimi yetersiz hissettim ve incindim. Rahatsız oldum. Nötr bir dille, savunma yapmadan, saldır mesajı vermeden, öfkeye öfkeyle tepki vermeden, öfkeyi de hissedip ya da o öfkeyi içe de atmadan, o öfkeyi hissedip öfkenin altındaki duyguyu fark edip onu sözlü yolla ifade ettiğimizde karşı taraftan bize gelecek şey genellikle bu olur. Arkadaşım ya hani bunu bu şekilde yapsan iyi olurdu. Ya da ay pardon ya hani amacım seni üzmek değildi, kusura bakma. Ya da şöyle mi yapsak?
3: Bu bir bunu arkadaşına karşı veya eşine karşı değil mi?
4: Sosyal ilişki, her ilişkide.
3: Her türlü.
4: Ama en çok da bu yakın ilişkide çıkar. Eş ilişkisinde. Evet. Yani en çok biz yakın ilişkide olduğumuz kişiyi, sevdiğimiz kişiyi yaralarız. Ve
3: en çok beraber olduğumuz kişiyi.
4: Evet, evet. Ve bizi yaralayan iyileştirir. Bunu çok önemli bir cümle olarak söylüyorum. Bizi yaralayan iyileştirir. Yani yaralayan bir eşe sahipsek,
3: evet,
4: kendi yaramızla buluşturan bir eşe sahip oluruz demektir. Biz orada hemen yaramızı dokunup, o öfkenin altındaki duyguyu hemen dokunup hissedip orada şu an kendimi yaralanmış hissettim, incinmiş hissettim, hüzünlü hissettim ya da suçlu hissettim. Ben diliyle beni suçladın değil, beni yaralıyorsun değil, bana böyle yaptın değil, ama sen de beni eleştirme ya değil. Böyle bu tutum ve iletişimle biz bana öfkeni biraz daha arttır mesajı veririz. Şu an haksızlığa uğramış hissettim. Kendi duygunuzu, yani o öfkenin öncesindeki şeyi hissedip fark edip ifade etmek. Bunu yapmayan taraf dönüşemez. Öfkeli olmaya devam eder. Yani işte bu öfkenin bu tarafına bakmayıp birinci duygu ve sözel ifade etme tarafını yapamayan kişiler de öfke şiddete dönüşür. Toplumsal şiddetin, kadına şiddetin ya da çocuğa şiddetin, bazen yaşlıya da şiddet var. Yani bunu tabii şiddet olarak geçmiyor literatürde, ihmal olarak geliyor. İşte çocukta belki istismar, duygusal istismar ya da fiziksel istismar olarak kayda geçiyor. Ama bunlar aslında psikolojik olarak şiddet. Fiziksel şiddeti çok baz alıyoruz. Aslında fiziksel şiddete götüren şeyin altında psikolojik şiddet var. Psikolojik şiddete götüren şeyin altında öfke var. Öfkeye götüren şeyin altında yaralar var.
3: Evet.
4: Yaralara asıl başlayan şey, başlangıç noktası yaralar, doyurulmamış ihtiyaçlarken bu duyguları, bu ihtiyaçları ifade etme gibi çok kolay bir şey varken savunmalarla, karşıya satmalarla ya da içe atmalarla, bastırmalarla biz bunu şiddete kadar götürüyoruz.
3: Evet. Ya da karşıya aynı şiddetle cevap vermekle, değil mi diyebiliriz?
4: Evet, yani reaksiyonla ya kendimize şiddet ya da eşimize, sevdiklerimize, evet, çocuğumuza, topluma şiddet ya da sorumlu olduğumuz kişilere karşı şiddete kadar götürüyoruz.
3: Evet.
4: Şiddet, öfke çok iyi kontrol edilebilir bir şey, çok iyi ifade edilebilir bir şey iken biz kontrol etme ve ifade etme iyi kullanmazsak, bu öfkeyi görme ve az önce bahsettiğim altındaki şeyleri fark etmeyi kullanmazsak bu katlanarak büyür. Hani bir küçük bir kar topunun çiğe dönüşmesi gibi. birike birike çağa, kontrol edilemez çağa dönüşmesi gibi.
3: Evet. Tekrar söylersek öfke her insanın taşıdığı normal insanlık vasıflarından birisi.
4: Evet.
3: Ama yerinde ve zamanında kullanmak şartıyla.
4: Sorun öfkenin olması değil, öfkenin ifade edilme biçimi.
3: Evet. Öfke olacak yoksa.
4: Olacak.
3: Olmazsa olmaz evet. Zaten, değil mi?
4: Evet. Yani sevgi nasıl ihtiyaçsa, evet, bizde olan bir şeyse, öfke de aynı şekilde ihtiyaç ve bizde olan bir şey.
3: Tam buna darılma, kızma da diyebiliyoruz değil mi? Öfkeye.
4: İşte hüzün de.
3: Hüzün de.
4: Hüzün de. Yetersizlik ya bazen hani yetersizlik duygusu, suçluluk duygusu, değersizlik, sevgisizlik, bunlar öfkeye götüren şeyler. Duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması, haksızlığa uğramış olmak, işte kişisel alanına saygısızlığın olması, bunlar da öfkeye. Sağlıklı, bazen sağlıklı öfke var. Evet, ben kişisel alanımı, tercihimi korunmasına ihtiyaç hissediyorum. Sen buna dikkat etmiyorsun demek. Evet. Ve burada öfke hissetmek sağlıklı. Ama öfkeyi satmak sağlıksız. Öfkeyi. İfade biçimini değiştirmek. Sözel yola dökebiliyorsanız duygusal bir şey orada iyileşme başlıyor. Ve ilişki de iyileşmeye başlıyor.
3: Evet. Bir de toplumsal öfke var değil mi efendim? Bu kişisel öfkenin yanında. Mesela işte şu günlerde Avrupa'da yaşanan, Fransa'da, değil mi? O sarı öfke. Yahut ne bileyim Filistin'de yaşanan, evet, insanların dramından dolayı duydukları öfke İsrail'e, evet, karşı.
4: Evet.
3: Bunlar da bir öfke çeşidi değil,
4: evet,
3: mi?
4: Evet, tabii tabii. Yani şöyle özellikle savaş geçmişi varsa, katliam varsa, kıtlık varsa, toplumsal olarak güvenin olmadığı bir toplumda yetişiyorsa kişiler ya da ötekileştirmenin olduğu bir toplum varsa, bu toplumda güven ve saygı yoktur, kapsama yoktur, kucaklama yoktur. Bunların olmadığı toplumda şiddetin artmış olması çok beklenen bir sonuçtur. Şöyle, şiddeti hani sonlandırmak için hep eğitmek lazım falan denir. Aslında çok eğitimli olan insanlar da şiddet uygulayabiliyor. Eğitimle çok paralel bir şey değil.
3: Evet. Yani buradaki eğitimden kasıt tahsilli olması değil.
4: Değil, değil. Tahsilli, evet, olup da çok iyi eğitimlerden geçip de şiddete maruz kalan ya da şiddet uygulayan kişilere çok şahit oluyoruz.
3: Evet, çok büyük.
4: Eğitimle ilgili değil. Bu duygu yönetimiyle ilgili. Evet. Kişinin kendini tanımasıyla, duygularını tanıması, dönüştürebilmesiyle ilgili bir durum.
3: Nitekim akademik kariyer yapmış, akademik kariyerde en üst noktalara çıkmış bir profesör diyelim. İşte eşi de profesör ama birbirlerine karşı öfkenin son halini görebiliyoruz. Şiddete dönüşmüş öfkeyi görebiliyoruz. Basına, gazetelere yansıyor bunları. Her gün okuyoruz diyebilirim yani bu tip olaylar. Evet hocam.
4: Evet. Yani duyguyu yönetebilmek ve bazen şu olabilir. Kişinin doyurulmamış ihtiyaçları vardır. Çocukluktan gelen. Çocukluk bizim ana vatanımızdır diye bir söz var. O sözü çok katılırım.
3: Evet.
4: Çocuklukta anne babanın o çocuğun duygusal ihtiyacını karşılayabilmiş olmasından daha özel bir şey yok bu dünyada bence. Yani birincisi çocuğun güven, saygı, birey olarak saygı ve koşulsuz sevilme ihtiyacının karşılanmış olması, daha sonra manevi değerler, dini değerleri vermiş olması, anne babanın bir çocuğu için yapabileceği en özel şey diyebilirim. Eğitiminden de özel. Eğitiminden, evet, tahsilinden de özel.
3: Bunu bir daha söyleyelim hocam. Neler yapmalı bir anne
4: babanın?
3: Anne ve baba, evet.
4: Kurban rolünde kalan ya da başkasını kurban eden, şiddete maruz kalan ya da başkasına şiddet uygulayan bir çocuk yetiştirmemesi için,
3: evet,
4: yapacağı en önemli şeylerden biri özellikle çocuğun 7 yaşına gelene kadar duygusal ihtiyaçlarını karşılaması, öncelikle saygı ihtiyacı. O farklı, o benden farklı bir birey. Benden farklı düşünebilir, benden farklı tercihleri olabilir. Onun fıtratına ve kişisel alanına saygı duymaya, benim ona saygı duymama ihtiyacı var. Çünkü o benim mülküm değil, o bana emanet. Algısıyla yaklaştığı zaman ebeveyn, çocuk orada ben şu duyguyu alacak, ben saygı duyulabilir bir bireyim. Daha sonra güven duygusu. Ben ait hissettiğim bir yuvada büyüyorum. Güvende hissediyorum. Yani incitilmeyeceğime dair, reddedilmeyeceğime dair, terk edilmeyeceğime dair, hata yaptığımda azarlanmayacağım, cezalandırılmayacağıma dair, olduğum gibi kabul edileceğime dair güven hissi aldığım bir yuvadayım. Güvenini almak. Bir sonraki
3: çocuk
4: ihtiyaç.
3: Çocuk böyle hissetmeli.
4: Evet, hissetmeli. Bunları vermek üzerine uğraşmalı anne baba. Bir sonraki ihtiyaç sevgi. Şu sevgiyi şöyle karıştırabiliyor bazı ebeveynler. Koşullu sevgiyle gerçek sevgiyi karıştırabiliyor. Gerçek sevgi karşımızdaki kişiyi olduğu gibi sevmek. Kafamızdaki kalıplara sokmadan olduğu gibi sevmek. Koşullu sevgi kendi kalıplarımıza uyduğu için sevmek. Kurallarımıza uyduğu için sevmek.
3: Koşullu dediğiniz şartlı sevgi yani.
4: Evet, şartlı. Yani benim kalıplarıma, kurallarıma, beklentilerime uyan bir çocuğum olduğu için seviyorum. O çocuk bir süre sonra ya kendini hiç sevmeyen bir yapıya dönüşüyor. Bu onda öfke oluşturuyor. Ya da kendini sevmek için koşullu sevilmenin

0: ilkeli bir dindar yapacağız. O çocuğu ahlaklı yapacağız ama ahlakçı görünecek, belki iç dünyasını açmazları olan gizli gizli yanlışlar yapmaya götüren bir
1: bir takım ahlaklı kusurlar içerisinde olan, evet, bir çocuk olacak. Evet,
0: evet. Yetişkinlikte şaşırtacak, aa bu insan böyleydi, nasıl bunu yaptı, şaşırtır, evet, halde olacak. Çünkü kişiyi gerçekten samimi dindar yapan, samimi insan yapan, samimi ahlaklı insan yapan, onun samimi bir kalple duygularının karşılanmış olması, duygusal ihtiyaçlarının görülmüş olması ve samimi bir kalple eğitim almış olması. Manevi, işte kişilik, değerler, dini, ahlaki gibi samimi bir kalple olmuş olması. Kurallarla, baskıyla, otoriteyle değil. Yanlış yolla verdiğimiz doğru şeyler de karşımızdaki kişiyi yanlış yola götürür. Belki biz mağdur oluyoruz. Mağdur eden kişiyle karşı karşıyayız. Mağdur oluyoruz ama mağduriyetimizi gidermek için saldırgan tepkiler veriyorsanız haklıyken haksız hale gelebiliyoruz. Üsül ve üsluptan kurtarmak gerekiyor. Üsül ve üslup çok önemli. İfade biçimi çok önemli.
1: Evet. Bir ara daha verelim. Ondan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşe Yılmaz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle öfke kontrolü ve şiddet üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Bu öğütlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.

0: aklınızda bulunsun.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline gelmesin.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Başlayalım. CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra yeniden kürsüden seslenecek. Peki hangi mesajları verecek? İzleyelim.
7: Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım.
8: Bu kürsüde son kez konuşuyorum demişti. 3 yıl sonra tarihi bir dönüş yaptı. Kılıçdaroğlu salı günü yine o kürsüde olacak. CHP grup toplantısında konuşacak.
9: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
8: Kılıçdaroğlu FETÖ özrüyle siyaseti sarsmıştı. FETÖ'cülerin CHP'ye sızdığını açıklamıştı.
9: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
8: Şimdi bu itirafın altını doldurabileceği belirtiliyor. CHP'ye FETÖ sızıntısıyla ilgili yeni bilgiler paylaşabileceği dile getiriliyor.
9: Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur.
8: Kılıçdaroğlu CHP meclis grubunda arınma mesajını tekrarlayacak.
9: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
8: İç hesaplaşmanın siyasi değil ahlaki olacağının altını çizecek.
9: Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
8: CHP'de kurultay bilmecesi de çözülmeyi bekliyor. Kılıçdaroğlu yeterli delege imzası toplanırsa olağanüstü kurultaya kapıyı açacak mı sorusu cevap bekliyor. Bu konuda da mesaj verecek. CHP'nin yol haritasının ipuçlarını kürsüde dile getirecek.
9: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
8: Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasına rağmen Özgür Özel'in konuştuğu toplantıda hain Kemal sloganları atılmasına da tepki göstermesi bekleniyor.
9: Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
8: Öte yandan grup toplantısına kaç CHP'li vekilin katılacağı merak ediliyor. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 13 vekilin bulunacağı belirtiliyor.
9: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
6: Mahkeme kurultayda hile var dedi. Koltuğu Özgür Özel'den alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kurultay peşine düşen Özel ve kurmayları bir yandan da yeni parti arayışına girdi. DSP'ye gidip partiyi bize verin dedikleri ortaya çıktı. O teklifi TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik açıkladı.
10: Demokratik Sol Parti ile Murat Emir bir toplantı yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir demiş ki biz topluca arkadaşlarımızla beraber CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim. DSP çatısı altında bir büyük grup kuralım.
8: Mutlak buttan kararı çıktı. Özgür Özel koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptırdı. Kurultay yolunu açamayınca yeni parti telaşına kapıldı. DSP'nin kapısını çaldı. İlk seçimde vekillikler teklif etti, partiyi istedi.
10: Ama bir şart var bu teklifi yaparken. Yıl sonuna kadar DSP'nin kongre yapması gerekiyor. Kongrede partiyi bize teslim edin.
8: Siyaset gündemine bomba gibi düşen teklifi TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik açıkladı.
10: Peşine düştüm ben bu bilginin. Aradım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı. Kendisine bu iddiayı sordum. Önder Bey de doğru dedi.
8: Teklife göre Özgür Özel CHP'li vekillerle birlikte DSP'ye geçecek. Mevcut yöneticileri ilk seçimde aday gösterecekti.
10: Murat Emir geldi. Bizim bir genel başkan yardımcımıza. İşte biz partiye gelelim. Grup kuralım. Seçimlere sizinle gidelim. Ama yönetimi bize teslim edin teklifinde bulundu dedi.
8: Bu teklif üzerine DSP MYK toplandı. Anında red cevabı verdi.
10: Peki dedim, siz ne cevap verdiniz? Biz tabii bu teklifi toptan reddettik dedi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Yani.
8: Teklifin geri çevrilmesi kadar red sebebi de dikkat çekiciydi.
10: Biz burada yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz asla kat'a mümkün değildir dedi. Yani bu teklifi duyar duymaz geri çevirdiklerini söyledi.
8: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TGRT Haber'e özel bir açıklama yaptı. Ziyareti doğruladı.
0: DSP'yi ziyaret ettiğim doğrudur. Benim böyle bir teklifte bulunma yetkim yok. Ancak uğradığımız haksızlıklar nedeniyle bazı arayışlar içerisine girmemiz normaldir.
6: Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılıyor. Ayrıca 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın mahallesi Tavşantepe'de de muhtarlık seçimi var.
4: Evet beyefendi, buyurun.
8: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'ye bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri başladı. Tokat'ta belediye statüsünü kazanan Çevrecik beldesinde 2166, Yol Üstünde 1600, Almus Bağtaşı beldesinde 1206, Yeşilyurt Kuşçu beldesinde ise 710 seçmen oy kullanacak. Toplamda 5682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde yeni belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.
11: Haydi bismillah. Hayırlı olsun.
8: 12 yıl sonra belediye olan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde toplamda 2969 seçmen oy kullanıyor. Seçimlerde 12 siyasi partiyle bir bağımsız aday yarışıyor.
12: O ikisi yeni farklı.
8: Bir seçim heyecanı da Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yaşanıyor. 11 adayın yarıştığı seçimlerde toplam 2969 seçmen oy kullanacak. Saat 17'de sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımın ardından belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Öte yandan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesi sonucunda Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde de ara seçimi yapılıyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes bir kez daha tehdit altında. Amerikan ordusu İran'a ait 2 kamikaze İHA'yı düşürdü. İran misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerinin vurulduğunu duyurdu.
8: Washington ve Tahran arasındaki kırılgan ateşkes bir kez daha tehlikeye girdi. Körfez'de füzeler ve kamikaze insansız hava araçları havada uçuştu. Hürmüz Boğaz ve çevresi yeniden savaş alanına döndü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait tek yönlü 2 saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Tahran'ın ABD'ye cevabı da gecikmedi. İran Devlet Televizyonu, devrim muhafızlarının ABD askeri üslerine hedef aldığını iddia etti. ABD'nin son saldırısı, Cuma günü 4 İHA'sının düşürülmesinin ardından geldi. ABD ordusu, misilleme olarak İran'daki kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran Dışişleri, Washington'un radar sitelerine düzenlediği saldırıları ateşkesin açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve hamlelerinin orantılı bir yanıt olduğunu savundu. Gerilim sadece ABD ve İran'la sınırlı kalmadı. Kuveyt hava sahasında 7 balistik füze imha edildiğini açıklarken Bahreyn 3 füze ve çok sayıda drone'un durdurulduğunu bildirdi. Ancak krizin seyrini değiştirecek en kritik hamle Washington'un ekonomi yönetiminden geldi. Washington, el koyduğu İran varlıklarını Körfez ülkelerinin yaralarını sarmak için kullanmaya hazırlanıyor. Buna göre ABD Hazine Bakanlığı İran'ın bölgede yol açtığı hasarın maliyetini hesaplayacak. Dondurulan İran fonları yaşanan çatışmaların yol açtığı zararların tazmininde Kuveyt ve Bahreyn gibi körfez ülkelerine aktarılacak. Bölgede 28 Şubat'tan bu yana süren gerilimde Washington'un bu hamlesinin Tahran körfez hattındaki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu.
6: Amerika Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in Arnavutluk'ta yapacağı otel protestolarına hedef olmaya devam ediyor. Başkent Tiran'da sokağa çıkan binlerce kişi doğal bir koruma alanını tehdit eden projeye tepki gösterdi.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Arnavutluk'taki otel projesine tepkiler dinmiyor. Başkent Tiran bir kez daha büyük bir protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce gösterici sokaklara döküldü. Hükümetin istifasını istedi. İskenderbey Meydanı'nda toplanan protestocular Başbakanlık binasına yürüdü. Kalabalık arasında Arnavutluk satılık değildir yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler dikkat çekti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise geri adım atma niyetinde değil. Rama projeye devam edeceğini tekrarladı. Ben burada olduğum sürece bu yatırımın durma ihtimali yok ifadesini kullandı. Tepki çeken proje, Kushner'ın yatırım şirketi tarafından hayata geçirilmek istenen 1,4 milyar avroluk dev bir lüks resort. Ancak otelin yapılacağı kıyı şeridi, ülkenin en hassas ekosistemlerinden biri olan koruma bölgesinin hemen kalbinde yer alıyor. Çevre örgütleri her yıl 7 bin flamingoya ev sahipliği yapan bu kuş cennetinin betonlaşması durumunda ekolojik dengenin geri dönülemez bir yara alacağı uyarısında bulunuyor.
6: Hiçbir yaptırımla karşılaşmayan terör devleti İsrail, kadın ve çocuk katliam başlattı. Gazze'li mültecilerin sığındığı bölge bombalandı. Çok sayıda sivil öldürüldü.
8: Yürek dağlayan, vicdan kanatan görüntüler yine Gazze'den. Soykırımcı terör devleti İsrail, kadın çocuk demeden durmaksızın sivil öldürüyor. İşgalci İsrail ordusu yerinden edilen Gazze'lilerin bulunduğu bir yerleşim yerine saldırı düzenledi. Aralarında kadınların ve çocukların olduğu 6 sivil katledildi. 15 Filistinli de yaralandı. Küçük kızı öldürülen Filistinli bir babanın kızına bir türlü veda edemediği, yürek dağlayan görüntüleri acıyı ve öfkeyi ikiye katladı. Bir gün önce de İsrail ordusu sivil yerleşimleri bombalamış 7 aylık bir bebeği öldürmüştü. Sam isimli bebeğin gözü yaşlı babası dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise son acı bilançoyu açıkladı. Buna göre sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 951'e, yaralananların sayısı 2984'e yükseldi. Soykırımcı İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybı 72.961'e yükseldi.
6: İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'nün binasına sabah saatlerinde iki kişi silahlı ateş açtı. Saldırının ardından şüphelilerin ticari taksiyle kaçtıkları iddia edilirken olay yerine bir adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Olayın ardından genel müdürlük binası önünde hareketlilik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve olay yeri sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. Camlara birçok mermi isabet ettiği görüldü. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken bina ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütüyor. Sahipsiz köpekler sokaklardan geri çekiliyor, saldırıya uğrama endişeleri bitiyor. Tam da bu olurken CHP'den köpekler sokaklara dönsün teklifi geldi. CHP'li vekil köpeklerin kısırlaştırılıp yeniden sokağa bırakılması için yasa teklifi verdi.
13: Yeleğimi tuttular, sırtımda çıkarttılar. Ayağımdan terliğimde, kolumdan kolum niye parçalandı.
8: Çocuk ya da büyük, kadın ya da erkek fark etmiyor. Sahipsiz köpekler hedef gözetmiyor. Mağdurlar acil çözüm istiyor. İşte bu kapsamda yasa çıktı. Sahipsiz köpekler hızla toplanmaya başladı. Mesele çözümlenirken CHP'den köpekler sokaklara geri dönsün teklifi geldi.
14: Başıboş köpeği her ne şart ve koşul olursa olsun toplayacaksın.
8: Sokak köpeklerinin %82'si toplandı. 61 ilde çalışma tamamlandı. Hepsi de barınaklara alındı.
15: 51 ilimizde hedef sayıya ulaşılmış, ihbarları değerlendiriyoruz.
8: Her gün atıklardan 30 ton mama üretiliyor. Barınaklarda şartlar iyileştiriliyor.
16: O çocuğunun acı çekerken ölüm kurtuluştu. Keşke ölseydi dediği olur mu abi? Ben bu kalemi kullandım.
8: Tam sonuca yaklaşılırken CHP'den yeni bir teklif geldi. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, barınaklarda kapasite yetmezse sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp yeniden sokağa bırakılmasını önerdi.
14: Şu anda bir kanunumuz var. 5199 açıkça diyor ki sokaktaki başıboş köpeği her ne şart ve koşul olursa olsun toplayacaksın. Barınağın yoksa barınak yapacaksın.
6: Amasya'da bir Luna Park'ta korkunç bir olay yaşandı. Kamikaze olarak bilinen oyun aletinin çarptığı çalışan hayatını kaybetti. Amasya Valiliği olayla ilgili çalışma başlattı.
8: Luna Park'ta akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. 20 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.
17: Biz çığlıklara koştuk. Şu arkamızda gördüğünüz oyun aletinde kaza olmuş. Hareket halindeyken buraya gelen gençlerden birisi o kabin vuruyor. Olduğu gibi zaten olduğu yere düşürüp bırakmış.
8: Üzücü olayın adresi Amasya'nın Hızır Paşa Mahallesi. Mahallede bulunan kamikaze müşterilerin bilmesiyle aniden hareket etti. Bu sırada kamikaze kabini çalışan Burak Kırıkçı'nın başına çarptı. 20 yaşındaki genç ise bir anda yere yığıldı. Ağır yaralanan gencin yardımına hemen çevredekiler koştu. İhbar sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni morga kaldırıldı.
17: Ambulans geldi direkt. Ambulansı aldılar, aldıkları gibi götürdüler zaten. Çocuk vefat etmiş.
8: Polis olay yerinde inceleme yaparken Amasya Valiliği de Burak Kırıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
6: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 6 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabına Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Gerekçe ise aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek.
18: Dilan Polat'ı vurdular! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin!
19: Son olarak öldürülen korumasıyla ilgili bu paylaşımı yapmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı çıktı.
20: Ya bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur!
21: Saçmalama engel!
19: Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve tahliye edilen Dilan Polat'ın koruması hafta içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı konumu Dilan Polat'ın paylaşımından gördüm demişti.
18: Ne olur!
19: Son olarak yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme gelen Dilan Polat'ın 6 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı ile ilgili yeni bir karar alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımların aile değerlerine aykırılık taşıdığı ve müstehcen yayınların yayılmasına aracılık ettiğini belirterek erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvurdu. Dosyayı inceleyen Ankara Sulh Ceza Hakimliği içerik silmenin yeterli olmayacağına hükmetti. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabının erişime engellenmesine ve kapatılmasına karar verildi.
1: Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz?
2: Kocamın karısıyım.
1: Görüşmek üzere.
6: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Bir vatandaşın 4 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizini aldılar. Ancak kaçamadılar. Şüpheliler suçüstü yakalandı. Çalınanlarsa bir berber dükkanında bulundu.
8: Kendilerini polis, savcı olarak tanıttılar, milyonluk vurgun yaptılar. Ancak yakayı kısa sürede ele verdiler.
22: Açın bir polis aç!
8: Olay Ankara'da yaşandı. Şüphelilerden biri mağdurun evine gitti. Kendini polis ve savcı olarak tanıttı. Güven kazanan dolandırıcı yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri teslim aldı. Mağdur eşyaları teslim ettikten birkaç saat sonra dolandırıldığını fark etti. Hemen polise başvurdu. Ekipler harekete geçti. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen ekipler 4 kişiyi Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakaladı. Operasyon bununla da sınırlı kalmadı. Dolandırıcılık büro amiliye ekipleri bir berber dükkanında arama yaptı. Milyonluk ziynet eşyaları ve dövizler bulunup sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
6: Hava sıcakları günden güne artsa da yurdun bazı noktaları sağanaktan kopamadı. Şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar su altında kaldı, ev ve iş yerlerini de su bastı. İşte vatandaşın sağanak çilesi.
8: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkın vatandaşı hayattan soğuttu. Niğde yağışın en etkili olduğu illerden biriydi. Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. O sel bir de faciayı beraberinde getirdi. Akıntıya kapılan 41 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
23: Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
8: Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken su tahliye çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Burası Kayseri.
24: Bu adam ne yapacak şimdi? Bakın, seyredin. Yani gerçekten sarımsaklı deyince herkes duruyor ya, buyurun Sivas yolu.
8: Kent genelinde etkili olan yağışta sel meydana geldi.
24: Drenaj kanalı açılmıştı. Durum bu. Sarımsaklı'da DSE'nin açtığı drenaj kanalının hali bu.
8: Birçok tarla ve evle garaj sel sularının altında kaldı. Tarlalardaki ekinler de zarar gördü.
25: Evlerimiz suyun altında kaldı. Ekinlerimiz, yoncalarımız. Az daha biz selin içinde kalacaktık, ucun kurtulduk. Kanaldan sonra böyle oldu efendim. Tarlalar, ekinler, yoncalar, pancarlar, her şeyimiz suyun altında kaldı.
8: Burası da Malatya. Arapgiri ilçesinde etkili olan yağışın ardından kaya arası kanyonu içerisinden geçen Kozluk Çayı taştı. Bazı yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı. Doğanşehir ilçesinde ise hem sağanak hem dolu vardı. Yağışlar nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Bazı ekili alanlar zarar gördü. Meteoroloji yetkilileri ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
5: TGRT FM Haber.
26: Şimdi reklamlar.
27: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
28: Bana göre yenilikçi olmalı.
29: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
30: Bana göre vizyoner olmalı.
31: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
27: güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşe Yılmaz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle öfke kontrolü ve şiddet üzerine sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet hocam, bundan önceki bölümde çocukluk bizim ana vatanımızdır dediniz bir yerde ve ben çok seviyorum dediniz o sözü.
2: Evet.
1: Çocukluk bizim ana vatanımızdır. Çocukken almış olduğumuz terbiye, eğitim, annemizden babamızdan gördüğümüz davranışlar bizim altyapımızda şüphesiz ki çok büyük yer ediyor. İşte nasıl bir insan olacağımızın da adeta bir haritasını çiziyor değil mi?
2: Evet.
1: Bu şartlarına bakarsak, bu ana vatanımız olan çocuklukta annemiz, babamız, ebeveynlerimiz bizi nasıl yetiştirmeli? Nelere dikkat etmeli? Evet, öfke ve kontrol açısından, öfke ve öfkeyi kontrol açısından da ele alarak bu sorumuza bir cevap.
2: Ben şunu şöyle derim, hani bir insana bir şeyi anlatmadan önce o şeyi yaşamak, hal dilin hep önüne geçer deriz ya. Yani tebliğ etmekten önce temsil eden biri olmak deriz ya. Çocuğun nasıl biri olmasını istiyorsa anne baba, kendisi öyle olacak. Ve kendi açmazlarını, kendi yaralarını, travmalarını çözememiş, kendi içsel meselelerini dönüştürememiş, o dokunamadığı duyguları dokunup hissedip dönüştürememiş, ihtiyaçlarını kendine verememiş anne babalar çocuklarını yaralıyor. Ya kendi alamadığı şeyi fazlasıyla veriyor çocuğa, ya da kendinde olmadığı için ona nasıl vereceğini bilmiyor, veremiyor. Şöyle düşünelim, duygusal olarak yoksunluk yaşamış, sevgiyi alamamış bir şey düşünün, anne düşünün. Anne babasından sevgi alamamış, doyamamış sevgi. Bu annenin çocuğuna samimi, doyurucu bir sevgi vermesi mümkün değil. Ya da kendinde olmayan bir şeyi o kadar çok fazlasıyla verebilir, kutsayarak verir ki o kişi, bu çocuğa yine aynı şekilde zarar verir. Hani diyoruz ya, çiçeğe çok fazla su vermek de, çok ihtiyacının altında su vermek de çiçeğe zarar verir. Ya çürütür ya kurutur. Denge insanı olmayı eğer iç dünyamızda başarabildiysek, özellikle bakın öfke çok büyük bir ipucu diyorum. Öfkelenmemizin altındaki meselelerimizi, yaralarımızı hissetmiş ve dönüştürebilmiş isek, içsel bir bütünleşmeye, duygusal bir bütünleşmeye ulaşmış oluruz. Olgunlaşma, dinginleşme, huzur hali diyoruz. Bunu yapabilirsek çocuğumuzu da örnek bir model olabiliriz. Kendi anneler, babalar kendi gelebildikleri yere kadar getiriyorlar çocuklarını. Yani çocuk terapilerinde ebeveynler çocuklarını terapiye getirdiğinde anne babayla çalışıyoruz öncelikle. Anne baba dönüştüğünde çocuk dönüşüyor zaten.
1: Dönüşüyor mu?
2: Çocuk edilgen. Tabii çocuk dönüşüyor. Anne baba kendi olumsuz zincirlerini kırdıklarında, bazı kaygıları var, kaygılarıyla baş edebilir olduklarında, dönüştürdüklerinde çocuk dönüşmeye başlıyor. Çocuk etkilenen yapı zaten.
1: Evet,
2: yani
1: çocuk derken bu,
2: yetişkinler
1: tabii
2: kendi içlerindeki o yaralı çocukları,
1: evet,
2: çocukluğu dönüştürdüklerinde ve olgunlaşma ya da tamamlanmamış meselelerini tamamladıklarında bir olgunlaşma ve dönüşme sürecine giriyorlar. Bu da çocukla daha sağlıklı ilişki kurmalarına neden oluyor. Anne baba zaten sağlıklı hale geldi mi, çocuk zaten otomatik sağlıklı hale gelir. Zaten Allah doğuştan sağlıklı bir fıtratla yaratıyor bizi. Daha sonra ebeveynin yanlış tutumları, hiçbir ebeveyn çocuğuna isteyerek zarar vermiyor.
1: Evet.
2: İstemeyerek, kontrol edemeyerek zarar veriyor.
1: Şuursuzluğu.
2: Evet, yani şunu diyor mesela, yani hani kadına şiddet falan var ama, hani kavramı dönüyor ama, hiçbir erkek kadınına zarar vermek istemiyor aslında. Bilinçli zarar vermek istemiyor. Baş edemediği duyguları kontrol edemediği için zarar veriyor. Kendi narsistik yaraları için zarar veriyor. Hiçbir anne çocuğuna zarar vermek istemiyor. Hatta diyor ki öfkeleniyorum, kızıyorum, vuruyorum. Sonra kendime geliyorum, ne yaptım diyor anne. Ne yaptım ben, nasıl baş edeceğim hocam diyorlar. Yani kendi baş edemediği şeyleri ister istemez çocuğa yüklüyor anne baba. Kendi dönüşmeye başladığında zaten çocuk dönüşüyor.
1: Evet.
2: Mühim olan kişinin kendi içindeki çocuğu iyileştirmesi.
1: Kendi içindeki çocuğu mu yoksa kendini iyileştirmesi mi diyelim?
2: İşte kendini iyileştirmek içinde yaralı çocukluğun olduğunu.
1: Dan dolayı.
2: Evet.
1: Evet. Evet hocam. Evet, devam edelim hocam.
2: Bir başka öfke anında neler yapılabilir üzerine duralım isterseniz.
1: Buyurun.
2: Şimdi öfkeye neden olan durum üzerinde durmak. Öfkenin öncesindeki duyguyu tanımak dedik. Kriz anında kesinlikle sorunu çözmeye çalışmamak. Öfkeliyken biz bir sorunu çözemeyiz. Ya bakın, yani insanların yaptığı işveren işçi ilişkisinde. İşte trafikte bir başkalarıyla kurduğumuz ilişkide, sosyal ilişkilerimizde, eğitim hayatımız, iş hayatımız, aile hayatımızda, ilişkilerimizde.
1: Her
2: şunu ıskalıyoruz. Her toplumsal ve her kişisel türlü, özel her ilişkimizde. Biz öfkeliyken sorunu çözmeye çalışıyoruz. Çalışan bir toplumuz. Aslında yanlış zamanda çözmeye çalışıyoruz. O yüzden çözemiyoruz. Öfkeliyken lütfen sorunu çözmeye çalışmayın. Öfkenizi anlayın. Evet, şu an öfkeliyim. Kabullenin. Şu an öfkeliyim deyin. Öfkenizi görün. Ama öfkenizi içe atmak ya da dışa atmak yerine, evet şu an öfkeliyim. Öfkeli olduğum için zihinsel, düşünsel yapı değişik çalışıyor. Hormonlar değişik çalışıyor. Fiziksel reaksiyonlarımız oluşuyor. Duyguları kontrol edemez hale, kontrolü kaybediyoruz öfkeliyken. O yüzden öfkeliyken bir ofa basmak. Evet, şu an bir hani şeye basmak, geri vites yapmak.
1: Yahut da resetlemek.
2: Evet, aynen, o an ilişkiyi resetlemek, o anki durumu resetlemek. Evet, benim artık 20 dakika biyolojik, psikolojik, hormonal, fiziksel her türlü dengemin 20 dakika resetlenme ihtiyacı var deyip bir 20 dakikada toparlanmayı sağlamak, ama o arada da duygunuzu anlamak, tanımak, anlamlandırmak. Daha sonra sakinleştikten sonra mutlaka ifade etmek. Mutlaka, mutlaka. İfade etmediğiniz şey, o an sakinleştiniz, sorunu dışarıya yansıtmadınız, hadi içe de atmadınız falan. Ama bir sonraki aynı kişiyle, aynı olayla ilgili yaşadığınız bir şeyde bir önceki ifade etmediğiniz duygunuz iki katına, 2x olacak. Belki x ifade edeceğiniz, x öfkeleneceğiniz şeyi 2x öfkeleneceksiniz. Bunu yapmayın. Kadınlar özellikle bunu çok yapıyorlar.
1: Peki o 20 dakika bekledikten sonra, o süreyi geçirdikten sonra.
2: Duyguyu tanımak ve hissettikten sonra.
1: Olayı tekrar açmak olmaz mı?
2: Olayı açmak gerekiyor.
1: Olayı işte, açmak gerekiyor ama.
2: Açmazsanız bastırma yapmış olursunuz.
1: Anladım. Ama bu açmayı biraz tarif edin o zaman.
2: Açarken şöyle açmak. Seninle konuşmak istiyorum. Müsait misin? Özellikle karşı tarafın müsait olduğu.
1: Müsaadesini alarak.
2: Müsaadesini almak. Ve sizin de hazır olduğunuz. Siz hazırsınız. Sakinleştiniz. Hemen bir 20 dakika sonra olmak zorunda değil. Eğer o an gerçekten konuşmanız gereken bir şeyse, evet bir 20 dakika sonra konuşulur. Ya da işte yakın ilişki, özellikle evlilik, ikili ilişkilerse bir sakinleşme, belki akşam çay içerken ya da yarın akşam bunu konuşalım, olur mu? Biraz gerginim. Seni üzmek istemiyorum. Biraz kendimi de dinlemek istiyorum. Gel sonra konuşalım demek. Ya da gerçekten diyemiyorsunuz. O kadar gerildiniz ki. Mola vermek. Duyguyu anlamlandırmak. Daha sonra sen böyle yaptın. Diğeri öfkelendiğiniz zaman yapacağınız şey haklılık haksızlık döngüsüne girmek. Tahterevalliye çıkmak olabilir bakın. Bu tahterevalliye çıkmak sen haksızsın ben haklıyım. Sen böyle yaptın ben böyle yaptım. Sen bana bunu yaptın demek karşı tarafta suçluluk, suçlanma hissi oluşturduğu için savunmaya geçmesine sebep olacak. O savundukça bizdeki öfke aynı oranda katlanmaya başlayacak.
1: Netice şunu yapmak, hoş olmayacak.
2: Aynen sonuca ulaşabilir iletişim kurmak. Öfkeliyken iletişim kurmak sonuca ulaşılabilir bir ilişki değil. Suçlayarak ya da haklısın haksızsın ilişkisini kurmaya çalışarak istediğimizi alamayız. Yapacağımız seni bırakmak. Tamam, seni bırakmak. Karşı tarafı unuttunuz. Hı-hı. Siz orada kendi duygunuzu gördünüz. O an onunla konuşmayarak onu kırmamak için öfkenizi ona yükleme riskinizin olduğunu bildiğiniz için onu kırmamak için onu da gördünüz aslında. O an durdunuz. Duygunuzu belki biraz bastırma yaptınız o an. O bastırmayı kendi içinizde atmamaya devam etmemek için daha sonra uygun zamanda konuştunuz. İşte orada kendinize de haksızlık yapmadınız, karşı tarafa da haksızlık yapmadınız. İletişim kurarken şöyle demek. İşte sabah seninle şunları konuştuğumuzda ben biraz incinmiş hissettim.
1: Seni?
2: Kendimi, kendi duygu. Onu bırakın, karşı tarafı bırakın. Hı-hı. Kendinizi anlatıyorsunuz. Sen böyle yaptığın zaman ben incinmiş hissettim. Beni incittin değil. Hı-hı. Sen böyle yaptın değil. Sabah işe giderken kahvaltıyı hazırladığımda kahvaltıyı beğenmemen, sonra kahvaltıdan kalkıp işe gitmen beni
1: neticesinde kendimi
2: incinmiş hissettim. Hı. Ya da seni memnun edemediğimi hissettim gibi kendi hissinizi söyleyin. Karşı tarafı ne yaparsınız biliyor musunuz? Kendi hissinizi söylediğinizde karşı tarafı kendisinden size geçirirsiniz. Amaç bu değil mi?
1: Tabii.
2: Kendinizi de görmek ve kendinizi de göstermek. Ama biz toplum olarak şunu yapıyoruz. Öfkeli bir toplumuz. Biz kendimizi öfkeyle gösteriyoruz.
1: Aslında toplum öfkeli bir toplumuz derken evet. De toplumumuzu suçluyoruz birazcık. Yani diğer toplumların ne halde olduğunu çok biliyor muyuz?
2: Şöyle mesela Türkiye'de tabii ki şöyle Türkiye'de mesela kadına şiddet oranı var. Amerika'da ama daha fazla var. Daha fazla.
1: Hangisinde fazla?
2: Amerika'da kadına şiddet vakaları Türkiye'den daha fazla.
1: Hı hı. Avrupa'da da öyle biliyorum ben. Duyuyorum.
2: Yani şimdi toplumumuz üzerinden konuşuyorum. Toplumumuzun çok güzel artıları var. Açmazları da var. Açmazlarımızı bilirsek öz eleştiri yapabiliriz. Suçlama değil amacım. Öz eleştiri yapma gözüyle bakabilme. Yani travmaları olan bir toplumuz. Toplum üzerinden bakarsak travmaları olan bir toplumuz. Ve şu çağ psikolojik sorunların bir taraftan da tıbbi sorunların da ciddi artış gösterdiği bir çağ. Evlilik sorunlarının ciddi artış gösterdiği, boşanmaların ciddi artış gösterdiği bir çağ.
1: Maalesef.
2: Bu da artık zamanında bastırdığımız şeylerin su yüzüne çıkmaya başladı. Görmeye başladığımız bir çağ olduğu için diyorum. Görmek, ifade etmek. Bir başka... Kendimizi sakinleşmek için zaman tanıyalım dedik. İfade edelim dedik. Şey anında bazen öfkenin geldiği anda hani kontrol etmek çok zor olabilir. Travmanın kişinin travmasının yarasının ya da haksızlığa maruz kalma durumunun büyüklüğüyle ilgili olabilir. O an eğer yaralayacağımızı ya da o iletişimin bizi bir yere götüremeyeceğini gördüysek o an kontrol edebilmek için dili damağa yapıştırmak. Yani sonuna doğru, genze doğru, boğaza doğru kısma dilin ucunu, arkasını, ortasını, neyini götürebiliyorsak dili damağa yapıştırmak hormonal olarak timus bezini aktifleştirir. Timus bezi bizde ruhsal dengeleme oluşturan bir bez.
1: Evet.
2: Enerji dengesi oluşturan bir bez. O an en kötü onu yapabilmek. Dili genze doğru damağa yapıştırıp durmak.
1: Dilimizi geri çekmek diyebilir miyiz?
2: Evet, damağa doğru geri çekip damağa doğru bastırmak. Hı hı. Timus etini, bezini uyarmak için. Bir taraftan kendimizi görmek, kendimize iyi gelen şeyleri yapmak. Bazen yürüyüş olabilir, bazen kendinle baş başa kalma olabilir, bazen inziva ihtiyacı olabilir, bazen gizli ibadet etmek olabilir, bazen bir kitap okumak olabilir, sportif bir şey ya, parasal olmak zorunda değil bu. Yani kişiler benim o imkanım yok ki, bu param yok ki, o masraflı ki falan diyor. Masrafsız yapacağımız çok basit yollarla yapacağımız bize iyi gelen çok şey var.
1: Evet.
2: Hobisel şeyler olabilir. Sevdiğimiz, kendimizi, duygumuzu, bir kahve içmek, sevdiğimiz arkadaşlarla vakit geçirmek.
1: Evet.
2: Dinginleşme, bize dinginleşme ya da coşku katan ya da iyi gelen şeyleri
1: belki
2: yapmak.
1: Belki istirahat etmek, uyumak. Hı-hı.
2: Evet.
1: Olabilir.
2: Uyurken mesela sağa doğru yatarak uyumak da öfkeye faydalı denir. Sağa yatarak uyumak. Masaj yapmak. En çok kucaklaşma. Sarılmanın insan vücudunda oksitosin hormonunu üreten bir etkisi var. Sevgi, şefkat hormonunu üreten hormonu. Bunu da en çok kişi birinci dereceden ilişkilerinde olan kişilerden alır. Eşinden, çocuğundan, ebeveyninden. Yani çocukken ebeveyninden, evlendiğinde de evliyken de eşinden. En çok da eşinden, çocuğundan da ziyade. Yani eşinize öfkelenmiş olabilirsiniz ama nasıl ben bu öfkemi sağlıklı ifade edersem onu da ona da satmamış, bende de kalmasını engellemiş olurum. Kendimi de görmüş, onu da görmüş olurum. Kendimi görmeden sorun çıkmasın diye içe attığım şeyler daha sonra benim tarafımdan sorun oluşturulacak. Ben tabii sorun olacağım.
1: Hı hı.
2: Kendimi görüp hep suçluyum, sen bunu yaptın, şöyle yaptın, eleştireyim, şunu şunu yapayım. Karşı tarafa yüklediğim için o da başka bir yerde bana yükleyecek. Bu yine benim kendimi görmemem demek. Kucaklaşma ve sarılma. Dokunsallık. Bunu mümkün olduğunca arttırmak. Sevgi ifadesi, duygu ifadesini mümkün olduğunca arttırmaya çalışmak. Nefes egzersizleri yapmaya çalışmak. Bir de bir başka sinir, öfke deyince ilk aklımıza, benim ilk aklıma gelen, bir psikolog olarak ilk aklıma gelen kavram sınır. Siniriniz varsa sınır sorununuz vardır. Kişisel ve duygusal sınırınızı koruyamama hali vardır. Sinir varsa. Sinirin fazlalığı ne kadar yüksek orandaysa sınırlarınızı koruyamama fazlalığı da o kadar yüksek orandadır. Sınır derken bu fiziksel sınır olabilir, duygusal sınır olabilir, kişisel sınır olabilir, kendinizi görme, duygusal ihtiyaçlarınızı görme, ne istediğinizi, ne istemediğinizi görme, rahatsız olduğunuz şeyleri görme, bam tellerini, zaaflarınızı görme, bunlar sınırlarla ilgili bir durumdur. Kişinin işte kendini tanıması bununla ilgili.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam.
2: Tamam.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman klinik psikolog Ayşe Yılmaz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle öfke kontrolü ve şiddet üzerine sohbet ediyoruz. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
3: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyiciler, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve program misafirim uzman klinik psikolog Ayşe Yılmaz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle öfke kontrolü ve şiddet üzerine sohbet ediyoruz. Evet hocam, bu bölümde de isterseniz medyanın, hem sosyal medya hem yazılı hem görsel medyanın öfkelenmemizde, şiddetimizde ne gibi etkileri var? İyi yönde mi, kötü yönde mi tesirler
3: var? Medyanın tabii artıları olduğu gibi eksileri de var.
2: Şüphesiz.
3: Yani ne yönde kullanıyorsan ona hizmet eden tarafı da var. Şimdi kişinin, özellikle çocuğun şiddete maruz kalması ile şiddete şahit olması arasında bir fark yoktur. Yani çocuğun kendisinin ebeveyni tarafından şiddete maruz kalması ya da ebeveyninden biri tarafından şiddetine şahit olması arasında, evet, bir fark yoktur. Çünkü özellikle çocuk 0-6 yaş arası kendini annesiyle bir gördüğü, 0-3 yaşta tam annesiyle çok bir gördüğü, tam kopamadığı dönem, 6 yaşa kadar da annesiyle kendini karıştırdığı, bir gördüğü bir dönem, annenin psikolojik, özellikle psikolojik şiddete maruz kaldığını görmesi, kendinin maruz kaldığını zannetmesi oluyor. Anneye yapılanı kendi yapıldı zannediyor. Ya da anne ya da baba tarafından kendine yapıldığında da yine orada işte sınır dedik ya az önce. Sınırlarını koruyamama, karışma, ruhsal yapının birbirine girmesi, kaotik bir yapının oluşmasına neden oluyor. Aile içi ilişkide evet böyle. Bir de dışarıdan şiddet sahnesine maruz kalma durumu var. Bu çevresel olabilir, yakın çevresinde olabilir, işte okul ortamı olabilir, işte arkadaş ortamı ya da bilgisayar, televizyona maruz kalması. Televizyonda yetişkinlerin işte savaş içerikli, şiddet içerikli, vurdulu kırdılı ya da cinsel içerikli görüntüleri izlemiş olması ve çocuğun da bunu ebeveyniyle birlikte izlemiş olması, çocuğun ego kapasitesini kaldırabileceği bir şey olmadığı için çocuğun üzerinde medyanın çok büyük bir yıkımı olabiliyor. Özellikle bilgisayar oyunları şiddet içerikli.
2: Evet.
3: Çok fazla online oyunlar var. Bu oyunları çocuğun maruz kalması, çocuğun iç dünyasının hazmedemediği bir şey olmasına oluyor. Yani çocuğun yaşının üstünde uyarana maruz kalması sağlıklı bir şey değil.
2: Evet.
3: Yetişkin için belki çok normal olan bir şey, çocuk dünyasında normal değil. Çok farklı algılıyor. Çocuk dünyayı farklı algılıyor. Bizim reel algıladığımız gibi algılamıyor.
2: Yani bu ergenlik dönemine kadar olan bölüm değil mi efendim? Çocukluk derken onu kastediyorum.
3: Evet, evet. Evet. Özellikle 0-6 yaş, 12 yaşa kadar, yani çocuk diyoruz. Evet. 12 yaştan sonra çocuğun tolere edebilmesi çok şey oluyor. Yani 6 yaşa kadar çocuk çok iyi, sağlıklı bir ebeveyn figürüyle yetiştiyse zaten ondan sonra başına ne gelirse gelsin atabiliyor, atlatabiliyor.
2: Evet.
3: 6 yaşı çok önemsiyoruz. Yani hani sağlıklı ebeveyn ilişkisini gördüyse ve eşlerin birbiriyle ilişkisinin de sağlıklılığını gördüyse, tabii ki ileride hani medyada 6 yaştan sonra medyadan kötü bir şeye maruz kalmış olmasını çocuk tolere edebiliyor. Ama 6 yaşta medyadan kötü bir şeye maruz kalması da çocuğun kaygı, travma, korku nedeni olabiliyor. Kaygı, travma ve korku varsa öfke oluyor ileride.
2: Evet.
3: Medyayı iyi kullanmak önemli. Belki hani çocuk yani bunun için bilgisayarın umumi ortamda olmuş olması. Tamamen yasaklanmak değil, umumi ortamda olması. Çocuk paketinin olması. Televizyonun daha kontrollü kullanılması gibi. İşte 7 artı işte o şeyleri, bunlar çok önemli şeyler. Yani ebeveynin bunlara özellikle dikkat etmesi. Ebeveyn olarak biz geçip 7 yaş 7 artı şeylerini izlemek, 6 şeyleri izlemek bizi sıkabilir ama çocuğun olduğu yerde gerçekten dikkat etmek. Bir başka öfkeye neden olan şeylerden biri de bizim doğamızdan uzaklaşmamız. Kişinin doğasından uzaklaşmasından kastım fıtratından uzaklaşması. Hani anlattığım bu kendi olması, özünü yaşaması, tercihleri, sınırları dedim ya, bu aslında fıtratını yaşaması. Yani bir ailede 10 tane 10 çocuk, 10 kardeşse de 10 kardeşin fıtratı birbirinden farklı. Bakışı birbirinden farklı, hayatı yorumlayışı birbirinden farklı. Yani bu 10 çocuğu bir kalıpla, çok doğru bir kalıp da olsa bir kalıpla yetiştirmeye çalıştığınızda fıtratını bozar hale getirebiliyorsunuz. Öfkeye engel olmak için öncelikle kişinin doğasının bozulmaması, doğal ilişkilerin olması aile içinde, sosyal ilişkilerde, bir de doğadan uzak kalmak. Şehir hayatında insanlar, trafik, koşturma, işte işe gidip gelme, yol çekme, sorumluluklar, yok işte eğitim bilmem ne masrafları, kira vesaire, şehir hayatı doğaya göre daha çok fazla uyaran olduğu için, daha çok fazla koşturma, telaş, sorumluluk olduğu için ve kişi gökyüzünden, yeşillikten, yani uzak denizden, kaldı. Gölden, su sesinden, kuş sesinden uzak, doğadan uzak. Yani geçen hani ezbere bakıyoruz, hani İstanbul'da doğup yaşayıp şey yapınca normal geliyor ama şöyle baktım, dedim şehir hayatına şu an ezberimin dışına bir bakayım dedim, metrobüsteydim o zaman, baktım asfalt, baktım ne kadar çok billboard ve reklam var, dikkatle bakınca ezberin evet. dışında
2: yüksek
3: ne kadar
2: binalar.
3: Çok taş var, her yer gri, başka bir yere başımı çeviriyorum, ne kadar çok araba var. Her yer teneke. Sonra dedim ki içeriye bakayım dedim. Ne kadar çok insan var iç içe. Evet. Çok kalabalık.
2: Beton yığınları,
3: dedim ki inanılmaz. Burada en sağlıklı yer gökyüzüne bakmak. Başım kaldırırım gökyüzüne. Gökyüzüne çok az bakıyoruz.
2: Hiç olmazsa yani İstanbul gibi bir yerde diyorsunuz.
3: En müsait yer olarak gökyüzünü buldum.
2: Doğadan bir parça hiç olmaz.
3: Evet, evet. Yani doğaya temas edebilmek.
2: Evet. Tabii ağaçlar, yeşillikler de var. İstanbul'umuzu o kadar da hor görmeyelim yani.
3: Tabii tabii. Hani şey olarak şehir koşturmacası içerisine evet, evet. maruz kaldığımız, iç dünyamızın maruz kaldığı ve yorulduğu, yıprandığı şeyler olarak diyoruz. O ortamlara gidebilmek.
2: Hafta sonundan da hiç olmazsa değil mi?
3: Evet.
2: Bir deniz kenarına, İstanbul'umuzun her tarafı evet. deniz çok şükür.
3: Yani eşimizin doğal olması, çocuğumuzun bizim yanımızda doğal olması, kendi olması, bizim de doğal olduğumuz ilişkiler içinde olmaya çalışmamız ve doğayla iletişim kurmamız iyi hissettireceği için kaygı, bıkkınlık, sıkıntı, stres, öfke gibi şeylerden

0: Çocukların yetişmesinde işte ilk 3 yaş çok önemli, evet. Ama 3 ile 6 yaşta, yani daha doğrusu 0 ile 6 yaş arası da önemli.
1: Evet.
0: Ama 12 yaşa kadar olan bölüm de çocukların
1: kişilik gelişimi döneminin devam ettiği bir dönem. Evet. Ama 0-6 yaş
0: çok
1: harcın önemli. Atıldığı, şekillendiği bir dönem. Evet. 6 yaştan sonra ufak ufak beton kurumaya betonlaşmaya evet. başlıyor.
0: Ebeveynler bu dönemde çok çok evet. dikkatli olmalı.
1: Evet. Ama kaygıyla değil, aşırı evet. koruyor. Bazı anneler şunu yapıyor. Ay, 0-6 yaşta çocuğum aman zarar görmesin. Çok koruyor. Hmm. Kaygılanıyor çocuğum. Pimpirikli davranıyor. İyi değil.
0: O da değil.
1: Şudur, mükemmel anne olmaya çalışmayın. Çocuk kendi olsun.
0: Evet.
1: Çocuğun ihtiyacı anında yanında olun. Çocuğun güven, sevgi, saygı ihtiyacını karşılayın. Çok da üstüne düşmenize gerek yok. Zaten o kendi büyüyor.
0: Evet. Bir anne olarak da bunları söylüyorsunuz. Hem bir psikolog olarak.
1: Evet. Kendi evet. zaten büyüyor. Fıtratını bozmayın. Doğal olsun. Çok da yetiştireyim kaygısında olmayın. O zaten yetişiyor. Önüne çok baston değnekli olmayın. Ya da önüne bariyer koymayın. O çocuk zaten büyüyor. Fıtratıyla gelişiyor zaten.
0: Evet. Ve onun nasıl olmasını istiyorsanız siz öyle davranın dediniz.
1: Öyle olmaya çalışın. Öyle. İyi model. Örnek model. Evet. İçselleştirilir.
0: Evet. Çocuğumuzun nasıl bir çocuk yahut nasıl bir insan olmasını istiyorsak biz de insan olarak o davranışlar içerisinde olalım.
1: Evet, olalım ki çocuk iç dünyasında çatışma yaşamasın. Annemin evet. babamın dediğiyle yaptığı farklı bir şey demesin.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ediyorum.
0: Bu güzel bilgiler için, kıymetli bilgiler için dinleyicilerimiz adına efendim sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederim. İsteyenler için Instagram adresini paylaşabilirim. Hay, psikolog Ayşe Yılmaz'dan takip edebilirler.
0: Psikolog Ayşe Yılmaz.
1: Evet.
0: Instagram adresi.
1: Evet.
0: Evet. Dinleyicilerimiz herhalde notlarını almışlardır. Peki hocam. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de bir programımızın daha, iletişim dünyamızda bir programımızın daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Salt bu programı sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Bugün program misafirim uzman klinik psikolog Ayşe Yılmaz Hanım'dı. Haftaya bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say, hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Karşınızdayım. Hiçbir yaptırımla karşılaşmayan terör devleti İsrail. Kadın ve çocuk

0: katliamı başlattı. Gazze'li mültecilerin sığındığı bölge bombalandı. Çok sayıda sivil öldürüldü.
1: Yürek dağlayan, vicdan kanatan görüntüler yine Gazze'den. Soykırımcı terör devleti İsrail, kadın çocuk demeden durmaksızın sivil öldürüyor. İşgalci İsrail ordusu yerinden edilen Gazze'lilerin bulunduğu bir yerleşim yerine saldırı düzenledi. Aralarında kadınların ve çocukların olduğu 6 sivil katledildi. 15 Filistinli de yaralandı. Küçük kızı öldürülen Filistinli bir babanın kızına bir türlü veda edemediği, yürek dağlayan görüntüleri acıyı ve öfkeyi ikiye katladı. Bir gün önce de İsrail ordusu sivil yerleşimleri bombalamış 7 aylık bir bebeği öldürmüştü. Sam isimli bebeğin gözü yaşlı babası dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise son acı bilançoyu açıkladı. Buna göre sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 951'e, yaralananların sayısı 2984'e yükseldi. Soykırımcı İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybı 72.961'e yükseldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes bir kez daha tehdit altında. ABD ordusu İran'a ait iki kamikaze İHA'yı düşürdü. İran misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine vurulduğunu duyurdu.
1: Washington ve Tahran arasındaki kırılgan ateşkes bir kez daha tehlikeye girdi. Körfez'de füzeler ve kamikaze insansız hava araçları havada uçuştu. Hürmüz Boğazı ve çevresi yeniden savaş alanına döndü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait tek yönlü iki saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Tahran'ın ABD'ye cevabı da gecikmedi. İran Devlet Televizyonu, devrim muhafızlarının ABD askeri üslerine hedef aldığını iddia etti. ABD'nin son saldırısı, Cuma günü 4 İHA'sının düşürülmesinin ardından geldi. ABD ordusu, misilleme olarak İran'daki kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran Dışişleri, Washington'un radar sitelerine düzenlediği saldırıları ateşkesin açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve hamlelerinin orantılı bir yanıt olduğunu savundu. Gerilim sadece ABD ve İran'la sınırlı kalmadı. Kuveyt hava sahasında 7 balistik füze imha edildiğini açıklarken Bahreyn 3 füze ve çok sayıda drone'un durdurulduğunu bildirdi. Ancak krizin seyrini değiştirecek en kritik hamle Washington'un ekonomi yönetiminden geldi. Washington el koyduğu İran varlıklarını Körfez ülkelerinin yaralarını sarmak için kullanmaya hazırlanıyor. Buna göre ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın bölgede yol açtığı hasarın maliyetini hesaplayacak. Dondurulan İran fonları, yaşanan çatışmaların yol açtığı zararların tazmininde Kuveyt ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerine aktarılacak. Bölgede 28 Şubat'tan bu yana süren gerilimde Washington'un bu hamlesinin Tahran, Körfez hattındaki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu.
0: Güney Çin Denizi'nde tansiyon yeniden yükseldi. Çin ordusu yabancı savaş gemileri ve askeri unsurların bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlere sert tepki gösterdi. Egemenlik haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğini açıkladı.
2: Asya Pasifik'te güç mücadelesinin merkezlerinden biri olan Güney Çin Denizi'nde yeni bir kriz yaşanıyor. Çin bölgede artan yabancı askeri faaliyetlere karşı sert bir uyarı yayımladı. Pekin yönetimi ortak ABD, Filipinler tatbikatları ve Hollanda savaş gemisinin faaliyetlerini provokasyon olarak nitelendirdi. Çin Savunma Bakanlığı'na göre Hollanda donanmasına ait de Ruyter fırkateyni Çin'in hak iddia ettiği sularda izinsiz faaliyet yürüttü. Gemiden havalanan NH-90 tipi askeri helikopterin bölgeye girmesi üzerine Çin ordusu alarma geçti. Çin donanmasına ait savaş gemileri Hollanda fırkateynini yakından takip ederken PL-10 hava füzeleriyle donatılmış savaş uçakları da bölgeye sevk edildi. Çinli askeri uzmanlar gerekmesi halinde elektronik karıştırma ve daha sert tedbirlerin uygulanabileceği mesajını verdi. Pekin, yabancı güçleri riskli ve kışkırtıcı manevraları durdurmaya çağırdı. Bölgede olası bir deniz veya hava olayının ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Bölge, Çin'le batılı ülkeler arasındaki egemenlik ve seyir serbestisi tartışmalarının merkezinde yer alıyor.
0: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar Kadıköy'den bize son gelişmeleri aktaracak. Hanifi, şu anda nasıl durum? Dün bayağı bir gergindi Kadıköy. Şimdi bir gerginlik var mı? Oylamanın ne zaman bitmesi bekleniyor? Seni dinliyoruz.
3: Saat 17 itibariyle sandıklar kapanacak ve oy sayım işlemi başlayacak. Ve Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıklamıştı. O genel kurul dün başladı ve kongrenin ilk günü az önce Okan Ateşler'in de belirtmiş olduğun gibi oldukça gergin bir atmosferde geçmişti. Ancak bugün artık ikinci gün ve bugün seçim günü. Bugün biraz daha sakin geçiyor. Burada genel kurul üyeleri oy kullanıyorlar. Kameraman arkadaşım Ozan Ural şimdi sandıkları gösteriyor sizlere. İki aday yarışıyor Fenerbahçe başkanlığı için. Onlardan birisi Aziz Yıldırım ki dakikalar önce geldi oyunu kullandı. Diğer aday ise Hakan Safi. Dün ilk gün kongrede iki başkan adayı da konuşmalarını gerçekleştirdiler ve bugünü işaret ettiler. O gün geldi ve kongre üyeleri oy kullanmak için Fenerbahçe'de, Kadıköy'de kurulan sandıkların başına geliyorlar ve gördüğünüz gibi oy kullanma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü bir kez daha başkanlık seçimine gitti ve Başkan Saadettin Saran'ın genel kurul toplanacağını açıklamasının hemen ardından adaylar ortaya çıkmıştı. O adaylardan birisi az önce de belirttiğim gibi Aziz Yıldırım, diğeri ise Hakan Safi. Dün iki aday da yönetim listesinde yer alan isimlerle beraber Fenerbahçe Çoban İstadyumu'nda taraftarların karşısına çıktılar. İki isim de vaatlerini, gelecekle ilgili Fenerbahçe planlarından bahsettiler. Özellikle Hakan Safi cephesinde yeni transferler taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Aziz Yıldırım cephesinde ise tabii ki Yıldırım'ın geçmişi bir hayli taraftarı heyecanlandırdı. Ben bu kulübe 20 yıl başkanlık ettim, 6 kez şampiyonluk yaşattım dedi Aziz Yıldırım. Ve benim sizlere borcum var, o borcu ödemek için geliyorum dedi. Dakikalar önce Aziz Yıldırım buraya geldi ve burada 43 nolu sandıkta oyunu kullandı. Şimdi buradaki ortamı şöyle bir gösterelim, atmosferi bir sizlere gösterelim. Oy kullanan Fenerbahçe taraftarı daha sonrasında bu alana çıkıyor ve bu alanda günün anlam ve önemini belirten bir fotoğraf karesi hatıra olarak alıyorlar ve sonrasında buradan ayrılıyorlar. Tabii ki gözler saat 17'ye çevrilmiş durumda. Dikkatler saat 17'ye çevrilmiş durumda. Çünkü saat 17 itibariyle sandıklar kapanacak ve oy sayım işlemi başlayacak. Oy sayım işleminde tabii ki ne kadar süreceğini şu anda öngörmemiz pek mümkün değil ama artık saatler 18'i 19'u gösterdiğinde Fenerbahçe'nin yeni başkanının adını bizler de ilk kez duyuracağız. Ve burada oy kullanan isimler arasında Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da yer alıyordu. Ve Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran da yine buraya geldi ve oyunu kullandı. An itibariyle Kadıköy'de Fenerbahçe başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Toplam 45 sandık kuruldu. Kongre üyesi sayısı 44.471. Tekrarlayalım. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan Fenerbahçe kongre üyesi sayısı 44.471. Tabii ki bu kongre üyelerinden kaç oy kullanacak? Bu da seçimden sonra netlik kazanacak. Divan masası da bu şekilde hemen sandıkların karşısına kurulmuş durumda ve Divan Kurulu Başkanı olarak da Şekip Mosturoğlu seçilmişti. Şekip Mosturoğlu da sabahın erken saatlerinden itibaren buradaki seçimi yönetmek için burada yerini aldı. Şu anda kendisi yüksek ihtimalle diye düşünüyoruz. Arka tarafta, hemen arka tarafta Aziz Yıldırım oyunu kullandıktan sonra arka tarafa geçti. Şu an orada dinleniyor. Hakan Safi geldi, yine burada oyunu kullandı. An itibariyle Kadıköy'de seçim devam ediyor. Saatler artık 15.10'u gösteriyor diyebilirim. Yaklaşık 2 saat sonra sandıklar kapanacak. Sandıklar kapandıktan sonra sayıma geçilecek ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? İşte bu soru cevap bulacak diyelim. Sözü bir kez daha Kadıköy'den size bırakalım.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülaziz Dîrînî rahmetullahi aleyh, imanla ölmek için. Bu zat buyuruyor ki, bir gevşeklik ve gaflet içinde yaşıyorlar insanlar bugün, hayret. Uyanmamız lazımdır acele bu gafletten. Yoksa olmaz kurtuluş ebedi felaketten. İbadetten kaçmanın iki sebebi vardır. Biri, İslamiyete kesin inanmamaktır. İkincisi, İslam'a inansa da faraza pek önem vermemektir, emirlere, farzlara. Yani bu emirleri mevki sahibi olan kimselerin emrinden hafif görür çok insan. Her iki sebeple de ibadetten kaçınmak mümine yakışmayan kötü bir haldir ancak. Zira iman etmenin işareti bir tektir. O da ibadetleri yerine getirmektir. Nitekim Resulullah açıkça tekrar tekrar o sonsuz azapları bildiriyor aşikar. O sadık ve emindir. Söylemez asla yalan. O hak söyleyicidir. Doğru söyler her zaman. Şimdi bazı insanlar ona inanmıyorlar. Yahut inansalar da hiç önem vermiyorlar. O halde o Resûle bir yalancıya olan güven dahi olmazsa nasıl olur o iman? İmanım vardır demek insanı kurtaramaz. Dinin emirlerine uymak da lazım esas. Öyleyse ey Müslüman, eyle hemen istiğfar, şehadeti söyleyip iman et şimdi tekrar. Biri ona sordu ki, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa, o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o adamı yanına tekrar yine. Buyurdu ki, evladım, öğrendin cevabını. Ne zaman anacaksın peki Allah adını? Dedi ki, son nefesim gelince, işte o an, hemen Allah demeye başlarım ben o zaman. Buyurdu, ne zamandır o dediğin son nefes? Dedi, Allah'tan başka onu kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, gelebilir tabii. Buyurdu, şimdi ecel gelebilir diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Şimdiden acele et, an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye.
2: Hayır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ölüm Bana Müjdedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de şöyle anlatmaktadır. Ölüm Müslüman için korkulacak bir şey değildir. Ölümden inanmayan kimse korkar. Çünkü onun tek sermayesi dünyadır. Sonrasına inanmadığı için dünyada ne yapabilirsem kârdır diye düşünmektedir. Müslüman içinse esas hayat öldükten sonra başlayacak. Bunun için Allah dostları her zaman ölümü bir müjde olarak görmüşler. Bir odadan diğer odaya geçiş, alt kattan üst kata çıkış olarak kabul etmişler. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin hizmetkarının kulağına "Ey akılsız, efendini sen öldüreceksin." buyurdu. Hazreti Ali bundan sonrasını şöyle anlatır. Şüphesiz Peygamber Efendimiz vahiyle Allahü Teala'nın bildirmesiyle söylerdi. Bunun için beni o kimsenin öldüreceğini biliyordum. Hizmetçim beni her gördüğünde derdi ki, ne olur beni öldür, benden kötü bir şey meydana gelmesin, ölümüne ben vasıta olmayayım. Ben de ona şöyle cevap verirdim. Madem ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu, onun sözleri boş sözler değildir. Ölümüme sen sebep olacaksın. Kul için kadere razı olmaktan başka çare yoktur. Oysa yalvarıp yakarır, aynı sözleri değişik şekilde tekrarlardı. Kılıcını bedenimde parçala, ta ki sonum fena olmasın, bedenim ebediyen yanmasın. Allahü Teala ne takdir ettiyse o olur. Onun dışında bir şey söyleyemem. Sana bunun için düşmanlık da besleyemem. Öyleyse bu işin sırrı nedir? O hakikate ait bir sırdır. Bu sırrı söyleyemem. Hazreti Ali devamla buyurdu ki, ben katilimi gördükçe asla ona kızmazdım. Çünkü ölüm bana kendi canım gibi azizdir. Bu görünüşteki ölüm gerçekte dirilik, görünüşteki yokluk hakikatte ebediliktir. Çocuk ana karnından ayrılınca yeryüzü ona yeni bir konak olur. Ölüm bize bir arzu, bir aşktır. Bana ölüm tatlı gelir. Ölüm bana dirilişin müjdesidir. Benim hayatım ölmemdedir. Aşıkların hayatı ölümle başlar. Eninde sonunda bu geçici yerden ayrılacağız. Çünkü ayet-i kerimede muhakkak ona döneceğimiz bildirildi. O kimse tekrar gelip Hazreti Ali'ye dedi ki, ''Ya Ali, ne olur beni öldür de bu kötü iş benden meydana gelmesin. Ben sana kanımı helal ediyorum. Yeter ki bu kötü iş benden olmasın.'' Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi. Her zerre bir katil olup elinde hançerle seni öldürmek istese, sen beni öldürmedikçe sana bir kıl ucu kadar zarar veremez, kimse kaderde yazılanı değiştiremez. Fakat tasalanma, ben sana şefaatçiyim, bu vücudumun benim yanımda bir değeri yoktur. Bu zahiri ölüm benim için bağ bahçedir. Bir Şaban ayının son cumasında Peygamber Efendimiz Ramazan ayının faziletlerini anlatıyordu. Bir ara Peygamber Efendimiz ağlamaya başladı. Orada bulunan Hazreti Ali sebebini sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ''Ya Ali, Ramazan ayında sen namaz kılarken seni kılıçla yaralayacaklar, sakalını başının kanıyla boyayacaklar. Ya Resulallah, bu hal dinime bir zarar getirecek mi? Dinimin selametiyle mi olacak? Evet, dininin selametiyle olacak. Benim için bu üzülecek bir şey değil, bana müjdedir. Nihayet Hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. günü sabah namazından çıkarken Hazreti Ali'yi kandırılan o kimse zehirli kılıçla yaraladı. Ramazan'ın 20'si Cuma gecesi sevdiklerine kavuştu. Yaralandıktan sonra şöyle vasiyet etti. Beni yaralayana eziyet etmeyin, aç ve susuz bırakmayın. Kendisini hoş tutun, yatağı yumuşak olsun, kendisini affettim. Bu arada kendisine ikram edilen sütün yarısını içip yarısının da kendini yaralayan kimseye verilmesini vasiyet etti.
1: Hayatım Roman. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu.
2: Maziyi yaşadım.

zamanlar henüz 10 yaşındaydım. Köyümüzü boydan boya ikiye bölen dere uslu uslu akarken yağmurlu günlerde birden coşar, kabına sığmaz taşardı. Derenin üzerinde köprü yoktu. Uzun ve iri bir ağaç derenin üzerine köprü gibi uzatılmıştı. O da olmasa karşı tarafa geçmek mümkün olmayacaktı. Yine şiddetli bir yağmurun ardından dere kabarmış, çağlayarak akmaya başlamıştı. Bizler derenin kenarına dizilmiş bu azgın suya bakarken birden derenin üzerinde bulunan kütüğe doğru ilerleyen bir adam dikkatimizi çekti. Herhalde acele bir işi vardı. Azgın sel sularını aldırış etmeden kütüğün üzerinde yürümeye başladı. Daha birkaç adım atmıştı ki ayağının kaymasıyla birden derenin azgın sularına gömülmesi bir oldu. Adamcağız batıp çıkıyor, yardım istiyordu ama ne çare. Kimse dereye girmeye cesaret edemiyordu. Olacakla öleceğe çare bulunmazmış. O kadar köylünün önünde bağıra bağıra dere sularında boğulup gitmişti adamcağız. Bugün bile o günü hatırladıkça içim ürperir. Derken yıllar sonra evlenip köyden ayrıldım. Bir gün annemleri ziyaret etmek için köye geldik. Oğlum henüz 1 yaşındaydı. Derenin karşı yanında oturan abimlere gidecektik. O sırada yağmur yağmaya başladı. Eskisi kadar olmasa da dere yine kabarmıştı.

0: Sanki gökyüzünün dibi delindi bey. Yağmur dinmek bilmiyor.
1: Ne yapalım, olacak o kadar.
0: Tam da abimlere gideceğimiz günü bulduk. Baksana dere yine kabardı.
1: Aman canım, bize ne dereden? İki adımlık yolu mu geçemeyeceğiz?
0: Öyle deme bey, baksana nasıl da çağlıyor dere.
1: Boşver. Hadi hazırsanız gidelim.
0: Olmaz, dere bu haldeyken karşıya geçemeyiz.
1: Ben gidiyorum hanım. Kütüğün üzerinden karşıya gidip geleceğim. Eğer rahat geçebilirsem gelip çocuğu alırım. Sen de peşimden gelirsin.
0: Olmaz bey, dere bu haldeyken gidip gelemezsin. Gitme Tahsin. Su gözünü alır, dengeni kaybedersin. Ne olur gitme.
1: Merak etme, dedim ya bana bir şey olmaz.
0: Yalvarırım gitme Tahsin. Sen bu dereyi bilmezsin.
1: Korkma hanım, eğer geçemezsem geri dönerim.
0: Nasıl korkmam Tahsin, baksana nasıl kabarmış dere. Seni kurtaracak kimse de yok burada. Yalvarırım gitme Tahsin, yalvarırım.
1: Ben çocuk muyum hanım? Bak nasıl geçeceğim karşıya.
0: Ne olur geri dön. Bu dere kaç kişi yuttu biliyor musun sen? Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Yalvarırım geri dön Tahsin.
1: Yeter hanım, çocuk gibi yalvarıp durma artık.
0: Yalvarırım, yalvarırım, ona yardım et Allah'ım. Kütüğün yarısına kadar geldi, belki de başarır. O da ne? Aman Allah'ım, dengesini kaybediyor. Dikkat et Tahsin! Tahsin!
1: İmdat! İmdat!
0: Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! İmdat!
1: İmdat!
0: İmdat! Aman Allah'ım! O da ne? Çalılara tutunmayı başardı. Oh, sana binlerce defa şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun.

Evet, beyim kurtulmuştu. Ama ben saatlerce kendime gelememiştim. Çocukken şahit olduğum bir hadiseyi yeniden yaşamaya tahammül etmek bana bir hayli zor gelmişti. Yiyecek ekmeği, içecek suyu olan bir vesileyle kazadan kurtuluyor. Allah herkesi görünmez kazalardan korusun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir erkek haramdan para kazandığı zaman bunu yiyen karısına ve çocuklarına günah olmuyor. Mesuliyet erkeğin oluyor. Bunu öğrenmiştik diyor. Peki haram yedikleri için karısında ve çocuklarında olumsuz şeyler de olur mu? İslam'a aykırı durumlar ortaya çıkar mı? Yani bu haramın tesiri olur mu diyor üzerlerinde.
1: Efendim, hesabı onlara sorulmaz ise de, yani tayyip kazanç, yani temiz olan, helal olan, insan vücudunda meydana getirmiş olduğu enerjiyle Allah-u Teala'yı hatırlaması, ibadet etmesi kolay olur. Ama şüpheli veyahut da haramdan geliyorsa, bu hangi sebeple, hangi yolda gelirse gelsin, din büyüklerin hayatlarına bakıyoruz, bunlardan sakınmışlar. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala anh için anlatılır, hayatında anlatılırken, işte Küfe'de bir sürü koyun sürüsü çalınmış. O koyun sürüsü çalındıktan sonra 7 sene koyun eti yememiş. Çarşıdan satan alıp da yememiş. Yani bir o bölgede demek ki bir koyunun ömrü en fazla 7 sene devam ediyor ki, bunu bildiği için de 7 sene ne kasaptan almış, ne de aynı şekilde
0: canlı koyun almış.
1: Canlı koyun almış. Çünkü o canlı koyun alsa o çalınanlardan birisi olabilir. Olabilir. Yani bu derece aynı şekilde dikkat etmişler, sakınmışlar. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre avuç ayası kadar sıvı necaset namaza mani değildir. Ama bir gün Dicle Nehri kenarında kendisinin elbisesini habire yıkadığını görüyorlar. Diyorlar ki, efendim siz böyle buyurmuştunuz. O fetva buyuruyorlar, bu takva. Dolayısıyla bunların zararı olur mu? Tabii. Tehlikeli yerde bulunan, tehlikeli bir konumda bulunan, yani uçurumun kenarında bulunan, oraya düşebilir. Yanlış insanların arasında bulunan, onların zulmeti bunu da kaplar ve bunu da aynı şekilde perişan edebilir. Bidat ehlinin arasında bulunan, itikadında aynı şekilde sarsıntı geçirebilir. Hatta kaybedebilir bile, Allah-u Teala korusun. Onun için din büyükleri Mızrak-ı İlmihal'de bu ifade çok geçiyor. Hazar etmişler. Yani sakınmışlar.
0: Sakınmışlar.
1: Peki öbürüsü ne? Ha, öbürüsü kocasının aynı şekilde yapmış olduğu bu kazanç sebebiyle çocuklarına ve hanımına günah olmaz. Yani ahirette bunlara hesap sorulmaz bu konuda. Haram helal karşı getirdi. Bunlar da aynı şekilde yediler. Ama bunlarda da onun tesiri gözükür mü? Gözükür.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, kız teknik lisesinde grafik okuyorum. Sınavı kazanmak için kurslara gitmemiz gerekiyor. Şu anda arkadaşların da yetenek sınavlarına girmek için kurslara gidiyorlar. Ben de istiyorum ama hep insan sureti ve insanın kendisi çizdiriliyor. Sınavda da bundan sorumlu tutuluyor. Sitenizde yazılı olanları okudum, tereddütte kaldım. Benim için bu zaruret sayılır mı? Çizim yapmam günah mıdır?
1: Zaruret sayılır mı? Sayılmaz. Zaruret değil. Yani o yapmazsa aynı şekilde ne bileyim öldürülecek, aç kalacak, açıkta kalacak, çıplak kalacak, neyse. Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Ancak hani çıkış yolu itibariyle ileride dinime hizmet ederim. Hizmet edebilirim, hizmet ederim. Hizmet niyetiyle orada faydalı işler yapmak ve dine faydası dokunabilecek şeyleri çizmek maksadıyla onlar gösterdi, o da çizebilir. O kadar kurtarır.
0: Bir başka dinleyicimiz üç madde halinde soru yöneltmiş ama ben birleştirerek sormak istiyorum. Diyor ki, Kuferiler Hazreti Hüseyin'i neden şehit ettiler? Onlar kafir miydi? İslam düşmanı mıydı? Hazreti Hüseyin Emevilerin zulmünü ortadan kaldırmak için yola çıktı deniyor. Bu ne demektir? Emevi zulmü diye bir şey var mıdır? Abbasiler Emevilere neden düşmandı? Abbasiler Emevi tarihini neden yalan yanlış yazdılar?
1: Tek bir soruyla bunlar aynı şekilde. Bunlar böyle
0: geniş bir konu ama.
1: Geniş bir konu. Şimdi Abdullah İbni Sebe'nin çıkardığı bir fitne var. Bu Yemenli bir Yahudidir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine yaklaştı. Hatta Cemel vakası da bunu çıkardığı fitne neticesinde zuhur etti. Halbuki Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe validemiz anlaşmıştı. Hemen baktı ki bunların anlaştığını görünce hemen adamların bir kısmını Hazreti Ayşe validemiz tarafına gece, bir kısmını da Hazreti Ali radıyallahu teala anh hazretleri arasına soktu ve karşılıklı ok atışına. Ondan sonra da karşı taraf saldırıyor, karşı taraf saldırıyor. İki ordu birbiriyle aynı şekilde vuruşma durumu söz konusu oldu. İki taraf birbiriyle vuruşma durumu söz konusu oldu. Tezgahı onlar kurmuştu. Şimdi nerede bir fitne çıkarsa, altını kaldırsan ya Yahudi ya İngiliz çıkıyor, tamam. Geçen gün bir makale okuyordum. Makalenin sonunda enteresan bir şeye rastladım. Yakında olmuş bu. Amerika'da bir televizyon yorumcusu, sunucusu daha doğrusu, bir program sunuyor. Sunarken bir konu hakkında bunu kim yapmıştır diye tereddüt ederseniz İngiliz deyiverirsiniz diyor, tamam. Yani İngilizlerin bu yapmış olduğu, dünya çapında yapıyorlar bunu. Götürüyorlar, aynı şekilde bir fitne mi sokuyorlar? Evet. Yahudiler de aynı şekilde. Yahudiler de. Peki bu iki milletin bunu yapmasının sebebi nedir? İngilizler de Yahudiler de kendilerinin asil, yani hakiki manada insan, diğerlerinin de köle olduğunu kabul ediyorlar. Diğer insanlar bize hizmet edecek. Biz efendi, onlar köle. Bu gözle bakıyorlar. Bunun içinde bu diğer insanlar birbirleriyle dövüşsün, birbirleriyle boğuşsun. Bizim aynı şekilde onların başına uygun gördüğümüz bir adam onların başına gelsin, otursun. O da bizim kölemiz olsun. Bizim emirlerimizi tatbik etsin. Ve böylece biz orayı sömürmeye devam edelim. Bizim hükümranlığımız devam etsin. Bunun için de mesela İsa Aleyhisselam'ın dinini bozan Yahudilerdir. İşte Paulus diye birisi çıkmıştır, Yahudidir. İşte bana gökten indi, bana dedi ki işte beni niye taciz ediyorsun, sen kimsin? İşte ben Tanrı İsa'yım, Allah'ın oğlu İsa'yım dedi. Ve bu Hristiyan literatüründe, İncil'lerin içerisinde bu adam bir sürü aynı şekilde şeyler hüccettir, senettir. Ha diyeceksin, niye yapmış? Adam kininden, şeyinden ve netice itibariyle de onu bozmak için, evet, bir ömür vermiş. Şimdi bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Can bunlar yapıyor da başkaları niye yapmasın falan. Şimdi İngiliz de yaratan Cenab-ı Hak, Yahudi de yaratan Cenab-ı Hak. Bir gün Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, işte tam ilmihali hazırlayan zat, Hüseyin İlmi Efendi'nin talebesi. Daha genç, işte lise yıllarında, üniversiteye yeni giriyor. Böyle birisinin çok yanlış bir hata yaptığını görünce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh şaşalamış. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri bu hali görünce demiş ki, ben de senin şaştığına şaşırdım. Kötülük için yaratılan bir kimseden kötülük meydana geldiği zaman niye şaşırıyorsun? Bu kimseden iyi bir şey meydana gelseydi o zaman şaşmak lazımdı, buyuruyorlar. Yani akrep bal yaparsa o zaman haber olur bu.
2: Akrep soktu. O zaman şaşılır.
1: Akrep akreptir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazıları için aynı şekilde hani bu fitneyi çıkarmak, körüklemek, yani kendi nimetinin kadir ve kıymetini bilmeyen veyahut da aynı şekilde isyan eden, inkar eden neyse bunları yaratmış. Bunlar da oralarda aynı şekilde fitneler çıkartıyor. İşte bu Yahudi fitnesi Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri taraftarı Şia diye çıktı ortaya. İşte sonra Şiilik şeklinde. Ki bu Abdülkadir Geylani Hazretleri Şia'nın 20 ana kola ayrıldığı ve bu kolların da ayrı ayrı böyle acayip kollar olduğu. Mesela 72 bidat fırkasının çoğu bunlardandır. Ya öyle acayip garayip haller zuhur etmiş ki, mesela Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'ın ilah diyenler var bunların. Ondan sonra çok garip şeyler, mesela gök gürültüsünün Hazreti Ali'nin sesi, şimşeği Hazreti Ali'nin kamçısını vurduğu, onun aynı şekilde kamçısının sesi veya görüntüsü neyse, bu şekilde böyle inananlar olmuş. Ha bunların içerisinde hani makul olanları da var. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerini seviyor. Fakat bu sevgide de ölçü falan da yok ellerinde bazen. Bu sefer eshab-ı kirama düşman olmuşlar. Bir taraftan da mesela hariciler çıkmış. Onlar da Hazreti Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e düşman. Acayip garayip bir şekilde. Niye düşman oluyorsun, niçin yapıyorsun falan. Ama hikmet-i ilahi altını kurcaladığın zaman ya Yahudi çıkıyor, ya İngiliz çıkıyor, ya bilmem ne çıkıyor falan. Şimdi bu Küfeliler de aynı şekilde bu Şia taraftarı. Ekiyor Hazreti Ali'yi sevdiklerini iddia ediyorlar. Hazreti Hüseyin'e davetiye gönderiyorlar. Gel diyorlar, seni halife yapalım. Gel seni halife yapalım. Şimdi şartlar müsait. Ehl-i Beyt'ten bize at. Hazreti Hüseyin radıyallahu teala hazretleri, tabi bir de Allah-u Teala'nın takdiri var. Hazreti Hüseyin biliyor Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirini. Çünkü Peygamberimiz haber veriyor şehit olacağını. Ve gittiği zaman bu çağıranlar ihanet ettiler.
0: Tuzak hazırladılar.
1: Şimdi orada ama öyle bir yaygara kopardılar ki bunun faturasını Emevilere çıkardılar. Yezid'e çıkardılar. Evet, Yezid iktidardı ama şehit edenler şey değil. Yani onun adamları değil. Karşı taraf aynı şekilde ihanet etti. Madem çağırdın, aynı şekilde ordunla bunu korusana. Hatta Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri, beni diyor hem davet ediyorsunuz hem de aynı şekilde benimle savaşıyorsunuz diyor. Bu ne menem iştir. Böyle bir garabet iş var. Daha sonra da o Muhtar Sakafi miydi neydi, tuttu o adam aynı şekilde böyle ağlama, zincirlerle vurulma meselesini Emevilere karşı iktidarı onların elinden alabilmek için aynı şekilde uydurduğu bir şeydir. Tabi hani dinleyicimize soruyor, bunun altında yatan nedir? Bunun altında yatan nefstir. Benim dediğim olsun. Veya bana yaramayan kimseye yaramasın. Bana yaramıyorsa başkasına da yaramasın. Yani bencillik, egoistlik ve bir yerde de aynı şekilde iktidar kavgası güdenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Yahudinin de ekmeğine yağ sürüyor. Dolayısıyla bu hadise parçalanmayı ve Müslümanlar arasında kamplaşmayı, birbirlerine düşman olmayı temin ediyor. Habire bunu körüklemiştir. Ve böyle bir ortam mı? Evet, böyle bir ortam. İtibariyle de Emevilerden iktidarı alabilmek için de bu yollara başvurmuşlar. Şimdi Emevilerden sonra Abbasiler devreye giriyor. Hani dinleyicimiz diyor ki Abbasiler niye onları kötülemiş? Şimdi bir hikaye anlatırlar. Yaşlı bir müdür, yeni genç bir müdür gelmiş. Demiş evlat, ben bırakıyorum. Sana demiş 3 tane zarf bırakıyorum. İşler biraz sarpa sardığı zaman birinciyi, biraz daha sarpa sardığı zaman İkinciyi, artık çıkmaza girdiğin zaman da üçüncüyü açarsın. Peki. Bakmıştı falan filan derken bakmış, hani kontrol edemiyor, hemen zarfı açmış. Diyor ki beni kötüle. Başlamıştı. O müdür var ya işte, yedi, içti, yıktı, yaktı falan filan. Üçüncüsü aynı şekilde ikinciyi açıyor falan. İşte diyor, o soygunlar yaptı. Kendi akrabası taallukatına yedirdi içeri. Biz onları telafi ediyoruz falan. Gene düzelmiyor. Diyor üçüncüyü açayım, ne var? Diyor ki benim gibi 3 tane zarf yazsın. Yolun sonuna geldin diyor. Yani Türkiye'de de aynı şekilde siyasi iktidarlar öyle değil mi? Bugüne kadar gördüklerimizden çoğunda öyleydi. Eskiden şöyle ya, Türkiye Cumhuriyet Devleti kuruldu, Osmanlı kötülendi ya.
0: Evet.
1: Osmanlı nesi var da kötüledin sen? Vatan hainliğine ilan ettik onları. Osmanlı Sultanların hepsini aynı şekilde saf dışı ettik. Yani onlarla irtibatı kopartmak için... Tabi sonradan bakıyorsun ki bunun altında yine İngiliz ve Yahudi çıkıyor. Mesela harf devrimi bile yapıldı. Ya onun üzerinde şu anda hiç kimse konuşmuyor. Hala o yerinde duruyor. Niye yaptınız? Niçin yaptınız? Niçin yapıldı? Modernleşmek. Neyin modernleşmesi? Bir gecede insanlar cahil oldu mesela. Habire tukaka falan. Okullarda aynı şekilde habire böyle uydurulmuş senaryolarla vatanı sattı kaçtı Vahidettin Han. Halbuki Mustafa Kemal Anadolu'ya gönderen, eline ferman veren ve altın veren de Sultan Vahidettin Han. Kitaplarda yazıyor, arşivlerde de bu belli. Şimdi Abbasiler niçin kötülemesin ki Emevileri? Tabi Abbasiler şimdi Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretinin soyundan geliyor. Onun soyundan geldikleri için de bir iktidar mücadelesi var. Ama Abbasi halifelerin hepsi aynı mıydı? Hayır. Emevi halifelerin de hepsi aynı mıydı? Hayır. Mesela Emevi halifeler içerisinde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri var. İkinci Ömer namıyla maruf. Abbasi halifelerinden Harun Reşid Hazretleri var. Çok mübarek bir zat. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de mübarek. Şimdi külliyen böyle karaladığın zaman hiç olmaz. Onun için de Ehl-i Sünnet alimleri doğruyu yazmış. Abbasi halifeler içerisinde de fasık olanı var, bidat ehli olanı var. Yani istikameti düzgün olanı var. Mesela Abbasi halifeler de çok enteresan. Şimdi mesela Şiilerde Emevi düşmanlığı var. Hazreti Muaviye düşmanlığı var. Yezid düşmanlığı var. Halbuki Abbasiler Ehl-i Beyt imamlarını hapiste tutmuşlar, biliyor musun hep? Şimdi Ehl-i Beyt sevgisi varsa onlara karşı niye böyle bir tavır almıyorsun? Acayip garip bir şey bu. Nereye koyacaksın bunu? Adam mesela düşmanlık ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Peki bu böyle olmuş diyorsun. O zaman susuyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin bu Şia'nın bir kolu var. Şeyhain Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e haşa sövüyorlar. Küfürle itham ediyorlar. Bu derece azgın.
2: İbadet diye yapıyorlar.
1: İbadet diye yapıyorlar. Bir gün böyle birisi aynı şekilde şey yaparken dedim ya, bunu niçin yapıyorsunuz? İşte Hazreti Ali'ye aynı şekilde elinden gasp etti, ona kötülük etti, onun için yapıyorum. Ha, onun için yapıyorsun. Peki Hazreti Ömer gerçekten senin dediğin gibi kötü olmuş olsa Hazreti Ali nasıl birisiydi? Dedi, yiğittir dedi, Allah-u Teala'nın arslanı. Allah-u Teala'nın arslanı Hazreti Ömer'den korkar mı? Korkmaz dedi. Peki kızını niye verdi o zaman? Ha, öyle deyince şaşırdı kaldı. Ya sen diyorsun ki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri haşa kafir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kızını kafire nasıl verir? Allah-u Teala'nın arslanı. Ya şimdi fasık bir Müslüman bile aynı şekilde kızını kafire vermez ya. Allah-u Teala'nın arslanı kalkar da aynı şekilde kızını kafire verir mi ya? Olur mu böyle şey, böyle saçma şey?
2: Korktu desen o da hakaret olur.
1: Ya korktu desen hakaret. İki yüzlü davrandı desen ciğerparesini nasıl aynı şekilde sattı, nasıl ateşe attı. Velhasıl ne tarafından tutarsan hani çok özür dilerim. Hani iki tarafı
2: kirli necaz, değnek.
1: Kirli değnek. Ne tarafına değdirsen o tarafı gider. Dolayısıyla efendim için içerisinde hırs var, nefis var. Ondan sonra Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şeytan da devreye giriyor. Bu iş için yaratılmış Yahudisi İngiliz de girip de bu ateşi körükleyince adam ne olduğunu bile bilmiyor. Düşmanlık yapıyor da neye düşmanlık yaptığını bile bilmiyor.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: sorunu önlemek için kullandığınız metal küpenin iğneli kısmını şeffaf ojeyle kapamanız yeterli olacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.
2: Veriyor. O dosyalarda Özgür Özel ve CHP'li vekillerin de adı geçiyor. Ancak soruşturma başlatılması için dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Bu konuda iktidarın alacağı tavır dosyaların seyrini belirleyecek.
3: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
2: Yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimde aday yapılması karşılığında Özgür Özel'e 1 milyon dolar ödediğini itiraf etti. Rüşvet fezlekesinin önü açıldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır.
2: Aynı şekilde tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özgür Özel'e ödeme yaptığını iddia etti. Cep telefonundan çıkan bilgiler de dosyaya girdi. Fezlekeye dönüşebileceği gerekçesiyle iki dosyada başkente geldi.
4: Aldım yanıma canımdan çok sağlam. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
2: Mecliste

0: özel ve kurmayları hakkında 70'ten fazla fezleke görüşülmeyi bekliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma sözü verdiği tutumunu belli etti.
1: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
0: Kılıçdaroğlu'nun dosyalar genel kurula gelirse dokunulmazlıkların kaldırılmasına mecliste destek verebileceği dile getiriliyor. Ancak son kararı AK Parti verecek. Bu dosyalar genellikle gündeme alınmıyor. İstisnalar dışında dönem sonuna bırakılıyor. AK Parti'de çoğunluk mevcut teamüllerin devam etmesini istiyor. Yine de AK Parti ve MHP'de bu görüşlerin değişme ihtimali bulunuyor.
1: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder.
0: Dokunulmazlıkların kaldırılması için önce Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon toplanıp karar alacak. Sonra genel kurulda her dosya ayrı ayrı oylanacak. Salt çoğunluk yeterli olacak.
1: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: CHP'nin varoluş krizi yaşadığını söyledi. Genel başkanlarına hain diyecek kadar saç saça baş başa görüntü var dedi. AK Parti'nin bu tartışmanın hiçbir yerinde olmadığının altını çizdi açıklamalar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan geldi.
3: Rüşvet veren CHP'li. Rüşvet İtirafçı olan CHP, gizli tanık olan CHP, yani olay Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde geçiyor.
0: CHP'de yaşananları varoluş krizi olarak niteledi.
3: Daha önce altılı masanın adayı olarak Türkiye'ye anlatmaya çalıştıkları genel başkanlarına hain diyecek kadar kendi içinde bir saç saça baş başa görüntü var.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Özgür Özel ve kurmaylarının mutlak butlanı siyasi karar gibi gösterme girişimlerini reddetti.
3: Mahkeme koridorlarından sokağa taşan bu tartışmaların hiçbir yerinde AK Parti yoktur ve olmayacaktır.
0: Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Terörsüz Türkiye konusu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet projesidir. Bir millet projesidir. Meselemiz bir kardeşlik ikliminin tesis edilmesi ve terörün sözde değil özde son bulmasıdır.
0: Yayman sürecin başarısı için silahların bırakılmasının şart olduğunu vurguladı.
3: Silahların sadece bırakılması değil yakılması ve sonsuza kadar kaldırılması.
2: İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı yeşil sahaya taşındı. İran milli takımına ABD'de vize işkencesi yapılıyor. FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde sahaya çıkacak olan takım Meksika'da konaklayacak ve aynı gün maç yapıp geri dönecek. Takımın yönetici kadrosuna ise vize verilmedi.
0: İran'la ABD arasındaki savaş futbol sahasına taşındı. ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda İran milli takımı da yer alacak. Ama diğer takımlardan bir farkla. İran takımı kupa boyunca Meksika'da konaklamak zorunda. Oynayacağı maçtan önce ve sonra ABD'de kalması yasak. Takım ABD'ye maçtan hemen önce gelecek, maçtan hemen sonra da ülkeden çıkacak. ABD'nin eziyeti bununla da bitmiyor. İran takımının yönetici kadrosuna vize verilmedi. İran Futbol Federasyonu bir açıklama yayınlayarak kararı sert bir dille eleştirdi. İran Federasyonu, ABD'nin ayrımcı tutumunu spora yönelik olabilecek en kötü siyasi müdahale olarak nitelendirdi. İran takımı ilk maçını 15 Haziran'da Yeni Zelanda takımıyla Los Angeles'ta yapacak. Ayrıca İran millilerinin maç sonuçlarına göre ABD takımıyla eşleşme ihtimali de bulunuyor. Suzuki, Paris. Bu arada ABD'nin futbol eziyeti İran'la da sınırlı kalmadı. Irak milli takımının yıldızı Ayman Hüseyin ABD'ye girişi sırasında tam 7 saat boyunca sorguya çekildi. Hüseyin'in Chicago girişine sorgunun ardından izin verildi. Irak milli takım fotoğrafçısının ise ABD'ye girişine izin verilmedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir festivalde silahlı çatışma meydana geldi. 12 kişinin yaralandığı olayın ardından kaçan saldırganlarsa tüm Ohio eyaletinde aranıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha kitlesel bir silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Dehşetin adresi bu kez Ohio eyaletine bağlı Toledo şehriydi. Geleneksel olarak düzenlenen bir sokak festivali silah sesleriyle savaş alanına döndü. Olay tarihi bölgede gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı Old West End Festivali'nde yaşandı. Canlı müzik ve etkinliklerle eğlenen kalabalık silahların ateşlenmesiyle panik halinde kaçışmaya başladı. Çıkan arbede ve kurşunların hedefi olan en az 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yaralananların yaşlarının 14 ile 61 arasında değiştiği açıklandı. Toledo Emniyeti ilk incelemelere göre en az 2 kişinin birbirine ateş açtığını ve kurşunların çevreye isabet ettiğini duyurdu. Olayın ardından kaçan silahlı saldırganları yakalamak için eyalette geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis festival alanındakilerden ellerindeki video ve fotoğrafları paylaşmalarını istedi.
2: Gülistan Doku soruşturmasında sular durulmuyor. Son olarak Gülistan'ın eski erkek arkadaşının ifadesine ulaşıldı. Rus asıllı Zeynal Abarakov kaybolmadan önceki son saatlere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
4: Yedi yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
5: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Dosya yıllar sonra yeniden açılmış, sorumlular tek tek yakalanmıştı. Cinayetin düğümü henüz çözülemedi. Ancak sona yaklaşıldı. Soruşturma devam ederken dikkat çeken bir ifade de ortaya çıktı. Gülistan Doku tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. O dönem Kayo denildi, dosya kapatıldı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir gün yüzüne çıktı. Oklar dönemin valisi Tuncay Soner'e kadar uzandı. Vali Soner ve oğlu Mustafa Türkay Soner'le birlikte 12 kişi tutuklandı. 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeynal Abarakov'un Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesi ortaya çıktı.
6: Abi anlatayım ama sen de kimseye söyleme olur mu? Yok bildiğin her şeyi savcıya anlatayım.
0: Gülistan'ın herhangi bir yardım talebinin olmadığını söyledi. Hissetseydik ya da birilerinin onu tehdit ettiğini bize söyleseydi biz onu yalnız bırakmazdık dedi.
7: Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm.
0: Gülistan cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.
2: Özgür projesinde yeni eşik aşıldı. Türk F-16'ları artık görev planlamasını da milli yazılımla yapacak. Yani uçağın beyin ve sinir sistemi yerli olacak. Havelsan imzası taşıyan yerli ve milli görev planlama yazılımının kabulü tamamlandı.
8: Kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.
0: Mavi Vatan'da yeni bir sayfa açıldı. F-16'ların görev planlaması artık dışa bağımlı olmayacak. O planlamayı Havelsan imzalı milli yazılım yapacak.
8: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
0: Özgür projesinde kritik bir eşik daha geçildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 filosu için geliştirilen yerli görev planlama yazılımı kabul edildi.
9: Hava kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: Yazılım havada rotayı planlayacak. Tehdit ve risk analizlerini, mühimmat taarruz planlamalarını yapacak. Hava görev emirleri, hava sahası bilgileri, meteoroloji, NOTAM ve istihbarat verilerini görev planlamasında kullanacak.
10: Dostlarımız Türk milletinin kuvvetinden esenlik bulacak. Hasımlarımız Türk milletinin gölgesinden dahi korkacak.
0: Bu yazılım Hürkuş, Hürjet, Kaan'a da yaygınlaştırılacak. Eğitim, kargo ve erken uyarı uçaklarına da uyarlanacak. Akıllı mühimmatlar da aynı yazılımla yol alacak.
10: Kimse merak etmesin. Bizden neyi esirgiyorlarsa biz Allah'ın izniyle onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz.
0: Havelsan'ın geliştirdiği görev planlama yazılımı milli dijital dönüşümü güçlendirecek. Havada bağımsızlığı pekiştirecek.
10: Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla imzasını gökyüzüne atıyor.
2: İstanbul Yeşilköy'de bulunan Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesindeki hastanede kamu sektöründe bir ilk gerçekleştirilerek robotik simülasyon ve eğitim laboratuvarı açıldı. Cerrahlar artık ameliyathaneye girmeden önce Türkiye'de bir benzeri olmayan bu merkezde son teknoloji robotlarla egzersiz yapacak.
11: Covid döneminde kurulan Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesindeki hastane, kamu sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Tıp eğitimine büyük katkı sağlayacak olan robotik simülasyon tıbbi beceri ve eğitim laboratuvarı burada hizmete girdi. Laboratuvar 3 bölümden oluşuyor. Merkezin kalbi sayılan robotik simülasyon alanında ileri düzey cerrahi eğitimleri ve sertifika programları düzenlenecek. Ki laboratuvara gelen son sistem robotla hastanedeki robot sayısı da 3'e yükseldi.
12: Türkiye'de böyle bir şey yok. Üçüncüsüyle tamamen eğitim yapılacak. Yani burası bir ameliyathane değil. Ameliyatlara girecek cerrahların eğitildiği bir yer.
11: Ameliyathane kısmında mikroskop, endoskopi kulesi ve cerrahi setlerle öğrencilere uygulamalı eğitim verilecek.
12: Sadece tek bir cerrahi branşın değil, birçok cerrahi branşın kullandığı bir simülasyon merkezi, bir eğitim merkezini de burada açmış oluyoruz.
11: Hazırlık odasındaysa tıbbi aletlerin sterilizasyonu ve korunması sağlanacak.
13: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi malum şu anda bir inşaat alanı halinde yenileniyor. Bunu bir köşeye koyalım.
12: Evet, daha önce konuşmuştuk sizinle.
13: Evet, daha önce konuşmuştuk ama bu yenileme inşaatı, bu yenileme işlemi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin gelişimine engel olmadı.
12: Olmadı, hatta sanki hızımızı daha fazla artırdı, onu söyleyebilirim.
13: Bir bölümü Murat Dilmener Hastanesi'nde devam ediyor.
12: Şu an bulunduğumuz yer Yeşilköy'de bulunan pandemi döneminde çok kısa bir zamanda inşa edilen hastane.
13: Şimdi prefabrik bir hastane ama buraya prefabrik olarak bakmak hiç de doğru değil. Aslında tüm branşların bir arada olduğu, uzman hekimlerin birlikte çalıştığı ve teknolojinin yakından takip edildiği bir prefabrik hastane.
12: Prefabrik demek biraz basitleştirmiş olur. Aslında çelik konstrüksiyon inşa edilmiş bir hastaneden bahsediyoruz.
13: Evet, ve bu hastane sadece buradaki bölümüyle değil, tüm bölümleriyle devam ediyor ve onlara yenileri de ekleniyor. Şimdi sırada ne var?
12: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösterecek. Sporcuların testlerinin yapıldığı, performans analizlerinin yapıldığı çok özellikli bir laboratuvarın.
11: Bu küçük kapı aslında büyük başarılara imza atılan devasa bir alana açılıyor.
12: Burada sporcuların testleri, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası durumlarının takibi, bir spor yaralanması geçirdiklerinde yaşadıkları kas gücü kayıplarının ölçülmesi, onların tekrar sahaya dönmesi için gerekli olan tedavilerin planlanması gibi birçok şey burada gerçekleştirilecek.
11: Merkezde her yaş grubundan bireye, amatör sporculara da hizmet verilecek.
12: Açıkçası benim alanım ortopedi. Daha çok spor yaralanmalarıyla uğraştığım bir alan. Böyle bir merkezin Cerrahpaşa'da olması da benim için ayrı bir mutluluk.
13: O zaman hemen soralım. Çünkü kendileri de ifade etti. Branşları ortopedi. Şimdi rektörlüğü bir tarafa bırakacağız. Biz branşa döneceğiz. Günümüzde şöyle bir baktığımızda herkes yürüyor. Herkes spor yapıyor. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor?
12: Ben şunu görüyorum. Herkes standart bir şeye ayak uyduruyor. atıyorum 10 bin adımsa herkes 10 bin adım. Ama herkes aynı yaşta değil. Hepimizin vücudu aynı yaşta değil. Herkesin yaşına ve kendine uygun sporu seçip onu yapması lazım. Aksi takdirde spor yaralanmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Mutlaka kontrollü olmamız gerekiyor.
14: TGRT FM Haber.
15: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
16: Buyurun.
17: Ben miyim?
16: Evet.
17: Hayırlı günler Osman dede.
18: Hayırlı günler efendim, buyurun.
17: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
15: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Hayat akıp geçti, kum saati kim bilir kaç kez çevrildi ve zaman yine şehrayını gösterdi. Radyoları başında yerini alan siz değerli dinleyicilerimiz, TGRT FM frekansından hepinize merhabalar ve hoş geldiniz. Kulaklardan gönüllere bir köprü Şehrain. Şiirin, romanın, öykünün, denemenin, kısaca yazının en güzel örneklerini sunarak ruhunuza seslenmek bu programın amacı. Dile dökemediğiniz duyguların tercümanı olmak, edebiyat vasıtasıyla sizi bilmediğiniz diyarlarda dolaştırmak. En önemlisi başka türlü bir yaşamanın da imkanı olduğunu göstermek. Nasıl bir yaşamak bu? Can kulağıyla dinleyip gönül gözüyle görerek, bütün hücreleriyle hissederek, yani kelimenin tam anlamıyla yaşamak. Geçiştirerek, erteleyerek, ihmal ederek, boş vererek, umursamadan değil, önemseyerek yaşamak. Çalışıp üreterek, sevgiyle yaşamak. Bu tür bir yaşamaya ulaşmak adına bütün çabamız. Bu yolda yapmamız gereken ruhumuzu beslemek. İşte edebiyat önümüzde uzanan tükenmez bir kaynak. O kaynaktan devşirdiklerimizi paylaşıp bir kez daha hayatı şehrayine çevirmeye var mısınız? O halde bir program boyu katılın bize. Behbi Arbas yönetiminde programı hazırlayıp sunan ben Umay Aygut, ana kumanda masasında çalışan Muhittin Yaygıngöl, hepinize keyifli dakikalar diliyoruz.

Edebiyatımızın en sık konu ettiği çiçek o. Aşkın, sevginin, ayrılığın ve kavuşmanın, güzelliğin kadim simgesi. İsmi anlamı kırmızı olan Latince rosa kelimesinden geliyor. Biz onu Farsça kökenli bir sözcükle anlatıyoruz. Söylenişi bile dudaklarda bir gülümseme bırakan çiçeklerin sultanı gül, edebiyattaki yansımalarıyla bugün Şehrain'in konuğu. Bilir misiniz, ilk gül fosili 3,5 milyon yıl önce bulunmuş ve Sümerlere ait yazıtlarda kayda geçirilmiş. Modern güller 19. yüzyılın ikinci yarısında üretilmiş. Günümüzde ise hemen hemen 200 çeşidi var. 600 yıl önce Seyit Nesimi bakın ne demiş onun üstüne. Gülden terazi tutarlar, gülü gülle tartarlar. Gül alırlar, gül satarlar, çarşısı pazarı güldür gül. Gülü diğer çiçeklerden daha özel bir konuma taşıyan, sadece görünüşünün kusursuzluğu olmasa gerek. Öyle ya, onlarca, yüzlerce güzel çiçek var ama hiçbiri için efsaneler söylenmemiş. Hiçbir adına onun kadar çok şiir yazılmamış. Hiçbirinden bunca isim türetilmemiş. Hangi birini saymalı? En yalını gülle başlayıp Gülistan, Gülizar, Gülgün, Gülşah, Şengül, Ayşegül, Gülten, Gülseren, Gülben, Gülay, Gülçin, Gülbahar ve daha nice isimle sürdürebileceğimiz uzun bir liste bu. Kişi adlarının yanı sıra gülden elde edilen ya da gülle hazırlanan gıda ve ürünler var. Gül suyu, gül yağı, gül reçeli, gül şerbeti, gülbe şeker, gül lokumu, güllaç gibi. Gülbe şekeri Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu romanından hatırlayanlarınız vardır. Şimdilerde pek kullanmadığımız bu sözcüğün karşılığı bir çeşit gül tatlısı yahut şekerleme. Romanda da Anadolu'da muallime yani öğretmen olarak görev yapan Feride, tayin olduğu küçük bir kasabanın sakinlerinin sık sık gülbe şekerden söz ettiğini duyuyor ve bunun bir çeşit şekerleme olduğunu düşünüyor. Sonradan öğreniyor ki gülbe şeker halkın ona gül renkli yüzünden esinlenerek taktığı bir isim aslında. Gül kokulu kelimelerden söz etmişken gülden ilham alarak türetilmiş özel sözcükleri de şöyle bir hatırlayalım mı? Benim ilk ağızda söyleyebileceklerim gülendam, gül pembe, gülbahar, güldeste. Örneklerden bir kere daha anlıyoruz ki içinde gül geçen her sözcük güzel.

Ben yıpranmış sokaklar ortasında avare, sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı Gülnare. Honçalı Novroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış karanfil. Sana tutkun attılar şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığın bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesi tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den esen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında, mahülya ve hüzün. Bazen korku ve sevda, çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzak, bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma Gülnare. Soluğun ağabey hayat mıdır? Filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini, kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hazar acılarınla ağlıyor kederinden. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder, neredesin? Neredesin ey Gülnare?

Nurullah Genç'in nar çiçeğine benzettiği sevgiliye seslenişiydi Gülnare. Kar beyazıyla tertemiz, saf duyguların, pembesiyle gönlüm sende diyenlerin, sarısıyla kıskançlığın yahut ayrılığın, kırmızısıyla da sonsuz aşkların tercümanıdır Gül. Bazen bütün bu renklerin bir tek sevgilide toplandığı da olur Cahit Külebi'nin mısralarında olduğu gibi. Külebi şöyle seslenir sevdiğine: pembe gül hülyandır, açılmaz. Beyaz gül yanakların, sarı gül dağınık saçlarındır ve mahzun kalbim ateş gibi yanan dudaklarındır. Dedik ya, bir gül bir gül değildir yalnızca, çok şey anlatır. Gülü sevip dikenine katlananlarla gül gibi geçinip gittiği sevdiğinin üstüne gül koklamayanlar iyi bilir kıymetini. Gülün ne denli vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlamak için kısa bir süreliğine onu hayatımızdan çıkarmayı denesek, gülsüz bir dünya nasıl olurdu acaba? Az önce saymaya çalıştığım gülle ilişkili bir dolu sözcük ve o sözcüklerin karşıladığı kavramlardan yoksun bir dünya herhalde çok renksiz ve yavan olurdu. Hiç kimse sevdiğine gülüm diye seslenemezdi o dünyada ve hiçbir ana yavrusuna bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur, ben yavruma gül demem, gülün ömrü az olur diyemezdi. Ne mutlu bize ki her bahar yeniden kavuşuyoruz güle. Bahçeler birer gülşene, gülistana dönüşüyor. Biz açılmış sarmaşık güllerinin kokusuyla baygın düşüyoruz. Ancak ne yazık ki her seven muradına eremiyor bu mevsim. Gülüne kavuşamayan da var. Her seher içli içli öten bülbül mesela.

Efsaneye göre bülbül güle aşıktır. Gül önce solgun bir ak güldür, Gonca'nın seher vakti açtığı sanılır, bülbül bütün gece bu anı bekler. Gonca açılacaktır, bülbül seyredecektir. Ama beklediği anı yaşayamadan uykuya dalar, Gonca'nın açılışını seyredemez. Her seferinde fırsatı kaçırır. Gül mevsimi geçer, bülbül lal olur. Gül mevsimi gelir, ötmeye başlar. Gülün açılmasını, kendi muhabbetine karşılık vermesini bekler. Bülbül öter, gül naz eder. Bülbül hasretle gülün dalına konar ama daldaki dikeni fark etmez. Diken bülbülün göğsüne batar, alkanlar sızar bülbülden. Gülün toprağına akan kanlar yağmur suyuyla gül fidanına geçer ve ondan sonra beyaz gül kıpkırmızı açmaya başlar. Bu yüzden gülün kırmızısı bülbülün kanındandır. Ya da vefakar bülbülün ölümüne sebep olan gül hicabından kızarır denir. Şiirler bundan dolayı bülbül, gül, diken üçlüsü üzerine kurulur. Artık sevda nimeti külfetiyle beraberdir.

Bu efsaneyi okuyunca kırmızı gülün neden sonsuz aşkı sembolize ettiğini daha iyi kavruyor insan. Bülbülün güle olan aşkı sayısız şiire ve yazıya da kaynak olmuş. Bu kaynaktan beslenen şairlerden biri de Ahmet Haşim.

Bir gamlı azanın seyirinde, ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde, can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada.

Gül, edebiyatımızda tazeliği, kırmızı rengi ve hoş kokusuyla sevgiliye benzetilir. Bu durumda şairleri de birer bülbül sayabiliriz. Bülbül, güzel sesi ve tatlı diliyle onca gösterişli rakipleri arasında gülün dikkatini çekmeyi başarır. Sabah rüzgarıyla gülün yanına gider, ona en güzel şarkılarını söyler, gül de namelerle örülü bu ilanı aşka karşılık verir ve ağır ağır açılarak gülümser. Fakat her sevilen gibi naz eder gül, bülbüle çok ıstırap çektirir. Bütün büyük aşklar gibi gülle bülbülün aşkı da ayrılıkla noktalanır, az önce efsanede anlattığım gibi. Belki de bu yüzden dilden dile söylenir, şiirlere, öykülere konu olur. Günümüze uyarlanmış bir gül bülbül hikayesiyle devam edelim. İskender Pala'nın kaleminden.

Fakir bir öğrenci sevdiği zengin kızı dansa götürmek ister ve cesaretini toplayıp ona teklifte bulunur. Kız eğer kendisine kırmızı bir gül getirebilirse sabaha kadar dans edebileceklerini söyler. Ne ki mevsim henüz gül mevsimi değildir. Buna rağmen delikanlı büyük bir sevinçle kırlara koşar. Arayıp tarar ama gül bulamaz. Bu umutsuzlukla ağlamaya, inlemeye başlar. Bu arada onu işiten kertenkele, kelebek, papatya, menekşe hep ona acıyarak bakar. Bir tek bülbül onun şansında gerçek bir aşık görür. Kendisinin bir ömür boyunca aşkın acıklı şarkılarını söylemekle beraber böylesine ağlayamadığını düşünür ve delikanlıya yardım etmeyi aklına koyar. Çünkü aşk dünyanın bütün hazinelerinden ve bütün ömürlerinden daha değerlidir. Bülbül hemen çimenliğe koşar, bütün gül fidanlarını tek tek dolaşır. Hepsinden delikanlı için ertesi sabah kırmızı bir gül verip veremeyeceklerini sorar. Yalnızca bir tek fidan ertesi sabah kendisine kırmızı bir gül açabileceğini, ancak bunun için bir şartı olduğunu söyler. Dalları şiddetli kışın etkisiyle buz tutarak kırıldığı için bülbül kanını ona verebilirse tamir olup gül açabilecektir. Bülbül bu şartı aşk uğruna can vermek olarak görüp kabul eder. Tesadüf o gece mehtap çıkmıştır ve bülbül kalbini gülün kırık dalındaki dikene dayayıp şarkılar söylemeye başlar. O gece bütün öteki şarkılarından daha güzel şarkılar söylediğini fark eder ve bu coşkuyla kendinden geçerek sabaha kadar yepyeni besteler yapar. Sabaha karşı gül fidanında eşsiz güzellikte kırmızı bir gül açmıştır ama bülbül fidanın ayakları ucunda, çimenler arasında kalbindeki dikenle cansız yatmaktadır. Delikanlı sabahleyin sonsuz bir sevinç içerisinde kırmızı gülü dalından dikkatle koparıp doğru sevgilisine koşar. İşte kırmızı gülü getirdim. Kız oralı bile olmaz. Çünkü sınıftaki bir başka delikanlı ona dans teklifi karşılığında mücevherler göndermiştir. Delikanlı kırmızı gülü öfkeyle yere fırlatır. O ağlayıp aşkın saçma bir şey olduğunu düşünürken yere attığı gülün üzerinden bir otomobilin tekerleri geçmektedir.

Maddeciliğin hakim olduğu bir dünyada ne acıdır ki aşk için can veren bülbülün kanıyla kızaran güller yerlerde çiğneniyor. Sahici duygular küçümsenirken kalp paralar kıymete biniyor. Her şeye rağmen aşkın var olmaya devam edeceğini biliyoruz. Sonunda vuslat olsa da olmasa da. Ve Bülbül'ün kavuşmasız aşkı yaklaşık 150 yıl önce Osman Nevres tarafından şarkı formunda yazılır ve Tamburiye Ali Bey tarafından Hüseyin'i Yürük Semai olarak bestelenir. Gül yağına eller sürünür çatlasa Bülbül. Bugün hala Gül Bülbül üstüne yazılmış ölümsüz eserlerden biri olarak yaşamakta.

Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül. Etsem de abestir sitemi hare tahammül. Gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül. Ellerle o zevk etti, ben ateşlere yandım. Çektim o kadar cebri cefasın ki usandım. Derlerdi kabul etmez idim, şimdi inandım. Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül.

0: Ücretli reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

Gül, edebiyatın bütün türleri için önemli ola gelmiş. Bu türler içinde tasavvuf edebiyatı da var elbette. Bülbül'ün aşkı için can verdiği gül, ilahi aşkın ve ilahi güzelliğin sembolü olmuş. Bir inanışa göre Hazreti Adem ile Havva'nın üzerinde kuruyup dökülen cennet yaprakları hoş kokulu bitkiler halinde uç vermiş, gül de bu bitkilerden biri. Bir diğer kabule göre ise gül, Peygamberimiz Hazreti Muhammed, gül suyu da onun teridir. İskender Pala'nın Gözgü isimli kitabındaki bir denemeden alıntıyla sürdürelim sözü. Gül deyince kalem elden düşüyor.

Beşeriyet bütün zaman ve mekan boyunca gülü bilememenin ve gülü sevememenin ıstırabıyla kıvrandı. Ve en büyük hakikat şu ki başını nereye vursa o gülden başka gül bulamayacak. Gülü örnek almadıkça ete kemiğe bürünmüş feryadından kurtulamayacaktır. Eller nakış akış desen desen gülü dokur çünkü. Kağıtlar renk renk, deste deste gülü okur. Gülün ıtırlarında bülbüller yaşar aşk ile. Ve aşk ile renginin şulesinde pervaneler düşer. Kimin eline değerse gül, elleri gül kokar onu. Ne yana baksa gülden bir iz görür gözler. Ne yöne dönse gülü özler geceler ve gündüzler. Eşya ve varlık gül için vardır ve gül eşya ve varlık için. 1 milyon adı varsa aşkın bir eksiğiyle hep gülden alır ilhamını. Kağıt, kalem ve kitap. Söz, kelam ve hitap. Her suret ve her şekilde güle mahkum. Kimileri gül dediler, ömür boyu güldüler. Kimileri gül dediler, gül uğruna öldüler. Gülü anlatmayan dil ne söyler ki efsaneden başka? Gül harflerinden gül söylemeyen kelimeler, gerçeği olmayan isimlerden öte nedir ki? Gül kokusu taşıyan bilgi canda ışık, gül destesi götürmeyen kervan bedene kuru yük değil midir?

Tasavvuftan divan edebiyatına, halk edebiyatından günümüz şairlerine dek uzanan çizgide görüyoruz ki gül hep şiirin içinde. Şairler bu güzel çiçeğin taşıdığı çağrışım selinden yararlanmak istemişler ve bol bol gül bitmiş kalemlerinde. Ona yükledikleri anlamlar yıllarla birlikte değişmiş, çeşitlenmiş. İlk zamanlar yalnızca sevgiliyi ifade ederken sonraları soyut anlamlara bürünmüş. Ayrılığı anlatmış örneğin ya da yalnızlığı. Ümit Yaşar Oğuzcan, Güller Ağlar İçimde şiirinin son dörtlüğünde şöyle der. Ne zaman ayrılık saati gelse, bir fırtına çıkmışçasına büyük, içimdeki güllerin boynu bükük. Bir zaman kala kalırım öylece, neden sonra gittiğini anlarım. İçimde güller ağlar, ben ağlarım. Oğuzcan bir başka şiirinde ise güllerin ağladığı bir saatten söz ediyor. Acep ne vakit ağlar gül? Belki tıpkı onu baş tacı eden bizler gibi yalnızlıktan, kimsesizlikten gözyaşı döker. O aslında içimizdeki bizdir.

Güllerin ağladığı bir saat vardır hani. Büyür o saatte yalnızlığı bahçelerin. Düşer korkusu kalbe yaklaşan gecelerin. Bir dev uzatır gökten o çirkin ellerini. Güllerin ağladığı bir saat vardır hani. Her şey o saatlerde merhametsiz ve soğuk. Gitgide uzaklaşır batan güneşte sesin. Bir bakarım ki benden en uzak çizgidesin. Başlar geceye doğru upuzun bir yolculuk. Her şey o saatlerde merhametsiz ve soğuk. Yüzünü hatırlatır gökyüzünde ne varsa. Gözlerin bu saatte kopkuyu elemlidir. Dudakların kim bilir şimdi nasıl nemlidir. Ellerin öyle yanar ufuk nasıl yanarsa. Yüzünü hatırlatır gökyüzünde ne varsa. Bir çıngırak sesidir uzaklarda kaybolan. Umulmadık bir anda bitiverir şarkılar.

Güzel duygular, yani aydınlık, yani renkli, yani coşkulu duygular hep bir gül açtırıyor içimizde. Çok değerli bir gül o, saf, el değmemiş bir gül. Kara bulutlar sarınca ufkumuzu yalnızlık kollarına alınca da o gül boynunu büküyor, yetim kalıyor, uçup gidiyor kokusu. Behçet Necatigil'in deyişiyle solgun bir gül oluyor dokununca.

Ayağından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde. Nereye gitse bu akşam vakti ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin, başını yastıklara koyunca. Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor, en çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor, bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor, yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece, kımıldıyor karanlıkta ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

0: Güldestemizde sizlerle paylaşmak, sizlere hatırlatmak istediğim bir de Yahya Kemal şiiri var. Rintler'in ölümünde şairin kendi ölümünü anlattığı söylenir. Nitekim mezar taşında şiirin son dörtlüğü yazılıdır. Şimdi gelin bu şiiri şairin sesinden dinleyelim.
1: Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış. Eski şirazı hayal ettiren ahengiyle. Ölü mazude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.

Yahya Kemal'in şiirinde bahsettiği eski Şiraz'ın en büyük şairinden söz edelim biraz da. Şirazlı Sadi'den. 13. yüzyılda İran'da yaşayan Fars dilinin en ünlü şairiydi Sadi. Ve bize birlikte anıldığı için tek bir eser olduğu düşünülen ama gerçekte bir yıl arayla yazılmış olan iki önemli kitap bıraktı. Bostan ve Gülistan. Sadi ömrünün 30 yılını uzun yolculuklarla geçirir. Bu seyahatleri sırasında kah bir derviş kılığında çeşitli meclislerde bulunur, kah Trablus'ta Haçlıların eline esir düşer. Tekrar memleketi Şiraz'a dönmesinin ardından önce Salgurlu hükümdarı Sad Zengi için Bostan adlı eserini, bir yıl sonra da Sad II adına Gülistan'ı yazar. Gülistan, Arap edebiyatında bir tür olan makame tarzında kaleme alınmış. Yani bir topluluk içinde nutuk şeklinde söylenen, her biri ayrı konuya ait makale tarzında. Sadi 8 bölümden oluşan eserini basit gibi görünen ama söylenmesi zor sözlerle vücuda getirmiş. Öyle ki ondan 500 yıl sonra Şeyh Galip, "Zannetme ki şöyle böyle bir söz, gelsen dahi söyle böyle bir söz" demiş Gülistan için. Hikayelerle örülü bu Ahlak ve Adetler kitabı yüzyıllar boyunca okuna gelmiş. Hem İran hem de Türk edebiyatında sağlam bir yer edinmiş. Sadi Gülistan'ın başlangıç bölümünde eseri yazış sebebinden söz ederken kalıcı bir eser bırakma arzusunu bakın nasıl açığa vuruyor. "Bir sepet gül hangi işine yarar? Al Gülistan'ımdan bir yaprak kopar. O güllerin ömrü çok sürmez ama benim gülistanım hoştur daima." Gül, bütün kötülüklerin, umutsuzlukların, yalnızlıkların üstünü kapatan geniş beyaz bir örtü gibi. Pespembe, gül kokulu bir perde, bir duvar karanlığı ayıran. Bizi kendine çağıran tatlı bir rüzgar, yüreklerde bir nakış gül, bir koku ki her şeyin üstünde. Gelin bu defa Edip Cansever'le gül kokulu mısralara uzanalım.

Gül kokuyorsun, bir de amansız, acımasız kokuyorsun. Gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun, dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun. Hırçın hırçın, pembe pembe, öfkeli öfkeli gül, gül kokuyorsun nefes nefese. Gül kokuyorsun, amansız kokuyorsun. Bu koku dünyayı tutacak neredeyse. Gül, gül diye bağıracak çocuklar bütün. Herkes, hep bir ağızdan gül. Ve her şeyin üstüne bir gül işlenecek. Saçların, adınların, göğüslerin üstüne. Yüreklerin üstüne, bembeyaz kemiklerin, mezarsız ölülerin üstüne. Kurumuş gözyaşlarının, titreyen kirpiklerin üstüne. Kenetlenmiş çenelerin, ağarmış dudakların, unutulmuş çığlıkların üstüne, kederlerin, yasların, sevinçlerin ve her şeyin üstüne bir gül işlenecek. Bir rüzgar, bir fırtına gibi esecek gül, yıllarca esecek belki ve ansızın dünyamızı göreceğiz bir sabah. Göreceğiz ki biz dünyamızı gerçekten görmemişiz daha. Geceyi, gündüzü, yıldızları görmemişiz hiç. Tanışmaya komamışlar bizi güzelim dünyamızla. Öyleyse dostlar, bırakın bu yalnızlıkları, bu umutsuzlukları bırakın kardeşler. Göreceksiniz nasıl güller, güller, güller dolusu, nasıl gül kokacağız birlikte, amansız, acımasız kokacağız, dayanılmaz kokacağız nefes nefese.

müydü yoksa yalnızca? Bir masaldı belki. O masalın parçası olmayı istedik, başaramadık. Peki ya o masal gerçekse, ya aradığımız zaten bize ait bir şeyse? Aynaya bakmanın zamanı şimdi. Sadece gülümsemenin ve açılan o gülü seyretmenin zamanı. Bence bu çok anlamlı sözcüğe, güle ezelden vurgunluğumuzun sebeplerinden biri de gülmek, gülümsemek eylemlerine kaynaklık edişi. İnsana onu diğer canlılardan ayıran olağanüstü bir özellik bahşedilmiş, gülebilmek. İnsanı güzelleştiren, giderek dünyayı güzelleştiren bir yetenek. Ve bu eylem gülün toprağında yetişiyor, onun kokusuna bulanıyor.

Bir gül, bir gül daha derken programın sonuna ulaştık. Kum Saati bu defalıkta zamanın dolduğuna işaret ediyor. Tekrar buluştuğumuzda edebiyat denilen bu bitimsiz kitabın bambaşka sayfalarını çevireceğiz. Umuyorum ki gökyüzü yine açık, yıldızlar bize yakın, hayat daha yaşanılması olacak. Ve siz daha umutlu olacaksınız gelecek günlerden. Şehrain yağsın üstümüze her gece. Hoşçakalın.

0: شهرآیین.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Paylaşabileceği dile getiriliyor.
4: Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur.
3: Kılıçdaroğlu CHP meclis grubunda arınma mesajını tekrarlayacak.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
3: İç hesaplaşmanın siyasi değil ahlaki olacağının altını çizecek.
4: Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
3: CHP

0: ve kurultay bilmecesi de çözülmeyi bekliyor. Kılıçdaroğlu, yeterli delege imzası toplanırsa olağanüstü kurultaya kapıyı açacak mı sorusu cevap bekliyor. Bu konuda da mesaj verecek, CHP'nin yol haritasının ipuçlarını kürsüde dile getirecek.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
0: Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasına rağmen Özgür Özel'in konuştuğu toplantıda hain Kemal sloganları atılmasına da tepki göstermesi bekleniyor.
1: Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
0: Öte yandan grup toplantısına kaç CHP'li vekilin katılacağı merak ediliyor. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 13 vekilin bulunacağı belirtiliyor.
1: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
2: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Hemen gidelim Kadıköy'e. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar bize oradan son gelişmeleri aktarsın. Hanifi, nedir son durum? Sandıklar ne zaman kapanıyor? Az bir süre kaldı sanırım.
3: An itibariyle Fenerbahçe başkanlık seçiminde sandıklar kapandı. Artık oy sayım işlemi başlayacak. Burada Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu az önce talimatını verdi. Artık sandıklar kapanacak dendi. Herhangi bir şekilde kongre üyesi bu alana alınmayacak dendi. Şu an içeride olan kongre üyeleri oylarını kullanacaklar ve seçim bitmiş olacak. Bir kez daha söyleyelim. Dışarıdan herhangi bir şekilde buraya artık kongre üyesi alınmıyor. Fenerbahçe başkanlık seçimini bugün gerçekleştirdi. Dün Hakan Safi ve Aziz Yıldırım burada kürsü konuşmalarını gerçekleştirdiler. Bugün ise kongre üyeleri burada oy verme işlemini yaptılar. Saat 10'da oy verme işlemi başladı. Saat 17 itibariyle sona erdi oy verme işlemi. Bir kez daha altını çizelim. Saatler 17'yi gösterdiği anda oy verme işlemi burada sona erdi. Artık herhangi bir şekilde buraya kongre üyesi girişine izin verilmiyor. Şu an görmüş olduğunuz kongre üyeleri saat 17'den önce alana girmiş, sandık başına gelmiş ve sıra kendisine yeni gelmiş kongre üyeleri. Onlar da oylarını attılar ve sandıklar artık kapandı ve oy sayım işlemi başlayacak. Burada kameraman arkadaşım Ozan Ural'la beraber bizler buradayız. Turnikeler şu an kapanıyor. Burada an itibariyle artık oy sayım işlemine geçilecek. Şöyle bir Ozan Ural'ı böyle rica edelim. O alandan uzaklaştırmak şu an Şekip Mosturoğlu buradan anonslar yapılıyor. Artık o alana yaklaşılmasın deniyor. Burada çok sayıda özel güvenlik personeliyle polis ekibi görev yapıyor. Basın mensubu arkadaşlarımız bu alandan kongreyi takip ettiler. Peki bugün neler yaşandı? Aziz Yıldırım buraya geldi, oy kullandı. Hakan Safi buraya geldi, oy kullandı ki Hakan Safi oy kullandıktan sonra gazetecilere şunu söyledi. 27 bine doğru gidiyor oy kullanan sayısı ve bundan dolayı biz de önde götürüyoruz dedi. Aziz Yıldırım buradaki herhangi bir şekilde açıklama yapmadı. Oyunu kullandı ve ayrıldı. Yine Fenerbahçe'nin şu an mevcut başkanı Saadettin Saran sabah saatlerinde geldi, oyunu kullandı burada ve yine Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da buraya geldi ve oyunu kullandı. Toplam 45 sandık kuruldu ve oy kullanacak olan genel kurul üye sayısı 44.471. Bir kez daha söylüyorum, Fenerbahçe akreditasyonunu taşıyan kongre üyesi sayısı 44.471. Peki kaç kongre üyesi oy kullandı? Bu da oylar sayıldıktan sonra, yani seçim sonuçlanınca belli olacak ama şu anki sayıyı şöyle söyleyebilirim ki 28 bine doğru gidiyor. Evet, bir kez daha söyleyelim. Oy kullanan kongre üye sayısı 28 bine doğru gidiyor ve Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu az önce açıklama yaptı. Benim talimatımla sayım işlemi başlayacak dedi. An itibariyle sandıkların olduğu o noktalar kapatıldı. Herhangi bir şekilde oraya geçişe izin verilmiyor. Yine bakın, özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri orada güvenlik önlemlerini aldılar. Ve dakikalar içerisinde Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında sayım işlemi, oy sayım işlemi başlayacak. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra belki de Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olduğunu duyuracağız bizler de. Bir tarafta Hakan Safi, diğer tarafta Aziz Yıldırım yarışıyor diyelim. Gün boyunca burada seçimi takip ettik. Yine sonuçlandığı anda buradaki gelişmeleri an be an paylaşacağız.
2: Hanefi, teşekkürler. Tekrar Kadıköy'e bağlanacağız ilerleyen dakikalarda. Neler yaşandığını, kimin başkan olduğunu anında TGRT Haber ekranlarında öğrenebileceksiniz efendim. Mahkeme kurultayda hile var dedi. Koltuğu Özgür Özel'den alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na geri verdi. Kurultay peşine düşen Özel ve kurmayları bir yandan da yeni parti arayışına girdi. DSP'ye gidip partiyi bize verin dedikleri ortaya çıktı. O teklifi TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik açıkladı.
4: Demokratik Sol Parti ile Murat Emir bir toplantı yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir demiş ki biz topluca arkadaşlarımızla beraber CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim. DSP çatısı altında bir büyük grup kuralım.
0: Mutlak buttan kararı çıktı. Özgür Özel koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptırdı. Kurultay yolunu açamayınca yeni parti telaşına kapıldı. DSP'nin kapısını çaldı. İlk seçimde vekillikler teklif etti, partiyi istedi.
4: Ama bir şart var bu teklifi yaparken. Yıl sonuna kadar DSP'nin kongre yapması gerekiyor. Kongrede partiyi bize teslim edin.
0: Siyaset gündemine bomba gibi düşen teklifi TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik açıkladı.
4: Peşine düştüm ben bu bilginin. Aradım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı. Kendisine bu iddiayı sordum. Önder Bey de doğru dedi.
0: Teklife göre Özgür Özel CHP'li vekillerle birlikte DSP'ye geçecek. Mevcut yöneticileri ilk seçimde aday gösterecekti.
4: Murat Emir geldi. Bizim bir genel başkan yardımcımıza. İşte biz partiye gelelim. Grup kuralım. Seçimlere sizinle gidelim. Ama yönetimi bize teslim edin teklifinde bulundu dedi.
0: Bu teklif üzerine DSP MYK toplandı. Anında red cevabı verdi.
4: Peki dedim siz ne cevap verdiniz? Biz tabii bu teklifi toptan reddettik dedi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Yani.
0: Teklifin geri çevrilmesi kadar red sebebi de dikkat çekiciydi.
4: Biz burada yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz asla katla mümkün değildir dedi. Yani bu teklifi duyar duymaz geri çevirdiklerini söyledi.
0: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TGRT Haber'e özel bir açıklama yaptı. Ziyareti doğruladı.
5: DSP'yi ziyaret ettiğim doğrudur. Benim böyle bir teklifte bulunma yetkim yok. Ancak uğradığımız haksızlıklar nedeniyle bazı arayışlar içerisine girmemiz normaldir.
2: Fezleke trafiği siyaseti daha da ısıtacak. Özgür Özel ve CHP'li vekillerin dokunulmazlık dosyalarında son kararı AK Parti verecek. Ya teamüllerdeki gibi dosyalar dönem sonuna bırakılacak ya da dokunulmazlıkları kaldırılıp yargılamaların önü açılacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
0: Yolsuzluğa karışan CHP'li belediye başkanları yargı önünde hesap veriyor. O dosyalarda Özgür Özel ve CHP'li vekillerin de adı geçiyor. Ancak soruşturma başlatılması için dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Bu konuda iktidarın alacağı tavır dosyaların seyrini belirleyecek.
1: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
0: Yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimde aday yapılması karşılığında Özgür Özel'e 1 milyon dolar ödediğini itiraf etti. Rüşvet fezlekesinin önü açıldı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır.
0: Aynı şekilde tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özgür Özel'e ödeme yaptığını iddia etti. Cep telefonundan çıkan bilgiler de dosyaya girdi. Fezleke'ye dönüşebileceği gerekçesiyle iki dosyada başkente geldi.
6: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
0: Mecliste Özel ve kurmayları hakkında 70'ten fazla fezleke görüşülmeyi bekliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma sözü verdiği tutumunu belli etti.
7: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
0: Kılıçdaroğlu'nun dosyalar genel kurula gelirse dokunulmazlıkların kaldırılmasına mecliste destek verebileceği dile getiriliyor. Ancak son kararı AK Parti verecek. Bu dosyalar genellikle gündeme alınmıyor. İstisnalar dışında dönem sonuna bırakılıyor. AK Parti de çoğunluk mevcut teamüllerin devam etmesini istiyor. Yine de AK Parti ve MHP'de bu görüşlerin değişme ihtimali bulunuyor.
7: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder.
0: Dokunulmazlıkların kaldırılması için önce Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon toplanıp karar alacak. Sonra genel kurulda her dosya ayrı ayrı oylanacak, salt çoğunluk yeterli olacak.
7: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Reklamları dinlediniz.
11: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Resmi olarak yaz mevsimine de giriş yaptık bu mevsimde. Anne adayları biraz zorlanacaklar. Özellikle de hamileliğinin son 3 ayında olanlar için yaz, sıcak, yüksek nem, hareketsiz bir hayat, evde yapılacakların sınırlanması, yürüyüş yapmak isteseniz hava sıcaklığı sebebiyle çok uygun bir saat bulmak zorundasınız. Ama bu mevsim gebelerinin bir de şansı var ki D vitamini sentezi açısından biraz daha rahatsınız. Güneşin dik geldiği saatlerde kısa bir yürüyüş size ve bebeğe iyi gelecektir. Biz bugün D vitamininden bahsedeceğiz. Hem bebekler için D vitamini sentezi, yani bebekler ve çocuklar için D vitamini sentezinden, hem de büyüme ve gelişme üzerinde D vitamininin etkisinden konuşacağız. Bir diğer konumuzsa hemen girişte bahsettiğimiz yaz gebeleri olacak. Bu mevsimde anne adayları nelere dikkat etmeliler? Havalar sıcak, daha da ısınacak. Dikkat etmek lazım. Neler önemli, neleri ihmal etmemeliyiz? Yürüyüş nasıl yapılmalı? Beslenmede nelere dikkat edilmeli? Hepsini bugün konuşacağız. Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım, bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, ikinci 3 ay ve üçüncü 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Tabii. Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin ilk dikkat etmesi gereken şey su içimi. Yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim. Çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken, ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğim, konusu özen. Yaz aylarında özenimiz çok daha fazla olacak ilk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu özeni de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet, bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate, yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok şikayeti olan yaz mevsiminin şişliklerine. Yine ilk 3 ayda belki çok fark etmiyoruz ama sonra mevsim ilerledikçe, aylar ilerledikçe bakıyoruz ki anne ister istemez kendini şiş hissediyor. Eller, ayaklar çok kötü, hareket kabiliyeti azalmış. Bu ödemler için yapabileceği bir şey var mı annenin ve neden oluşur?
1: Ödemler genellikle özellikle ilk 3 ayda çok karşılaşmıyoruz. Karnımız büyümeye başladıktan sonra tabii ki alt bacak tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde ödem karşılaştığımız bir problem. Ödem yapmak için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Hı-hı. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin bizim özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Onların ben her zaman masa başı işte yapmalar, saat başı kalmak 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda nasıl değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ödem zehirlenmesi dediğimiz rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük kalsiyon ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz biz gebelik zehirlenmesi durumuyla. Mutlaka günde bir kez kalsiyon ölçümü de eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
0: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
1: Kesinlikle doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gebelikte biz ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa ve bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
0: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
1: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir dengeye ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecektir. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir sade soda, mesela ben mutlaka ve mutlaka öneriyorum vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemin geçmesi için bir çözüm değil aslında.
0: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmıyla ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu biraz uzatabilirler.
1: Evet. Merdiven inip çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiven inip çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durum yok da gebe anne adayımızın. Mutlaka ofiste de çalışıyorsa, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa, en azından iki kat merdiven inip çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
0: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
1: Anne adayları aslında eğer evdeyse ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak, çok sıcak, yani mesela Güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saatleri de hava serinlediğinde yine bir imkanı varsa yürüyüş yapması gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Bu tür egzersizleri mutlaka yapmalılar.
0: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
1: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikeli hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki 2. 13 hafta ve 3. 13 hafta döneminde kesinlikle ve kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
0: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de Bebeğimle Mutluyum'da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet. Pilates topu doğum yaklaştıkça daha mı kıymetli hale geliyor?
1: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine, bizim perine masajı olarak önerdiğimiz bir yöntem var. Perine bölgesine masaj yapmış oluyor. Aynı zamanda bizim doğum bölgesindeki pelvik taban kaslarımızın güçlenmesi açısından da çok önemli. Pilates topu bence de gerçekten her gebenin evinde ilk gebeliğini öğrendiği andan itibaren mutlaka bulunması gereken bir şey.
0: Yaz kış demeyelim, o zaman pilates topundan vazgeçmeyelim. İlk 3 ay eğer düşük riski yoksa bununla ilgili eğitim veren kurumlar da var. Hatta ben şöyle görüyorum, belki sizin de böyle bir gebe okulunuz vardır ya da hazırlanıyorsunuzdur.
1: Evet, çok... şu an gebe okuluna hazırlanıyoruz.
0: Pek çok doktorun kendi gebelerine, takip ettiği gebelere biraz daha fazla bilgi aktarabilmesi, muayene sırasında belki zaman kalmıyor ama sorularını daha geniş cevaplayabilmesi, bu tür egzersizleri uygulamalı gösterebilmesi için okulları var. Bunların sosyal medyaya da yansımaları var. Bu okullardan birine gidemiyorlarsa onun videolarını takip ederek de yine mutlaka bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yalnız dediğim gibi bu noktadaki en önemli şey, doktorluk tarafından belirtilmiş bir düşük tehlikesi, ilk 13 hafta için söylüyorum. Son 13 hafta için de erken doğum tehlikesi gibi bir riski olmayan gebelerin kendini evde tehlikeye atmayacak şekilde yapması gerekiyor bu egzersizleri.
0: Gelelim yaz beslenmesine. Anne adayları hangi mevsimde olursa olsun mutlaka dikkatli beslenmeli. Ama yaz mevsimi söz konusu olduğunda kışın o protein ağırlıklı yemekleri pek de sofralara gelmiyor. Daha hafif, daha böyle su bazlı, daha yoğurt bazlı, ayran bazlı gıdalar sofraya geliyor. Meyve daha çok tüketiliyor. Bu anlamda yaz gebesi beslenirken tüm besin gruplarından dengeli almak için nelere dikkat etmeli ve sizin özel önerileriniz, mutlaka yemesi gerekir dedikleriniz var mı?
1: Şöyle, evet, aslında yaz aylarında gebelerimiz aynen sizin de söylediğiniz gibi mesela meyveyi çok tüketerek, tabii yaz seçeneğiniz de çok fazla, besin ihtiyacının birçoğunu karbonhidrat grubundan sağlamış oluyor. O yüzden biz yaz aylarındaki gebelerimizde gelişme geriliği bebekte çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bir protein eksiğimiz var. Zaten ödem aslında bir protein kaçığı demek. Ödemden dolayı da olan bir protein kaçığı var. O yüzden mutlaka bitkisel proteinleri, özellikle bitkisel proteinler dedim. Çünkü et, balık, tavuk zaten bir şekilde her gebemiz hani evet bunu günde bir kez tüketmem gerekiyor diye düşünerek bir ana öğününe ekliyor. Ama ara öğünlerde bitkisel proteinleri almak çok önemli. İşte ceviz, badem, kaju içerikli. Ya da çok yazın tüketmeyiz ama kuru fasulye, nohut, bakliyat, giller, bunlar çok önemli. Bitkisel proteinleri kesinlikle ve kesinlikle yaz diye menülerinden eksik etmemeliler.
0: Benim hep önerim, yemek olarak yapamıyorsanız işte kuru fasulye yemeği yazın pek pişmiyor ama piyaz yapılabilir. Mercimekler çorbalara, salatalara ilave edilebilir. Bunlardan kendinizi uzak tutmayın anne adayları. Çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz ortaya.
1: Kesinlikle, çünkü bitkisel proteinden aldığımız protein aslında etten aldığımız, et, balık, tavuk yüzünden aldığımız proteinden çok daha fazla protein içeriyor. Ve bizim bebeğimizi aslında içeride geliştiren de protein grubu. Ben meyveyi çok tükettim, yani kilo da almayacağım diye düşünerek bir de böyle bir sıkıntımız var. Aslında gebelerimiz en fazla kiloyu yaz aylarında alıyorlar. Çünkü meyvenin de fazlası içerisindeki şeker onun da karbonhidrata dönüşüyor.
0: Bir de gebelikte mesela, de şeker riski var. Nihan Hanım, sözünüzü kestim ama gebelikte şeker riski de ciddi bir yönetilmesi gereken ciddi bir durum.
1: O zaten evet çok ciddi bir durum. Biz böyle bir durumda diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen mesela meyveyi bile dengeliyor. Gece öğününe meyve koymuyor. Çünkü meyvedeki şekerin fazlası vücudumuzda direkt olarak şeker olarak ortaya çıktı. Meyve deyip geçmemek lazım aslında.
0: Dolayısıyla mutlaka bunu da diyabet riski yoksa da dengeli tüketmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz şey iki tane meyve yemiş ama başka bir şey yememiş ve bunu öğün gibi sayan anne adayları da var. Şimdi bunu, bununla beraber özellikle tüketilmesi gereken bir meyve var mı yaz meyveleri arasından? Sizin en çok önerdiğiniz nedir?
1: Yaz meyveleri açısından bir sıvı desteğini de aynı zamanda %90 üstü olarak kapladığı için karpuzu ben çok öneriyorum. Karpuz dışında kayısıyı çok öneriyorum. Çünkü gerilerimiz zaten bağırsak hareketleri yavaşlaması sebebiyle kabızlığa yatkınlar. Bu durumda bizim kayısı yememiz çok güzel bir besin desteği sağlamış oluyor. Hem vitamini açısından hem de aynı zamanda bağırsakları çalıştırması açısından. Kayısıyı, karpuzu, tabii ki erik, kiraz hiçbirimizin karşı koyamayacağı gibilerimizin de özellikle aşerdiği en çok besinler olarak. Bu mevsimde kirazı da çok öneriyorum ama en çok önerdiğim şey özellikle mevsiminde yenmesi. Çünkü içerisindeki hormon vesaire gibi durumlar hiç biz kendimizi etkilediği kadar içerideki bebeği aslında daha çok etkiliyor. Biliyorsunuz hormonlar artık her mevsim her şey bulunabiliyor. Benim buradaki en büyük önerim evet kayısı çok önemli. Ekstra bir tek onu söyleyebilirim ama onun dışında mutlaka mevsiminde olan sebze ve meyvenin tüketilmesi.
0: Peki gelelim tatile. Şimdi pek çoğumuzun tatil planladığı dönemdeyiz. Anne adayları da tatil planlıyor. Bir kere anneler tatile çıkabilir mi? Uçağa binebilir mi? Oradan başlayalım. Sonra tatili nasıl planlaması gerektiğini konuşalım.
1: Evet, ben genellikle tatili gebelerimizin eğer imkanları varsa 32 hafta öncesine planlamalarını öneriyorum. Çünkü 32 hafta sonrasında artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki çalışan insanlarız vesaire bir sürü bununla ilgili durum olduğu için ister istemez o haftalardan sonra da gerekebiliyor. Bir kere çoğunlukla yurt içi uçuşları için uçak firmaları 34 haftaya kadar kabul ediyorlar. Tabii ki bir doktor raporuyla birlikte. 25. haftadan sonra bizlerden kadın doğum uzmanlarından alabilecekleri bir raporla uçuş yapabilirler. Uzun uçuşlarda mutlaka valiz çorabı dediğimiz bir çorap desteği öneriyoruz. Ve gittikleri yerde bir ada gibi bir yer olmaması gerekiyor ki 32 haftadan sonrasında tatil planı yapan gebelerin için özellikle bir doktor ulaşımını mutlaka sağlamalılar. Bunun haricinde güneşten korunma tatil döneminde çok önemli. Gerçi her dönemde özellikle öneriyoruz ama 50 faktörlü bir güneş koruyucu. Çünkü birlikte cildiniz lekeleri çok daha fazla yatkın. Ve bu lekeler daha sonrasında kalıcı hale dönüşmesi diye mutlaka güneşten korunma önemli. Bunun dışında uzun yola çıkacak. Mesela herkes uçakla gitmiyor ama arabayla seyahat ediyor. Şimdi Kurban Bayramı sürecinde özellikle herkes memleketine gidiyorum şeklinde sorular ben çok alıyorum. Uzun süreli araba yolculuklarında biz ilk 12 hafta doktorunuzdan bir düşük tehlikesi olmadığına dair mutlaka bir öneri almanız gerekiyor. Eğer düşük tehlikemiz yoksa ilk 12 hafta en rahat en rahat seyahat edebileceği dönem bir göbek. Ondan sonraki haftalar için mutlaka ve mutlaka saat başı durup özellikle bu bahsettiğim bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlamaması adına 10 dakikalık yürüyüşler yapılması lazım.
0: Bu aralarda biraz sıvı tüketmek, biraz yürüyüş yapmak, ayakları şöyle hafifçe açmak öneriliyor. Peki çok sorulan bir soru, biz de Bebeğimle Mutluyum'da çok sık karşılaşıyoruz. Tatile gideceğim, havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim? Bu konudaki yönlendirmeniz nasıldır?
1: Deniz olarak denizi kesinlikle güvenli buluyorum. Sonuçta açık deniz her zaman için tabii ki gene bir gök içerebilir ama havuz, termal, sauna bu tarz yerlerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğine ve testlerine yapılmış havuzlar olması gerekiyor. Çünkü gebelikte karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonları özellikle mantar enfeksiyonların en büyük kaynağı aslında bu yazın girilen havuz, termal, sauna gibi yerler oluyor. Ve çok güvenli bir yer olması lazım. Yüzme anlamında zaten hiçbir sıkıntı yok. Her dönemde yüzmek güvenli. Ama havuzda mutlaka çok insan aynı anda olmamalı. Ve aynı zamanda temizliğine, hijyenine dikkat edilmiş. Özellikle bazı yerlerde havuzun yanında klor değeri vesaire bir şeyler yazar. Bu tür havuzları tercih etmeliler.
0: Deniz için bir
1: sıkıntı görmüyorum.
0: Yine yüzerken böyle sırt üstü, yüz üstü nasıl bir yüzme stili öneriyorsunuz? Var mı bir sınırlamanız?
1: Aslında biz köpekleme pozisyonunu gebelerde en çok öneriyoruz. Bu aynı zamanda doğum hazırlık için de yüzme bizim en sevdiğimiz egzersizlerden biri. Sırt üstünü çok önermiyoruz. Zaten normalde de sırt üstü yatış pozisyonu 20. haftadan sonra bizim çok önerdiğimiz bir pozisyon değil. Yanlara dönme şeklinde. Kulaç atmak da zor olduğu için bir gebe için köpekleme pozisyonunu da öneriyoruz biz yüzüşlerde.
0: Bu aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki, şimdi gelelim yaz mevsiminde kilo kontrolü yapması gereken gebelere. Biraz önce diyetisyenden destek alıyoruz dediniz ama şu anda bu desteğe ulaşamayacak olanlar için bir öneriniz var mı? Yaz mevsiminde anne adayları ki özellikle de bu mevsimin biraz önce söylediğimiz gibi meyveleri çok lezzetli. Bir de tabii anne adayısınız, tatile gittiniz, pek çok şey görüyorsunuz. İnsan sanki şöyle düşünüyor. Ya zaten hamileyim, zaten kilo alıyorum. Ne yersem yiyeyim, sonra nasıl olsa doğumun ardından veririm. Bu psikoloji anneyi nereye götürüyor?
1: Bu psikoloji anneyi öncelikle ben kendim de ilk gebeliğimde 26 kilo almış bir anne olarak şöyle söyleyebilirim. Doğum sonrasında zaten hüzünlü olan annenin hüznünü biraz daha fazla arttırıyor. O yüzden aslında gebelikte kilo kontrolü çok önemli. Sağlık açısından da her doğum hangi şekilde olursa olsun, normal veya sezaryen, ya da iyileşmemizin iyi olması anlamında. Alınan kiloların fazlası her zaman bize zarar. Benim beslenme önerim, hani bir diyetisyene ulaşamayacak olan tüm anne adaylarımız için, her zaman 3 ara öğün şeklinde. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıdır. Kahvaltıda dengeli bir kahvaltı, işte peyniri özellikle. Tabii ki bu peynirden fazla, özellikle bu memlekete gidildiğinde köy peyniri çok yeniyor. Çok önemli bir nokta. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peyniri, yoğurt, ayran gibi şeylerden gebelerimizin uzak durması gerekiyor. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan 2 saat sonra bir ara öğün. Bu bahsettiğim bitkisel proteinlerle, özellikle kuru yemiş grubuyla ya da meyve grubuyla olabilir. Öğlen işte dediğimiz gibi bir piyaz, işte mercimekle yapılmış bir yine bitkisel protein alınan grup. Tekrar ara öğünde bir meyve olabilir. Onun akşamında da mutlaka bir et, balık, tavuk grubundan bir yemek. Ve gece yatmadan ki ara öğünde bir kere şunu söyleyeyim, gece yatmadan bir saatten kısa bir sürede bir şey yiyip içilmesini önermiyoruz. Çünkü gebelikteki en büyük problemimiz reflü. Reflü olmaması için bizim yatmadan önce, yatar pozisyona geçmeden önce bir saatte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindirmemiz gerekiyor. Ha, suyu bunun dışında bırakıyorum sadece. Ama bir meyve suyudur, işte limonatadır, özellikle bu asit içeren şeyler için. C vitamin tüketiminde de bu arada çok dikkat etmek lazım. Ben genellikle C vitamin tüketimi, yani yaz meyvelerinde C vitamin çok bulunmuyor. Daha çok kış meyvelerinde karşılaştığımız bir şey. O yüzden C vitamin desteğinde mutlaka limonla, limonatayla, soğuk böyle buz gibi bir limonatayı ara öğünlere katarak desteklemelerini öneriyorum.
0: Peki biz şimdi normal bir beslenmeden bahsettik. Aslında belki başka bir yayında annelerin alması gereken takviyelerden de bahsedebiliriz. Çünkü sanki bunlar alınmadığı zaman bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemiyoruz gibi düşünülüyor. Onu başka bir konuda konuşacağım. Ama annelerin kendi sağlığı için alması gereken vitaminin bir saati var mı? Reflü açısından sormak istiyorum.
1: Genellikle bizim en çok gebelikte verdiğimiz bir demir ilaçlarımız. Çünkü bebek annenin demir depolarını tamamen sömürüyor. Yani evet, demir hazmı da çok zor. Bağırsaklarda çok değişik kabız, kimin de kabızı kimin de ishal yapabilen bir ilaç grubu. Ama demiri mutlaka almamız gerek ve demiri aç kaynağı almamız gerek. C vitaminiyle alındığı zaman limonata gibi ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi bir C vitaminiyle demirin emilimi vücudumuzda artıyor. O yüzden demirimizi sabah saatlerinde aç kalma alıyoruz. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini de desteklemek adına mutlaka doktorların verdiği bir multivitamin grubu oluyor. Bunun içerisinde omega 3 içerikli, B12 içerikli bu tür multivitaminlerden sabah çok karnı alınmasını öneriyorum. Ama bu özellikle omega 3'lerde balık yağı kokusu, o balık kokusu çok rahatsız edip gündüz kusmaları olan özellikle ilk 3 aydaki gebelerde gece yani akşam yemeğinden sonra, gece dinleyeyim onu, akşam yemeğinden sonra alırlarsa onun herhangi bir reflüye sebep olmayacaktır. Ama demir hatlarımızda özellikle akşam saatlerine reflü olmaması adına bırakmamalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihan Hanım.
1: Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ben de size aynı şekilde iyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, programın sonuna geldik. Programımızı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu hatırlatalım. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Bebeğimle Mutluyum reklamlardan sonra devam edecek.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
4: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Tamer bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda gelişimsel pediatrist. Doğru söyledim değil mi Reyhancığım? Eksik bir ünvan bırakmadım.
5: Harikasın. Her zamanki gibi harikasın Reyhancığım. Kesinlikle eksik yok. Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim geldiğin için, yayınımızda olduğun için. Bu hafta içinde biz D vitaminini konuşuyoruz. D vitamininin önemine dikkat çekiyoruz. Her yaş için çok kıymetli olduğunu söylüyoruz ama özellikle doğumdan itibaren, eskiden D vitaminine başlamak için bir süre beklerdik. Artık doğumdan itibaren verilen belki de bebeğin ilk desteği, ilk katkısı. Dolayısıyla bizim için de çok önemli. D vitamini nedir ve bebek çocuk sağlığı için yeri neresidir diye sana sormak istiyoruz.
5: Evet. Şimdi aslında D vitamini bir hormon. Aynı tiroidler gibi bir hormon. Ama bunun aktif olarak vücudun kullanması için aktifleşmesi gerekiyor yani. Ve aslında aktifleşmesi için, aktif formun olması için bizim güneş ışığına ihtiyacımız var. Ama Türkiye'de ve tüm dünyada aslında güneş ışığı yetersiz olduğu için bir şekilde bunu dışarıdan almamız gerekiyor. Yani aslında yeterli düzeyde güneş ışığı alan çocuk ve genç erişkinlerde D vitamini eksikliği görünmeyebiliyor.
4: Bir parantez açalım mı buna? Şimdi D vitamini eksikliği ve güneş bağlantısı deyince, biz güneş gören bir ülkeyiz. Hani Avrupa'nın kuzeyine göre de dünyanın kuzeyine göre belki daha şanslıyız bu anlamda. Hadi Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi diyelim. Güneyindekiler kuzeyindekine göre daha şanslı. Ama yine de eksiklik var. Acaba bunun başka bir sebebi olabilir mi? Ya da biz yeterince güneşten istifade etmenin yolunu mu bilmiyoruz?
5: Aslında gerçekten harika bir soru bu. Şimdi çocuklarımızı güneş ışığına çıkarıyoruz. Ama birincisi bu yeterli olmayabiliyor. Bir de uygun saatler. Türkiye için bu saat 10 ile 2 arasında özellikle ultraviyole B, D vitamin aktif forma gelmesini sağlıyor ciltten. Ama bunu engelleyen durumlar var. Mesela güneş koruyucu kremler. Özellikle 15 faktörün üzerindeki güneş koruyucu kremleri %99 oranında, çok büyük bir oran, bu D vitamini alımını engelliyor, sentezini engelliyor. Hı hı. Evet, bu D güneş koruyucu krem kullanmayalım anlamına gelmiyor. Tabii ki mineral içerikli güneş kremleri öneriyoruz ama diyelim ki çocuğumuza bir her gün bir 15 dakika ve burada bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. Bazen ailelerim diyor ki camdan, hocam gösteriyoruz camdan, D vitamini sentezi olmuyor.
4: Yani pencereyi açacağız öyle mi? Güneş direkt olarak dokunacak.
5: Aynen öyle. Saatleri 10 ile 2 arasında en az bir 15 dakika alsın istiyoruz. Ama tabii ki kış ayındayız. Artık tüm dünyada, Avrupa'da da bu D vitamini güneş ışığıyla ilgili yeterli sentez yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle özellikle D vitamini açısından kış ayında D vitamini verilmesini biz şiddetle öneriyoruz. Çünkü kapıyı biliyorsunuz, Türkiye'de özellikle biz anneler daha hassasız. Ama üşür kaygısıyla pencereyi açmak mümkün değil. Bunu hiçbir anneyi yaptıramazsınız da. İlla da açın demiyoruz. Tamam, havalansın eviniz. Ama güneşli olmadığı zamanlarda da doktorunuzun önerisiyle ve eksiklik kaygısı varsa, evet lütfen D vitamini, çünkü fazlası da zararlı biliyorsunuz yani.
4: Peki ne zaman başlamalıyız? Doğru tarih, doğru başlangıç aralığı nedir?
5: Evet. Şimdi aslında biz D vitamini 15. günden sonra başlardık yıllardır, ama COVID enfeksiyonunda ilişkisi açıklanıp D vitamini, aslında yıllardır da biliyorduk D vitamini vücut direnci, bağışıklık sistemi için ne kadar önemli olduğunu görünce, D vitamini biz bebek doğduğu andan itibaren başlanmasını öneriyoruz. Artı annelerin de aslında D vitamini almasını öneriyoruz. Emziren annelerin de gebelikte de almasını öneriyoruz. Ama bunların doz aralığı, tekrar vurgulayayım, çok çok önemli. Çünkü fazla alındığında gerçekten vücutta zararlı etkileri olabiliyor. Ama uygun karar aldığında inanılmaz. Gerçekten D vitamini çok yararlı.
4: Yani aslında biz hem emziren anneler için, anne sütünden bebeğe geçeceği için öneriyoruz, hem de bebeğe doğuştan itibaren belki de ilk takviye, ilk destek olarak yine D vitaminini öneriyoruz. Bebekte eksikliğine bakılmaksızın öneriliyor değil mi? Yani doğuştan itibaren buna herhangi bir ölçüme ihtiyacımız yok.
5: Şimdi şöyle, Avrupa'da mesela Türkiye'de emzirme oranları çok yüksek Avrupa'ya göre. Avrupa'da devam sütleri mamalar genelde anneler veriyor bebeklerine. Dolayısıyla onlar içinde D vitamini var. Ve eksiklik olmayabiliyor. Yani keza Avrupa'da D vitamini illa alın ya da demir alın denmiyor. Çünkü bunlar içeriğinde var. Ama bizde emzirme oranları yüksek ve annelerde de aslında D vitamini eksikliği fazla, demir eksikliği fazla. Dolayısıyla anne kendinden olanı veriyor zaten. Hmm. Ama eksik olanı bir şekilde telafi için dışarıdan almak gerekiyor. Bu nedenle bebeği destekliyoruz. Son zamanlarda annenin de desteklenmesi çok önemli olduğunu düşünen bir çok yayın var. D vitamini açısından da öyle. Yani emzirme döneminde annenin de eksikliği varsa D vitamini alması kesinlikle çok faydalı.
4: Peki,
5: İkisinde anne için de.
4: Gelelim D vitamininin vücut için, bebek için faydalarına. Bunu aslında biraz daha fazla konuştuğumuzda neden eksik kalmaması gerektiğini de daha iyi anlayacağız. Bebek için D vitamini ne anlama gelir Reyhan?
5: Evet, özellikle D vitamini bebeklerde aslında büyümeyi sağlayan, pozitif yönde sağlayan, destekleyen, lineer uzama dediğimiz boy uzaması gibi ve kemik gelişimini artıran en önemli düzenleyen faktör D vitamini. Bu nedenle kalsiyum fosfor metabolizması diyoruz. Bunun da baş koruyucu aktörlerinden birisi D vitamini. Bu nedenle dışarıdan almak fevkalade önemli. Yani D vitamini optimum olduğunda çocukların büyümesi, yani boy hızı çok daha iyi oluyor. Kemik, kalsiyum gelişi, dişlerin çıkması çok daha iyi oluyor. Mesela hep deriz ya, böyle bacakları çarpık çırpık işte vesaire. Aslında birçok günümüzde veriliyor D vitamini. Bunu da Sağlık Bakanlığımız da kesinlikle verilmesini onaylıyor. Hatta aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz D vitamini veriliyor. Yıllardır veriliyor. Nitekim D vitamini eksikliğine bağlı raşitizm dediğimiz ciddi kemik gelişimi bozuklukları, boy kısalığı gibi durumları şu an görmüyoruz. Ama bunlar gerçekten az olduğunda, bacakları da eğrilik, yürüme bozuklukları, kemik gelişimi bozuklukları, ciddi aslında hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında D vitamini bir bakıyorsunuz kök hastalanan bir çocukta ya da bebekte D vitamini çok eksik olduğunu görüyoruz. Yani aslında bağışıklık sisteminin desteklenmesi için de D vitamini çok önemli.
4: Peki mesela sen klinikte karşına çıkan çocuklarda daha çok neler görüyorsun? Türk çocukları için konuşalım. Çünkü her millete biraz önce söylediğim mamalarla ilgili destekler söz konusu olabiliyor. Mamanın içinde otomatik olarak D vitamini olduğu için. Bir de her genetik yapının herhalde D vitamini senteziyle ilgili farklı bir tabiatı var. Bizim çocuklarımız için durum nedir?
5: Evet, şimdi bir kere aslında anneler bizde D vitamini vermeye alıştılar. Gerçekten alıştılar. Ve yararlarını gördüler. Çünkü yıllar önce ben hatırlıyorum. Benim çocukluğumu hatırlıyorum. Küçükken ya da böyle hani duyarsın. Belki Hülya sen de bilirsin. Akitsiz havaleler çok fazla olurdu. Kalsiyum devit ampulleri, devit iğneleri yapılırdı. Çocuklar kalsiyum kendilerine gelirdi. Aslında bunlar D vitamini eksikliğine bağlı akitsiz nöbetler. Düşün, o kadar eksikmiş ki havale geçirecek kadar çok olabiliyor. Yani çocuklarda, eksiklerde. Ama günümüzde biz bunları görmüyoruz. Günümüzde daha çok sınırda eksikliğe bağlı. Özellikle sık hastalanma, sık enfeksiyon, boy uzama hızının yavaşlaması. Bir bakıyorsunuz, diyor ki hocam çok az uzuyor. D vitamini düzenine bakıyoruz sınırlarda. Bunu yerine koyduğunuzda o kadar güzel uzuyor ki çocuk. Keza sık hastalanıyor, sık ateşleniyor, hocam bir türlü iyileşmiyor dediğimiz çocukta bağışıklık sistemi her şey yaranmış, bakıyoruz falan. Ama en basitte sebep D vitamini düşük. Genine koyduğumuzda çocuğun aslında ne kadar bir şekilde bağışıklık sisteminin desteklendiğini görüyoruz. Hastalıklara karşı direncin arttığını görüyoruz. Keza bunlar direnç artınca çocuğun okul başarısı iyi oluyor, uyku düzeni iyi oluyor, iştahı iyi oluyor. Dolayısıyla büyümesi çok iyi oluyor ve gelişimi de iyi oluyor. Bu çok önemli. Bunu görüyoruz. Bunun yanı sıra bir bakıyoruz terleme diye geliyor. D vitamini eksikliği.
4: En büyük şey o galiba. Yani çocuk terlediği zaman ilk akla gelen, mesela aile içinde konuşulurken de, ya acaba D vitamini eksikliği mi var? Bir doktora mı götürsek? Bir doktora mı görünse diyoruz. Bu galiba en belirli eksiklik ifadesi.
5: Evet evet. Şimdi kesinlikle Hülya'cığım, D vitamini eksikliği terleme yaptığı gibi fazlalığı da terleme yapıyor. Hmm. Biz genelde fazlalığından da korktuğumuz için 6 ayı 1 yaş arasında D vitamini alan çocuklarda rutin D vitamini verdiğimiz çocuklarda düzeylerine bakıyoruz. Hani veriyoruz da ama ne kadar, nasıl? Yani bu düzey bile bazen fazla geliyor, az geliyor. Mesela dönüp bakıyoruz geçenlerde bir hastamın öyle oldu. Mesela normal düzeyde verdiğimiz D vitamini vücut bir şekilde tutmaya başladı. Bunun sebeplerine şimdi bakıyoruz ve ciddi boyutlara ulaştı. Ve vücut D vitamini tuttuğunda yüksek düzeye geldiğinde bunun atılması, normal düzeye gelmesi bazen 3-4 ayı buluyor. Ve o sırada çocukta etkilenme olabiliyor. Huzursuzluk, terleme, iştahsızlık, kilo kaybı, bazen D vitamini fazlalığından bahsediyor. Böbrekte taş gibi ciddi yan etkiler oluşabiliyor. O yüzden yani bu düzeyine eğer D vitamini çocuğumuz sürekli alıyorsa D vitamini, küçük bebeklerde ilk kez 6 ay ile 1 yaş arasında, ama büyük okula giden çocuklarda mesela yılda bir kere kan değerlerine D vitamini, demir düzeyi, bunlara bir bakılmasında fayda var.
4: Bu zaten rutin doktor kontrolünde olan çocuklar için yapılan bir kontrol. Siz zaten bunu istiyorsunuz.
5: Buradan hatırlatmak istedim. Kesinlikle yapılması lazım. Çünkü eksikliğini saptadığımızda bile, ben şöyle söyleyeyim ya, ben günde en az herhalde bir 30 çocuk falan bakıyorum. Ve bir sürü tetkik yapıyoruz okul çocuklarında falan da baktığımızda, ya tetkik derken D vitamini düzeyi göndermek gerekiyor. Bazı durumlar D vitamini eksikliği olmayan çocuk sayısı o kadar az ki.
4: Tam şimdi onu sormaya hazırlanıyorum. Yani eksiklik mi daha çok fazla olması, oranın yüksek olması mı daha çok karşına çıkıyor diye. Eksik olmayan yok gibi galiba. Hepimiz
5: aynen
4: için.
5: Öyle. O kadar az ki. Hatta bazen emziren annelerin çocuklarını, mesela 7 aylık bebek, çok düşük görüyorum. Diyorum ki hatta siz lütfen kendinize baktırın. Bir bakıyoruz anne de baktırıyor. Hmm. Onun da düşük aslında. Yani dolayısıyla Türkiye'de çok fazla.
4: Reyhan, bir sözünü kesmem, bir makale okumuştum. Bu makalede Türkiye'de D vitamini senteziyle ilgili bir problem yaşandığını, yani genetik olarak D vitamini sentezinde çok başarılı olamadığımızı ve kalp hastalıklarına aynı zamanda yine genetik olarak çok açık olduğumuzu ortaya koyuyordu bu makale. Çocuklar açısından baktığında senin de klinik bulgun herhalde bunu doğruluyor, öyle anlıyorum.
5: Evet evet. Şimdi aslında D vitamini eksikliği bazen kalple ilgili aritmi, kalp ritmiyle ilgili düzensizlikler, fazlalığı da öyle yapabiliyor. Evet, D vitamini eksikliğine biz biraz daha duyarlıyız. Ama benim klinikte gördüğüm daha çok alınla ilgili eksiklikler var. Düşür kaygısıyla daha çok kapatmamız, güneş ışığından minimum faydalanmamız, bunlar arasında gibi geliyor. Mesela son 10 yıldır Avrupa'da da devam sütü almalarına rağmen ilk 2 yılda çocuklar D vitaminiyle destekleniyor açıkçası. Çünkü tüm dünyada bunun ne kadar önemli, aslında D vitamini ne kadar önemli olduğu ortaya çıktığından beri.
4: Buna evet. Covid galiba biraz da sebep oldu. Öyle görüyorum. Çinko ve D vitamini için çok ciddi araştırmalar yapıldı Covid sürecinde. Her ikisinin de çok etkili olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırtıcı bence bu kadar bağışıklıkla direkt ilgili olması. Mesela D vitamini seviyesi yüksek olan çocuklarda da, yetişkinlerde de Covid'e yakalanma oranları daha düşük.
5: Kesinlikle. Ve biliyorsun D vitaminleri falan o Covid enfeksiyonu yoğun bakımda olan hastalarda bile böyle birçok yayın ortaya çıktı. D vitamini verildi hastalara, C vitamini hızla D vitamini verildi ve çoğunun aslında fayda görüldüğü saptandı. O yüzden çocukların aslında bebekler doğduğundan itibaren doğmadan bile D vitamini alması lazım anne karnında. Yetişkin dönemde de devam etmeleri şart, evet. Gerekli.
4: Çok teşekkür ediyorum sevgili Reyhan programa katıldığın için. Tekrar görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim Hülya'cığım. Yine çok keyifliydi. İyi yayınlar diliyorum.
4: Bizim için de öyle. Görüşmek üzere. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Tamer bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. D vitamini sentezi maalesef toplumumuz için çok tartıştığımız ve bir türlü çözüm bulamadığımız bir konu. Genetik olarak D vitamini sentezinde çok başarılı değiliz maalesef. Bazı toplumlarda yapılan araştırmalarda D vitamini daha yüksek seviyelerde çıkıyor ama bizim toplumumuzda hemen herkeste D vitamini olması gereken sınırın altında. Bunun için yapmamız gerekenler kalsiyumdan zengin beslenmek ve güneşten istifade etmek. Bunu doktorunuz da zaten size önerecektir. Özellikle anne adayları ve çocuklar için, bebekler için çok kıymetli. Bu bilgiler için de sevgili Reyhan'a teşekkür ediyoruz. İzninizi isteyelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim herkese. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Evde tamirat, tadilat yapmayı sevenlerin olmazsa olmazı yapıştırıcılardır. Güçlü yapıştırıcılar işimizi kolaylaştırır ama eğer bir yere damlarsa bu durumda çok daha büyük iş ve zaman kaybı ortaya çıkar. Ortama damlayan yapıştırıcıyı temizlemenin en kolay yolu damladığı yere göre çok sıcak ya da soğuk su kullanmaktır. Yapıştırıcının üzerine bir parça buz koymak ve ovmak da işe yarar. Aynı şekilde asitli yapısıyla sirke de yapıştırıcının ortamdan sökülmesini sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

0: fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. TGRT FM Haber.
2: Shandong eyaletindeki otoyollara yorgunluk önleyici lazer sistemi yerleştirildi. Renkli ve hareketli lazer ışıkları sürücüleri uzun gece yolculuklarında uyanık tutuyor. Yolların kritik noktalarına yerleştirilen lazer projektörleri tünel efekti yapıyor. Aniden belirip kaybolan ışıklar sürücülerin dikkatini topluyor. Eğer işe yararsa başka ülkelerde de bu sisteme geçilmesi bekleniyor.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, akşam haberleriyle karşınızdayım. Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar Kadıköy'den bize son gelişmeleri aktaracak. Hanifi, artık sandıklar kapandı. Şu anda sayım başladı mı? Nedir son durum? Büyük ihtimalle stattan da tezahüratlar yükseliyordur. Seni dinliyoruz.
1: Evet Okan, senin de belirtmiş olduğun gibi sandıklar kapandı. Fenerbahçe başkanlık seçiminde bugün kongre üyeleri sandığa gitti. Tam 27.138 genel kurul üyesi oy kullandı. An itibariyle statta da artık seçimin sonucu bekleniyor. Bir tarafta Aziz Yıldırım destekçileri, diğer tarafta Hakan Safi destekçileri. Onlar dün de buradaydı. Dün kürsü konuşmaları oldu. İki başkan adayı burada konuşma gerçekleştirdiler. Hakan Safi tam 33 dakika boyunca konuştu ve Fenerbahçe için yapacaklarını sıraladı, vaatlerini verdi. Sonrasında sözü Aziz Yıldırım aldı. Yıldırım dün 13 dakika kürsüde kaldı ve ben zaten Aziz Yıldırım'ım, beni tanıyorsunuz, benim sizlere bir borcum var, o borcu ödemek için geldim. Başkanlığım döneminde tam 6 kez burada şampiyonluk kutladık, bir kez daha kutlayacağız, söz veriyorum dedi. An itibariyle verilen sözler, söylenen vaatler hepsi artık geride kaldı. Sandıktan çıkacak olan sonuç bekleniyor. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun talimatıyla saat 10'da oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 44 bin üyesi bulunuyordu. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 44 bin üye vardı. O üyelerden 27.138'i bugün soluğu Kadıköy'de aldılar ve sandık başında iradelerini gösterdiler. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı kim olacak? Artık önümüzdeki saat diliminde bunun netleşmesi bekliyor.

0: bekleniyor. Bir tarafta 20 yılını bu kulübe vermiş olan Aziz Yıldırım, diğer tarafta sarı lacivert renklere tutkusu bilinen ünlü iş insanı Hakan Safi yer alıyor. Şimdi locaları göstersin Ozan Ural. İlk başta o kalabalığın olduğu loca Aziz Yıldırım'a ait loca. Oradan Aziz Yıldırım dün buradaki kongreyi takip etmişti. Hemen Hakan Safi'nin olduğu locayı gösterecek şimdi Ozan Ural sizlere. O da hemen onun sol tarafında, iki blok ön, iki blok yan tarafında yer alıyor Safi'nin locası. Şu an biraz daha sakin Hakan Safi'nin locası. Ancak dediğimiz gibi tribünler bazen böyle anlarda yanıltıcı olabiliyor. Aziz Yıldırım'a da çok büyük destek var. Hakan Safi'ye de destek var burada. Dünden itibaren Fenerbahçe başkanı kim olacak sorusu akıllarda. O soru bugün cevap bulacak. Dakikalar içerisinde artık seçim sonucunun açıklanmasını bekliyoruz. Yaklaşık oy kullanma işlemi biteli bir saat oldu. Bunun altını çizelim. Bir saat önce Fenerbahçe kongre üyeleri, tam 27.138 kongre üyesi oy kullandı ve artık oy sayım işlemine geçildi. Polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldılar tribünde. Onu da gösterelim. Dün bazı anlarda tansiyon yükselmişti. Dünkü birinci gündeki o kongredeki yüksek tansiyondan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ek güvenlik önlemleri aldı ve şu an tribünde çevik kuvvet ekipleriyle spor şube ekiplerini de aynı anda ben görebiliyorum. Burada yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda. Bizler de artık seçim sonucunun netleşmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Bir kez daha Aziz Yıldırım başkanlık koltuğunda oturacak mı? Yoksa Aziz Yıldırım üçüncü kez seçimi kayıp mı edecek? Ve en önemlisi Hakan Safi mutlu sona ulaşabilecek mi? Çünkü gece 3'te transfer açıkladığını söylüyor buradaki bazı taraftarlar. Ama bazı taraftarlar da diğer tarafta bir Aziz Yıldırım gerçeği var diyor. Bizler de artık sandıktan çıkacak olan sonucu bekliyoruz. Evet, bir daha söyleyelim. Önümüzdeki saat diliminde sandıktan sonucun artık netleşmesini bekliyoruz. Tabii ki sonuç netleştikten sonra bir itiraz da olabilir divana. Adaylardan birisi sonuca itiraz edebilir ve divan bir kez daha sayıma karar verebilir. Oylar bir kere daha sayılabilir. Tüm bu gelişmelerin hepsi önümüzdeki saatlerde yaşanacak. Önümüzdeki saatlerde oldukça sıcak gelişmeler olacak burada. Bizler yine an be an aktaracağız.
1: Peki Hanifi, teşekkürler. Sana yine bağlanacağız sonuçlara göre. Kolay gelsin. Devam edelim efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes bir kez daha tehdit altında. ABD ordusu İran'a ait iki kamikaze İHA'yı düşürdü. İran misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine vurulduğunu duyurdu.
2: Washington ve Tahran arasındaki kırılgan ateşkes bir kez daha tehlikeye girdi. Körfez'de füzeler ve kamikaze insansız hava araçları havada uçuştu. Hürmüz Boğazı ve çevresi yeniden savaş alanına döndü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait tek yönlü iki saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Tahran'ın ABD'ye cevabı da gecikmedi. İran Devlet Televizyonu, devrim muhafızlarının ABD askeri üslerine hedef aldığını iddia etti. ABD'nin son saldırısı, Cuma günü 4 İHA'sının düşürülmesinin ardından geldi. ABD ordusu, misilleme olarak İran'daki kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran Dışişleri, Washington'un radar sitelerine düzenlediği saldırıları ateşkesin açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve hamlelerinin orantılı bir yanıt olduğunu savundu. Gerilim sadece ABD ve İran'la sınırlı kalmadı. Kuveyt hava sahasında 7 balistik füze imha edildiğini açıklarken Bahreyn 3 füze ve çok sayıda drone'un durdurulduğunu bildirdi. Ancak krizin seyrini değiştirecek en kritik hamle Washington'un ekonomi yönetiminden geldi. Washington el koyduğu İran varlıklarını Körfez ülkelerinin yaralarını sarmak için kullanmaya hazırlanıyor. Buna göre ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın bölgede yol açtığı hasarın maliyetini hesaplayacak. Dondurulan İran fonları, yaşanan çatışmaların yol açtığı zararların tazmininde Kuveyt ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerine aktarılacak. Bölgede 28 Şubat'tan bu yana süren gerilimde Washington'un bu hamlesinin Tahran Körfez hattındaki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri müzakere turunda dondurulmuş varlıklar konusunda kilitlendi. İran en az %50 iade talep ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin planı başka. Tahran'ın parasını Körfez'e tazminat olarak vermek istiyor.
2: İran-ABD hattında savaş-barış oyunu yeni bir aşamaya geldi. Tahran-Washington hattında müzakere turu hız kazandı. Pakistan İçişleri Bakanı İskender Mumini Tahran'da kritik görüşmeler yaptı. Dini lider Müçteba Hamane'ye mesaj getirdim diyen Mumini, krizin yakında sona ermesini umuyoruz dedi. ABD basını ise müzakerenin içeriğine dair ilginç bir iddiaya yer verdi. Buna göre görüşme turları şu sıralar özellikle bir konuya kilitlenmiş durumda. O da İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu. İddiaya göre ABD, İran varlıklarını savaşta hasar gören Körfez ülkelerine tazminat olarak vermek istiyor. Ancak İran, tüm varlıkların kendisine ait olduğunu söylüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, temel taleplerinin birinin dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması olduğunu söyledi. Garibabadi, varlıkların en az %50'si imzayla serbest bırakılmalı dedi. İddiaların ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir anlaşma öncesi İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacağını söyledi. ABD Başkanı, anlaşma öncesi İran yaptırımlarının kaldırılmayacağını da ekledi. Ayrıca Trump, İran anlaşmasına Lübnan konusunun dahil edilmesini talep etmediğini de öne sürdü. Öte yandan ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu hafta yapacağı toplantı için bir çağrı metni yayınladı. ABD çağrıda şu mesajı verdi. İran, nükleer denetim anlaşmasını tek başına değiştiremez ya da askıya alamaz. Ayrıca ABD, ajansın nükleer denetim yapabilmesi için İran'ın acilen gerekli koşulları ve bilgileri sağlamasını istedi.
1: Hiçbir yaptırımla karşılaşmayan terör devleti İsrail, kadın ve çocuk katliam başlattı. Gazze'li mültecilerin sığındığı bölge bombalandı. Çok sayıda sivil öldürüldü.
2: Yürek dağlayan, vicdan kanatan görüntüler yine Gazze'den. Soykırımcı terör devleti İsrail, kadın çocuk demeden durmaksızın sivil öldürüyor. İşgalci İsrail ordusu yerinden edilen Gazze'lilerin bulunduğu bir yerleşim yerine saldırı düzenledi. Aralarında kadınların ve çocukların olduğu 6 sivil katledildi. 15 Filistinli de yaralandı. Küçük kızı öldürülen Filistinli bir babanın kızına bir türlü veda edemediği, yürek dağlayan görüntüleri acıyı ve öfkeyi ikiye katladı. Bir gün önce de İsrail ordusu sivil yerleşimleri bombalamış 7 aylık bir bebeği öldürmüştü. Sam isimli bebeğin gözü yaşlı babası dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise son acı bilançoyu açıkladı. Buna göre sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 951'e, yaralananların sayısı 2984'e yükseldi. Soykırımcı İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybı 72.961'e yükseldi.
1: CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra kürsüden seslenecek. Peki hangi mesajları verecek? İzleyelim.
3: Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım.
2: Bu kürsüde son kez konuşuyorum demişti. 3 yıl sonra tarihi bir dönüş yaptı. Kılıçdaroğlu salı günü yine o kürsüde olacak. CHP grup toplantısında konuşacak.
4: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: Kılıçdaroğlu FETÖ özrüyle siyaseti sarsmıştı. FETÖ'cülerin CHP'ye sızdığını açıklamıştı.
4: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Şimdi bu itirafın altını doldurabileceği belirtiliyor. CHP'ye FETÖ sızıntısı ile ilgili yeni bilgiler paylaşabileceği dile getiriliyor.
4: Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur.
2: Kılıçdaroğlu CHP meclis grubunda arınma mesajını tekrarlayacak.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
2: İç hesaplaşmanın siyasi değil ahlaki olacağının altını çizecek.
4: Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
2: CHP'de kurultay bilmecesi de çözülmeyi bekliyor. Kılıçdaroğlu yeterli delege imzası toplanırsa olağanüstü kurultaya kapıyı açacak mı sorusu cevap bekliyor. Bu konuda da mesaj verecek. CHP'nin yol haritasının ipuçlarını kürsüde dile getirecek.
4: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasına rağmen Özgür Özel'in konuştuğu toplantıda hain Kemal sloganları atılmasına da tepki göstermesi bekleniyor.
4: Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
2: Öte yandan grup toplantısına kaç CHP'li vekilin katılacağı merak ediliyor. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 13 vekilin bulunacağı belirtiliyor.
4: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta tarım ve orman mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifi ele alınacak. Alkollü içki üreticilerine sosyal mecra kısıtlaması gelecek. İşte ayrıntılar.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya daha başlıyor.
5: Orman varlığımızı bütün yüz ölçümümüzün %30'una ulaştırdık.
2: Genel kurul mesaisine salı günü başlayacak. Tarım ve orman mevzuatında değişiklik öngören kanun teklifi ele alınacak. Düzenleme ile iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon yutak ormanları kurulması yasal zemine kavuşturulacak. Ruhsatsız kaçak yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapan kurumlara abone başına 100 bin lira ceza verilecek. Alkollü içki üreticilerinin sosyal mecralarda veya etkinliklerde marka ve logolarıyla destek vermeleri tamamen yasaklanacak. Okul saldırılarını araştırma komisyonu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak.
6: Özellikle suça sürükleyen çocuk kavramının en temelden değiştirerek gerekli toplumdaki hassasiyetlerde dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamaların yapılması için bir kanun çalışması yapacağız.
1: İstanbul'da Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'nde silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonrası bölgeden kaçan iki şüpheli polisin titiz çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı, soruşturma sürüyor.
2: Türkiye'nin en köklü otomotiv şirketlerinden biri kurşunların hedefi oldu. Maskeli iki saldırgan binaya ateş ederek kaçtı. Olay İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydın Evler mahallesinde Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'nde yaşandı. Sabah saatlerinde binanın önüne gelen iki şüpheli binaya ardı ardı ateş açtı. Saldırı sonrası binaya iki kurşun isabet etti. Saldırıda herhangi ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri hemen harekete geçti. Bina çevresi güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde boş kovan ve deliller toplandı. Çevredeki güvenlik kameraları da tek tek incelemeye alındı. İncelemeler sırasında şüphelilere ait silah ve kıyafetler bina yakınlarındaki bir AVM'nin bahçesinde bulundu. Saldırganların taksiyle kaçtıkları tespit edildi. Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Soruşturma başlatıldığı vurgulanarak soruşturma titizlikle devam etmektedir denildi. Saldırının Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un tartışmalara neden olan ifadeleri ve başlatılan soruşturma sonrası yaşanması dikkat çekti. Polisin titiz çalışması sonucu Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Antalya'da aynı anda iki mevsim birden yaşanıyor. Bir yanda termometreler 35 dereceyi gösterdi, sahiller doldu taştı. Diğer yanda 8 metreye ulaşan karla mücadele sürüyor.
7: Antalya yaz çok geç geldi. Bu hafta ısınmaya başladı.
2: Bir tarafta deniz, kum, güneş, diğer tarafta metrelerce kar. Turizm kenti Antalya'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Haziran ayı ile birlikte Antalya'da sıcaklıklar yükseldi. Kent merkezinde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaştı.
7: Şu anda 33 derece sıcaklık var. Bayağı da kalabalık.
2: Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ve turistler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla sahil doldu. Kimi güneşlendi, kimi gölgede serinledi.
7: Evet, hava da çok güzel. Hafta sonumuzu sahilde geçiriyoruz. Çok güzel Antalya. Herkesi bekliyoruz.
2: Ancak kentin yüksek kesimlerinde tablo tamamen farklı. Gündoğmuş'taki 2600 rakımlı Susanberi Yaylası'nda karla mücadele devam ediyor. Kar kalınlığı kimi yerlerde 8 metreyi geçti. İş makineleri devreye girdi. Yolları açma çabaları sürüyor. Yaylacıların ulaşımı için ekipler gece gündüz çalışıyor.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası öncesi son sınavını verdi. Milliler Venezuela'yı geri dönerek 2-1'lik skorla mağlup etti ve turnuva öncesi hazırlık müsabakalarını kayıpsız kapattı.

0: Turnuva öncesi son prova yapıldı. Milliler geriden gelerek kazandı.
1: Dünya Kupası öncesi son provaydı bugün. Galibiyet çok önemliydi. En iyi oyunumuzu oynamadık belki. Ama sonuçta bir hazırlık maçı. Eksiklerimizi göreceğiz, analiz edeceğiz ve Dünya Kupası'nın ilk maçına en iyi şekilde hazır olacağız.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile A milli takım karşı karşıya geldi. Milliler ABD'de oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
2: Çok pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. O yüzden az önce de bahsettiğim konu, hani bloklar arasındaki mesafeler demiştim ya, işte kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Tabii ki de bu bizim için de çalışmamız gereken bir konu anlamına geliyor ve biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz.
3: Sembra insomma quando c'è Cello in campo che c'ha bella calamita perché
0: Venezuela'nın tek golü 14. dakikada Mendoza'dan geldi.
4: Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık pazumanı taktım. Çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Güzel bir andı benim.
0: A milli takım 14 Haziran Pazar günü saat 7'de Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Alem kırmızı, alem
5: beyaz görsün. Gülistan Doku soruşturmasında sular durulmuyor. Son olarak Gülistan'ın eski erkek arkadaşının ifadesine ulaşıldı. Rus asıllı Zeynal Abarakov kaybolmadan önceki son saatlere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
6: Yedi yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
7: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Dosya yıllar sonra yeniden açılmış, sorumlular tek tek yakalanmıştı. Cinayetin düğümü henüz çözülemedi. Ancak sona yaklaşıldı. Soruşturma devam ederken dikkat çeken bir ifade de ortaya çıktı. Gülistan Doku tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. O dönem Kayo denildi, dosya kapatıldı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir gün yüzüne çıktı. Oklar dönemin valisi Tuncay Soner'e kadar uzandı. Vali Soner ve oğlu Mustafa Türkay Soner'le birlikte 12 kişi tutuklandı. 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeynal Abarakov'un Tunceli Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesi ortaya çıktı.
8: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu?
9: Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
0: Gülistan'ın herhangi bir yardım talebinin olmadığını söyledi. Hissetseydik ya da birilerinin onu tehdit ettiğini bize söyleseydi biz onu yalnız bırakmazdık dedi.
10: Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm.
0: Gülistan cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.
5: Samsun'un Bafra ilçesinde faili meçhul dosyasının 20 yıl sonra açılması ve DNA eşleşmesiyle kimliği tespit edilen Gülcan Yazıcı cinayetinde 2 kişi tutuklanmıştı. Gözler şüphelinin evinde bulunan silaha ait balistik raporuna çevrildi.
11: Ortada bir suç varsa mutlaka bir faili vardır.
0: Her şey Adalet Bakanı Akın Gürlek'in o talimatıyla başlamıştı. 20 yıl sonra açılan faili meçhul dosyada 2 kişi tutuklandı. Şüpheliler öldürülen kadının en yakınları çıktı. JASAT timleri ve adli tıpın çalışmalarıyla 2005 yılında kaybolan Gülcan Yazıcı ve kızından DNA örneği alınmıştı. Yazıcının son fotoğrafının ortaya çıkması ve DNA'ların da eşleşmesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Bafra Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Yazıcı'nın imam nikahlı eşi Osman Ortağ ile arkadaşı Bayram Akyürek mahkemece tutuklandı. Dosyada şüpheli olarak yer alan Nuri Yazıcı ise adli kontrole serbest bırakıldı. Şüphelilerden Bayram Akyürek'in evinde yapılan aramada 7.65 mm çapında silah ve mermiler bulundu. Silahın suç aleti olup olmadığını belirlemek için kriminal incelemeye gönderildi. Gözler de balistik inceleme raporuna çevrildi.
5: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 6 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabına Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararı ile erişim engeli getirildi. Gerekçe ise aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek.
12: Son olarak öldürülen korumasıyla ilgili bu paylaşımı yapmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı çıktı.
13: Bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur!
14: Saçmalama engel.
12: Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve tahliye edilen Dilan Polat'ın koruması hafta içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı konumu Dilan Polat'ın paylaşımından gördüm demişti.
14: Ne oldu?
12: Son olarak yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme gelen Dilan Polat'ın 6 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı ile ilgili yeni bir karar alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımların aile değerlerine aykırılık taşıdığı ve müstehcen yayınların yayılmasına aracılık ettiğini belirterek erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvurdu. Dosyayı inceleyen Ankara Sulh Ceza Hakimliği içerik silmenin yeterli olmayacağına hükmetti. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabının erişime engellenmesine ve kapatılmasına karar verildi.
15: Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz?
16: Kocamın karısıyım.
15: Görüşmek üzere.
5: Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
14: Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
0: Cinayet Türkiye gündemine bomba gibi düşmüş, tetikçinin ifadeleri kan dondurmuştu. Dört şüpheli adliyeye sevk edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'de silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Cinayetin İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. İstanbul polisi hemen harekete geçti. Tetikçi ve keşif faaliyetinde bulunan iki şüpheli İzmir'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Saldırıda kullanılan otomatik tabanca da ele geçirildi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle hareket eden ve silahı temin eden iki şüpheli daha yakalandı. Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada gözaltına alınan 4. şüphelinin ise cinayet silahını tetikçiye teslim eden kurye olduğu öğrenildi. İki silah da inceleme altına alındı.
5: Yatırımcılar geçen haftayı yine kayıpla kapattı ancak bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen istihdam verileri piyasaları şok etti. Altın ve gümüşte kayıp büyük. Gözler bu hafta Amerikan Merkez Bankası'nda olacak.
0: Haftalardır baskı üstüne baskı gören altın ve gümüş okyanus ötesinden gelen haberle çıkıldı. ABD'den gelen Mayıs ayı istihdam verisi beklenenden çok daha güçlü çıktı. Bu kritik gelişme piyasalarda adeta bir tsunami etkisi oluşturdu. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerini erteleyeceği korkusu doları bir anda uçurdu. Güçlenen dolar ve fırlayan tahvil faizleri değerli metallerin parlak cazibesini törpüledi. Küresel emtia piyasalarında başlayan dev satış dalgası fiyatları adeta uçurumdan aşağı yuvarladı. Büyük çöküşte en ağır darbeyi son dönemin parlayan yıldızı gümüş aldı. Ons bazında gümüş fiyatları tam %9,8 geriledi. Kelimenin tam anlamıyla çakıldı. Güvenli liman olarak görülen altın da bu dev dalgadan kaçamadı ve %4,7 değer kaybetti. Uzmanlarsa jeopolitik risklerin bile bu sert faiz baskısını durduramadığını önemli belirtiyor. Şimdi gözler önümüzdeki hafta Fed'in vereceği o çok kritik yeni mesajlara çevrildi.
5: Kripto piyasasında da büyük deprem yaşandı. Bitcoin 60 bin doların altına indi.
0: Kripto para piyasalarında kayıplar durdurulamıyor. Bir dönem 122 bin dolara kadar tırmanarak rekor kıran kripto para Bitcoin tam 20 ay sonra kritik seviye 60 bin dolara eşiğinin altına indi. Büyük çöküş sadece Bitcoin'e de sınırlı kalmadı. Ethereum, Solana, Dogecoin ne varsa peşinden sürükledi. Altcoin'lerde çift haneli dev kayıplar görüldü. ABD'deki milyarlık fon çıkışları ve kurumsal şirketlerin milyarlık satışları piyasayı kabusa çevirdi. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Bu sert düşüş bir alım fırsatı mı yoksa daha büyük bir çöküşün habercisi mi? Gözler şimdi Amerika'dan gelecek yeni yasal düzenlemelerde.
5: Ermenistan hem ülkenin hem Güney Kafkasya'nın kaderini değiştirecek seçimler için sandığa gitti. Ülke Avrupa yanlısı Paşinyan'la Rusya yanlısı muhalefet arasında ikiye bölünmüş durumda.
0: Ermenistan hem kendi kaderini hem Güney Kafkasya'nın geleceğini belirleyecek seçimler için sandık başına gitti. Ülke Avrupa yanlıları ile Rusya yanlıları arasında bölünmüş durumda. İktidarı belirleyecek olan parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan Avrupa hattının temsilcisi. Onu zorlayan muhalefet blokları ise Rusya'ya yakın duruyor. Sandıkta 19 parti yarıştı. Ancak mücadele 4 ana siyasi güç etrafında şekilleniyor. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi seçimin favorisi olarak öne çıkıyor. Ama sandık başı anketleri tek başına hükümet kurmasının zor olduğunu gösterdi. Muhalefet cephesinde ise Robert Koçaryan ve Samvel Karapetyan öne çıkan isimler arasında. Moskova, Paşinyan'ın batıya yönelmesinden rahatsız. ABD ve Avrupa Birliği ise Paşinyan'a açık destek veriyor. Son dönemde Yerevan-Washington hattında diplomatik temaslar hızlandı. Ermenistan seçimleri, Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından da kritik. Paşinyan son dönemde Ankara ile normalleşme mesajları verirken Zengezur Koridoru gibi projelere daha ılımlı yaklaşıyor.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerini sabote etmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Fidan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması halinde Afrika'da kıtlık baş göstereceği uyarısında bulundu.
0: Güney Kore'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Savaşı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Fidan, ABD ile İran arasındaki müzakereler konusunda iyimser olduğunu söyledi. Ancak İsrail'in süreci baltalamaya çalıştığına dikkat çekti.
17: Hem Amerikalılar hem de İranlılar savaşın sona ermesini istiyor. Ancak burada savaşın başlatıcısı olan üçüncü bir taraf var, İsrail. İsrail şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında şu anki haliyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın kendi çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Bu yüzden müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
0: Bakan Fidan ayrıca Hürmüz Boğazı'nın birkaç ay daha açılmaması halinde bazı Afrika ülkelerinde kıtlık baş göstereceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme sürecine katkı sağlayabileceğini belirtti. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu sorulan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan Holokost'u hatırlattı.
17: İsrail geçmişte Holokost'a maruz kalmış olmanın bir dokunulmazlık sağladığını düşünüyor. Kendilerini istisnai bir konumda görüyorlar. Bence bu bir yanılsamadır. Kim soykırım yaparsa yapsın, onu suçlamalı, adını ortaya çıkarmalı ve utandırmalıyız.
0: Bakan Fidan, İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi halinde normal davranmaya başlayacağını söyledi.
5: Akşam haberlerinde bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında tekrar görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar. Bir şiir yolculuğu için hazırsanız hemen başlayalım diyorum. Biz dünyayı ancak sevgi ve sanatla güzelleştirebiliriz ve onun buna çok ihtiyacı var. Bir Yahya Kemal şiiriyle başlayalım. Sessiz gemiyle. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.

Dostlar, şimdi de Halide Nusret Zorlu Tuna'dan benim çok sevdiğim bir şiir var. Onu paylaşacağım sizlerle, Mevlana'nın Yollarında.

Yine yola düşmek gerek, hasretin yaman efendim. Köz oldu sinede yürek, ah duman duman efendim. Şüpheler bağrımda yara, ellerim boş, yüzüm kara. Çağır beni ışıklara, Mevlana, aman efendim. Şaşırmışken sağı solu, buldum sana giden yolu. Artık hep seninle dolu zaman ve mekan efendim. Her yaprakta gül nefesi, rüzgarlarında ney sesi. Bu yer aşıklar kâbesi, aşkıma vatan efendim. Dalında bülbül olayım, yanıp yanıp kül olayım. Eşiğinde kul olayım, gönlüme sultan efendim. Derdime derman efendim, gönlüme sultan efendim. Sana feda can efendim, Mevlana aman efendim.

Dostlar, günümüze dönelim. Bu güzel şiirden sonra Cemal Safi, bugün bence Türk Hecesi'nin yaşayan en büyük şairi Cemal Safi, nefis bir şiiri var. Ondan birkaç şiir birlikte paylaşalım istiyorum. Önce senden sonrası diyeceğiz.

Aşkın hududunu aştı muradım. Maksuda varıştır senden sonrası. Erenler katına belki bir adım, belki bir karıştır senden sonrası. Farkına varınca olup bitenin, kırdım zincirin nefsin bedenin, beni aşkın ile ıslah edenin, lütfuna eriştir senden sonrası. Bana bu gayreti sağlayan kudret, Eyyub'un sabrından aldığım ibret. Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret, ebedi barıştır senden sonrası. Bir gonca Baki'nin gül destesinden, bir yudum Saki'nin sır testisinden, Yüce Mevlana'nın gel bestesinden, feyz alışveriştir senden sonrası. Kevser sarhoşuyum, meyhane değil. Hiçbir zevk böylesi şahane değil. Kays gibi Leyla'yı nefsane değil, efsane görüştür senden sonrası. Yumup gözlerimi yalan dolana, açtım can evimi gerçek olana. Elif'i bırakıp Karacaoğlan'a, Yunus'la yarıştır senden sonrası.

Yine Cemal Safi'den yine muhteşem bir şiir var sırada. Bu kez Tufan Öncesi. Nuh'un gemisine beni de alın. Tufan öncesini sezenlerdenim. Yalanı çıkmadı açtığım falın. Sırrın Çincesini çözenlerdenim. Hayat kavgasında çizmeyi atıp barış çarığını giydim yamatıp. Sabır imbiğinde duygu damıtıp gönül sancısını süzenlerdenim. Çok resmini yaptım aşk afetinin. Ehliyim ressamın marifetinin. Ceylan bileğinin zerafetinin daha incesini çizenlerdenim. Değişmem manasız zevki elemle. Hislerim şiire döndü çilemle. Ak kağıt üstüne kara kalemle sözün incisini dizenlerdenim. Neden çekemezler bilmem ki niye. Bu hüner ruhuma haktan hediye. Mana kervanına katıldım diye madde hancısını üzenlerdenim.

Yine bir Cemal Safi şiiri var sırada. Bilsen. Dostlar, böyle ardı ardına şiir damlalarına boğuyorum sizi. Vaktimiz çok kısa. İstiyorum ki az konuşalım, çok şiir paylaşalım. Bilsen gelecek şimdi. Kırdığın kadehte kalan ömrümden ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Sayende sararıp solan ömrümden ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Baban eyle dedin beni bağrına, yanılıp yakılıp uydum çağrına. Bir demet her cayı çiçek uğruna, ağlarsın kırdığın gülleri bilsen. Ateşe su dedim göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Ar ettim, sakladım uğraşlarımı, haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı, ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı, kimi kaçıp dedi kimi bunadı. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Felsefe böyledir divanelerde, teselli aranır bahanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde, ağlarsın düştüğüm halleri bilsen.

Dostlar, çok sevgili, çok aziz bir dostum var. Vahit Kaya, 60 küsur yaşlarında bir öğretmenimiz. Ondan birkaç şiir şimdi de paylaşalım istiyorum. Önce Gönül Kapısı isimli benim çok sevdiğim bir şiir var. Onu paylaşalım dostlar. Gönüle açılan bu dar kapıdan girenler güldü, çıkan ağladı. Kimi sahibini sordu tapudan, kimi türbe sanıp dilek bağladı. Yol geçen hanına döndü gönlümüz. Kimi gece kaldı, kimisi gündüz. Kimisi önünden geçerken dümdüz, kimi seller gibi coştu çağladı. Kimi selam dedi, bir mola verdi. Kimi dergah sanıp postunu serdi. Kiminin başından aşkındı derdi. Derdi bize kaldı, kendi sağladı. Kiminin işi sadece nazdı. Söylemeyi bilmez, çaldığı sazdı. Kimi duvarlara adını yazdı, kimisi de gizli gizli ağladı. Kimisi nazikçe kapıyı çaldı. Kimi hiç sormadan içeri daldı. Kimi uzun uzun konuk olurken, kimi de sadece nasihat aldı. Bir zaman eğlenip kalanlar oldu. Bahçıvanım dedi, gülleri yoldu. Kimi ayrılırken gözleri doldu. Dönüp de bakışı yürek dağladı.

Bir akarsudur yaşam. Önce bulutlardan çözülüp geldik. Yalçın kayalardan süzülüp geldik. Dostlardan ayrıldık, üzülüp geldik. Onun için böyle yavaş yolumuz. Derin vadilerde çağlayıp durduk. Bir zaman bulanıp sonra durulduk. Başımızı keskin taşlara vurduk. Onun için böyle yavaş yolumuz. Bir zaman göl olduk, yolumuz düzdü. Ceylanlar su içti, kuğular yüzdü. Gelenler güldürdü, gidenler üzdü. Onun için böyle yavaş yolumuz. Bazen çağlayandı, seldi adımız. Nice dudaklarda kaldı tadımız. Deryaya ulaşmak son muradımız. Onun için böyle yavaş yolumuz. Dağları dolandık, katıldık çaya. Selam olsun doğduğumuz yaylaya. Şimdi ırmak olduk, indik ovaya. Onun için böyle yavaş yolumuz. Şikayetlerimiz gelse de yağda, kanunu böyledir, bakmaz feryada. Bir gün kayboluruz sonsuz deryada. Onun için böyle yavaş yolumuz.

oğluma. Ağustos'ta yağsa da kar, geniş dünya olsa da dar, her gecenin sabahı var, bugünler de geçer oğlum. Bırakma ipin ucunu, yitirme yaşam gücünü, çalış bekle sonucunu, eken bir gün biçer oğlum. Bağın erken sararsa da, gündüzlerin kararsa da, yüreğin kan ağlarsa da, güneş bir gün açar oğlum. Olma kendini övücü, kimseye açma avucu. Yüreğin, bileğin gücü her kapıyı açar oğlum. Namerde etme itibar, övünür hep yüksek atar. Seni çok ucuza satar, bırakır da kaçar oğlum. Ellere sorma işini, kimseye eğme başını, kendin kazan savaşını, kalma sakın naçar oğlum. Gerçekçi ol her işinde, koşma hayaller peşinde, mutluluk işinde eşinde olanları seçer oğlum. Ne hasis ol ne hovarda, durma küçük hesaplarda, karga çöplüğe konar da, kartal yüksek uçar oğlum.

Yolumuz budur bizim. Eğri büğrü bilmeyiz. Yalan söz üretmeyiz. Kula kulluk etmeyiz. Yolumuz budur bizim. Yükseklerden atmayız. Atıp caka satmayız. Sözü çok uzatmayız. Yolumuz budur bizim. Gücümüz azalsa da, midemiz boş kalsa da, ömrümüz kısalsa da, yolumuz budur bizim. Eğilip bükülmeyiz, kırılıp dökülmeyiz, düşkünlere gülmeyiz, yolumuz budur bizim. Alın teri aşımız, hep dik durur başımız, anlayana taşımız, yolumuz budur bizim. Sahte gülüş satmayız, arkasından atmayız, pisliklere batmayız, yolumuz budur bizim.

Yeter. Caddeler, bulvarlar ellerin olsun. Bana taşlı tozlu yollarım yeter. Yürekten çağıran dillerin olsun. Sürünüp gelmeye kollarım yeter. Ellerin olsun köşkler, saraylar. Salınsın içinde bayanlar, baylar. Sayılsın milyonlar, alınsın paylar. Bana alın teri pullarım yeter. Ne rütbe isterim, ne nişan haktan. Sökerim ekmek taştan, topraktan. Küçük bir kulübe daldan, yapraktan. İçinde yatmaya çullarım yeter.

Dostlar, Vahit Kaya hocamızın bu güzel birkaç şiirinden sonra artık sona yaklaşmışken birkaç Cemal Safi şiiri daha paylaşalım istiyorum. Sevgi şiirleri bunlar ve sonra size sevgiyle hoşça kalın diyeceğim. Bir dahaki sefere buluşmak üzere diyeceğim. Sensiz olmadığı paylaşalım istiyorum şimdi de. Sensiz olmadı. Kaybolan neşemi şarkıda, sazda bulmayı denedim, sensiz olmadı. Felekten bir gece çalıp biraz da gülmeyi denedim, sensiz olmadı. Hasreti herkesten çok tanıyorum. Bu zehrin üstüne yok sanıyorum. Islak gözlerimden utanıyorum. Silmeyi denedim, sensiz olmadı. Doğmanı bekledim battığın yerden. Dönmeyi bilmedin gittiğin yerden, beni sarhoş diye sattığın yerden, gelmeyi denedim, sensiz olmadı. Evlenmiş dediler, çıldıracaktım, resim, mektup, şiir ne varsa yazdım.

ben. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun, derdim mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. Bu gece misketi çaldırmaz mıyım? Başkenti ayağa kaldırmaz mıyım? Sesini duyup da çıldırmaz mıyım? Delisin diyorsun telefonda sen. Sağlığını düşün her şeyden önce. Kendine iyi bak, içme her gece. Seni seviyorum, hem de delice. Bilesin diyorsun telefonda sen. Mutluluk ne kadar kolaymış meğer. Sevginin kadrini bilseydik eğer. Kim ne derse desin, çekmeye değer. Çilesin diyorsun telefonda sen. Çoktan terk ederdim bu şehri, çoktan. Arar diye caydım her yolculuktan. Dostlar ne alemde, çoluk çocuktan ne haber diyorsun telefonda sen. Sabrımı yenmese hasret nöbetim, arayıp sormaya yoktu niyetim. O anda hapşırdın, çok yaşa dedim, beraber diyorsun telefonda sen. Albümde görünce aklıma esti. Berbere uğradım dün akşamüstü. Resmime bakarak saçımı kesti. Severdin diyorsun telefonda sen. Sevgi bu, insanı böyle inceltir. Aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerde böyle yüceltir. Överdin diyorsun telefonda sen. Biraz da fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlar yazdığın aşka? Ömründen 3 gece, hepsi bu, başka? Ne verdin diyorsun telefonda sen. Bu yıl kurak geçti baharda yazda. Erik de olmadı, dut da kirazda. Neler söylüyorum, lütfen biraz da sen anlat diyorsun telefonda sen. Ne söylersen söyle, sen ne dersen de. Anlat düşmanımı düşte görsen de. Bir sigara yaksam izin versen de. Devam et diyorsun telefonda sen. Seni dinlemekten güzel şey mi var? Çölde şırıl şırıl akan su kadar. Yeter konuştuğum, benden bu kadar. Merhamet diyorsun telefonda sen. Gelirsem görünme, kendini gizle. Seni yağmalarım, yerim bu hızla. Yerin kulağı var, açılma fazla. Orada kal diyorsun telefonda sen. Canım ne istiyor şu anda bilsen. Ah, mümkün olsa da bulup da gelsen. Kendi ellerinle incecik dilsen. Portakal diyorsun telefonda sen. Affedersin, bazen sapıtıyorum. Böyle saçma sapan laf ediyorum. Kapı çalınıyor, kapatıyorum. Hoşça kal diyorsun telefonda sen.

Dostlar, Cemal Safi böyle bir sevgi adamı işte. Ben bayılıyorum onun şiirlerine. Umarım siz de en az benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Şimdi sizlerle onun güzel bir şiirini daha paylaşacağım. Ve bu bir şarkı oldu daha sonra. Hatırlayacaksınız. Beni sevmeni istiyorum diyecek. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı, aşkımın değerini sır gibi taşımanı, nemli bakışlarınla resmimi okşamanı, senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Sevgili dostlar, bugün Damla Damla şiir bu kadar. Umarım yüreklerinize sevinç, sevgi ve güzellikler damlatabilmişizdir. Bir dahaki buluşmada görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun, yaşamınız şiir kadar güzel olsun. Ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz uyku apnesi ve horlamadan bahsedeceğiz. Hepimizin ortak sorunlarından biri olan horlama. Sabahları kalktığınızda ağız kuruluğunuz mu var? Gece uykuya dalmakta zorluk mu çekiyorsunuz? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor İsmet Ercan Canbay ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Seyircilerimizin merak ettiği sorularımız var. Horlama nedir hocam?
2: Horlama uyku sırasında soluk alıp verirken küçük dil ve yumuşak damağın titreşim hareketlerinden çıkan bir sestir. Bu evet. Basit bir horlama olabilir. Hı hı. Küçük bir titreşim sesi olduğu gibi bazen aslan kükremesini andıracak kadar şiddetli de olabilir.
1: Rahatsız edici olabiliyor hocam.
2: Bir sestir. Sonunda bir uyku sırasında duyduğumuz bir gürültü, bir sestir.
1: Peki hocam horlama ile uyku apnesi arasındaki fark nedir? Aynı mıdır ikisi?
3: Hayır, ikisi birbirinden farklı şeyler ama bizi yanıltan ya da karıştıran şey ikisinin genellikle birlikte görülmesi.
1: Evet.
3: Ama her horlayan kişide uyku apnesi olmayabilir. Bu sadece basit bir horlama olabilir. Yani sadece basit bir sestir. Hı hı. Ama uyku apnesi varsa ki biraz sonra herhalde onu açıklayacağız. Uyku apnesi varsa uyku apnesinde mutlaka horlama da vardır.
1: Evet hocam.
3: Ama her horlamada uyku apnesi olmayabilir. Yani o yüzden bu ayrım yapmak önemli. Hı hı. Çünkü tedavilerindeki önem derecesi farklılık arz ediyor. O yüzden bunu ayırmakta yarar var.
1: Evet hocam. Peki horlama ne zaman dikkate alınmalıdır hocam?
3: Şunu söyleyebilirim. İnsanlar normal yorgun olduğunda, alkol aldığında ya da sedatif dediğimiz bu sakinleştirici ya da uyku ilacı aldığında, hatta antihistaminik dediğimiz alerji ilaçlarını aldıklarında akşam yatmadan önce, bunlarda gece yattıklarında bir horlama olabilir. Veya sırt üstü pozisyona geldiğinde horlama olabilir. Ama pozisyon değişince geçebilir. Bu durumu normal kabul ediyoruz. Yani tedavi edilecek bir durum değil. Ancak horlama çok şiddetli olup da kişinin yanındaki eşini ya da yatakta bulunanları rahatsız ediyorsa ya da hatta bazen yandaki odadan rahatsız ediyorsa, hatta bazen üst kattakiler rahatsız oluyor, o şekilde bir varsa o zaman artık bir sosyal problem oluyor.
1: Evet hocam.
3: Bu durumda tedavi edilmesi gerekiyor. Genellikle şikayetçi olanlar hastadan çok hastanın yakınları tedaviye zorluyorlar. O durumda tedavi, basit horlama da olsa tedavi gerektiriyor. Çünkü kişinin başkasını rahatsız ettiği için kendileri de rahatsız oluyorlar. Bu durumda bir problem olarak yaratıyorlar. Ama bizim için önemli olan konu şu, bu horlamanın yanında apne varsa, yani uykuda nefes kesiliyorsa, solunum durması oluyorsa, o zaman horlama bu işin habercisi olabilir. Hemen tedaviye gitmek gerekir. Yani çok basit, yani arada ben bir kere iki defa horlamışım, bu çok önemli değil. Ama bu sürekli oluyorsa ve de şiddetli oluyorsa ve de daha doğrusu etrafı rahatsız ediyorsa, o zaman tedavi edilmesi gereken bir sosyal problem oluyor.
1: Peki hocam horlama, uyku apnesi en çok kimlerde görülür?
3: Şimdi genellikle klasik bilgi olarak efendim yaşlılarda, işte şişman erkeklerde görülür diye bir bilgi vardır. Bu kısmen doğru. Yani hastaların çoğu erkekler. Kadınlara göre 2-3 kat daha sık görülüyor erkeklerde. Özellikle kilolu olanlarda, şişman olanlarda, obez olanlarda diyelim, daha fazla görülüyor. O da doğru. Ayrıca alkol alanlarda, işte sedatif sakinleştirici ilaç alanlardan daha sık görülüyor. Ancak buna rağmen %70'i yaklaşık uyku apnesi olanların ve horlayanların %70'i şişman hastalar olmasına rağmen zayıf hastalarda da, zayıf insanlarda da, bayanlarda da, hatta çocuklarda da bu şikayetler görülebiliyor. Yani illa şişman olacak diye bir yaklaşım
1: yok.
3: Doğru kaide yok. Ama çoğunluğu %70'i şişman hastalar. Yaklaşık %25-30'u zayıf olabiliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Şişmanlık eşittir horlama veya uyku apnesi dememek lazım. Çünkü şişmanların ancak %3-4'ünde uyku apnesi ve horlama görülüyor.
1: Evet,
3: ama yine de risk faktörü önemli
1: teşkil
3: bir faktör
1: ediyor.
3: Yine konuşacağız bunu.
1: Çok çabuk yoruldukları için mi hocam bu obez hastalarda hani horlama daha
3: sık geliyor? Şimdi şöyle oluyor, tabii bir kere fizyoloji bozulduğu için sistem birbirini etkiliyor. Hı hı. İyi uyuyamadıkları için kilo da alıyorlar.
0: Evet.
3: Dinlenemiyorlar. Beslenme bozuluyor. Bir de bir diğer konuda gösterilmiş ki MR çekimlerinde, hı hı, boyunda kalınlaşma meydana geliyor. Hı hı. Boyun katmanları arasında yağ dokusunun MR'da gösterilmiş, bu MR çekimlerinde, evet, evet, yağ dokusunun arttığı gösterilmiş.
0: Evet.
3: Yağ dokusu artınca yanlardan hava pasajını daraltıyor. Hı hı. Zaten işin özü hava pasajının daralması.
0: Hı hı.
3: Ve sadece mesela horlayan hastalarda sadece kilo vererek bu şikayetlerinin azaldığında, ortadan kalktığında görüyoruz. Yani bir, hı hı, cerrahi işleme gerek kalmadan kiloyu kontrol ederek düzelebiliyor. Tabii sadece kiloyu kontrol etmek yetmiyor. Egzersizi de artırmak lazım. Aslında nasıl önleyebiliriz konusunda, evet, bundan yine bahsedeceğim size.
0: Evet hocam. Peki hocam, nasıl anlayabiliriz yani bizlerde uyku apnesi olduğunu? Belirtileri nelerdir?
3: Evet. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi horlama eşittir uyku apnesi değil dedik.
0: Evet.
3: Yani, hı-hı, ikisi birlikte de olabilir.
0: Evet.
3: Tek başına sadece horlama da olabilir. Basit horlama da olabilir.
0: Hı-hı.
3: Şöyle anlayacağız. Diyelim eşinizin gece uykuda birdenbire nefesi kesiliyor mu?
0: Hı-hı.
3: Ya da nefesi durdu mu belli, evet, bir süre? Ya da birdenbire derin bir iç çeker gibi aniden bir nefes alıp aldı, hı-hı, mı? Almaya başladı mı? İkincisi, sabahları yorgun kalkıyor mu? Uykusunu alamamış, yorgun vaziyette, evet, kalkıyor mu? Yine gündüz iş yaparken yorgun ve uykulama hissediyor. Zaman zaman olduğu yerde uyukluyor mu?
0: Hı-hı.
3: Bir diğer şey, enerjisinde, motivasyonunda azalma var mı?
0: Evet hocam.
3: Konsantre olmakta güçlük çekiyor mu?
0: Hı-hı.
3: Cinsel arzularında isteksizlik var mı? Horlaması var mı? Horlama da önemli, evet, şiddetli, evet, horlaması var, evet, mı? Bir diğer konuda kilolu ya da kilo verememekten şikayet, hı hı, ediyor mu? İşte bu hastalar uyku apnesi olabilir bu, hı hı, hastalarda.
0: Evet hocam. Peki uyku apnesinin tipleri var mı hocam?
3: Evet, uyku apnesinin kabaca biz iki tipe ayırabiliyoruz.
0: Hı hı.
3: Yalnız uyku apnesinde önce tıkayıcı tip dediğimiz bir uyku apnesi tipi var. Bir de merkezi tip uyku apnesi var. Hı hı. İkisi birbirinden daha farklı. Ama sonunda ikisi de apne yaratıyor.
0: Evet hocam.
3: Tıkayıcı tip uyku apnesinde daha çok solunum yolunda kasların gevşemesi sonucu hava pasajını tıkaması söz konusu.
0: Hı hı.
3: Bu yeri değişebilir. Bu tıkayıcı tip apne. Halbuki merkezi apne dediğimiz, hı hı, uyku apnesinde, merkezi apnede daha çok beyinden, uyku merkezinden kaslara giden doğru sinyallerin gönderilememesi sonucu ortaya çıkıyor. Yani, hı hı, bir mekanik tıkanıklık söz konusu değil ama sonuçta yine bir uyku apnesi oluşuyor. İkisinin, hmm, tedavisi biraz daha farklı. Mesela merkezi uyku apnesi varsa, yani beyinden kaynaklıysa bu durum, orada sadece medikal tedavi ya da maske tedavisi verilebilir. Ama, hmm, tıkayıcı tip apne varsa doğaldır ki o tıkanıklığı açmanız lazım.
0: Evet.
3: Bunun yolu da cerrahi müdahaleler olması gerekir.
0: Evet. Peki hocam, uyku apnesi sendromunun tanısında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
3: Şimdi uyku apnesinde biz, yani önce horlamayla, dediğim gibi ipucu, hı hı, bir kere horlamayla gelmiş olacak,
0: evet,
3: bize. Önce bu horlama sadece basit bir horlama mıdır? Yoksa uyku apnesinin bir
0: evet,
3: komponenti midir? Yani, hı hı, o apneyle, horlamayla birlikte apne de var mıdır? Bunu ayırmamız gerekiyor.
0: Evet hocam.
3: Bunu ayırmak için biz ilk önce bir doğal olarak hastanın öyküsünü alıyoruz. Yani,
0: evet,
3: bize bilgi veriyor. Çok iyi analiz alırsanız.
0: Doğru bilgi vermesi, evet, tabii ki çok önemli.
3: Hatta etrafındakiler daha iyi bilgi veriyorlar.
0: Evet.
3: Hatta öyle hastalarımız oluyor ki, diyor ki eşim nefesi kesildiğinde ben de nefesimi tutuyorum.
0: Hı-hı.
3: Ben dayanamıyorum. O hala 60-50 saniye olmuş, hala nefes almıyor diyor. Korkuyorum,
0: evet,
3: diyorlar. Yani bu şekilde fark ediyorlar. Gözlem çok önemli.
0: Evet.
3: İkincisi, bu işlerde altın standart, bunu ayırmak için, yani uyku apnesi var mıdır, tıkayıcı tip midir, hı-hı, yoksa merkezi tip midir, bunu ayırmanın en iyi yolu, hı-hı, uyku test dediğimiz polisomnografi denen bir test.
0: Evet hocam.
3: Bu testle altın standart kabul ediliyor.
0: Hı-hı.
3: İsterseniz ondan çok kısa bahsedeyim.
0: Evet hocam.
3: Polisomnografi dediğimiz uyku testi, biz genellikle işlem yapmadan önce bunu istiyoruz. En azından bir cerrahi, hı-hı, müdahale yapmadan önce bunu istiyoruz kanıtlamak, değerlendirmek için. Burada hasta bir gece uyku laboratuvarında misafir ediliyor.
0: Evet,
3: aynı
0: hocam,
3: evde yatar gibi burada gelip, hı-hı, de normal uykusunu alıp yatıyor. Ve o sırada bütün parametreleri ölçülüyor. Birçok parametre. Örneğin kan basıncına bakılıyor, nabızın sayısına bakılıyor, kandaki oksijen doygunluğuna bakılıyor, kaça, hı-hı, kadar düştüğüne bakılıyor. Ondan sonra uykuda nefesi durdu mu? ona bakılıyor. Kaç evet. defa durdu onun sayısına bakılıyor ve bunlar kaydedilerek hastamızın apnesi tıkayıcı tip uyku apnesi mi yoksa bir merkezi apne mi, o ayırt ediliyor. Bir de bunun derecesi
0: evet.
3: yapılıyor. Biliyorsunuz apne demek soluk durması demek.
0: Evet hocam.
3: Yani herkesin belli bir süre soluğu durabilir. Bu 10 saniyenin üzerinde olduğu zaman bizim patolojik kabul ediyoruz. Hı hı. Yani bu sayı önemli. Bir saat içinde kaç defa
0: nefesin
3: durduğu bu önemli. Tabii burada şu sorunlarla da karşılaşıyoruz. Hasta yabancı bir ortamda uyumaya çalışırken hı hı. tedirgin olabiliyor.
0: Acaba horlar mı?
3: Yani nasıl uyuyacağım? Burada yabancı bir yerde yatıyorum diye şey yapıyor ama sonuçta bir şekilde doğal ortamı hı-hı. sağlamak lazım. Belki evdeki kadar uyumasa da bir iki saat geç de olsa sonunda uyuyarak bize bilgi verebiliyor.
0: Evet.
3: Bu şekilde polisomnografi altın standart. Tabii şeyler de var. Bazı anket soruları var. Sizin evet. demin birkaçından söz ettiğiniz sorular gibi. O soruları sorarak da
0: yeticiye ulaşabiliyor musunuz hocam?
3: Evet, büyük oranda şey fikir veriyor. Hı-hı. Yani o sorulara cevapladığı zaman.
0: Hocam kaldığımız yerden tabii, devam edelim. Telefon bağlantımız var. Alo.
4: Alo.
0: Hoş geldiniz. Buyurun, sizi tanıyabilir miyiz?
4: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim efendim. Buyurun.
4: İzmir'den arıyorum. İsmim Nuri.
0: Buyurun Nuri Bey.
4: Kadir'e. Şimdi hocamın anlattığı şeyleri izliyoruz. Yayınızı zevkle dinliyorum hocamın anlattıklarını da. Gece böyle bir anda nefes kesikliği oldu bende. Aniden uyandım derin uykudan. Kalktım böyle derin bir nefes aldıktan sonra tıkanıklık geçti. Ama hocamın bahsettiği işte uykuda düzensizlik, dinleniyorum, uykumu alıyorum ama bu yaklaşık 1-2 ay arayla 2 defa tekrarladı. Bunu gidip hangi şeye bildirmemiz lazım, kontrol ettirmemiz lazım. Hocamın bu konuda düşünceleri nedir, öğrenebilir miyiz?
0: Hocam az önce de bahsetmiştik zaten.
3: Soruyu nefesi... bana açarsanız çok iyi.
0: Geceleri uyuduğu zaman bir nefes kesilmesiyle kalkıyormuş hastamız.
3: Evet.
0: Bu konuyla alakalı yardımlarınızı bekliyor.
3: Anladım.
0: Az önce de bahsetmiştik.
3: Önce bir test yapıp polisomnografi uyku testinden evet. randevu alıp bir uyku testi yapıp orada dereceyi saptayıp ondan sonra da iyi bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamak lazım. Çünkü önemli olan burundan genize kadar hava yolunun açık kalması. Yani orada bir problem var mı onun saptanması. Önce uyku testi, sonra iyi bir kulak burun boğaz muayenesi.
0: Evet.
3: Eğer orada tıkayan bir şey varsa onun ortadan kaldırılmasını evet. önerebilirim.
0: Yani uzman tarafından muayene edilmesi gerekiyor.
3: Evet, yani bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamasını öneririm. Çünkü ilk mekanik olarak, anatomik olarak bir tıkayan bir şey var mı, darlık var mı onu görmek lazım. Şöyle de söyleyebilirim. Eğer gece uykudan uyanırken evet. böyle ellerini kollarını hareket ettirerek birdenbire boğuluyormuş gibi kalkıyorsa bu daha çok tıkayıcı tip uyku apnesidir.
0: Evet hocam.
3: Sessizce nefesi duruyorsa bu daha çok merkezi tip uyku beyinden kaynaklanan uyku apnesidir. Ama %90-95'i falan daha çok şeydir, tıkayıcı tiptir. Tıkayıcı yani bizim karşılaştıklarımız evet, daha çok tıkayıcı tip uyku apnesidir.
0: Az önce de bahsettiğiniz gibi bu testlerden geçerse hastamızda zaten tabii, sonucu ulaşacak.
3: Tabii bunlar da yetmeyebilir. Hı-hı. O zaman iyi bir dediğim gibi iyi bir anket yapılabilir. Eğer uyku testi yapılamazsa ayrıntılı anketle belki biraz fikir edilebilir. Kulak burun boğaz muayenesi yapılabilir. Arkasından da gerekirse bilgisayarlı tomografi ya da MR çektirerek yumuşak dokularda herhangi bir problem var mı, tıkayan bir şey var mı onu görebiliriz.
0: Peki hocam. Peki Nuri Bey, geçmiş olsun efendim.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam testlerden biraz bahsedebilir misiniz bize? Biraz daha açar mısınız?
3: Şimdi en altın standart dediğim gibi polisomnografi, uyku testi. Tabii uyku testinde şöyle bir sıkıntı var. Diyelim bir kliniğin 3 tane, 2 tane yatağı var.
0: Evet.
3: Orada bir kişi yatıyor, bir gece kalıyor ve rapor yapılıyor. Tabii bu sıkıntı yaratıyor. Çünkü evet. çok fazla uyku apnesi olan bir sürü kişi var. Her kliniğin 3-5 yatağı var hesaplarsanız büyük şeyde hemen dolu veriyor. O yüzden randevu almak sıkıntı olabiliyor.
0: Evet.
3: Bunların daha portatif tipleri var. Eve verilen
0: hasta
3: evet eve evet. gidebiliyor. O küçük portatif cihazla evinde uyuyor. Sonra o küçük kutuyu getirerek onu ekrana bilgisayara aktararak bu şekilde de durumu değerlendirebiliyorlar. Tabii sıkıntı şu aslında. Tanı çok önemli. Yani sorunun nerede olduğunu bileceksiniz ki tedaviyi ona göre yapasınız.
0: Evet,
3: yani doğru tıkanma yerini,
0: tanı
3: doğru
0: bu konuda çok önemli.
3: Doğru yeri saptayamazsanız bu sefer ameliyattan da başarılı olamadım, niye bu kadar istediğim sonucu alamadık diye düşünebilirsiniz. Evet. Onun için problemin saptamak, tıkanma yerini saptamak, nerenin kapattığını saptamak önemli. Tabii buradaki olay uyku sırasında meydana geldiği için kişi yatar pozisyonda, yatağında yatıyor. Fakat biz muayenemizi oturur pozisyonda.
0: Evet hocam, bu çok önemli. Siz muayenenizi oturarak yapıyorsunuz.
3: Evet, oturur pozisyonda yapıyoruz.
0: Hastamız yatarken zaten bu sıkıntıyı çekiyor. Yani
3: o yüzden
0: sonuç nasıl?
3: Elbette fikir veriyor. Yani siz bir takım büyük bir patoloji varsa onu görebiliyorsunuz. Ama bazen yatar pozisyonda ortaya çıkıyor şeyleri. İşte en iyisi mümkün olsa hasta uyurken onu görebilseniz. Bunun için nazal endoskopi yapılabiliyor. Uyku endoskopisi yapılabiliyor.
0: Evet,
3: uykuda endoskopi yapılabiliyor. O şöyle yapılıyor. Ameliyathaneye bu işlem öncesi alınıyor. Hafif sedatifler veriliyor. Çünkü tamamen uyutursanız da bu sefer bütün kaslar gevşiyor. O hiçbir zaman gerçek doğal uyku gibi olmuyor. O zaman burundan endoskopla giriyorsunuz. Yavaş yavaş ilerleyerek tıkayan yer neresi? Orayı görüyorsunuz. Horlama anında kapattığı yeri görüyorsunuz. Bir çevresel bir tıkanma mı var? Yanlardan mı darlık yapıyor? İşte bademcikler mi kapatıyor? Küçük dil mi kapatıyor? Yumuşak damak sarkıp gevşeyip o mu kapatıyor? Onu görüyorsunuz. Ondan sonra sizin müdahale yapacağınız yeri, açacağınız yeri görmüş oluyorsunuz. O yüzden nazal endoskopi, uyku endoskopisi oldukça iyi bir yöntem. Ama dediğim gibi bu da kolay değil. Ameliyathane almanız lazım. Orada görmeniz lazım. Gerçeğe yakın, en azından normal uyku pozisyonuna yakın bir pozisyon oluyor. Çünkü uyku sırasında da mesela reflü de gelişebiliyor. Ani kalp durmaları da olabiliyor. Yani bu uyku apne sırasında.
0: Aslında çok önemli.
3: Çok önemli tabii ki. O yüzden önemli. Bazen eşlik eden diğer hastalıklar nedeniyle aniden ölüme sebep olabiliyor.
0: Evet hocam. Genelde hangi hastalıklarda hocam eşlik ediyor bu duruma? Kalp hastalarında
3: kalp
0: daha fazla.
3: Kalp hastalıkları, reflü ve hipertansiyon görülebilir. Aslında olay şöyle oluyor. Sonuçta apnede hasta nefes alamayınca, nefesi birdenbire kesilince, ister merkezi neden olsun isterse hava yolunun tıkanması sonucu. Kaslar gevşedi, orayı kapattı ve tıkandı, nefes alamıyor. Nefes alamadığımın kanda karbondioksit oranı artmaya başlıyor. Kanda karbondioksit oranı artınca bu sefer hemen bu belli bir noktanın üzerine ulaşınca solunum merkezini uyarıyor.
0: Evet hocam.
3: Ve beyine diyor ki ben nefes alamıyorum, ölüyorum, ne yapacaksan yap diyor. Beyin hemen adrenalini salgılattırıyor ve ondan sonra bir takım mekanizmalar çalışmaya başlıyor. Önce uykusu yüzeyleşiyor hastanın. Çünkü nefes alamıyor. Derin uykuda bunu yapamıyor. Tabii uyku yüzeyleşince sabah kalktığında uykusunu alamamış oluyor. Çünkü derin uykusu uyuyamıyor. İkincisi kanda tansiyonu yükseliyor. Basınç artacağı için tansiyon yükseliyor. Sonra akciğerler kasılmaya başlıyor. Akciğerler aşağıya doğru daha fazla kapasiteyi artırmak için genişleyince bu sefer o da mideye baskı yapıyor. Mideye baskı yapınca midenin içindeki asit içeriği boğaza doğru gelmeye başlıyor. Tabii yatar pozisyonda olduğunuz için bunu çok daha rahat geliyor boğaza. Otururken veya ayaktayken yukarı doğru asitin çıkması zor. Ama yatar pozisyonda bu çok daha kolay oluyor. Asit gelip de soluk ses tellerinin bölgesine ya da boğaz bölgesine geldiğinde orada sonunda bir asit ödem oluşturuyor. Ödem oluşunca daha çok kasılma oluyor ve bir kısır döngüye giriyor. Bu hastalarda kalp hızı yavaşlıyor, ritim bozuklukları oluyor. Daha önce de bir şey varsa eğer bir kalple ilgili problem varsa birdenbire kalbi durabiliyor. Yani herkeste olmuyor ama bu olasılık mevcut tabii. O yüzden apneyi tedavi ettiğinizde aslında kısır döngüyü kırıyorsunuz. Yani hastanın kilo alması da kilo almasını engellemiş oluyorsunuz. Çünkü artık oksijen yakabiliyor. Fizyolojisi düzeliyor. Reflüsü düzeliyor. Bütün bu sorunları da çözmüş oluyorsunuz. Aslında bir sorunu çözerken onunla ilintili diğer sorunları da çözmüş oluyorsunuz.
0: Evet hocam. Hocam bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
5: Efendim merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Tanıyabilir miyiz sizleri?
5: Ben de teşekkür ediyorum. Adım İsmet Gür.
0: Buyurun İsmet
5: Bey. Ben uyku apnesiyle ilgili hocama bir sorum olacak.
0: Tabii sizi dinliyoruz.
5: Değerli hocam ben uyku apnesiyle ilgili ben uyku merkezinde yattım. Adnan Menderes Üniversitesi'nde. uyku apnesi teşhisi konuldu. Hani bana bir makine verdiler. Şimdi bu makine sadece bir işkencedir. Şimdi makineyle tüm gece o hortumla, o kocaman makineyle, o maskeyle uyumak çok zordur. Bunun başka yöntemi var mı? En azından bir cerrahi yöntemi var mı? Olabilir mi?
0: Maske verilmiş hocam hastanıza.
3: Anladım. Şimdi sibap ya da bitap evet. dediğimiz halk arasında maske diye bilinen burundan hava vermek yöntemi. Bu iyi bir yöntem. Etkili bir yöntem.
0: Evet.
3: Fakat alet gerektiriyor. Bir cihaz gerektiriyor. O prensibi şu. Pozitif basınç veriyorsunuz burundan. Pozitif basınç verdiniz mi küçük dil ve yumuşak damağı yukarı kaldırarak havanın geçişini sağlıyor. Yani o basınca karşı dayanamıyor. Küçük dil ve yumuşak damak yukarı kalkıyor.
0: Evet.
3: Böylelikle hastanın siz sonunda oksijenlenmesini, hava girişini sağlamış oluyorsunuz. Ama tabii bunu bir kuvvetle yapıyorsunuz. Bir basınç vererek yapıyorsunuz. Evet. Bunu yapabilmek için ama burnunuzun açık olması lazım.
0: Evet.
3: Yani bir acaba tıkayan bir şey var mı? Mesela yüksek basınç vermenizin sebebi tıkanıklığı aşmak için yüksek basınç kullanıyorsunuz olabilirsiniz. Evet. O zaman önce burunda yani ameliyat edilebilecek bir şey varsa evet. onu kullanmak faydası olacaktır. Ya bu maskenin basınç seviyesini düşürecektir ya da gerek kalmayabilir.
0: Maskeden de rahatsız olduğunu söyledi hocam İsmet Bey. Şimdi hani onun haricinde başka bir tedavi uygulanabilir mi? O maskeyi kullanmamış olsa.
3: Cerrahi tedavi şansı vardır. O kullanılabilir.
0: Evet.
3: Yani eğer ama onu şeyle anlayabiliriz. Bütün burundan genize kadar ses tellerine kadar
0: evet.
3: bütün alanı muayene ederek evet. bu pasajda tıkanıklık yaratan bir problem varsa onu çözebiliriz. Ama merkezi uyku apnesi ise yani böyle bir obstrüktif değil de tıkayıcı tip değil de uyku merkezinden kaynaklanıyorsa o zaman sadece elimizde silah olarak bir tek maske yöntemi kalıyor.
0: Maske.
3: Başka bir şey
0: evet,
3: kalmıyor.
0: Hocam. Peki hocam teşekkür ederiz. İsmet Bey'e geçmiş olsun efendim.
5: Teşekkür ediyorum. Sayın hocama da teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Rica ederiz. Teşekkürler efendim. Hocam peki çocuklarda görülen uyku apnesi nedir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
3: Şimdi büyüklerdeki uyku apnesinin sebebi daha çok küçük dil,
0: evet.
3: yumuşak damak ve dil kökü bölgesinin gelip hava pasajını tıkaması.
0: Evet hocam.
3: Ama çocuklardaki biraz daha farklılık arz ediyor. Çocuklarda en çok bademcikler, yanlardan bademcikler ve de yukarıdan geniz eti dediğimiz geniz bademciği, üçüncü bademcik olan bu sorumlu oluyor. Özellikle 3-5 yaş arası çocuklarda, okul öncesi çocuklarda bu birincil problem. Yani adenoid diyoruz, geniz eti ya da adenoid dediğimiz durum. Şöyle düşünün, sağda solda birer tane bademciğimiz var. Yani
0: evet,
3: o şişen
0: hocam.
3: Bildiğimiz bademcik. Tam küçük dilin arkasında burun deliklerinin çıkış noktasında bir üçüncü bademcik var. İşte geniz eti,
0: evet.
3: bademcik dediğimiz
0: evet.
3: durum bu. O burun etinden farklı, burundaki konkalardan söz etmiyorum. Geniz arkasındaki, küçük dilin arkasındaki etten söz ediyorum. Bu normal insanlarda bademcik olduğu gibi çocuklarda bu geniz bademciği de var. Herkes de var. Yani bazen bende var diyorlar. Öyle yok herkes de var. Ama önemli olan şu. Pasajı tıkıyor mu tıkamıyor mu? Bu bazen çok büyüdüğü zaman gelip hava pasajını tıkıyor. Ve burundan hava girdiğinde arkadan çıkamıyor. Gidemiyor. Hava geçemiyor orayı. Ve geniz eti aslında şeyden daha önemli. Bu hava pasajını tıkama konusu bademcikten daha önemli.
0: Evet hocam.
3: O yüzden burada çocuklarda bunun tedavisi de kolay. 8 yaşından sonra küçülmeye başlıyor.
0: Evet hocam.
3: Ama 8 yaştan sonra küçülecek. O zaman biz bekleyelim de küçülsün deme şansımız da yok tabii. Çünkü sonunda siz böyle beklerseniz damak gelişimini, damak yapısını, çene yapısını bozacaksınız.
0: Evet.
3: Çocuk iyi beslenemeyecek.
0: Bunlar da önemli.
3: Tabii şeydi. Oksijen alamayacak, uyuyamayacak, okul başarısı düşecek. Yani onun için bunu cerrahi olarak tedavi etmek gerekecek.
0: Evet,
3: yani
0: hocam.
3: O yüzden bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geniz etinin alınması çok önemli. Eğer varsa almak lazım. Bu sonra ileride işte apneli büyükler olmaması için çocukların
0: baştan
3: geniz eti ameliyatı şiddetle öneriyorum. Bu arada bademciklerin durumu için bir şey diyemeyeceğim. Bademcikler eğer yanlardan onlar da çok iri ve kapatıyorsa bademcikleri de almak gerekecek. Bu söylediğim şeyle karıştırılmasın. Hani sık sık bademcikleri senede 5 defadan fazla şişenlere bademcik ameliyatı öneriyoruz. Bu onun dışında bir şey. Mekanik tıkanıklığa bağlı bir durum.
0: Hocam geniz eti belirtileri nelerdir çocuklarda? En çok gelen sorulardan biri aslında.
3: Şimdi geniz eti eğer çocuk yattığında ağız açık uyuyorsa, horlaması varsa geniz eti var demektir.
0: Evet.
3: Ancak şunu kabullenmek lazım. Mesela bademcikler şiştiğinde de ağız açık uyum olabilir, horlama olabilir. Nasıl bademcikler şişince geniz eti de şişebilir. Fakat bu düzeldikten sonra, enfeksiyon hali düzeldikten sonra, çocuğun hiçbir şikayeti yokken, enfeksiyonu yokken, ateşi yokken hala horluyorsa, hala ağız açık uyuyorsa geniz eti var demektir. Geniz eti ne demek onu söyleyeyim. Yani şöyle düşünün. Burun ön deliklerinden hava giriyor. Arkada da aynı çıktığı iki tane delik var.
0: Evet.
3: Siz bir tane sakız alıp geliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz şeye. Çıkış deliğine.
0: Evet.
3: Ondan sonra hadi yavrum koş, hadi yemeğini ye, hadi zıpla diyorsunuz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Çünkü oradan burun akıntısı da olamıyor. Sürekli burun akıntısı oluyor. Arkaya doğru gidemiyor.
0: Evet.
3: Ondan sonra burundan nefes alamadığı için çocuk, fizyolojik olan odur. Burundan nefes alamadığı için üst çene yapısı bozulmaya başlıyor.
0: Evet, tamam.
3: Damak kubbesi, çene yapısı C biçiminden U biçimine dönüyor. Daralıyor böyle.
0: Evet, evet.
3: Ve damak kubbesi de yükseliyor. Hem daralıyor hem yükseliyor. Sonunda dişler bu kavise sığamıyor ve eğri büğrü olmaya başlıyor.
0: Evet, evet.
3: Sürekli ağız açık uyuduğu için dişleri çürümeye başlıyor.
0: Bu da çok önemli bir faktör.
3: İştah kesiliyor.
0: Evet.
3: Hatta bir arkadaşımız şeyden yayından önce bana sordu. Geniz eti ameliyatı iştah açar mı diye. İştah açıldı geniz eti ameliyattan sonra dedi. Bu normal midir diye sordu. Evet, dedim, normaldir. Çünkü daha önce çocuk doğru dürüst nefes alamıyordu ki yemek yiyebilsin, yediğinden zevk alabilsin. Aslında bu şimdiki normal durum dedim.
0: Evet.
3: Fakat yine de tabii obeziteyi önlemek için onu kontrol etmek lazım. Yani geniz eti... Bir de bu çocuklar hafif ağız açık uyuduklarından dolayı, dolaştıklarından dolayı şey gözükürler. Böyle apatik, biraz böyle zor anlayan çocukmuş gibi gözükürler.
0: Evet.
3: Okul başarıları daha düşük olur. O nedenle geniz etini bertaraf etmek lazım. Bunun da yöntemi tabii cerrahi olarak olacak.
6: Şimdi reklamlar.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hocam kaldığımız yerden tabii devam edelim. Bir telefon bağlantımız var. Alo.
3: Alo.
2: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Buyurun.
3: Benim 10 yaşında kızım var. Ameliyat oldu 6 yaşında. Geniz eti vardı. Kulakları duymuyordu.
2: Geçmiş olsun.
3: Bir de bademcikleri alındı. Ama gene benim kızımın aynı doktor beyin anlattığı gibi dişlerinde yamukluk var. Dişlerinde çürüklük var. Tıpkı evet, aynı anlattığı gibi. Ama şu an yine horluyor. Bilmiyorum yine var mıdır geniz eti, oluyor mu? Bu horultuları, dişleri gene yamuk yamuk çıktı. Ağız yapısı çok kötü. Yazık çocuğum. Biraz konuşma aslında zorluğu da çekiyor. Ondan olabilir mi? Dili uyuduktan sonra yarım saat dil yukarıda uyuyor. Ağzı kapalı ama. Baya bir terliyor. Sıkıntıyla uyanıyor. O acaba geniz eti mi var? Onu bir sorayım dedim doktor bey.
2: Ameliyat olduğu halde hala.
4: Hala oluyor.
3: Evet. Evet.
4: Geçmiş olsun efendim. Şimdi bu başta baş bölgesinde terleme olur. Çocuklar evet, sıkıntıyla uyurlar. Bu geniz etiyle uzun süre yaşadığı için, bu kızımızda da uzun süre yaşadığı için geniz eti, hemen ameliyat olmadığı için bir günde olmuyor zaten bu tip değişimler. Birkaç yılda oluyor. O yüzden damak yapısı ve çene yapısı bozuluyor.
3: Evet.
4: Buradan sonra belki ortodontik müdahalelerle bu dişleri düzeltmek gerekebilir. Bir tel takarak o şeyleri düzeltmek, çene yapısını düzeltmek gerekebilir. Ya da çeneyi açıcı ortodontistler bazı çeneyi açıcı işlemler yapıyorlar. Onlar yapılabilir. Bir olasılık şu olabilir. Geniz eti kalan kısımdan tekrarlamış olabilir. Bir olasılık olabilir.
2: Evet,
4: ama normalde biz 10 yaşından sonra çok fazla beklemeyiz. Ama yine de olabiliyor. Kontrol etmek lazım. Yani hala geniz eti var mı yok mu? Ama geniz eti dışında burun kemiğinde erilik varsa o da bu şikayetleri yapıyor olabilir. Yani tetikliyor olabilir. Eğer sadece geniz eti ise şeyden düzey arada bir geçiyor olabilir. Ama burun kemiğinde erilik varsa, hiç düzelmiyorsa, o zaman daha kalıcı bir problem olabilir. Yani yine burundan genize kadar hava yolunu kontrol etmek, bir muayene etmek gerekir. Bir kulak burun boğaz muayenesi öneririm. Şöyle bir sıkıntımız var. Yaşı henüz daha 18'den küçük olduğu için burunda müdahale gerekirse de çok fazla kemiğe yönelik müdahale yapmayacağız. 18'i bekleyeceğiz burun için. Ama geniz eti yine varsa veya bir tekrar kalan kısımdan bir üreme olmuşsa, o zaman belki onu almak gerekebilir.
2: Peki Türkan Hanım, geçmiş olsun efendim.
3: Teşekkür ederim.
4: Diş içinde şey ederim, öneririm. Yani biraz birkaç yıl içinde ortodontiye giderek en azından dişleri düzeltme imkanı var.
2: Tel hocam takarak tekrarlayabiliyor da yani geniz eti bu.
4: Aslında şöyle diyeyim.
2: Neden kaynaklanıyor?
4: Usulüne uygun alınırsa geniz eti aslında çok tekrarlıyor demek doğru değil. Yani tekrarlıyor dememem lazım. Ama diyebilirsiniz ki filanca bizim bir tanıdığımız işte geniz eti ameliyat oldu. İşte bir sene sonra, iki sene sonra bir daha oldu. Olabilir. Sebebi şu olabilir. Bir, alınırken orada bir kısım doku kalmıştır. O doku tekrar üremiş olabilir. Yoksa eğer tam alınmışsa kolay kolay şey yapmayabilir. Bir de şöyle bir şey olabilir. Siz geniz etini almışsınızdır. İki yandan da bademcikler büyüyerek onlar da pasajı tıkamış olabilirler. Yani geniz eti değil de yanlardan bademciklerin büyümesinden olabilir. Yani ya da başka bir problem vardır. Belki hastamızda da öyle bir şey olabilir. Burunla ilgili bir problem olabilir. Burunda polip olabilir. Burun kemiği eğri olabilir. Burunun kendi etleri, normalde olan etleri normalden daha büyük olabilir. Bunlar da yine burun tıkanıklığı yapacaktır. Biz ona ayıramadığımız için, yani burnu tıkalı genizden mi horluyor yoksa burun etinden mi horluyor, polipten mi horluyor, şeyden, onu ayıramadığımız için yine geniz etinin olduğunu düşünebiliriz. Ama tekrarlaması olağan değildir. Yani geniz eti alınırsa kolay kolay bir daha gerek kalmaz ameliyata, ama tek tük olgularda da olabilir.
2: Hocam peki ne zaman tedaviye başlanmalı?
4: Geniz eti için bir şey.
2: Geniz eti için.
4: Geniz eti için bir kere bu dediğim gibi 3-5 yaş arasında daha sık bir durum. Çocukta solunum problemi, uyku apnesi, horlama yapıyorsa onu tedavi etmek lazım. Yalnız burada tedavide hemen yarın ameliyat olmanız gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bu söylediğim bozulmalar bir yılda, iki yılda, birkaç yılda ortaya çıkmakta. Yani hemen bir günde bir günde olmuyor. Ama siz bu fizyolojik olan burundan nefes almayı sağlarsanız, sonra da bu bozulmalar belli bir ölçüde kendi kendine düzelmekte.
2: Evet.
4: Onun için bence geçirmeden yapmak lazım. Evet. Yani çünkü damak yapısı bozulmadan bir de demin hastamızın bir soru da vardı. Kulağına da tüp takıldı diyor. Geniz eti sadece hava yolunu kapamıyor. Aynı zamanda öztaki borusunda ağzını tıkayarak kulakta sıvı birikmesine neden oluyor. Evet. Ve işitme kaybı da yaratıyor.
2: Evet.
4: O yüzden kulağına tüp takarken, işitme problemini çözerken geniz etini de almak olayın temelden çözücü olacak. O yüzden çok hem uyku apnesinde de geniz eti karşımıza çıkıyor. Kulakta sıvı birikmesinde de geniz eti karşımıza çıkıyor.
2: Evet.
4: O yüzden ayrıca enfeksiyonlarda yani solunum pasajını açmak zorundasınız. Evet, açık hocam. Tutmak zorundasınız.
2: Hocam bir telefon bağlantımız daha var. Alo. İyi günler, hoş geldiniz efendim. Buyurun.
1: Teşekkür ederim efendim. Benim 45-50 senedir boğazdan yapmayı da öptürüğüm var.
2: Geçmiş olsun efendim. Buyurun.
1: Doktor Bey'e bunu sormak istiyorum. Ben İstanbul'da falan çok yattım. Tıplarda, hastanelerde ama bir çare bulamadım. Yanma. Boğazımın içinde.
2: Boğazda yanma varmış hocam.
1: Kışın oluyor. Yani yazın sıcaklarla geçiyor.
4: Hı hı. Ne yapınca geçiyor? Ya,
2: sadece yazın geçiyormuş hocam. Kışın daha çok.
1: Boğazımın içinde yanma doktor bey.
4: Anladım.
2: Boğazda yanma.
4: Burundan normal nefes alabiliyor musunuz? Bu da önemli.
1: Çok hafif bir burnumu çarpmışım. Bir içinde eğilik var dediler. Hastanelerde çekme ameliyata gerek yok dediğimi gördüler. Burnumun içindeki kemiği. Hafif bir yamulma varmış. Sıkıntı o. Ağzımı açarak geziyorum. Tabii devamlı yanma.
2: Yanma hocam.
1: Boğazımın içinde. Başka ciğerlerinde falan bir şey yok.
4: Şöyle olabilir. Burun kemiği, burunla ilgili bir sorunun da sorun
2: var. Evet, burunla ilgili
4: evet.
2: Bir
4: şimdi sıkıntısı var. Boğazla ilgili sıkıntılarımızın çoğunda burundan nefes alamamak sıkıntı yaratıyor. Hı-hı. Onun için burundan nefes almayı sağlamamız gerekiyor.
2: Evet.
4: İyi bir burun muayenesi, endoskopik muayene ve burunda eğer problem varsa tıkayan bu bir burun orta bölmesinin septumda bir eğrilik olabilir. Pardon,
1: hocam. Affedersiniz. Hocam daha çok boğazımın içinde. Yani sıkıntı boğazımda. Kışın oluyor, yazın yok.
4: Anladım.
1: Kronik farangit diye İstanbul Çamlıca göğüs kasada.
2: Kronikleşmiş bir şey olabilir mi hocam?
4: Kronikleşmiş bir şey olabilir. Reflüden olabilir.
2: Evet.
4: Eğer yatınca artıyorsa bu reflü olduğunu düşündürebilir bize. Yani yatar pozisyona geçince artıyorsa alerjik olabilir.
2: Hı-hı.
4: Burunun tıkanması en önemli sorun olabilir. Kurumaya neden oluyor. Yani
1: evet.
4: Uyku apnesi olanlarda da bizim bu ağız kuruluğunu görüyoruz.
2: Oluyor, evet hocam.
4: Sıvı kaybına neden oluyor. Kurulma neden oluyor. Bu çok önemli. Ortamın nemli olması önemli.
2: Evet.
4: Yani bence sorunun çözümüne önce burunun açık olmasını, normal nefes almasını sağlı hale getirmemiz gerekiyor.
1: Küçük dilde sarkma ve boğazımı sürtme yaptığından bundan da yaptığını söyledi İstanbul'da bir doktorumuz.
4: Ne yaptı?
2: Burnunuzda mı bir çarpma oldu?
1: Boğazımın içinde, sürtme, küçük dilde sarkma olduğu için
2: sarkma
1: küçük dilde boğazı devamlı tahrik şey ediyor dediler.
4: Aslında tükürük varsa tükürük çok koruyucu bir şey. Tükürük olduğu için o küçük dilin oraya dokunması bir tahriş yaratmaz.
2: Evet.
4: Sadece bu horlama yaratır. Orayı kapatıp apne yaratır ama boğazda yanma yaratmaz.
2: Hı-hı.
4: Genellikle burundaki tıkanıklık kuruluk neden yaratarak olmaz. Bunun neden olur. Yani şeyin faydası olmaz. Küçük dili kısaltmanın sadece apneye horlamaya faydası olur. Yanmaya faydası
1: hocam,
4: olmayacaktır.
1: Kesilse acaba fayda eder mi? Bu öksürüğümü keser mi diye düşünüyorum.
4: Hayır. Şeyi horlamanıza fayda eder.
1: Horluyorum da tabii efendim.
4: Ha, ona faydası olur ama boğazdaki yanmaya faydası olmaz. Çünkü yani, o zaman buruna yönelik operasyon da yaptırmanız lazım. Ya ikisi aynı anda veya kademeli olarak sırayla yapılabilir.
1: Lafınızı kesiyorum. Küçük dilde bir sarkma olduğunu söylendi. Bu devamlı oraya şey diyor. Hani devamlı sürttüğü için acaba öksürük ondan...
4: Anladım ama tükürük olduğu için tükürük şey yaratmaz. Evet. Tahriş yaratmaz.
1: Yaratma.
4: Tükürük onu korur.
1: Tamam hocam. Tamam.
4: Geçmiş olsun efendim.
2: Geçmiş
1: teşekkür
2: olsun efendim.
1: Ederim.
2: İyi günler dileriz.
1: Vallahi
2: hocam bir de eczanelerde satılan bir uyku bandı diye reklamlarımızda da çıkıyor. Uyku bantlarının faydası
4: şimdi
2: var mı hocam?
4: Şimdi onlar mekanik olarak tabii şey yapınca, mekanik olarak açmasının bir faydası olacaktır. Ama dediğim gibi dıştan açmak yerine aslında orada bir İçten, rahatlıyorsanız içten onu bir radyo frekansla halletmek çok daha kolay olacaktır. Ama sonunda bir zararı yok, zararı olmayan yöntemin. Mesela yüksek yastıkta yatmak, odanın nemli olması, bunlar avantaj sayılır. Size şunu söyleyeyim. Mesela sırt üstü yattığınızda horlama oluyorsa en basit yöntem, en zararsız yöntem pijamaya pimpon topu dikmektir. Hasta rahatsız olur, hemen yan döner. Mesela uygulanabilecek bir yöntemdir. Yani zararsız olan yöntemleri uygulayabilirsiniz ama bütün bunlara rağmen...
2: Siz de hocam ilk başlarda bunu tavsiye ediyor musunuz?
4: Şimdi şöyle...
2: Uyku bantlarını
4: mı?
2: Evet.
4: Şey yapabilirsiniz, bir sakıncası yoksa kullanabilir.
2: Yani sıkıntı olmaz.
4: Hayır. Yani ama çözüm değil, onu söylemek istiyorum.
2: Çözüm değil. Yani sizin demeniz
4: bu bir oradaki sizi rahatlatan olay. Yani iki yana burnu çektiğinizde rahatlıyorsa hasta, demek ki içeride bir sorun var demektir.
2: Evet.
4: O halde o zaman siz içerideki problemi halletmeniz kalıcı çözüm olacaktır. Ama siz bu işlemi yaptırana kadar kullanmak istiyorsanız onun bir sakıncası yok.
2: Hocam horlama ve uyku apnesi tedavisini önlemek mümkün mü baştan? Bir ilaçla bir tedavisi var mı hocam?
4: İlaçla tedavisi yok ama şey yapabilirsiniz. Yok. Yani önce kilolu ise kiloyu vermek.
2: Kilo çok önemli.
4: Çok önemli. Evet obezite çok önemli. Yani hocam, bu boyunda kalınlaşma, işte yağ dokularının arada birikmesi. Çünkü bu gösterildi, MR'la gösterildi ve dediğim gibi sırf şey yaparak, kilo vererek ameliyattan kurtulan hastalarımız oluyor. Tabii kolay bir şey değil, onu söylüyorum. Uyku kalitesini artıracaktır. İkincisi, sadece kilo vermek tek başına yeterli olmayacak. Egzersiz de aktiviteyi de artırarak birlikte yapmak gerekecektir. Bir diğer konu mesela alkol 3-4 saat önce, yani uyumadan 4 saat önce alkol almayı kesmek, 3 saat önce yemek yemeyi kesmek faydalı olacaktır. Yine antihistaminikler dediğim ilaçlar, alerji ilaçları.
2: Evet.
4: Bunlar da uyku verdiği için yatarken bunu alırsanız iyicene kaslar gevşeyip horlamayı ve apneyi artıracaktır.
2: Evet,
4: onun için bunlar da gece yatarken bu tip ilaçları almamak, uyku ilaçları artıracaktır. İşte alkol artıracaktır. Sırt üstü yatmayıp yan yatmayı, yatıcı yastıklar kullanabilirsiniz. Onların faydası olacaktır. Bir diğer olay da sigara olayıdır. Sigara kesinlikle bırakılmalı. Ya da sigara içerinin yanında da durulmaması gerekiyor. Çünkü sigara da sonunda o bölgede ödem yaratıyor.
2: Evet.
4: Ödem de zaten dar olan bölgeyi iyicene sıkıştırıyor. Onun için sigaradan da uzak durmak gerekecektir. Bunlar sadece, yine bir daha söylememde yarar var, hafif derecedeki apnelerde yararlı olabilir. Ağır, orta ya da ileri derecede bir apnede bunu önlemek mümkün değil. Onu mutlaka cerrahi yöntemler ya da CPAP kullanılabilir. Ameliyat olamayan hastalar yine mecburen maske kullanacak. Çünkü onlarda başka şansımız yok. Mesela kalp hastalığı ya da başka bir rahatsızlık nedeniyle ameliyatı riskliyse, yapılamıyorsa o zaman, çünkü genel anestezi altında yapmak lazım bu operasyonları. O zaman mecburen maskeyi kullanmak durumunda.
2: Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin de son olarak

0: 2026 Pazar efendim ve saatlerimiz her zamanki gibi hafta sonu ana haber vaktini 19.45'i gösteriyor. TGT Haber hafta sonu ana haberde yeniden karşınızdayım. Editörüm Kaan Kalyoncu ile birlikte iyi hazırlandık bugün sizler için. Hafta sonu olmasına rağmen önemli haberler var. Yönetmenim Hasan Çavdar beşli grafiği veriyor ve gününe çıkan başlıklarını birlikte inceliyoruz. Cuma günü başlamıştı Zero Waste Sıfır Atık Forumu. Önemli bir etkinlik. Efendime söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gala yemeğinde bir konuşma yaptı ve iklim krizinin, iklim değişikliğinin savaş gibi önemli bir küresel sorun olduğuna değindi. Haberde ayrıntılarına birlikte bakacağız efendim. Özgür Özel'in mutlak butlan kararından sonra ilk yaptığı iş grup başkanlığı seçimi yapmak olmuştu. Hali hazırdaki efendime söyleyeyim delegelerle Müslüm Sarı CHP'nin sözcüsü seçilmişti Kılıçdaroğlu döneminden sonra. Butlan kararı sonrası dedi ki Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek. Aynı zamanda salı günü için gelsin meclise kararın arkasında dursun da dedi. Bakacağız ayrıntısına birlikte. Evet, tetikçi de kurye de tutuklandı dedik. Can Polat cinayeti. Dilan Polat'ın koruması, Engin Polat'ın kuzeni öldürülmüştü. Hem tetikçi hem kurye yakalandı. Bakacağız bu önemli sosyal medyayla bağlantılı konum verme dahil kriminal olayın ayrıntılarına. Son 10 yılda bir de tabak enflasyonuna bakalım dedik. 2016 senesi efendime söyleyeyim dünyada pandeminin çok evveli berisi, henüz bir kriz görünmüyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali. Kıvrım kıvrım akarya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benim ise alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyımda geziyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden Şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Bütün bunlar sendedir bu grift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftan assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifretten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Senle ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kadar. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk.

Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, davet edilen yere gitmemek günahtır. Davet olunmadığı yere gitmek, hırsızlık etmek olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Mevlana Celaleddin Rumi. Değerli dinleyenler, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin adı Muhammed, lakabı Celaleddin olup Anadolu'ya gelip yerleştiği için Rumi diye anılmıştır. Mevlana diye meşhur olmuştur. Mevlana, Efendimiz demektir. 1207 yılında Belh şehrinde doğdu, 1273 yılında Konya'da vefat etti. Kadiri tarikatındandı. Soyu baba tarafından Hazreti Ebubekr Sıddık'a, anne tarafından İbrahim Ethem Hazretlerine ulaşmaktadır. Babası Sultanül Ulema Muhammed Behaeddin-i Veled, büyük alim ve veliydi. Daha çocukken babasının kalbindeki feyizlere kavuştu. 5 yaşındayken kiramen katibin meleklerini, evliyanın ruhlarını ve sokaktaki cinleri görürdü. Ney ve dümbelek çalmadı, dönmedi, raks etmedi. Bunları sonra gelen cahiller uydurdu. Farsça olan divanında 30 bin, Mesnevisinde 47 bin beyt vardır. Daha birçok kıymetli eserleri de bulunmaktadır. Nakşibendi tarikatının büyüklerinden Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, Mevlana Celaleddin, evliyanın büyüklerinden ve ehli sünnet alimlerinden de buyurdu. Yine buyurdu ki, üç kitabın eşi yoktur. Bunlar Kur'an-ı Kerim, Buhari-i Şerif ve Celaleddin Rumi'nin mesnevisidir. Yani evliyalık yolunun kemalatını bildiren kitapların en üstünü mesnevidir. Evliyalık ve nübüvvet yollarının kemalatını ve inceliklerini bildirmekte ise İmam-ı Rabbani'nin mektubatının eşi yoktur. Onun çeşitli din, mezhep, meşrep sahibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevazu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları, mensup olduğu İslam dininin yüksek ahlak telakkisinden bazı örnekleridir. Onda bunlardan başka İslam ahlakının diğer hususları da kemal derecede mevcuttur. Bunların hepsini saymak, İslamiyeti tam olarak anlamak ve anlatmakla mümkün olur. Hazreti Mevlana'yı yalnız bir mütefekkir, şair, hümanist gibi düşünmek ve öylece anlamaya çalışmak, asıl varlığı bırakıp herhangi bir özelliği içinde sıkışıp kalmaya benzer. Buysa en azından Mevlana'yı çok eksik ve yarım anlamaya, hatta hiç anlamamaya sebep olabilir. Nitekim Hazreti Mevlana'yı, sözlerini, yolunu anlamanın anahtarını kendisi şöyle dile getirmektedir. Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım. Tasavvuf deryasına dalmış bir hak aşığıdır. İlmi, teşbihleri, sözleri ve nasihatleri bu deryadan saçılan hikmet damlalarıdır. O bir tarikat kurucusu değildir.

Mevlevilik cahillerin eline düştüğünden bunlar neyi çalgı sanarak, ney, dümbelek gibi şeyler çalmaya, dönmeye başlamışlar. İbadete İslam dininin yasak ettiği çirkin şeyler karıştırmışlardır. Hazreti Mevlana, bırakın ney çalmayı, oynayıp dönmeyi, yüksek sesle zikir bile yapmadı. Nitekim Mesnevisinde diyor ki, pez zi can kün vaslı canan ra talep, bi lebugam migu namı rab. Manası şudur: o halde canana kavuşmayı canı gönülden iste, dudağını oynatmadan Rabbinin ismini kalbinden söyle. Bugün bu tasavvuf üstadının türbesine sonradan konan çalgı aletlerini görenler, işin gerçeğini bilmeyenler, bu mübarek zatın çalgı çaldığını, bu aletlerin onun olduğunu zannetmektedirler. O hakikat güneşini yakından tanıyanlar bunlara elbette itibar etmez. Zaten bu büyükler şüpheli şeylerden kaçtıkları gibi mübahları bile sınırlı ve ölçülü kullanmışlardır. Mevlana Hazretlerinin hikmet dolu sözlerinden bazıları şunlardır: sünnet-i seniyeye harfiyen uymak lazımdır. Helal kazanıp helalden yemelidir. Her hareketi Resulullah Efendimiz'e uydurmalıdır. Tenhada yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Nefsi mağlup etmek için onu terbiye etmeli. İstediği her şeyi vermemeli. En tesirlisi oruç tutmak, az uyumak ve gece namaz kılmaktır. Hakiki bir alime teslim olmalıdır. Gizli ve aşikar Allahü Teala'dan korkun. Günahlardan sakının. Az yiyip az uyuyun, az konuşun. Çok oruç tutun. Zamanlarınızı namaz kılarak değerlendirin. Şehveti terk edip sefihlerle, cahillerle mücadele etmeyin. Onlarla oturup kalkmayın. Hep iyi insanlarla beraber olun. Ya hayır konuşun veya susun. İnsanların sıkıntılarına sabredin. Bilin ki insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Oğlu Sultan Veled'e nasihatlerinde şöyle buyurdu: ey oğlum, her zaman ilim, edep ve takva üzerine bulun. Her zaman din büyüklerinin eserlerini oku, ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayrılma. Fıkıh öğren, cahil sofulardan olma. Namazı her zaman cemaatle kıl. Şöhret isteme, zira şöhret afettir. Makam mevki düşkünü olma. Yazdığın şeylerde adını yazma. Mahkemelik işin olmasın. Kimseye kefil olma. Halkın işlediği işlere karışma. Devlet büyüklerinin çocuklarıyla arkadaşlık etme. Uzlete çekilip de yalnız kalma. Çok konuşma. Az söyle ve halkın kötülük ve eğrilerinden, aslandan kaçar gibi kaç. Kadınlardan sakın. Zenginlerle oturup kalkma. Helal ye ve şüphelilerden kaç. Dünya malına kapılma. Dünya arzusu dinin yok olmasına sebep olur. Çok gülme. Çok gülmek kalbin ölümüdür. Herkese şefkatli ol. Dışını süsleme. Dışın süsü, için, kalbin, ruhun harap olduğunu gösterir. Başkalarıyla mücadele etme ve hiç kimseden bir şey isteme. Kimseye hizmet buyurma. Ulemaya, evliyaya, mal ve canla hizmet et. Din büyüklerinin hallerini, kerametlerini inkar etme. İnkar eden mahrum kalır. Talebelerine de buyurdu ki, ey bizi sevenler! Sevgili Peygamberimizin gittiği ehl-i sünnet yolundan yürüyüp bu yolu ihya etmeli. Allahü Teala'nın sevdiği ameller, ibadetlerle, helal yollardan çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını kazanarak razı olunan kullar zümresine dahil olmalı. Hep helali istemelidir. Söylediklerimiz, dinlediklerimiz,

ettiklerimiz, düşündüklerimiz hep helal olmalı. Her hareketimizi Peygamber Efendimizin hal ve hareketlerine uydurmalıyız. Herkes bir sanata sahip olmalı ve din ilimlerini iyi öğrenmelidir. Bunu özellikle istiyorum. Bizim yolumuzda olanlara kıyamet günü yardımcı olur, yüzlerinin ak olmasına çalışırız. Ancak edebe riayet etmeyenler ve ehl-i sünnet yoluna muhalefet edenler kıyamet günü bizi göremez.

Bilal bin Saad Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'nın emirlerini hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin sana altın hediye edenden daha hayırlıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said Harraz. Rahmetullahi aleyh. Ahirette hesap var. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: "Ey insanlar, gaflete gelmeyin ki ahirette hesap var. Yani günah olarak ne yaptıysak bugün de orada hesabı var." Yarın mizan önünde. Ey insanlar! Bilhassa kaçının kul hakkından. Mahşerde zor kalkılır zira bu hak altından. En iyisi dünyada hemen helallaşmaktır. Ahirete gidince tekrar uğraşmamaktır. Eğer ki ahirete kalırsa bir hakkınız, hakkınız ne kadarsa o kadar alırsınız. Helal etmiş iseniz dünyada onu, fakat bin katı alırsınız ahirette mükafat. Ters dahi dönebilir hesaplar ahirette. O zaman borçlu çıkıp kalırsınız hayrette. Nice alacaklılar vardır ki zira o gün borçlu hale düşüp de helak olur büsbütün. Hiç üzülmemek için yarın mahşer gününde hiç kimseye bir zarar vermemeli bugün de. Bir gün Resul-i Ekrem buyurdu eshabına: "Eskiden birkaç kişi gitti bir kabristana. Dediler ki, bir dua edelim Rabbimize. Ölülerden birini diriltsin şimdi bize. Ölüm ve ahiretten haber versin azıcık. Ona göre dünyada yapalım bir hazırlık. Evvela abdest alıp kıldılar hepsi namaz. Sonra da el kaldırıp ettiler dua niyaz. Hak Teâlâ izniyle bu dua akabinde bir mevta dirilerek kalkıverdi kabrinde. Yüzünde vardıysa da biraz secde eseri, yine siyah olmuştu yüzünün bazı yeri. O mevta dile gelip dedi ki: "Ey insanlar, gafletle yaşamayın, ahiret var, hesap var. Yatarım şu mezarda 90 küsur senedir. Ölümün sarsıntısı hala üzerimdedir. Ölüyormuşum gibi şimdi de yine aynen o şiddetli acıyı hissediyorum halen. Harcamışız bu ömrü fuzuli şeyler ile. Lakin şimdi pişmanlık ve üzülmek nafile." Bir günde buyurdu ki: "Ölüm var. Bu pek kat'i. Ahirette bulunur her şeyin hakikati. Orada iki yer var. Ya cehennem ya cennet. İnsanlar bu yerlerde kalırlar ilel ebed. Dünyadaki işlerden sorulur ince ince. Cehenneme atılır cevap veremeyince. Ameller karşılıksız kalmıyor orada hiç. Ya ebedi bir azap ya da sonsuz bir

Abdülaziz Dirini Hazretleri buyuruyorlar ki, yumuşaklık vakar ve sükunettir, sinirlenmekse kabalığa yol açar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Allah-u Teala'nın takdir ettiği şeye itiraz etmek, ne bileyim işte falanın şusu var, filanın busu var demek ve böyle şeylerin peşine düşmek, benim yok, işte onun var, benim yok diye şikayette bulunmak, bu sabırsızlık alameti midir ya da sabırsızlık mıdır bu? Yani sabır dediğimiz şey ne olursa olsun hiç şikayet etmemek midir?
1: Şimdi siz bunları şey yaparken çocukluğuma döndüm de babaannem bir şey anlatırdı. Annenem de anlatırdı genelde onları. Şimdi bir adam işte bir köyden kasabadan geçerken işte orada kalmış. Birisi de bunu misafir olarak evine almış. Yemek getirmiş, açmış yolcu hemen. Orada esas olan bu hasede anlatılan kitaplarda var o. Yemeği önce ev sahibinin başlaması lazım. Tuzlu mu, sıcak mı, değil mi falan bakması lazım.
0: Adabı muaşeret.
1: Fakat misafir çok acıktığı için acele etmiş. Kaşığı da aldırmış. Ağzını bir atmış. Çok sıcak.
0: Çok sıcak.
1: Yanmış. Ne yapacağını da bilememiş. Böyle gözünü tavana dikmiş. Tabii o zamanki evlerde ağaç ya. Demiş bu ağaçları nereden kestiniz? Bir şey söyleyecek ya ağzı ya diye. Ev sahibi de hani bugün tabirle lafı oturtmuş derler ya. Evet. Sabırsız da anlat diye Tom. Evet. Sabırsız da anlat. Niye anlatırlar? Şimdi aslında bir şeye karşı heyecanlanmak, hemen birden atak hale gelmek, bilmem ne yapmak şeydir. Nefsin, özür dilerim, bedenin o ateş maddesi. Yani öfkeyi pompalayan yer, o madde. O harekete geçer. Onun var, benim niye yok? Benim için niye rast gitmedi falan. Hemen böyle öfke şey diyorsun. Öyle bir durumda frene basmayı öğreneceksin. Peki efendim nasıl basacağız frene? İnsan kendi başına yapamaz o işi. Ancak Ehl-i Sünnet alimlerini kitaplarını okumak, onların hayatlarını okumak suretiyle kendini şey yapabilir. Ama biz naklediyoruz. Hani sabredilmesi lazım geleni. Hani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şerif kütüb-i sitede her tarafta şey, men sabera zafera. Sabreden
0: zafere ulaşır.
1: Zafere ulaşır. Allah-u Teala'nın da işte Bakara'sının 45. ayetinde sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrine getirir şeyde din büyükleri, özür dilerim, Abdullah İbni Abbas Hazretleri kızı vefat edince inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Akabinde de bu mahrem idi, Allah-u Teala bunu örttü, yardıma muhtaç idi, himayesini aldı, bizim için de bir mükafat idi, onu bizden önce gönder der ve iki rekat namaz kılar. Namaz kıldıktan sonra Allah-u Teala Bakara suresi 45. ayet-i kerimesinde sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrine yetirdik. Yani Cenab-ı Hak bize onu emanet olarak verdiydi, aldı, sabrettik, iki rekat namaz kılın, sabır ve namazla aynı şekilde bu geçidi geçtik diyor. Bu geçidi geçtik. Şeyde İmam Hasan İbani Hazretleri'nin talebinden İmam Mami Şeybani Hazretleri'nin veya İmam Yunus Hazretleri'nin işte oğlu vefat ediyor. Derste kendisi medresede bir talebelerinden bir tanesine diyor ki seni vekil ettim. Gasil, defin, teşhis, tekvin işlerini sen yap. Kendisi aynı şekilde tekrar derse devam ediyor. Derse devam ediyor. Peki bunlar insan değil mi? Et ve kemik değil mi? Yani evladı bu vefat eden. Yani insanın annesi, babası, evladı, kardeşi vefat ettiği zaman, tamam diğer vefatlar duyduğu zaman, Allah rahmet eylesin deriz de o kadar şey yapmazsın. Ama evladı vefat edince veya aynı şekilde annesi, babası vefat edince onun şeyi farklı olur. Yani insandaki acısı, tezahürü. Efendim işte ben gördüm işte anası babası öldü, evladı öldü, tık bile demeyenler var. O bir istisnadır. Ama genelde insan yapısı, insan tabiatı itibariyle yani şey söyleyiver, üzülür.
0: Üzülür.
1: Üzülür. İşte Abdullah İbni Abbas Hazretleri de sabırla ve namazla buna aynı şekilde karşı. Çünkü Sabır Allah-u Teala'nın takdirine, taksimine itiraz etmemek, şikayet kastı olmadan başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olur diye bir tarif yapmışlar. Dolayısıyla ister bu başımıza gelen bir bela sebebiyle olsun, hastalık sebebiyle olsun veya yakınlarımızdan birisini kaybetme sebebiyle olsun veyahut da işimize herhangi bir şekilde helal gelme, zarar gelme durumunda olsun, itiraz etmek sabırsızlık mıdır? Sabırsızlıktır tabii. Ama efendim işte ben ona kızacağım falan. Nitekim şeylerde bugüne kadar mesela çok duydum falan. Adamcağız en ufak bir hadisede hanımına kızıyor. Bunu böyle mi yapılır da? Ya, demeyin tuzunu ne yapan da kalkıyor ya da kavga çıkarıyor adam. Hanımını dövenler bile oluyordu. Duyuyorduk bunları falan. Niye? İslamiyet'i bilmemek sebebiyle. İslamiyet'i bilmemek sebebiyle. Hatta ben Milli Eğitim'den ayrıldım. Türkiye Gazetesi'ne geçmiştim. Cağaloğlu'ndaydık o zaman. Bu Gedikpaşa var. Beyazıt'ın hemen altında. Oradan bir tane bir mektup gelmişti. Adamcağız diyor ki her gün diyor sizin diyor gazete dağıtıcısı diyor gelir diyor benim oradan geçer diyor. İşte abi sana da gazete git derdim de azarlardım diyor. Hatta diyor o zaman Türkiye Gazetesi'nin şeyi vardı. Her tarafta reklamlar vardı. Atılma geçmişti de huzurluyum Türkiye Gazetesi okuyorum. İşte beyaz meydanına çıkıyorum diyor. Orada büfe var. Onun üstünde var diyor huzurluyum. Ya gazetenin huzurlusu mu olur diyor. Bir gün merakla aldım diyor. Böyle baktım orayı burayı falan bakarken işte diğer gazetelerden farkı yok dedim diyor. İşte orta sayfa bizim sayfa diyorduk. Dini sayfanın oraya şey yapınca orada o günde böyle menkıbeler olmuş falan. Ben ilk defa duyuyorum öyle şeyleri diyor. Çünkü benim gözümde cami ile kilisenin arasında fark yoktu diyor. İkisi de taş bina diyordum diyor. Ondan sonra ertesi gün diyor sabırsızlıkla gittim tekrar aldım. Bir daha nihayet diyor, dağıtıcıyı bekledim diyor. Sabah erken geçiyordu. Bana her gün gazete getir dedim diyor. İyi de diyor bir gün sabah geliyor erkence bitiyor diyor. Sonra diyor demiş ki bak burada kitapların isimleri var. Bu saat tebediye İslam ahlak. Bunları ben istiyorum. Tamam abi demiş ben takma haline getireyim sana. Getirdi diyor. Ben diyor yani bu gazeteye başlamadan onu kitapları okumadan önce ceketim omuzumda diyor. Beyazıt meydanına çıkar. Kendisi yapsın dedi. Böyle ona buna çarparak gidiyordum diyor. Eve geldiğim zaman diyor. Hanım diyor kapıda bak der gece diyor. Aynı şekilde. Benim ceket yere düşmez diyor. Kapıdan girdim mi şap diye havada kapılırmış falan. Öyle birisiydim diyor. Tamam mı? Fakat diyor ben bu kitapları okuyunca diyor. Kitapları okuyunca. Ana diyor. Kul hakkı diye bir şey varmış diyor. Ben şimdi diyor Beyazıt meydanından giderken yan yan gidiyorum. Kimseye omuz çarpmayayım. Evde diyor anahtar yaptırdım attım diyor hanım duymasın belki uyumuştur diye parmağımın ucuna basa basa geliyor. Basa basa geliyor. Dolayısıyla efendim beni böyle hayır hepimiz değişeceğiz. Çünkü İslamiyet orta yolu bulmuştur. Evet. Efendim her türlü bela her türlü üzülürsün üzülmek ayrı bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Hazreti İbrahim vefat edince ağladılar. Dediler ki ya Resulallah siz bize ağlamaktan men etmedin. Hayır buyuruyorlar ben ağlamaktan men etmedim. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyuruyor. İtiraz etmekten niye benim başıma geldi, niye benim oğlum öldü, niye benim kızım böyle bir felakete düştü, niye benim anam öldü, niye benim babam öldü. Yani bugün şeyler de var ya, hastaneye gidiyor acilde, doktora saldırıyor. Niye sen ben anama aynı şekilde mani olmadın ölümüne? Ya doktor ne yapsın, öyle olmuş olsa kendi yakınları ölmez.
2: Tamam. Yani kendisi ölmez.
1: Kendisi ölmez tabii. Hatta Ahmet Ekte Cüryani Hazretleri bu dünyanın esası mihnet sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntının ise sabretmekten başka reçetesi katlanmaktan başka da kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, ibadetlerde, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabır buyururlar. Ve Abdülkadir, özür dilerim, İmam Rabbani Hazretleri de her gün insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Aslında İmam Rabbani Hazretleri işin aslını bildiriyor. Arkadaşlar senin şimdi dahlin yok. Sokağa çıktın birisi seni methetti. İki adım gittin öbürsü de sövdü. Seni imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Seni övdükleri zaman neydin? Sana sövdükleri zaman ne duruma geçtin? Değil mi?
2: Evet.
1: Ve buyuruyorlar ki ikisi aynı olur. Olmuş. İkisi aynı olmuş. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle tek başına oturuyor. Birisi gelmiş böyle hakaret ediyor Peygamber Efendimiz'e. Yanında da ashab-ı kiram birkaç kişi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledin. Doğru söyledin. Ondan sonra o defolup gitmiş, ondan sonra Hazreti Ubeyk geliyor. Peygamber Efendimiz'e başlıyor övmeye. Resulullah Efendimiz Hazreti doğru söyledin buyuruyor ona da. Oradaki yanındakiler diyor ki ya Resulallah böyle böyle geldi. Ebu Cehil böyle dedi, doğru söyledin dediler. Buna da aynı şekilde Hazreti Ubeyk de biz anlamadık demişler muradı. Buyuruyorlar ki ben aynayım. Ebu Cehil geldi, ben de o kötü sıfatları gördü. Söylediklerin hepsi kendisinde olduğu için doğru söyledin dedim. Şimdi Hazreti Ebu Bekir geldi, ben ayna olduğum için kendindeki güzellikleri gördü. O saydığı güzellikler kendisinde vardı, doğru söyledin dedim. Hadise bunlar. Dolayısıyla sabır Allah Teala takdirine itiraz etmemektir. Ha, sebeplere yapıştın, hadise yani gönlüne gelen şeklin tam tersi oldu. Ha, mesela de böyle takdir edilmiş. O zaman ağlamanın, sızlamanın, efendim itiraz etmenin zaten bir faydası yok.
2: Evet.
1: Ha, Rabbim böyle emretmiş, Rabbim böyle takdir etmiş. Ya Rabbi bana da sabır ihsan eyle, o zaman rahat edersin.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Musa aleyhisselam, ya Rabbi senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar baki kalacaktır. İnsanların dilinde okunacak ve sahifelerde yazılı duracaktır. Hatta Kur'an-ı Kerim bir değil, binlerce mucizedir. Onun en kısa bir suresinde, mesela Kevser suresinde sayısız mucizeler vardır. Bütün insanlar birleşseler, Arapların belileri bir araya gelip yardımlaşsalar, bir ayet-i kerimesini söylemekten acizdirler. Kur'an-ı Kerim, fesahat ve belagatta o kadar yüksektir ki, Arap kabilelerinin bütün fasihleri ve belileri, onun benzerini söylemeye güç yetiremezler. Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı nazmı ve hayrete düşürücü üslubu, Arapların bütün üslup ve terkiplerinden mümtazdır. Hiçbiri ona benzemez. Arapların sözleri arasında ona benzer bir söz ne nazil olmadan önce ne de nazil olduktan sonra asla vaki olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arapların fasihlerinden olan Velid bin Mugire işitti ve rikkate geldi. Ebu Cehl onun bu halini görünce sitem etti. Bunun üzerine Velid bin Mugire şöyle dedi: vallahi sizden hiçbiriniz Arapların sözlerini ve şiirlerini benden iyi bilmezsiniz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu hiçbirine benzemez. Arapların merasimlerinden birinde Arap kabileleri toplanmışlardı. Velid bin Mugire onlara Muhammed aleyhisselam hakkında söyleyeceğiniz bir söz üzerinde birleşin. Söyledikleriniz birbirinizi yalanlamasın. Böylece Arap kabilelerini ondan soğutalım ve sakındıralım dedi. Bir kısmı ona kâhin diyelim dediler. Velid bin Mugire, yok, vallahi o kâhin değildir. Çünkü onun sözlerinde, kâhinlerin sözlerindeki seciye benzer bir söz yoktur, dedi. Mecnundur diyelim diye teklif ettiler. Velid bin Mugire, o da olmaz. Zira onda hiç cünun ve vesvese yoktur. Şairdir diyelim dediklerinde ise, ben şiirin her çeşidini gayet iyi bilirim. Onun sözleri şiire hiç benzemiyor, dedi. Sihirbaz diyelim, dediler. Velid bin Mugire, hayır, sihirbaz da değildir. Çünkü onda sihirbazlar gibi üfürmek ve düğüm yapmak yoktur. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri, bunların hiçbiri olmaz diyorsun. O halde ne diyelim, dediler. Velid bin Mugire, Muhammed aleyhisselam, karı ile koca arasını, kardeşlerin ve akrabaların arasını açan bir sihirbazdır diyelim, dedi. Bu söz üzerinde anlaştılar. Yol başlarına oturup, halkı bu sözde Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem soğutmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'in icazından biri de nazmının şamil olduğu haberlerdir. Geçmiş asırlarda ve beldelerde, geçmiş ümmetlerin vakalarını ve dinlerindeki hükümleri bildirmesidir. Ehl-i Kitab'ın alimleri ömürlerini bunları araştırmak ve öğrenmek için harcamışlar ve tam olarak öğrenememişlerdir. Ehl-i Kitab alimlerinin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek görüşüp konuştukları malumdur. Çok kere Ehl-i Kitab alimleri Resulullah'a sual sorarlardı ve suallerini cevaplandıran ayet-i kerimeler nazil olurdu. Hepsi tasdik ederler, inkar etmeye mecalleri kalmazdı. Kur'an-ı Kerim, gayba ait ve gelecekte olacak hadiseleri bildirmesi bakımından da mucizedir. Bunlardan bir kısmı vaki olmuştur, bir kısmı da şüphesiz vuku bulacaktır.

0: İsrafın kötülüğü ve zararları. Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Malı, İslamiyetin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya israf veya tebzir denir. Mürüvvet, faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Fütüvvet, daha hususi manaya gelir ki, kötülük yapmamak, iyilik yapmak ve herkesin utanacak şeylerini örtmek ve kötülükleri affetmektir. İslamiyete uymayan israf haramdır. Mürüvvete uymayan israf, tenzihen, hafif, az, mekruhtur. İsrafın haram olduğu muhakkaktır. Kalbin hastalığıdır. Kötü bir huydur. Dinimizin hasisliği, cimriliği, israftan daha çok kötülemesi, israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Hasisliğin daha çok kötülenmesi, insanların çoğu yaratılıştan mal biriktirmeyi sevdiği içindir. Allahü Teala'nın israf etmeyiniz. Allahü Teala israf edenleri sevmez mealindeki kelamı yetişir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü herkes 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Ömrünü nasıl geçirdi? İlmi ile nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcetti? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? İsrafın kötülüğünü gösteren delillerden biri de faizin haram olmasıdır. Faiz alıp vermek büyük günahtır. Buna da sebep, insanların malını alışveriş yaparken ziyan olmaktan korumaktır. 10 şey, son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2. İmanını ehli sünnet itikadına göre düzeltmemek. 3. Dünya malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4. İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyet etmek. 5. Allahü Teala'ya ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek. 6. İmansız olmaktan korkmamak. 7. 5 vakit namazı vaktinde kılmamak. 8. Faiz alıp vermek. 9. Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek. Bunlara gerici gibi şeyler söylemek. 10. Fuhş sözleri, yazıları ve resimleri söylemek, yazmak ve yapmak. İtikat bilgilerini, yani inanılması lazım olan din bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmain doğru olarak öğrenip kitaplara yazan İslam alimlerine ehli sünnet alimleri denir. Rahmetullahü Teala aleyhim ecmain. Bunlar 4 mezhebin birinde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerdir. Bu alimler Kur'an-ı Kerim'in manasını kendi akıllarıyla, kendi görüşleriyle anlamaya kalkışmamış, yalnız Eshab-ı Kiram'dan öğrendiklerine inanmışlardır. Kendi anladıklarına uymamışlar, Peygamberimizin bildirdiği doğru yolu yaymışlardır. Osmanlı Devleti Müslüman idi ve ehli sünnet itikadındaydı. Birçok kıymetli kitaplar yazıyor ki, dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulmak ve rahat, mesut yaşamak için önce ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn bildirdikleri gibi iman etmek, yani öğrenmek ve hepsine inanmak lazımdır. Ehli sünnet itikadında olmayan kimse ya bid'at ehli, yani sapık Müslüman olur, yahut mülhit, yani kâfir olur. İmanı yani itikadı doğru olan müminin ikinci vazifesi salih olmaktır. Yani Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmaktır. Bunun için kalb ile ve beden ile yapılması ve sakınılması emrolunan İslam bilgilerini öğrenip bunlara uygun yaşamak lazımdır. Yani ibadet yapmaktır. Ehl-i sünnet alimleri rahimehumullahü teala ibadet bilgilerini anlatırken dörde ayrıldılar. Dört mezhep meydana geldi. Ayrılıkları az ve mühim olmayan işlerde olduğu için ve imanlarında birleştikleri için birbirlerini sever ve sayarlar. Her Müslümanın bu dört mezhepten birine göre ibadet yapması lazımdır. Bu dört mezhepten birine uymayan kimsenin ehl-i sünnetten ayrılmış olacağı, Tahtavi'nin Dürrül Muhtar haşiyesi Zebaih kısmında yazılıdır. İmanın altı şartı. Allahü Teala'nın var olduğuna ve bir olduğuna ve sıfatlarına inanmak, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirette olan şeylere, kaza ve kadere imandır. Sözün kısası, kalb ile ve beden ile İslamiyet'in emirlerine ve yasaklarına uymalı ve kalp gafletten uyanık olmalıdır. Kalbi uyanık olmayan, yani Allahü Teala'nın varlığını, büyüklüğünü ve cennet nimetlerini ve cehennem ateşinin şiddetini hatırlamayan, düşünmeyen kimsenin bedeninin İslamiyet'e uyması güç olur. Fıkıh alimleri fetvaları bildirirler. Bunların yapılmasını kolaylaştırmak Allah adamlarının işidir. Bedenin İslamiyet'e severek ve kolay uyması için kalbin temiz olması lazımdır. Fakat yalnız kalbin temiz olmasına, ahlakın güzel olmasına ehemmiyet verip, bedenin İslamiyet'e uymasına ehemmiyet vermeyen kimse mülhittir. Bunun nefsinin parlamasıyla hasıl olan gaybtan haber vermek, hastaları okuyup, üfleyip, iyi etmek gibi adet dışı başarıları istidrac olup, kendisini ve buna uyanları cehenneme sürükler. Kalbin temiz ve nefsin mutmainne, uysal olduğunun alameti, bedenin İslamiyet'e seve seve uymasıdır. His organlarını ve bedenini İslamiyet'e uydurmayanların, "Kalbim temizdir, sen kalbe bak," demeleri boş laftır. Böyle söylemekle kendilerini ve etrafındakileri aldatmaktadırlar.
1: Bugün de sizlere İstanbul Beylerbeyi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinden sesleniyoruz. Dünkü programda da size Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesi dedik, bugün de diyoruz. O harem halkının işlediği kapıya doğru bakan kısımdı. Yani sarayın Beykoz tarafındaki bahçesiydi. Saray bahçenin orta yerinde, önünde deniz var. Sarayın denize doğru döndüğümüzde sağ tarafındaki giriş bahçesi, bugün turistlerin de girdikleri kapının olduğu yer, haremin kullandığı bahçedir. Burası ise selamlık bahçesi. Buranın heybeti biraz daha farklı. Buradaki ağaçlar gerçekten yüzlerce yılı devirmiş ağaçlar. Diyeceksiniz ki ya Beylerbeyi Sarayı yapıladı 1865'ten bugüne. Ne geçti ki, 170 sene geçti, sen yüzlerce diyorsun. Efendim, burada eski Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinden kalma olduğunu kuvvetle tahmin ettiğim manolya ağaçları var. Bakınız şimdi şu manolya ağacı 200 yıllık tahminime göre efendim. Bunların bu görüntüsü, bu ağaçların 200 yıllık olduğunu bana söylüyor sanki. Bazıları taze. Daha sonra boşluk yerlere dikilmeler olmuş. Ama şu manolya, bu manolya ve kapıya yakın, sarayın kapısına yakın olan iki tane manolyanın çok yaşlı olduğunu görüyorum. Güzel bir bahçe bakımı yapılmış. Şirin bir yer, oturacak yerler de var. İnsan buraya ziyarete geldiği zaman, sarayı gezmeye geldiği zaman, yani bir piknik torbası eksik tabii. Piknik torbasıyla girilmiyor buraya, yasak. Ama pikniğin diğer bütün özelliklerini burada mangal hariç insan yaşayabilir. Bu meydanlıkta bir havuz yapılmış efendim. Bu havuz zaman zaman fıskiyelerle suyu fışkırtılabiliyor ama tabii devir daim makinesini falan filan çalıştırmak biraz masrafı icap ettiği için her zaman içinde çalıştırılmıyor. Doğrusu da bu. Havuzun kenarına geldik. İçerisinde de bayağı balıklar var. Ama ne yazık ki bugün biz çekime geliyoruz diye ben oltamı yanımda getirmedim. Onun için balık da tutamıyoruz. Sakın siz de tutmak için olta getirmeyin. Bunlar süs balıklarıdır efendim. Canına kıydığımıza değmez. Kıymetli seyircilerim, görüldüğü gibi iki tane aslan heykeli var. Birisi havuzun kara taraf kenarında, birisi de deniz tarafı kenarında. İki aslan heykeli de selamlığın giriş merdivenlerinin üst kısmında, kapının ağzında var. Şimdi o tarafa doğru yöneliyoruz efendim. Kıymetli seyircilerim, şu anda Beylerbeyi Sarayı'nın selamlık kapısından sarayın içerisine giriyoruz. Sizin günlerdir beklediğiniz meraklı olay bugün inşallah tahakkuk edecek. Sarayın iç mekanlarını göstermeye başlayacağız. Ve bunda da önceliği 18 numaralı Sultan Abdülhamid Han'ın vefat ettiği ve vefatından önce hasta iken başucunda hanımefendisinin kalmakta olduğu nöbetçi odasını sizlere bu programda anlatmaya çalışacağım. Evet, Beylerbeyi Sarayı gezisi böyle başlamıyor. Ama biz bugün oradan alalım işi istedik. Herhalde bunu da andaşla karşılarsınız. Şimdi bu merdivenlerden çıkıp içeriye girelim efendim. Efendim şimdi sarayın kapısından içeriye, selamlık kısmındaki kapıdan içeriye giriyoruz. Kapılarda iki tane görüldüğü gibi mermer sütunlar var. Üzerindeki oymalar fazla detaylı değil. Çok fazla sabırla yapılmış şeyler değil. Süleymaniye'deki gördüğümüz Türk taş oymacılığının örneklerini burada göremiyoruz. Tabii son dönemlerde ve bir de Serkiz Usta'nın yaptığı yerde taşın bu kadar basit kalması çok görülmez herhalde efendim. Şimdi içeri giriyoruz. Efendim şimdi Beylerbeyi Sarayı'nın selamlık salonuna girdik. Bu salondan şöyle sol yolu takip ederek yerlerde halı gördüğünüz gibi biz de ayaklarımıza galoşlarımızı taktık. Herhangi bir şekilde hem toz kir hem de aşınmayı önlemek için Beylerbeyi Saray İdaresi böyle bir tedbir almış. Gerçekten de çok güzel. Tabii bir şey yapmaktan ziyade o yapılanı korumak önemli. Temizlemek zor bir şey değil ama temizliği devam ettirmek için işte bu galoş sistemi, her gelene her gün burada galoş giydirmek surete bütün yerli yabancı turistlere hallar bakınız tertemiz kalıyor efendim. Şimdi bu salondan doğru 18 numaralı odaya gidiyoruz. Aradakiler daha sonra anlatacağız efendim. Evet kıymetli seyircilerim, Beylerbeyi Sarayı'nın içerisinde Abdülhamid Han'ın vefat ettiği 8 numaralı oda ve başucunda bilhassa hastalığı sırasında bekleyen hanımefendisinin yatak odası Behice Mahan Sultan'ın yattığı oda. Şimdi vefat odasına giriyoruz. Bu 8 numaralı oda kapısında da gördüğünüz gibi bu numaralarda o zamandan kalmadır. 8 işte bir kısmı aşınmış buradan efendim. Kapı tokmakları falan hep o zamanın tokmakları. Görüldüğü gibi oda yerlerde hasırlar var efendim. Bu hasırlar 1865'te İskenderiye'den dokunarak getirtilmiş hasırlardır. İskenderiye'de malum Nil'in sazlıkları var. O Nil sazlıklarında sellozu çok yüksek seviyede olan bu hasırların kamışları yetişmekte. Onlardan dokunarak buraya getirilmiştir. Burada küçük bir bugünkü ifadesiyle komidin yani başucu dolabı var. Böyle çekmesi var gördüğünüz gibi efendim. Sonra şuradan açabiliyoruz. Böyle ve altında da çekmeceleri var. Şunun devamı çekmeceleri var efendim. Onlar da çekildiği zaman geliyor. Bir güzel elden geçmiş, temiz pak muhafaza edilmiş, orijinalliğini muhafaza ediyor. Burada bir koltuk var. O vakitten kalma koltuk. Halılar o zamanın halıları ve şu Abdülhamid Han'ın namazını kıldığı seccadesi imiş. Tabii şimdi yere serilmiş burada duruyor. Tabii üzerine de girip de bu odaya basan yok efendim. Biz çekim için izin aldık da girdik. Tabii hiçbir eşyaya da fazla el sürmeden işte bir çekmecesine dokunabildik. Burada vefat ettikleri karyola ve üzerindeki yatak takımları olduğu gibi görüyorsunuz. Sultanın baş ucunda gene böyle bir çekmeceli bir komodini var. Şu üzeri mermer ve hoş bir manzara buraya işlenmiş görüldüğü gibi efendim. Perdeleri bu güneşlikler bütün Beylerbeyi Sarayı'nda pencerelere bu güneşliklerin konması mecbur efendim. Güneş ışığından ahşap ağırlıklı olduğu için bu sarayın yapısı birçok eşya ahşap yapıldığı için efendim. Güneş ışığından zarar görmesin diye mutlaka bu bulundurur ve bunlar açılamaz efendim. Şimdi biz çekim zamanında açmaya dahi teşebbüs etmedik. Hükümdarlığı sırasında da Abdülhamit Han başkalarının yanında gayet tertipli, düzenli ve edepli bir kıyafette bulunmaya çok riayet ederdi efendim. Hatta yani yatağından kalktıktan sonra hemen abdestini alıp abdestli olarak bulunmayı isterdi. Görüşmelerini hep öyle yapmayı isterdi. Bu paravana da herhalde üstünü başını değiştirmesi için veya bir şey giyip çıkarması için kullanılan bir paravana idi. Hastalığında, ölüm hastalığı zamanında bu paravana da burada vardı. Efendim burada Abdülhamit Han'ın zaman zaman istirahat ettiği bir şezlongu var. Burada güzel bir sehpası var ama tabii bu sehpa boyalı. Öyle fil dişi veyahut da sedef kakma gibi bir motif verilmiş ama öyle değil. Efendim deve tüyü battaniye görüldüğü gibi karyolasının üzerinde. Karyola da çok aman aman yapılmış bir karyola değil. Sade gayet o bakımdan söylüyorum yani mutlaka kıymetli bir şeydir de. Üzerinde de yine baş ucunda çeşitli manzara resimleri yapılmış. Efendim şezlongun yanında 3 tane mütevazı koltuk var. Burada efendim bir boy aynası var. Ayna da Türk ağaç işçiliğinin güzel örneklerden birisi. Oyma olarak yapılmış ve üzerinde mermer bir tablası var efendim. Ayna da o zamandan beri hiçbir tarafı bozulmadan demek ki sır durumu gayet güzel yapıldı. Muhafaza edilmiş. Efendim vefatı anlatacaktık ama vefata zaman kalmadı. Bu odayı yarın anlatacağız size vefat efendim. Yarın inşallah. Hoşça kalın.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 101. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevna muharebeleri 7 Eylül 1877-93 harbinin 2 yıl devam etti. 78'de işte Küçükçekmece'ye kadar, hatta Ayastofanos'a kadar Rusların gelmesiyle noktalandı. Mütareke imzalandı. O bu. Efendim, 4. gününde, yani 10 Eylül'de sabah erkenden bir çatışma başladı ve sol cenahtan 3 tabur ile beraber Mehmet Nazif Bey Kirişine gönderildi. Benim anladığıma göre müşir, yani Gazi Osman Paşa adına müşir diyorlar kısaca, orada mareşal, esaslı hücumun güneyden olacağını bekliyordu. Sol cenaha, sol kanadımıza hiç taarruz olmadı. Ve muharebede bizim tabiye tek gülle düşmedi. Öğleden sonra saat 3'te büyük bir alev manzarasıyla irkildik. Bir ateş topuyla irkildik diyor. Baş tabiyanın gerisinde kurduğumuz derme çatma barakalarımızla deposu alev alev yanıyordu. Ayrıca Türk topları da Radişova'da bir yangın çıkarmıştı. İkisi de bizim bayırdan görülen bu iki ateş, bir taraftan devam eden top seslerinin arasında çok müthiş, dehşet verici ve ürkütücü bir manzaraydı. Depoda çıkan yangın çok sürmedi. Yani harp zamanında bir deponun yanması bir askeri birlikte çok zor şartları ortaya koyar. Ama köy bütün gece yanmış ve yangının kızıllığı güney doğu ufkunu hem de korkunç ama yani romantik bakarsanız da muhteşem bir renge boyamıştı. Saat 5'te başlayan yağmur 13 Eylül'e kadar sürdü. Akşam üzeri güneyde bizim muvaffak olduğumuz haberini aldık. Güney tarafta biz kazanmıştık çatışmaları. Ama bu anlatanın tabiyasındaki değil, yandaki tabiyadaki. Bir Türk güllesi Pelişat yolunda Rus cephane arabalarına isabet edip onları infilak ettirmiş, cephane kafilesine. Bir Rus güllesi de İbrahim Bey tabiyasına düşüp aralarında komutan Miralay, yani albay İbrahim Bey de olmak üzere 30 askerimizi şehit etmişti. O gece top sesleri fazlalı devam etti. Rusların kendi taarruzlarını hazırlayabilmek için yaptıkları bombardıman böylece 4 gününü tamamladı. Fakat düşman maksadına kavuşamadı, maksadına nail olamadı. Bize esaslı bir zarar da verememişti. Kendi yangınımızı kendimiz çıkartmışız. Çıkar mı böyle yerde? Çıkar efendim. Bir şarapnel parçasının kızgın demiri, kızıl haldeyken kızgın demiri gelir, bir tahtanın üzerine onu kav gibi tutuşturur, kibrit vazifesi yapar ve yakar. Bütün tabiyalar 6 Eylül'de nasılsa yine de öyleydi. Tahkimatımız iyiydi yani. 11 Eylül'de de o vaziyetteydiler. Ufak tefek zarar ve hasar geceleyin tamir olunuyordu. Ömer tabiyasının önündeki siperler gibi yeniden bazı istihkamlar da yapılmıştı. İnfilaklarda kazaya uğrayan 80 kişi ile sağ kanattaki piyade muharebesinde ölen ve yaralanan 300 kişi de dahil olmak üzere bizim şu ana kadar zayiatımızın yekunu toplamı 500'dü. Düşmanın bu 4 gün içinde verdiği zayiat ise Kuropatkin'e göre, bu bir general, o da bir hatıraları yazmış Plevne ile ilgili, Rus tabii, 2000 kişidir. Bize 2000 kişi zayiat verdirmişler. 500'ü 2000 gösteriyorlar. Türk askerleri manevi kuvvetlerini kaybetmek şöyle dursun, Rus bataryalarına karşı gülüyorlardı. Onlar karavana attıkça gülüyorlardı. İşte 4 günde harcanan 30 bin güllenin hasıl ettiği netice bundan ibaretti. Ruslardan da 2000 kişi ölmüştü. Bizim zayiatımız onların zayiatında %25'i idi bize göre. 11 Eylül Salı günü fiili muharebe, çiseleyen yağmur ve beyaz sisle başladı. Yağmur arada bir hızlanıp bardaktan boşanırcasına, bazen de daha hafif olarak bütün gün durmadı, devam etti. Toprak çamur içindeydi. Çamur oldu. İç çamaşırlarımıza kadar ıslanmıştık. Sular yattığımız yerlere, depolara kadar işlemişti. Cephaneleri korumak için birçok tedbirler aldık. Birkaç saat devam etti. Saat 9'da hafifledi. Öğleden evvel yeniden bütün cephede tekrar başladı o hafifleyen topçu ateşi. Sonra tekrar hafifledi ve saat 1:30 sularında güneyden tüfek sesleri geldi. Hemen rasat, yani gözetleme direğine tırmandım. Girviçan'ın güneyindeki tepenin batı yamacında kalabalık Rus piyade yığınları görünüyordu. Saat 3'te baş tabyalar bir şiddetli harbe tutuşmuşlardı. Miralay, albay siperlerdeki askeri yeniden nizama koydu. Böylece 8 bölük bir tabur oluyordu bunlar. Tabyaya ve tabiye bağlı siperlere verilmişti. Şark'taki tabiye doğru giden siperdeki asker buradan çekildi ve onların yerini diğer askerler aldı. Böyle çatışmalar esnasında savaşmakta olan askerlerin bir kısmı geri çekilir. Bu bir korkudan falan değildir. Siz onları yerine alın bakayım denir. O işte tüfeğinde arızası, şu subusu olanların tespiti için. Çünkü böyle çatışmada İnsanlar yarasını da bilmez. Yanındaki arkadaşını da, kan kaybettiğini de bilmez insan. Böylece benim taburum da dahil iki tabur muharebe dışı tutulduk. Değiştirildik yani. Geri çekilen askerler tabyanın arkasında yürüyüş nizamına girdiler. Yürüyüş düzenine girdiler. Baş tabyalardan gelen bir emir neferi Rumanilerin oraya şiddetli bir hücum ettiğini,

0: büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba değerli dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, tarih boyu insanlar neler giymiş neler. Çok çeşitli kıyafetler, çok çeşitli elbiseler. Ama giyim tarihi bakımından en mühim, en dikkat çekici kıyafet, insan kıyafeti kürk olmuş. Tarih bakımından araştırılacak olursa kürk modasının ve revacının asırlar boyu devam ettiği görülüyor değerli dinleyiciler. Kürkün tarihi çok eski. Finikelilerin kuzey ülkelerinden hayvan postları getirerek Yunanlara sattıklarını biliyoruz. Bu tarih M.Ö. 2000-3000 yıllarına kadar çıkıyor. Kürk Yunanlılardan İranlılara geçmiştir. Eski Doğu tarihçileri arasındaki kanaate göre İran'da ilk kürk giyen Piştaniyan sülalesinin ikinci hükümdarı ve Kiyumers'in torunu Huşeng'dir. İstanbul, tabi o zamanki ismiyle Bizans, pek eski zamanlardan beri kürk ticaretiyle meşhur bir şehirdi değerli dinleyiciler. Roma'da imparatorluğun son devirlerine doğru kürk adeta en mühim bir ticaret maddesi halini almıştı. O zaman Roma, İskandinavya ve Baltık denizi kıyılarından Bizans'ta kurulan ticarethaneler de El Cezire yani Mezopotamya ve İran'dan muhtelif nevilerde kürklük hayvan postu celbediyorlardı. Miladın 1551. yılında bir eser yazmış olan Yordanes, Doğu Asya'da Uygurluların kürk ticaretiyle uğraştıklarını kaydediyor. Daha sonra tarihçi İstahri de bir eseri var, onun orada şöyle yazıyor: Bulgarların, yani Volga Bulgarlarının, ki bunlar Türktür, servetlerinin büyük kısmı kürkten geliyor. Bunlar kıymetli hayvan postlarıdır. Bu kürkün, bir kürkün değeri yarım dirhem gümüş akçedir. Bunların ülkesine yuvarlak gümüş dirhemler ancak İslam diyarından gelmektedir diyor İstahri Arap tarihçisi. Volga Bulgarlarının kürk ticaretiyle meşgul olduklarını Abbasi elçisi İbn Fadlan'ın seyahatnamesinden de okuyoruz değerli dinleyiciler. Volga Bulgarları Volga Nehri havalesinde yaşayan bir Türk boyudur. Bunlar İslamiyet'i en evvel kabul eden Türklerdendir. Mevzumuza dönelim. Milattan önce 3. asırda Uygurların batısında oturan ve Çin kaynaklarında adı Tingling olan bir millet hayvan yetiştirmekle meşgul olurdu. Beyaz, gök renkli kürkler ihraç ederdi. Macar profesörü Nemeç, Ting kelimesinin Türkçedeki sincap manasını olan tiin sözüyle aynı olduğunu

ticaretiyle uğraştıkları için de bu kavmin adının Ting olarak bilindiğini söylüyor. Orta Asya Türk devletlerinde, Hindistan'daki Türk İmparatorluğunda, Horasan, İran ve Anadolu Selçuklularında, Mısır Sultanlarında, Altın Ordu Devleti'nde, bu arada Osmanlı Türklerinde, kürkün pek makbul bir kaftan, yani bir üst elbisesi, Arapçası hilat bunun, üst elbisesi olduğunu, ticaretinin de, kürk ticaretinin de büyük bir ehemmiyet taşıdığını biliyoruz. Şu kısa tarihi bilgiler, değerli dinleyiciler, bize kürkün daha çok bir şark libası, şark kıyafeti olduğunu göstermektedir. Bizans Türkler tarafından alındıktan sonra da kürk ticaretindeki yerini muhafaza etmiştir. 1591 yıllarında, yani Sultan 3. Murat zamanında İstanbul dahilinde 500 kürkçü dükkanı vardır. Büyük Çarşı'nın hala Kürkçüler İşi adıyla meşhur olan kısmı bu arada kayda değer. Evliya Çelebi 17. asırda İstanbul'daki kürkçü esnafı, dükkanları, kürk yapılan hayvan postları ve bir esnaf alayında kürkçü esnafının geçişleri hakkında etraflıca malumat vermektedir. Değerli dinleyiciler, Osmanlı tarihlerinde ilbası hilat diye sık sık geçen bir tabir vardır. Bu tabir doğrudan doğruya ve bir merasimle kürk kaftan giydirme demekti. Kürk giydirmek, padişahların, vezirlerin, diğer devlet erkanının fevkalade iltifat ve teveccühünün bir nişanesiydi. Padişahlar tarafından vezir-i azama, seraser kaplı samur erkan kürkü, kubbe vezirleriyle diğer erkanı devlete de nispeten daha sade bir hilat giydirilirdi. Sarayın ayrıca hassa kürkçü başısı da vardı. Padişahlar gibi vezirler ve beyler beyleri de maiyetindeki kimselere bir memuriyet tevcihinde fevkalade hizmetler karşılığında değerli kumaşlardan yapılmış hilat giydirirlerdi. Şimdiki madalya, berat vermenin, şilt vermenin karşılığı eskiden hilat, kürk giydirmekti. Bu kürk giydirme adeti çok eskiden beri var. Türklerin bir geleneği, değerli dinleyiciler. Hatta Altın Ordu Devleti'nde de bu geleneği görüyoruz. Selçuklularda, Osmanlılarda da var. Araplara da geçmiş. Nitekim Peygamber Efendimiz'in kendisini öven, şiirler yazan Ka'b bin Züheyr'e hırkasını çıkarıp giydirdiği İslam tarihlerinde yazılıdır. Demek ki şark memleketlerinde iltifat, teveccüh nişanesi olarak hilat giydirmek, kürk giydirmek, dış elbisesi giydirmek var. Osmanlılarda da bu bir merasimdir. Nitekim hilat padişahlar tarafından hemen ekseriyetle vezir azamlar olmak üzere sarayda Bab-ül Saadet'e giydirilirdi. Vezir azamlar hilat giydirecekleri zaman bunu kendi mekanları olan Bab-ı Ali'de yaparlardı. Birinci vezirliğe yükselen şahıslar erkan kürkü adıyla meşhur en kıymetli kürklerden giydikleri gibi imparatorluğun dini işlerde en büyük memuru olan Şeyhülislamlar da Ferve-i Beyza denilen beyaz kürk giyerlerdi. Hatta labisi Ferve-i Beyda olduğu ibaresi kısaca beyaz kürk giydi. Yani Şeyhülislam oldu demektir. Ferve Farsçadır. Kürk kaplı üst libası manasına gelir. Şeyhülislam'ın dışındaki alimler, müderrisler ise müvehhidi denilen tarzda kürk giyerlerdi. Vezir, Şeyhülislam, Yeniçeri ağası, Kaptan Paşa ve nişancılara giydirilen kürklere hususi adıyla Hassul Has Ba Postini Samur denirdi. Hülasa, bu şekilleriyle kürk, vaktiyle devlet memurlarının paye ve mensuplarına göre giydikleri bir üst libası idi. Bir de padişahların alaylarda, merasimlerde giydikleri bir kapaniçe kürk vardı. Buna da Ferve-i Murabba denirdi. Sultan II. Ahmet başına büyük bir sorguç takar, arkasına sırma çaprazlı şibe kaplı samur kürk, bazen de kapaniçe denilen kürkü giyerdi.

padişahlar değerli dinleyiciler harbe giderken zırhı postiyin denilen ince çelik zincirlerden yapılmış kürk kaplı bir nevi zırhlı üst elbisesi savaş gömleği giyerlerdi. Osmanlı sarayında devlet erkanı arasında kürke karşı gösterilen bu rağbet yanında halkın varlıklı kısmı bilhassa samur kürke büyük bir alaka duymuştur. İmparatorluk devrinde kürkün bilhassa samur kürkün en çok rağbet ve revaç bulduğu zaman Sultan İbrahim'in saltanat devrine rastlar ki 1640 ile 1648 yılları arasıdır. Vaktiyle bir samur postu 100 kuruşa alınırken Sultan İbrahim zamanında 1000 kuruşa güç bulunan bir meta olmuştur. Neden? Çünkü İstanbul'da tarihin en namlı soğukları bu devirde yaşanmıştır. Eski evlerde değerli dinleyiciler soba ve kalorifer yoktu. Odalarda ocaklar yanar, insanlar bununla ısınırlardı. Ocaklar malum ancak kendini ısıtabilen, hele ki mahrukatı odun olan nesnelerdi. Odun ne kadar ısıtacak, bir odayı ne kadar sıcak tutacak? Ocağın etrafında insanlar ömrünü geçirirlerdi, gününü geçirirlerdi. Akşam yatacakları zaman da bu ocaklardan alınan mangallarla odanın havası biraz kırılırdı. Koca evler, koca saraylar tabii kolay değil ısıtmak. Onun için eskiden herkes ısınmak için kürk giyerdi. Kadın, erkek, ev kıyafetiydi. Sonra gelen tarihçiler Sultan İbrahim zamanında bu kürkü olan rağbeti alaya almışlar. Sultan İbrahim'i tezif etmek maksadına bu devre samur devri adını vermişlerdir. Halbuki bu devirde samurun çok rağbetli olması namlı soğukların yaşandığı devir olmasıdır. Nitekim Boğaz ve Haliç defalarca donmuştur bu zamanda. Eğer bunu düşünürsek o soğukların şiddetini de tasavvur etmek mümkün olur. Değerli dinleyiciler, kürk zarif hanımlar arasında dahi büyük rağbete mazhar olmuştu. Saraylarda, konaklarda, halktan biraz varlıklı aile hanımları arasında güzel ve kıymetli kürk giyenler pek çoktu. Ördekbaşı denilen ve bakınca gözleri kamaştıracak kadar güzel ve kıymetli kürkler ekseriye gelinler tarafından giyilmiştir. Sultan 3. Ahmet zamanında ki Lale Devri diye tanınan meşhur bir sulh sükun devresidir. Bu devirde İngiliz sefiresi olan Lady Mary Montagu meşhur mektuplarından birinde 1718'de yazılmıştır. Sultan 2. Mustafa'nın hanımı Hafsa Sultan'ı ziyareti münasebetiyle Sultan'ın kürkleri hakkında şunları yazıyor. Sultan bahçede gezinmemizi teklif etti. Derhal cariyelerinden biri kendine kakun kaplı çok kıymetli bir diba kürk getirdi. Bahçeye kendisiyle beraber gittim. Buradan dairelerine geçtik. Sultan'ın bütün tuvalet takımı yatak odasında teşhir edilmişti. Onlar da çerçeveleri incilerle süslenmiş, iki aynadan ibaretti. Gece serpuşu elmas iğnelerle işlenmişti. Yanında her biri 200 İngiliz lirası değerinde en pahalı kakum ile kaplı 3 kürk mevcuttu. Evet, böyle diyor Lady Mary Montagu, Sultan 2. Mustafa'nın hanımı Hafsa Sultan'ı ziyaretinde gördüğü kürkler gözlerini kamaştırmış. Vaktiyle İstanbul'da meşhur ve rağbette olan başlıca kürkler şunlardı değerli dinleyiciler. Düz samur kürk, sarı samur kürk, samur kafası, samur paçası, kakum, misk, vaşak, zerdova, sansar, sincap, ördek boğazı, elma, kuzu boğazı, tilki boğazı, bahri göğsü, porsuk, gelincik, çinşilla, cilkava, tavşan, kara kulak, kuzu, kunduz, gözen, göçgen, kaplan, kurt, ayı ve emsali hayvanların postlarından yapılırdı. Bu kürkler hayvanın cinsine veya postunun yerine göre adlar alırdı. Tabii her hayvanın kürkü de kıyafet olmaz değerli dinleyiciler. Bunlardan bir kısmı döşemelik olarak kullanılırdı. Halı veya sedir örtüsü olarak, bir kısmı ise kıyafet olarak kullanılırdı. Değerli odasına göre bu hayvanların postları kürk yapılacak kumaşların yani elbisenin iç yüzüne kaplanırdı. Postları elbisenin dışına kaplatmak veya o surette giymek kaba, gülünç bir hareket sayılırdı. Divan edebiyatının son devir hicvicilerinden Sürur Efendi kızdığı bir adamı şu surette tehzil ediyor ki bu tehzil o telakkinin yani kürkün elbisenin dışına değil içine
giyildiğinin bir ifadesi. Mest olup fervesini tersine giymişti köpek. Ayuya döndü de çingeneler oynattı onu. Yani kürkünü dışına giymiş de onu ayı olarak tavsif ediyor. Değerli dinleyiciler, bu devirde çok teşrifat hilatleri var. Bunlardan birkaçı seraser kaplı erken samur kürk, şaliye kaplı kubur kakum kürk, çuhaya kaplı kuntaş şamur kürk, kakum serhatli bol yenli kursak kürk gibi isimler alan resmi kıyafetler var. Kürk aynı zamanda merasim elbisesinden olmak dolayısıyla o zamanlar Baba Asafi, yani sonraları Baba Ali denilen Baba Asafi'de, ki Asaf Süleyman peygamberin veziri olduğu için mecazen bütün Osmanlı Devleti'ndeki şark dünyasındaki vezirlere de Asaf denmiştir. Baba Asafi de sadrazamın evi, makamı manasına geliyor. Baba Ali yani. Burada bir kürk odası vardı. Sadrazamlar bu odada kürk giydirirlerdi. Yani taltif edecekleri veya terfi eden memurlara burada kürk giydirirlerdi. Yeri gelmişken padişahlar tarafından ecnebi elçilere, elçilik erkanına da derecelerine göre kürkler verilirdi değerli dinleyiciler. Esad Efendi'nin Teşrifat-ı Kadime Risalesi'nde bu surette muhtelif yıllarda ecnebi elçilere, elçilik erkanına verilmiş olan kürklerin adı zikrediliyor. Burada bunlardan birkaç tanesini nakledelim sizlere. 1793 yılında Nemçe, yani Avusturyalılara Nemçe denirdi o zaman, Nemçe Büyükelçisine sarı çuhaya kaplı erken samur kürk verilmiş. Ertesi sene 1794 yılında Fransa Büyükelçisine sarı çuhaya kaplı erken sırf samur, elçilik başkatibine de kontuş parça samur kürk verilmiş. 1796 yılında Rus Ortaelçisine sarı çuhaya kaplı erken sırf samur, elçilik tercümanı ile başkatibine şaliye kaplı kubur kakum kürk giydirilmiş. 1799 yılında İngiltere Fevkalade Elçisine seraser kaplı bol yenli ala sırf samur kürk giydirilmiş. 1801 yılında İspanya Elçisine sarı çuhaya kaplı erken samur kürk giydirilmiş. 1807 yılında Saksonya maslahat güzarına turuncuya kaplı paça samur kürk, başkatibine de kubur kakum kürkler verilmiştir. Avrupa'da kürkün yayılışı Asya ile münasebetlerde bulunmaya başladığı zamanlardan sonradır değerli dinleyiciler. Haçlılar bu modanın en başta gelen mürevvişlerinden, yani bu modayı ilk çıkaranlardan olmuştur. Hatta onların başında gelmektedir. Evet değerli dinleyiciler, asırlarca ecdadımız kürk giymiştir ve hem şiddetli soğuklardan kürk sayesinde korunmuştur, hem de haşmetli kıyafetler bu sayede elde edilmiş. Aynı zamanda taltif ve rütbe vermenin de bir vasıtası olmuştur kürk. Ama zamanla moda değil mi? Modanın önünde hiçbir şey duramıyor. Soğuklar devam etse bile kürk yavaş yavaş hayatımızdan çıkmış, yerini, kürkün vazifesini görmeye çalışan yünlü kumaşlar almıştır. Kürk daha sonra kadınların süs kıyafeti olmuştur. Ancak Türk İslam kültüründe kadınlar dışarıda kürkle gezemeyecekleri için, yani kürk ziynet kıyafeti olduğu için, hanımlar bir müddet daha evlerde kürk hırkalar, kürk ceketler giymeye devam etmişlerdir. Ancak hanımların bu modası da zamanla ortadan kalkmıştır. Son zamanlarda tekrar, bu sefer Avrupa'yı usulde kürk tekrar geri dönmüş, fakat bu sefer erkekler bu modanın dışında kalmışlardır. Değerli dinleyiciler, yıl 1825, Eylül ayının 17'si, günlerden cumartesi. Yeni döşenmiş rayların arasından eli bayraklı bir atlet süratle koşuyor. Bir lokomotif homurtulu ve iniltili soluklarla bu atleti takip ediyor. Yollar boyunca binlerce meraklı dizilmiş. Son süratle yol aldığı halde atlete bir türlü yetişemeyen bir acayip makinayı hayretle ve şaşkınlıkla seyrediyor. Önde koşan eli bayraklı atlet, İngiltere'de ilk defa bulunan yolcu treninin, keşfedilen yolcu treninin ilerideki şehirlere gelmekte olduğunu müjdeliyor. İşte İngiltere'de ilk defa yürütülen ve içinde bazı yolcularla hayvanları taşıyan bu tren, hızlı koşan bir insana bile yetişemiyordu. İngiltere'de ilk defa
buharla yürütülen bu iptidai trene gelinceye kadar insanoğlu asırlar boyu uçsuz bucaksız mesafeler karşısında güçsüz kalmıştır. Ordularını aşırmak, milletler arası münasebetleri sıklaştırmak, mahsullerini, ham maddelerini nakletmek için yelkenlerini şişirecek rüzgardan beygirin ve devenin gücünden medet ummuştur. Ve çok zaman adım adım uzak mesafeleri aşmak zorunda kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman ikinci seferinde ordularını İstanbul'dan Marmaris'e 41 günde aşırabilmiştir. Köylü trenin yarım saatte vardığı pazara sırtındaki yükle 15 günde ulaşabilirdi. Posta tatarları en hayati haberleri ulaştırabilmek için günlerce at koştururlardı.

Evet, insanoğlu mesafeler aşabilmek için asırlar boyu tabiatta boğuşa boğuşa 1800 yıllarına kadar geldi. Demir yolunu meydana getiren raylar da mühim bir inkişaf geçirdi. İlk rayı Vivian adında bir İngiliz mühendisi düşündü. Bu zat 1802 yılında ucuca koyduğu ağaç direklerin içini boydan boya oyarak maden ocaklarındaki kömür arabalarını bu oyuklarda yürüttü. Mühendis 4 sene sonra bu rayları tekamül ettirdi. Ağaç direkler yerine dökme çubuklar, 1808 yılında da demir ray kullanmaya başladı. Bu raylar üzerindeki vasıtalar hayvanlarla çekiliyordu ve ray araçların hareketinde kolaylıklar sağlıyordu. Rayların bu inkişafına paralel olarak bir yandan da buharlı makinelerde ilerlemeler kaydedilmiştir. İngiltere'de James Watt 1769'da buhar makinesini geliştirmiştir. Trevish de ilk demiryolu lokomotifini 1804 yılında yapmak suretiyle bu gelişmeleri tamamlamıştır. Trevish'ten sonra bugünkü demir yollarının kuruluşunda George Stephenson adındaki İngiliz mühendisinin büyük payı olmuştur değerli dinleyiciler. Trenin babası sayılıyor Stephenson. Bu muvaffakiyete ulaşıncaya kadar büyük muhalefetlerle ve müşkülatla karşılaşmıştır tabiatıyla. İlk olarak 1821 yılında Darlington, Stockton arasında atla çekilen vagonlarla yapılacak nakliyat için İngiltere parlamentosu demir yolu imtiyazı vermiştir. Demir yolu mühendisliğine de George Stephenson'ı tayin etmiştir. Stephenson, at yerine lokomotif kullanılmasını ileri sürünce parlamentoda gürültülü müzakereler başlamıştır. Hatta parlamento azalarından biri şu garip beyanda bulunmuştur. Trenin sürati saatte 7-8 kilometreyi geçemez. Kuvvetli bir rüzgar eserse treni geri iter. Lokomotifin önüne veya arkasına çıkan hayvanlar da ezilir. Lokomotif yapılırsa demir yolları boyunca parmaklıklar çekmek gerekecektir. Bütün bu sebepler dolayısıyla lokomotif kullanılmasına şiddetle itiraz ediyor ve teklifin geri alınmasını istiyorum. Tabii bu parlamento mensubunun acayip itirazına kulak asan olmamıştır. Stephenson çalışmalarına devam etmiştir. Böylece İngiltere'de ilk defa insan nakleden tren 15 Eylül 1825 tarihinde Darlington'dan hareket etmiştir. Önünde de işte bu müjdeci atlet koşarak. Henüz insan süratini aşamayan bu ilk trenden sonra demir yolculuk hızla ilerlemiştir. Amerika'da Best Friend, Fransa'da Mark Seguin adındaki mühendisler bu inkişafları, bu tekamülü süratlendirmiştir. Değerli dinleyiciler, Fransa'da ilk trenin işlemeye başladığı 1837 yılına kadar en süratli nakil vasıtası beygir ve arabaydı. Aynı yılın 24 Ağustos'unda Paris ile Saint-Germain arasında işleyecek demir yolunun açılış merasimi ilan edilince bütün Paris halkı merasim yerine koştu. Halk itişip kakışarak bu acayip nakil vasıtasını görmeye çalışıyordu. İnce uzun bacalı bir lokomotif ve ardında biriçka arabalarına benzeyen 6 vagon. Halk bu garip lokomotifin nasıl yürüyeceğini, bu 6 vagonun nasıl çekeceğini ve hele bu vagonlara binmek cesaretini kimlerin göstereceğini merakla bekliyordu. Birden bir alkıştır koptu. Fransız kraliçesi vagonlara doğru yürüyordu. Halk ilk trenin bu ilk yolcusunu çılgınca alkışladı. Kraliçeden cesaret alan bazı kadınlar da vagonlara üşüştü ve tren derin derin soluyarak etrafa buharlar saçarak kulaklarda çın çın öten düdük sesleri arasında hareket etti. Bu trenin sürati saatte ancak 32 kilometreydi değerli dinleyiciler. Birkaç çift at koşulu arabanınkinden pek de üstün olmayan bir sürat için o devrin meşhur tarihçisi Tiye şu beyanlarda bulunuyor. Bu sürat şimendifer için en son basamaktır. Tren için bu duvarı aşmak asla mümkün değildir. Onun için bu yeni keşif makina ancak kısa yolculuklarda yararlı olabilir. Zaman bu meşhur tarihçiyi yanılttı değerli dinleyiciler. Otobüslere, minibüslere, tayyarelere ve jetlere rağmen tren ehemmiyetini hala koruyan ve kabul ettiren bir nakil vasıtası olarak kaldı. Ülkemize demir yolu az sonra geldi değerli dinleyiciler. İngiltere'de ilk yolcu trenlerinin denemesi yapıldığı 1825 yılından sonra 30 yıl sonra 1855'te ama Fransa'dakinden
15-16 sene sonra memleketimize ilk demir yolu döşenmesine başlandı. Buharlı gemi daha önce gelmişti. Sultan II. Mahmut zamanında gelmiş. Bu gemisi denilen bu gemiyle Sultan Mahmut tenezzühte bulunmuştur. Tren yollarının gelişi biraz geç ama çok fazla değil. Türkiye'de yabancı şirketlerle bu mevzuda yapılan ilk müzakereleri 1836 yılında başlandı. Görün, Fransa'ya daha tren gelmeden önce Osmanlı ülkesinde demir yolları için müzakereler yapılmaya başlanmıştır. Müzakereler çeşitli sebepler yüzünden ınkıtağa uğraya uğraya 17 yıl sürdü. Türkiye topraklarına ilk döşenen ray Haydarpaşa'dan Fenerbahçe'ye kadar İngilizler tarafından uzatılmış olan hattır değerli dinleyiciler. Kırım Harbi'nde müttefikimiz olan İngiliz ve Fransızlar bu harp zaferle neticelendikten sonra ticaret ve siyaset sahasında memleketimize büyük bir nüfuz sağladılar. Bu ilk ray işte bu ittifakın ve bu nüfuzun bir hatırasıdır. Bu mahalli ve sembolik rayın döşenmesini saymazsak yurdumuzda demir yollarına emniyet verilmesi 1854 yılında neşredilen programla başlar. Bu tarihten sonra demir yolları birinci plana alınmıştır. Rumeli'nde Çernavoda Köstence arasındaki 66 kilometrelik demir yolu için ilk imtiyaz verilmiştir. İmtiyaz nasıl veriliyor? Şimdi devlet bir kamu hizmeti yapacak. Demir yolu olabilir, deniz yolu olabilir, hava gazı, elektrik, şehir suyu, köprü, yol, ne derseniz deyin. Bunun için bir ihale açıyor. Bu ihaleye çeşitli şirketler müracaat ediyorlar, elverişli şirketler. Ve devlete para yatırıyorlar, teminat. Devlet bunlara bu en yüksek parayı verene imtiyazı veriyor. Yani bu işi sen yapabilirsin diyor. Devlet bir kuruş para harcamadan, üstelik üste para alarak bütün bu şeyi, yatırımı o şirket yapıyor. Karşılığında o şirket, o yatırımın karşılığında da gelir topluyor. Mesela İstanbul'a su getiriyor, boruları o döşüyor, barajı o buluyor, su depolarını o yapıyor. Su saatlerini o koyuyor, şirket koyuyor. Devlete de teminat yatırıyor. Karşılığında su paralarını o şirket topluyor. Buradan devlete vergi veriyor. Devlet ise kontrol altında tutuyor. Osmanlılarda kontrollü liberal ekonomi tatbik edilmiştir. Dünyanın çok yerinde liberal ekonomi bilinmezken Osmanlı Devleti'nde kontrollü de olsa liberal ekonomi tatbik ediliyordu değerli dinleyiciler. İşte bu demir yolu da imtiyaz olarak verilmiştir. Günümüzde Romanya sınırları içinde kalmıştır bu hat. İşletmeye açılış tarihi 1860'tır. Bu demir yolu tarihimizde tamamı işletmeye açılan ilk hattır. Bu hattı 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattı takip ediyor. Hat imtiyazı 1856 tarihinde 90 yıl müddetiyle bir İngiliz şirketine verilmiştir. Demir yolunun ilk 23 kilometrelik kısmı 1860'ta işletmeye açılmıştır. Bu arada 224 kilometrelik Rusçuk-Varna demir yolu imtiyazı, ki o zaman oralar hep bizim topraklarımız, 1861'de yine bir İngiliz şirketine verilmiştir. Ve bu hattın bir kısmı 1866'da işletmeye açılmıştır. 4 Temmuz 1863'te İzmir Kasaba yani Turgutlu hattı imtiyazı Edward Price adında bir İngiliz'e verilmiştir. Ve 3 senede hattın 93 kilometrelik ilk kısmı döşenmiştir. Demir yolu döşenmesine başlandığı tarihten 1866 tarihine kadar Türkiye'de 454 kilometrelik demir yolu döşenmiştir. 1867 ve 1875 tarihleri arasındaki 8 yıllık 3. devirde ise değerli dinleyiciler, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak demir yollarına birinci planda yer verilmiştir. Fakat bu devirde de devletin içinde bulunduğu mali kriz ve dış borçların yüksekliği, bu yüzden bütün mali kaynakların dış borca tahsis edilmesi devleti yeni imtiyazlar aramaya zorlamıştır. 1869 yılında Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak 2000 kilometrelik hat için 7 Nisan'da bir mukavele imzalanmıştır. Devletin en buhranlı zamanında çok pahalıya mal olan bu 2000 kilometrelik demiryolu hattından bugün sınırlarımız içinde ancak 337 kilometre kalmıştır. Değerli dinleyiciler, daha sonra Anadolu-Bağdat demiryolu projesi gündeme gelmiştir ve burada kendi gücünden ve kaynaklarından faydalanma yoluna gidilmiştir. Bu maksatla Avrupa'dan mühendisler getirilmiştir ve 1871 tarihinde bu hattın yapımına başlanmıştır. 1873'te hattın 91 kilometrelik kısmı tamamlanmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak İzmir bölgesinde de devlet eliyle yapılan Kasaba-Alaşehir hattı 1875 tarihinde işletmeye açılmıştır.
bu hattın uzatılması mali mecburiyetler sebebiyle sonradan yine bir yabancı şirkete verilmiştir. 41 kilometrelik Mudanya-Bursa hattı da hükümet tarafından yapılmıştır. Hattın işletmeye açılış merasimine Fransa'dan gelen davetliler arasında Le Figaro gazetesi yazarlarından Emile Bert de katılmıştır. Sonradan aynı gazetede bu seyahatine ait hatıralarını neşreden yazar, kadınlara mahsus vagonlardaki kafeslere karşı duyduğu hayreti bilhassa ifade etmiştir.

0: Demiryolu tarihimizin 4. devresi 1876-1888 arası bir önceki kadar verimli değilse bile Türk, İngiliz ve Fransız sermayeli 68 kilometrelik Mersin-Adana hattı bu devirde inşa edilmiştir. Yine İzmit-Adana hattının imtiyazının bir Fransa verilmesi de bu devre içindedir. 1889 ve 98 yılları arasında 16 imtiyaz verilmiştir. Sultan Abdülhamit demir yollarına çok ehemmiyet vermiştir. Anadolu Demir Yolları şirketi kurulmuştur. Yurt içine doğru uzanan demir yollarının yapımına başlanmıştır. Hele 1899-1914 yılları arasında çok kesif bir faaliyet görülüyor. Bu devrin en mühim teşebbüsü 21 Aralık 1902 tarihinde imtiyazı verilen 1597 kilometrelik Bağdat hattıdır değerli dinleyiciler. Yine bu devrede hükümetin muvaffak olduğu mühim teşebbüslerden biri de Hicaz hattıdır. Bu hattın tamamlanması üzerine Medine'ye ilk tren 19 Ağustos 1908 tarihinde ulaşmıştır. Bu Yemen'e kadar ulaşması tasavvur edilen bu demiryolu harp sebebiyle kalmıştır. Bu arada Soma-Bandırma hattı da 1912 yılında işletmeye açılmıştır. Cihan Harbi sırasında 1914-18 arasında demiryolları askeri nakil vasıtaları için devlet emrine verilmiştir. Hat inşasında da bir faaliyet görülmemiştir. Devlete bir hayli masrafa mal olan demiryollarımızın pek çoğu 1. Cihan Harbi neticesinde sınırlarımızın dışında kalmıştır. Türkiye'de ilk demiryolu hattının işletmeye açıldığı 1860 yılından 1922 yılı sonuna kadar geçen 62 yıl içinde 4000 kilometrelik bir şebeke kurulabilmiştir. Ki eyalat-ı mümtaze denilen vilayetler bundan hariçtir. Cumhuriyet devrinde yapılan demir yollarının uzunluğu ise 3960'tır. Yani 62 yıllık imparatorluk döneminde yapılan demir yollarının uzunluğu 80 yıllık cumhuriyet döneminde yapılanlardan biraz fazladır. Değerli dinleyiciler, Bursa-Mudanya hattının açılışında Le Figaro gazetesi muhabiri Emil Bey'in hazır bulunduğunu daha önce sizlere naklettik. Gazetesinde acaba nasıl anlatıyor? Onu size tercüme olarak arz etmek istiyoruz. Mudanya sancaklarla donatılmıştı. Her tarafta ay yıldızlı Türk bayrakları dalgalanıyordu. Bütün kasaba bizi karşılamak için sahile toplanmıştı. Biraz ötede parlak yeşil boyalara boyanmış yeni hat vagonları dizilmişti. Mudanya sanki baştan başa yeni elbiseler giymiş gibiydi. Bizi evvela demiryolu müdürü selamladı. Öte tarafta bir bölük Türk askeri şiddetli sıcağı aldırmaksızın selam duruyordu. Halk yeni vagonlara bindi. Bu vagonlar pek hafif ve havadardı. Burada en fazla hayretimizi çeken cihet bazı vagonların pencerelerinin kafesli olmasıydı. Burası Türk hanımlarına mahsusmuş. Birden kulaklarımıza garip bir ses geldi. Dikkat ettik, deniz ortasında bir boru çalınıyordu. Meğer bu sefirimizin vapurdan sandala inişi dolayısıyla merasim borusuymuş. Bu 1,5 saatlik yol hep cennet bahçesi gibi devam etmektedir. Bizi her yerde karşıladılar. Kalabalık içinde güneşten bakıra çalan kırmızı vücutlu, siyah saçlı, siyah gözlü, kırmızı fesli çocuklar bizi durmadan alkışlıyordu. Bazıları ellerinde birer testi su taşıyorlardı. Bu sular taze, lezzetli ve tarif olunamayacak kadar ucuzdu. Çok yerde bardak bulamadığımız için maşrafalarla su içmek zorunda kalıyorduk. Bu arada yanımızda bulunan Parisli bir genç hanım yol çantasından çıkarttığı teneke şekerleme kutusundaki şekerleri bir kağıda boşalttı ve bu tenekeyle suyunu içti. Hem de kana kana. Sonra da "Oh, ne güzelmiş" diye bir hayli demet etti. Nihayet Bursa şehri bütün güzelliği ve ihtişamıyla gözüktü. Bu şehir Uludağ eteklerinde yeşillikler içindedir. Bursa valisi Münir Paşa vilayet memurları ile beraber bizi karşıladı. Fransa'nın Bursa konsolosu da yanındaydı. Tarifi imkansız bir kalabalık ortasında durdu. Vali bize hoş geldiniz dedi. Dua edildi. Duadan sonra padişahım çok yaşa diye bağırıldı. Sonra birer koyun taşıyan iri yarı 5 Bursalı meydana çıktı. 5 koç, üçer ayakları bağlı olduğu halde boğazları demiryolu hattı üzerine tesadüf edecek surette yan yatırıldılar. İri yarı Bursalılar kemerlerinden çıkardıkları keskin bıçaklarla kendilerine mahsus dualar okuyup kurbanları kestiler. Bütün dikkatimle onlara bakıyordum. Kurbanları kesmek hususundaki maharetlerine şaştım. Buranın manzarasını hiçbir şair dile getiremez. Nilüfer çayı burada fevkalade yeşilliğe gömülü olarak vadiden geçmektedir. 20 kilometre boyunca bu dere zeytin ve dut ağaçlarıyla kaplıdır. O gün verilen ziyafette kadınlar pek azdı. Avrupalılar dahi sayılıydı. Sofra ise son derece zengindi. Evet, Fransız Le Figaro gazetesi muhabiri Emil Berin, Bursa Mudanya hattının işletme merasimindeki intibaları bu kadar.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, hayatımızda evimiz çok mühim bir yer tutuyor. Evimizde de öyle eşyalar vardır ki hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu eşyalar tarih içinde öyle değişiklikler göstermiş ki bazıları son derece şekil değiştirmişler. Vaktiyle o işi gören eşyaları görenler bir zaman gelecek bunun ne işe yaradığını bilemeyecekler. Evet, yatak, döşek, yorgan, yastık bir kül halinde hayatımızın vazgeçilmez parçasıydı her devirde. Değerli dinleyiciler, yatak sözü Türklerin yatmak kökünden yapılmış bir sözdür. Ancak nedense eski Türklerde yatak sözü döşek manasına çok az kullanılmaktadır. Eski Türklerin yatık veya yatkak dedikleri yatak daha çok yatılacak ve durulacak bir yer manasına geliyordu. Bu sebeple eski Türklerde yatak ve döşek birbirinden farklıdır. Yatmak bugün olduğu gibi bir gece için yatıp ve uyumaktır. Mesela Uygurların yazıtlarında içeri girip ölüyle beraber yattı tabiri geçiyor. Mesela iki kişinin birlikte yatması eski Türklerde ayrı bir tabirle ifade ediliyor ve yataşmak diyor eski Türkler buna. Bu karı koca olmayı ifade ediyor eski Türklerde. Yatıştılar veya yatışmak sözüyle belki karşılanabilir. Nitekim Kaşgarlı Mahmud'un lügatında var. Mesela yatsı vakti, herkesin hep beraber uyudukları bir yatma vaktidir. Yatma zamanıdır. Türkler Müslümanlığa girdikten sonra da en son kılınan namaza yatsı namazı demişlerdir. Tabii Türkler Müslüman olmadan önce belki bu saatte yatıyorlardı ama İslamiyet'e girdikten sonra artık yatsı zamanında yatmak yok. Yatsı namazı kılınmadan yatılmıyor. Dolayısıyla yatsıyı kıldıktan sonra yatıyorlar ama yatsı vaktinin adını değiştirmiyorlar. Onun için akşam oldu gavur yattı derler. Eskiden Müslüman olmayanlar akşam namazından sonra hemen güneş battıktan sonra yatarlardı. Çünkü onların yatsı namazı kılma gibi bir meseleleri yoktu. Onun için yatsı bir Türkçe zaman ifadesidir. Yine Türkçe köklerden ikindi kelimesi de böyledir. Ekindi. Aslı ekindidir. Değerli dinleyiciler, yatsı namazı tabiri Karahanlılar zamanında dilimize girmiş ve kullanılmıştır namaz vakitleri olarak. Kutadgu birlikte daha ziyade saraylı ve büyük şehirlerde oturan Türklerin hayatından bahsediliyor ve Türkler yatağa namaz kılındıktan sonra girerler diyor. Dolayısıyla yatsı vakti artık son namazın kılınıp yatılacak zamandır. Değerli dinleyiciler, şehirli Türkler ve şehirde oturanlar için eski Türkler yatuk diyorlardı. Bu biraz 11. asırda çok yaygındı. Şehirde 10 gün kaldım yerine şehirde 10 gün yattım derlerdi. Kaşgarlı Mahmud Türklerin yatık veya yatuk kelimesini atılan unutulan her şey. Yatuk ise tembel kişilere denir. Oğuzlardan bazıları vardır ki şehirlerden dışarı çıkmazlar, savaş yapmazlar. Onun için bunlara yatuk denir manasına gelmektedir. Evet, yatuk aslında bir yerde oturan, sakin olan demektir ama savaşçı, göçebe, davar toplayan, yaylaya çıkan Türkler şehirleri bu bakımdan biraz küçük görmüşler ve yatuk kelimesini, yani şehirli manasına gelen, yani yerleşik hayata geçmiş kelimesini biraz alay manasında kullanmışlardır.

Değerli dinleyiciler, yatkak, yatık, yatak. Bizim bugünkü yatak kelimemiz bunlardan geliyor. Yatılacak yer manası geliyor. Yani şimdi bizim yatak dediğimiz şeye eski Türkler yatak demiyor. Yatılan yere yat demektedirler. Aynı zamanda daha önce de size söylediğim gibi değerli dinleyiciler, yatak kelimesi evlenmek, karı koca olmak manasına da gelir. Bizim bugün yatak dediğimize eski Türkler döşek derlerdi değerli dinleyiciler. Döşek. Bugünkü yatak anlayışını o karşılıyor. Döşekte yatmak. Mesela böyle bir tabir vardı. Yani yatağın içine girerek yatmak. Güçlendiriyor bu ifadeyi. Döşekte yatmak yorganlı, yastıklı bir yatışın karşılığıdır değerli dinleyiciler. Yatmak ve döşek birbirlerini tamamlıyor. Kutadgu birlikte Hakan döşek istemiş ve yatarak uykuya varmış. Böyle anlatılıyor. Karahanlılar, Türkler çok gelişmiş bir şehir ve say kültürü yaşıyorlardı. Bunlar da bu döşek kelimesini çok kullanıldığını görüyoruz. Türklerde karyola ve yatak sediri çok ehemmiyetli değildi değerli dinleyiciler. Çünkü Türklerde yatak toplanır ve döşenirdi. Halbuki Avrupa kavimlerinde karyola çok mühim bir yer tutar. Ecdadımız döşeyi serer, yayar, burada yatar ve ondan sonra toplanır. Nitekim döşek salmak, döşek koymak, döşek yaymak Osmanlıca'da mevcuttur. Halı ve döşek yaymak mesela. Döşek üzerinde yalan bir nesne değil değerli dinleyiciler. Aynı zamanda üzerinde oturulan bir şilte, bir minder idi. Ayrıca döşek büyüklerin oturduğu bir şeref yeriydi. Nitekim Dede Korkut kitabında var bu. Oğul beni at üzerinden kap, döşeğime çıkar diyor. Hatta bazı yerlerde döşeğine çıkardı ve cübbesinin üzerine bürüdü diyor. Döşek adeta küçük bir tahttır, büyüklerin oturduğu bir yerdir. Anadolu'da büyük bir ağacın altına büyük bir kilim serilir. Ve büyükler bu kilimin üzerine yayılan bir döşeğin üzerine otururlardı. Yaz aylarında Anadolu'da yaşlıların oturduğu yer gündüzleri ağaç altına serilmiş böyle büyük bir döşek olurdu. Bu sebeple döşekler oturanların veya yatanların mevkilerine göre tüyden yapılmış bir döşek de olabilirdi. Eskiler Kaşgarlı Mahmud'a göre tüylü yayım veya ipek döşek diyorlardı buna. Yani yaşlıların oturduğu döşek. Demek ki sadece yatmak için değil, oturmak için de var. Bugün de hala Türkistan'da ev eşyası fazla kullanılmıyor. Onun yerine halının, kilimin üzerine döşek yayılıyor değerli dinleyiciler. Bu döşeğin üzerinde oturuluyor. Yani bir nevi minder vazifesi görüyor. Çok da rahat oluyor. Anadolu'da da nispeten yaygın ama artık koltuklar, kanepeler bu döşek adetinin yerini almıştır. Ama yine bu kanepesi olmayan veya bunu rahat görmeyen Anadolu'nun ücra yerlerinde de olsa şehir köylerde bu adet devam etmektedir. Döşek adeti.

Evet, döşeklerinde çeşitleri var değerli dinleyiciler. En başta iki kişilik döşekler var. Bu yatak, iki kişilik yatak tabii ki karı kocalığın sembolüdür. Fakat eski Türklerde iki kişilik döşekler değil, yastık evlilik sembolüdür. Bir yastıkta kocanın sözü buradan geliyor. Anadolu'da döşek evliliğin ve karı koca olmanın sembolüdür. Döşek yaymak mesela evlenmek demektir. Ama dediğim gibi yastık bundan biraz daha ön plandadır. Mesela Türkistan Türkleri arasında da döşek evliliği sembolize ediyor. Mesela yapmaya döşek yaymak deniyor. Kırgız Türkleri döşek yayma kelimesi yerine döşek salma kelimesi kullanıyor. Döşek salmak aynı zamanda yeni evlere yapılan hediyeler ve para yardımını da ifade eder. Döşek salmak yani düğün yapıp hediye toplamak demektir. Hatta Kırgızlarda damadın döşek yapıp da bu hediye toplaması için gösterdiği gayrete döşek telaşı adını veriyor. Eski Türkler yeniden evlenmek için de döşek yenilemek derlerdi. Yine Anadolu'da döşek sözü hastalık ile de alakalıydı değerli dinleyiciler. Döşeğe düştü, döşek esiri derlerdi veya döşeklik derlerdi bazı hastalar için. Bir de tek kişilik yataklar var. Yarımçak denilen, yarımlı denilen yataklardır. Daha ziyade eski Türklerde kızların yattığı yataklardır. Bunlara kız yatağı, kız döşeği de denir. Demek ki evlendikten sonra çift kişilik yatak bir şey ifade ediyor. Kuş tüyü ve yumuşak döşekler de yine kıymetli döşek manasına geliyor. Bu daha ziyade büyüklerin oturduğu döşektir. Ve de manası da büyüklere hürmet edilmesi ve iyi davranılmasını gösterir. Hatta Dede Korkut kitabında bir torba saman döşekli kafir diyor birini anlatırken. Demek ki döşeğin kuş tüyünden ve yumuşak olması çok kıymetli. Görgü ve zenginlik alametidir. Bir de ipekli döşek var. Malum döşek sadece yatmak için değil, oturmak için de kullanılıyor. Dolayısıyla bu sefer döşeğin kaplandığı kumaş çok ehemmiyetlidir. Döşeklik ipek kumaş, döşeklik barçın derdi eskiler. Barçın eski Türklerde ipekli kumaş için kullanılan bir sözdür. Osmanlılarda da kullanılmıştır. Bu gece yatmak için değil de misafirlerin, daha ziyade hatırlı misafir oturulması için bu ipekli döşek kullanılırdı. Ve yatmak için değil de oturmak için kullanılırdı. Anadolu'da da aynı şekilde bu ipekli döşek oturmak için kullanılırdı.

Değerli dinleyiciler, eski Türk hakanlarının sofralarında, meclislerinde onun en yakın hizmetinde bulunan 3 memuriyet vardı. Bunlardan bir tanesi idişçidir. İdiş kadeh demektir. Yani hükümdara su ve içecek ikram eden kimseye deniyor. İkincisi aşçı, o da hakanın yemek işleriyle ve yemek emniyetiyle ilgileniyor. Üçüncüsü de döşekçi. Yani hakanın döşeğini seren ve onun yatak odası hizmetine bakan, hatta taht minderinin kontrolüne bakan kimseye döşekçi deniyordu. Dedim ya, döşek aynı zamanda oturmak için kullanılıyor. Eski Türklerde, hatta Osmanlılarda oturma protokolü çok mühim bir yer tutardı değerli dinleyiciler. Bir odada veya bir sofrada herkes istediği yere, dilediği yere oturamazdı. Bu gelenek 4 kişilik bir ailede bile böyleydi. Beyler ve hakanların yüzlerce kişilik sohbet meclislerinde de böyleydi. Bu sebeple ailenin büyüğü başta otururdu ve bu yere tör, yani şeref yeri denirdi. Böyle kimselere de töre ismi veriliyor. Mesela Oğuz Kağan destanında bahalı, orun döşekli diye bir tabir geçiyor. Orun döşekli ne demek? Döşek, yüksek bir mevki, yüksek bir makam demektir. Yani hakanların, vezirlerin, beylerin oturduğu makama orun döşek ismi veriliyor. Eski atasözlerinde var. Aş, içki, elbise, zırh ve orun döşek tabirleri geçiyor. Türkçe'de orun yer demektir değerli dinleyiciler. Yer. Orhan da buradan geliyor. Orhan yer beyi demek. Eski Osmanlı kitaplarında orun sözü kullanılıyor. Daha ziyade makam mevki için kullanılıyor. Mesela ululuk orunu diye geçiyor, tabirleri var Osmanlılarda. Anadolu'nun birçok yerinde yatak ve döşek için hala orun denmektedir değerli dinleyiciler. Bu da Türk kültüründeki yaşama gücünü gösteriyor bunun. Yatak takımı için de döşek oruncu diyorlar. Yani bütün bununla ilgili her şey. Bu eski Türklerin yatak ve döşekle ilgili gelenekleri değerli dinleyiciler, Uygurlar yoluyla Moğollara da geçmişti. Moğolların gizli tarihinde de yatak karşılığı olarak orom veya oro tabiri kullanılmaktadır. Anadolu'da bazı köylerde yatak ve döşek için yer, üst gibi sözlerin de kullanıldığını görüyoruz. Ancak bunu adi bir şilte karşılığı olarak anlamamalıdır. Döşek hayatımızda çok mühim bir yeri olan ve çok fazla şeyi, mühim şeyleri sembolize eden bir ev eşyasıdır değerli dinleyiciler.

Yataktan döşekten bahsettik. Şimdi biraz da yorgandan bahsedelim. Yorgan başlangıçta yatarken üzerimizi örttüğümüz, bizim bildiğimiz yorgan olarak anlaşılmıyordu. Bir üst elbise veya üstlük içinde zaman zaman yorgan kelimesi kullanılıyordu. Yorgan daha çok, değerli dinleyiciler, bürünülecek, örtünülecek bir örtü manasına geliyordu. Çobanların geceleri bürünerek yattıkları bir kepenek, büyük bir aba da bir yorgan idi. Kadınların büründükleri örtü bile eski Türk kaynaklarında zaman zaman yorgan adıyla adlandırılmaktadır. Yogurkan, bizim bugünkü yorgan sözümüzün, kullandığımız kelimenin atasıdır. Yoğurmak köküyle bir bağlantısı var herhalde. Uygurlar yorgan kelimesini yogurkan şeklinde kullanıyor. Batıya doğru gittikçe bu yogurkan kelimesi yorgana dönmüş. Harzemşahlar yavurkan diyorlar. Kumanlarda da yine yoğurgan kelimesi kullanılıyor. Anadolu'da yogurkan kelimesi artık yorgan olmuştur değerli dinleyiciler. Anadolu'yu gezen yabancı seyyahlar bu kelimenin yorgan olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Artık yorgan kelimesi Türkçe, Türkmence bir kelimedir. Yorgan, örtünmek ve bürünmek içindir dedik. Zaten yorgan sözünün kökünde de bu anlayış var. Bürgen, bürüngenden geldiğini söyleyenler de var. O zaman daha çok bu mana ortaya çıkıyor. Mesela birinin diğeri üzerine yorgan örtmesi, eski Türklerde aşutmak, aşulmak, eşülmek sözleriyle karşılanıyor. Bana yorgan örttü sözü var. Pasif bir çekişle söyleniyor. Onun üzerine yorgan örtüldü diye. Mesela yorgan bürünmek, bizim de kullandığımız bir söz. Aslında bürülenmek, örtünmek demektir. Onun için Anadolu'da kadın çarşafları için börük, bürgü, bürüngeç, bürünçek, bürme gibi adlar da verilmiştir. Kadın yorgan büründü kelimesini kullanıyor eski Türkler. Yani örtü örtündü, peçelendi kelimesine geliyor. Demek ki yorgan sadece bizim anladığımız manada yatarken üzerine örtülen şey değil. Umumi olarak örtünme. Yine yorgana sarılmak sözü de vardır. Adam yorganına sarılıp yattı diyor mesela Kaşgarlı Mahmud'un lügatında. Çocuk kundağı içinde Orta Asya'da yorgan kelimesi kullanılmış. Yörgek olarak kullanılıyor. Yorgan da değerli dinleyiciler, daha önce döşekten bahsettik ama esas yorgan ve yastık karı kocalık sembolüdür. Nitekim Dede Korkut kitabında geçiyor. Ala yorgan içinde seninle dolaşmadım, tatlı tamağı tutu bana soruşmadım, al duvağın altından söyleşmedim diyor. Hanımına hitap ediyor. Şimdi atasözlerimizde çok yorgan kelimesi geçiyor değerli dinleyiciler. Mesela pireye için yorgan yakmak. Eski Fars edebiyatında da var. Yani çok küçük şeyler için büyük teşebbüslerde bulunmak. Ayağını yorganına göre uzat. Yani tasarruflu ol manasına geçiyor. Kaşgarlı Mahmud'un atasözleri arasında var bu. Yorganından ayağını daha fazla uzatırsan ayağın üşür diyor. Çok eski bir atasözü. Türk atasözü bu. Yorganın dikişini fare ısırsa kız için bir felaket olur diyor bir Uygur atasözü. Moğollar da yorgana koncile derlerdi değerli dinleyiciler.

Evet, şimdi gelelim yastığa. Döşekten bahsettik, yorgandan bahsettik, yastıktan da bahsedelim. Orta Asya'da da bu kelime bu şekilde kullanılıyor değerli dinleyiciler. Yastık, yaslanmaktan geliyor. Bütün mesele insanoğlunun yatarken yüzünü, otururken de sırtını dayayabilecek bir şey bulma ihtiyacına dayanıyor. Bu sebeple yastık, yaslanmak kökünden türemiş bir sözdür. Eski Türkler yaslanmak fiilini aktif olarak düşünürler ve yastanmak derlerdi. Biz mi doğru söylüyoruz yoksa eskiler mi haklı? Bu ayrı bir mesele. Fakat eskiler daha doğru söylüyor galiba. Çünkü yastığın sırtımıza yaslanması yaslanmak. Bizim yastığa yaslanmamamız ise yaslanmak sözüyle, yaslanmamız ise yaslanmak sözüyle karşılanmalıdır. Görülüyor ki eski Türkçe mantık ve gramer bakımından daha kuvvetli. Aslında eski Türklerde yastanmak sözünün asıl manası bir şeyin diğer bir şeye yaklaşması ve değmesidir. Nitekim Kaşgarlı Mahmut'ta var. Ok amaçka yastaldı diyor. Yani ok hedefine değdi. Ancak yastık kelimesi demek ki karanlık kalan bir tarafı yok. Yaslanmakla alakalıdır. Hatta eskiden aklıma geldi. Söz dokundurmak için de söz yastadı derlerdi. Yani söz dokundurmak, değdirmek. Şimdi değerli dinleyiciler, biz yastık diyoruz hepsine ama baş yastığı ile minder arasında bir fark var. Bunu bilmek lazım. Nitekim Harezm Şahlar başın altına yatarken başın altına konan yastığa baş yastığı diyorlardı. Demek ki bu fark o zamandan ayrılmış. Yüz yastığı diyenler de var. Batı Türklerinde yüz yastığı diyenler de var. Dede Korkut baş yastığı, yatak yastığı kelimesini kullanıyor. Yine bu yastığın karı koca sembolü olduğunu daha önce söylemiştik. Minder yastığı için de yastık veya yastuk deniyor. Fakat minder yastıkları daha küçük olurdu değerli dinleyiciler. Dolayısıyla bu sebeple daha sonra Türkler bu küçük yastıklara yastançak demişlerdir. Küçük olduğu için. Daha da küçükse yastığaş diyorlardı. Anadolu'nun da bazı köylerinde küçük yastıklara yastıcak adını verirler. Yastık dayadı, yastık koydu kelimesi kullanılırdı. Yastık yastaldı kelimesi de kullanılırdı. Nitekim Kutadgu Bilig'de var. Hasta vezir Aytoldu'nun bir yastığa yaslanarak oturması anlatılıyor da Aytoldu ona yaslanıp dik durdu sözü geçiyor. Orada yastık bile geçmiyor da yastanmak sözü kullanılıyor. Dedik ya baş yastığı ve minder yastığı.

yastıkların kerpiçten olmasa bile. Altay Türklerinin masallarında 5 kişilik yastık geçiyor. Yatacak yatağım yok, serecek yastığım yok, yastığım 5 kişilik olsun diye dua ediyor. 5 kişinin yatabileceği kadar büyük. Bunu çok çeşitli yorumlamak mümkün tabii ki, bu 5 kişilik yastığı. Bir de süslü ve saçaklı yastıklar var değerli dinleyiciler. Anadolu'da yastık başlarını oyalarla süsler yapılır. Ve minder yastıkları çoğu zaman saçaklıdır. Kaşgarlı Mahmut eski Türklerin yastık saçaklarını önlük dediğini yazıyor. Yastıkların uçlarına yapılan ipek salkımlarla yastıkların saçaklandığını söylüyor. Kadınların ipek başörtülerine bağlanan süslü iplere de engek denirdi eski Türklerde. Demek ki bir yastık var üzerine yatılan, bir üzerine oturulan minder var. Bir de bu minderlerin daha süslü olanları, başı, kenarı, işlemeli olanları var. Değerli dinleyiciler, yastık çeşitli sembollere geliyor eski kültürümüzde. Bir kere hükümdarlık ve büyüklük sembolüdür. Daha önceden bahsettik. Yani Hakan'ın oturuşu mühimdir. Bu oturuşu yastanır, yastanır diye açıklanıyor. Yani bir yastık alıp arkasına yaslandığını ifade ediyor. Kötü yastık ise gerilik, fakirlik sembolüdür değerli dinleyiciler. Nitekim bir Dede Korkut yastığından dolayı bir adamı ayıplıyor. Ve yine zengin olmayı isteyen kimse 5 kişilik yastık istiyor. Yine yastık evlilik ve karı kocalık sembolüdür. Bugün bile Anadolu'da bir yastıkta kocayın derler. Dede Korkut'ta da bir yastıkta baş koyduğum diye hanımından bahsediyor. Yine değerli dinleyiciler, yastık ikram etmek, bir kimseye ikram etmek, ona değer vermek ve ona zarar vermemek manasına gelir. Misafirle verilen en büyük ikram yastıktır değerli dinleyiciler. Ve Anadolu'da hala misafir geldiği zaman ev halkı arkasına yastık olup olmadığına dikkat eder. Yastık vermemek, aşağılamak, kıymet vermemek alametidir. Döşekten bahsettik, yorgandan bahsettik, yastıktan bahsettik, minderden bahsetmemek olmaz. Minder döşeğin küçüğüdür değerli dinleyiciler. Bir başka deyişle minder yarım döşektir. Fakat Türkler mindere fazla değer vermemişlerdir. Çünkü minder öteberiyle doldurulmuş küçük yastıklardır. Çoğu zaman bunlar at eğerleriyle buna benzer şeylerin üzerine konurdu. Çünkü üzerine oturulan şeye Türkler döşek derlerdi. Döşek insanın oturduğu ve yattığı yerdir. Ecdadımızda en çok rastlanan bir minder şekli köpçük idi. Köpmek, köpümek bir şeyin üzerine bir şeyin içini bazı şeylerle doldurmak demektir. Çünkü Türkler içerisi yün veya pamukla doldurulmuş bir şeyin kenarını dikmek için de köpümek manasını kullanırlardı. Antepli mütercim Asım Efendi Farsların Rişte-i Nigende sözünü açıklarken döşek, yorgan, yastık gibi benzeri şeyleri bir kumaş ile kaplayıp ve köpüyecek diye tabir ediyor. Görülüyor ki çok eski bir Türk sözü köpümek, Antep gibi bir Türkmen bölgesinde doğmuş olan Asım Efendi tarafından biliniyor. Köpmek, köpümek, şişmek ve şişirilmek veya doldurulmak manasına geliyor. Toprağın tavlanması, karnın şişmesi, tavada hamur tatlısının kabarması, artmak, çoğalmak hep köpmek fiiliyle karşılanırdı. Anadolu'nun pek çok köylerinde minder, çocuk yorganı, beşik üzerine konan örtü, deve çulu, kaba yünden yapılmış elbise, çocuk kundağı ve buna benzer şeyler için hep köpen adı verilir. Köpçük sözü Anadolu köylerinde görülür değerli dinleyiciler. Kaşgarlı Mahmut, Oğuzlar eğerin ön ve arka yastıklarına köpçük derler diyor. Yine Kaşgarlı Mahmut'ta köpsün kelimesi şilte ve minder anlayışıyla karşılanıyor. Anadolu'da mesela Samsun havalisinde minder için köpçük denir. Eğerin yün doldurulmuş yumuşak yerine de köpçek adı verilir. Kırgızlar da yastığa köpçük derlerdi. Orta Asya'da Türkler eğer üzerine konulan küçük yorgancıklar için de körpeçö derlerdi. Demek ki bu tabir bu şekilde günümüze kadar intikal etmiştir. Şimdi bu köpçük, bir de çapkıt var. Çapkut şilte ve minder demektir. Eski Türklerde var, Kaşgarlı Mahmut'ta da geçiyor. Çapmak, bir şeyi diğer bir şeyle kaplamak manasına gelir. Çaput kelimesi var malum. Çapkut, çaputun

aslıdır. Bugün Anadolu'da yaşıyor çaput kelimesi. Paçavra olarak açıklanıyor. Fakat daha önce bu birbirine eklenerek, kumaşlar birbirine eklenerek bir yere serilmek için, şilte haline getirilmesi için kullanılmıştı. Bir de yapuk vardır, yapuk. Eski Türklerden önce mesela Dede Korkut kitabında var. Karaboğa derisinden beşiğin yapuğu, yani beşiğin içine de yatılacak yer demek. Demek ki eski Türkler beşiğin altına kalın bir deri koyuyorlar. Tabii bu deri çeşitli açılardan faydalı. Hem çocuğu sıcak tutuyor, hem de malum çocuklar altına kaçırlar, bunun aşağıya akmasına mani oluyor. Beşik minderi yani. Demek ki yapuk beşik minderi demek. Tabii sadece bundan iktifa etmezdi eskiler. Bir de beşik döşeye koyarlardı. Mütercim Asım Efendi kamusunda eğerin iki kaşı aralığına denir. Türkmenler buna yapık ve eğer davlumbazı adı verirler diyor. Eğer minderi yani. Yapuk, çaput gibi türemiş bir sözdür değerli dinleyiciler. Kaşgarlı Mahmut yaput kelimesinden ne anladığını şöyle anlatıyor. Yün ve kıl didintileriyle doldurulmuş olan minder veya bunun gibi şeylere yapıt adı verilir. Yapmak, yapınmak eski Türklerde bir şeyi örtmek, kaplamak manasına kullanılıyordu. Yün ve didintilerinin bir kumaşla kapatılması ve bundan bir minder yapılması demekti. Demek ki yastıktan daha hafif bir şeydir bu, daha basittir. Anadolu köylerinde yapuk veya yapık başörtüsü, yemeni manasına geliyor. Çoban yağmurluğu, kepenek karşılığında da Erzurum'da, hatta Anadolu'nun bazı yerlerinde yapınca kelimesi var. Ne derece bundan bağlantılı? Onu da düşünmek lazım. Anadolu'nun pek çok yerinde minder karşılığı başka başka kelimeler var. Barak, ergine, köpçük, köpen, oturak, efendim sökü, tandırbaşı, tembelti, tüvlek, yanlık, yetmedi, yuvarlama gibi pek çok kelimeler var. Hep minderi karşılıyor. Sibirya Türkleri küçük minderleri yastıgaç derlerdi. Minder yastığı içinde yastangaç kelimesini kullanırdı Çağataylar. Hep yastanmak kökünden geliyor. Evet, minder yastıktan daha basit ve daha hafif bir şeydir değerli dinleyiciler. Arizi olarak devamlı oturmak için değil de beşiğin altına sermek için, eğerin üzerine koymak için arizi olarak bir yerde oturmak gerektiğinde kullanılan, içi didintilerle, yün didintilerle, kumaş ve pamuk didintileriyle dolu, kumaştan kaplanmış bir şey. İçi didinti dolu da olmayabilir. Birkaç kumaş birbirine dikilerek şilte haline de getirilebilir. Yani bunlar şimdiki şilteyi ve şiltenin küçük parçalarını karşılamaktadır.

0: Değerli dinleyiciler, Anadolu'da ecdadımız yorgan, yastık ve döşeğe çok ehemmiyet vermişler. Evin en mühim eşyası kabul etmişlerdi. Şimdiki gibi koltuk takımlarının, masaların, büfelerin olmadığı zamanlarda bir evde en mühim şey yatmak ve misafir ağırlamaktı. Bunu da vasıta olan eşyalar elbette ki çok kıymetliydi. Evlerde her odada hemen hemen yüklük denilen bir yer vardır. Bu bazen dolabın içine gömme olarak yapılır, bazen dolabın dışındadır. Bazen de hiç böyle bir dolap yoktur. Odada bulunan yükselti, seki, sedirin bir kenarı yüklük olarak kullanılır. Aşağıya döşekler böyle 3 kat şeklinde yuvarlanarak rulo halinde serilir. Onu sermek, taşımak da bir kabiliyet işidir. Döşeklerin üzerine yorganlar önce ortadan katlanır. Ki yorganlar umumiyette yün olur ve yerinden kalkmaz vaziyettedir. Çok zaman döşek kadar ağırdır. Döşekler ise umumiyette yünden yapılır ve serilmeden önce mutlaka kabartılır. Dışı evin zevkine göre renkli, çiçekli kumaşlardan yapılır. Bunlar için hususi kumaşlar vardır. Yastıklar ise ince uzun olur değerli dinleyiciler. Anadolu'da tek kişilik, iki kişilik döşek ayrımı yoktur. Hepsi iki kişilik yapılır. Tek kişi de gelse iki kişilik döşek serilir. Ve yastıklar ince uzundur. İki tarafında süslü satenden başları vardır. Ve yastık kılıfları da iki tarafı açıktır. Yastığın üzerine geçirilir. Ve iki taraftaki parlak satenler görülür. Yastık kılıflarına mutlaka işleme bulunur. Yastık kılıfları patiskadan, ailenin maddi durumuna göre Amerikan bezinden veya beyaz etaminden yapılır. Evin kızları bunları işlerler. Yorganlar ise yine evin hanımları tarafından sırınır değerli dinleyiciler. Amerikan bezi üzerine yün serildikten sonra bu işten anlayan bir kimse yorganı diker. Yorganı dikmeye sırmak denir. Kaputüne haline getirilir ve ondan sonra üzerine yorgan yüzü geçirilir ki bu da umumiyetle seten süslü bir kumaştandır. Ve yorganın bir ehemmiyeti vardır. Üzerine katiyen oturulmaz. Çünkü yorgan döşek gibi açılıp serilip havalandırılması, kabartılması mümkün değildir. Ama kabarık olması makbuldür. Eğer yorganın üzerine oturulursa, ağır bir şey konulursa yorgan bu kabarıklığını kaybeder. Kolay kolay da açılıp yeniden dikilmesi mümkün olmadığı için yorganlara çok ehemmiyet verilir. Mümkün mertebe en üste konulur ve üzerine oturulmaz. Döşek, yorgan eskiden gelinlerin en mühim çeyiziydi değerli dinleyiciler. En fakir aile bile kızına bir döşek, bir yorgan ve bir yastık çeyiz olarak verirdi. Kızın çeyizinin kıymeti kat olarak ifade edilirdi. Kaç kat çeyizi var? 3 kat çeyizi varsa 3 döşek, 3 yorgan, 3 yastık manasına geliyordu. Kızına 10 kat çeyiz verdi dedi mi? 10 kat döşek, 10 yorgan, 10 yastık verdi demektir. Bu da tabii zengin aileler için de çünkü gideceği yerde misafir çok olacağı için bunları yatıracaktır. Onun için kız çeyizinde de yorganın, döşeğin ve yastığın çok büyük bir ehemmiyeti vardı. Evlerimiz değişti, eşyalarımız değişti, kültürümüz değişti değerli dinleyiciler. Döşekler, yorganlar ve yastıklar birer birer hayatımızdan çıktı. Döşeklerin yerini yaylı yataklar aldı veya çek yatlar aldı. Yorganların yerini şimdi elyaf yorganlar aldı. Yastıkların yerini ise yine elyaf yastıklar aldı. Anadolu'da hala döşek, yorgan, yastık var. Ne kadar mukavemet eder bilmiyorum ama kültürümüzün tatlı birer unsuruydu. Çünkü bunlar hem evliliği, mutlu bir aileyi hem de misafire ikramı sembolize ediyordu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe Şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eyleyelim.

Değerli dinleyiciler, çok kimse bilmeyecek belki ama şaşıracak belki ama Kıbrıs bir Latin krallığıydı Osmanlı Devleti'nin eline geçmeden önce. Mısır ve Suriye'de hakim olan Memlük İmparatorluğu'na tabiydi. Memlük Sultanı Barsbay, Sultan II. Murad'a tahta çıkması münasebetiyle bir hediyelerle yüklü bir Mısır gemisi göndermişti. Bu gemi Kıbrıs tarafından zapt edilince Memlükler bu küçük devleti tam manasıyla cezalandırmaya karar verdiler. 1424 yılında Memlük donanması Limassol limanını işgal etti. Memlük ordusu adaya çıktı. Kuzeydoğu'ya doğru ilerledi, Magose limanına geldi. Küçük Kıbrıs ordusu yenildi. Başta Kral Yanus ve İspanya'dan gelmiş Katalanlardan müteşekkil imdat kuvvetlerinin kumandanları olmak üzere 3600 kişi esir alınıp Kahire'ye götürüldü. Bunun üzerine Kıbrıs yılda 4000 duka altın tutan küçük bir vergi ödeyerek Memlüklere tabi oldu. Daha önce değerli dinleyiciler, Hazreti Muaviye zamanında Kıbrıs fethedilmişti. Uzun yıllar İslam devletinin hakimiyetinde kaldı. Fakat Haçlı seferleri sırasında Latinlerin eline geçti ve bir daha geri alınamadı. İşte Kıbrıs'ı tekrar geri almak Memlüklere nasip oldu. Tabi krallık da olsa. Ancak 15. asır sonlarında Venedik Krallık Hanedanı'nın son bulduğunu ilan edip adayı sömürgeler arasına kattı. Yani Venedik tarafından işgal edildi. Bu mühim bir hadiseydi. Çünkü şimdiye kadar Kıbrıs Avrupalılardan destek görmekle beraber küçük bir devletten ibaretti. Yakın doğudaki Haçlı devletlerinin sonuncusuydu. Venedik ise o zaman büyük bir Avrupa devletiydi. Ve ta Kıbrıs'a, Anadolu ve Suriye kıyılarına kadar sokulması İslam alemi için tehdit edici bir mana taşıyordu. Bunu bilen Venedik, Doğu Akdeniz'e hakim olan iki büyük Müslüman Türk İmparatorluğu, Osmanlılar ve Memlüklerle iyi geçinmeye çalıştı. Hatta Yavuz Sultan Selim 1517'de Mısır'ı fethedince Venedikliler kendiliklerinden Kıbrıs için Memlüklere ödedikleri yıllık verginin bundan böyle onların yerine geçen Osmanlılara verileceğini bildirdiler. 1570 yılına kadar böyle devam etti. Kıbrıs krallığın son zamanlarında ve Venedik sömürgesi olduğu son 3 çeyrek asırda iktisadi bakımdan çöktü. Emniyetine vurulan ilk büyük darbe 1348 yılındaki veba oldu. Bu büyük veba salgınında Kıbrıs nüfusunu büyük bir kısmını kaybetti. Hatta krallığın ileri gelenleri gemiye binip salgının sonuna kadar Avrupa'ya gittiler. Boş kalan adayı ellerine geçirmemeleri için de Kıbrıs'taki bütün Türk esirlerini öldürdüler. Venedikliler adadaki Rum Ortodoks olan halka hayvan muamelesi yapıyorlardı. Adanın nüfusu 147 bine düşmüştü. Bunun 16 bini Lefkoşe, 6500'ü de Magosa'da yaşıyordu. Nüfusun 47 bini, yani üçte biri serf, yani toprağa bağlı esir köylülerdi.

Evet değerli dinleyiciler, dediğimiz gibi Türkiye'nin Kıbrıs'la olan alakaları bundan ibaret değil. Kıbrıs Emeviler ve Abbasiler devrinde asırlarca İslam İmparatorluğu'nun bir eyaletiydi. Sonra bir ara Bizans'a geçmişti. Nihayet 3. Haçlı Seferi'nde İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard tarafından fethedilip bir Fransız Krallığı haline getirmişti. Şimdi diyeceksiniz ki İngiltere Kralı burayı alıp niye Fransız Krallığı yapıyor? Bir kere önce şunu söylemek lazım. Aslan Yürekli Richard denilen İngiltere Kralı aslen Fransızdır. Normandiya hanedanından, Anjou hanedanındandır. Fransızca konuşurdu, İngilizceyi bilmezdi bile. Veraset sebebiyle İngiltere tahtına çıkmıştı ve kardeşi yurtsuz John'du. O da uzun yıllar İngiltere'yi idare ettiler. Daha sonra yine verasetle Tudor hanedanı adıyla bir İngiliz hanedanına iş geçti. İşte Richard, onun için Richard demiyorum, Richard Fransız asıllı olduğu için burayı da bir Fransız krallığı haline getirdi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi o günlerde Kıbrıs seferinin meşruluğu hakkında meşhur bir fetva vermiştir. Bu fetvada adanın vaktiyle İslam toprağı olduğunu tebarüz ettirmeyi unutmamıştır. Çünkü Müslümanların vaktiyle hakim oldukları toprak kaybedildiği zaman o toprağı tekrar alıp İslam topraklarına katması ve daha önce Müslümanken düşmanlar tarafından esir edilmiş olanları kurtarıp tekrar hürriyetine kavuşturması bir vecibedir. O zamanlar Kıbrıs'ta üstlenen Venedik donanması zaman zaman Anadolu'dan Mısır'a ve Suriye'ye giden Türk ticaret gemilerine zarar veriyordu. Hatta hacı taşıyan gemilerin bile tecavüze uğradığı olmuştu. Son defa bir Türk gemisi, ticaret gemisi Kıbrıslı korsanlar tarafından zapt edildi. Venedik Kıbrıslı korsanlarla başa çıkamadığı için itham edildi ve içinde Mısır defterdarının da bulunduğu bir Türk gemisinin zaptı Divan-ı Maynun tarafından Venedik'e harp ilan edilmesine sebep sayıldı. Kıbrıs seferi Sultan II. Selim'in şahsi teşebbüsünün neticesidir değerli dinleyiciler. İkinci Selim'in damadı olan Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ve onun başkanlık ettiği hükümete yani Divan-ı Mayun'a kalsa bu seferin açılması mümkün değildi. Çünkü adanın fethi son derece zor ve zayiat icap ettiren bir fetihtir. Ancak Sultan II. Selim şehzadeliğinden beri adanın fethini düşünüyordu. Hatta rivayete göre bir rüya görmüş, rüyasında Hazreti Peygamber'i görmüş. Hazreti Peygamber Kıbrıs adasının fethedilmesini ve bunun karşılığında şükran nişanesi olarak da bir cami yaptırmasını söylemiş. Ve bu rüyayı gören Sultan II. Selim Kıbrıs adasının fethedileceğine kati gözüyle bakmaya başlamıştı. Vaktiyle Kıbrıs korsanları bir Türk gemisini, ticaret gemisini zapt etmişlerdi. Bu gemide o zamanlar şehzade olan Sultan II. Selim'in çok değerli Arap atları da vardı. Uzun müzakerelerden sonra Venedik bu atları iade etmişti. Nitekim Divan-ı Mayun toplantısında Kıbrıs'a sefer eşilmemesi hakkında karar çıktı. Bunun üzerine Sultan II. Selim divan toplantısında arıza çıkanlara Kıbrıs'a sefer yapılması hususunda karar verdiğini, bu hususta hazırlık yapılmasını emretti. Divan-ı Mayun bir istişare meclisidir. Aldığı kararlara padişah uymak zorunda değildi. Bunlar ama padişah Osmanlı tarihi boyunca gelenek icabı Divan-ı Mayun toplantılarına katılmaz ve divan kararlarına da müdahale etmezdi. Divan karar alır, padişah umumiyette bunu tasdik ederdi. Bu sebeple Osmanlı Devleti bir nevi meşruti monarşi, parlamenter monarşi gibi çalışmıştır. Ancak bazı durumlarda padişah ağırlığını koyarak gerektiğinde divan kararlarının hilafına karar verirdi. İşte bu da öyle olmuştur. Sultan II. Selim divanda Kıbrıs fethinin hilafına karar çıkmasına rağmen ağırlığını koymuş. Padişah'tan gelen nadir teşebbüslerden olduğu için de Divan-ı Humayun bunu kabul etmek zorunda kalmış ve Kıbrıs seferine karar verilmiştir.

Değerli dinleyiciler, Divan-ı Humayun padişahtan Kıbrıs'ın fethi emrini aldığı zaman önce iş harpsiz halledilebilir mi, buna teşebbüs etti. Divan-ı Humayun ikinci tercümanı Mahmud Ağa ile padişah yaverlerinden Kubat Çavuş Venedik'e gönderildi. Kıbrıs Türkiye'ye terk edilirse devletin Venedik Cumhuriyeti'ne çok hayırhah davranacağı söylendi. Venedik Cumhuriyeti'nin senatosu Osmanlı elçilerinin teklifini reddetti. Divan bu haberi alınca Türk limanlarındaki Venedik gemilerine el koydu ve İstanbul'daki Venedik kolonisini tevkif edip Yedikule'ye yolladı. O zamanlar değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti bir devletle savaşa girdiği zaman o devlete ait kor diplomatik mensupları ve o devlete ait vatandaşlar takibata uğrar. Kor diplomatik mensupları, yani elçilik mensupları, Yedikule'de ikamete tabi tutulur. O ülkenin tebası ise sınır dışı edilirdi. İşte bu yapıldı. 13 Eylül gecesi bütün Venedikliler şehirdeki muazzam bir patlama sesi ve göklere yükselen bir alev sütunuyla uyandılar. İstanbul tersanesinden sonra Avrupa'nın en büyük tersanesi olan Venedik tersanesinin barut deposu Osmanlı gizli teşkilatı tarafından ateşlenerek havaya uçurulmuştu. Şehirde panik büyük oldu. Zarar her türlü tahminin üzerindeydi. Venedik'te çok büyük bir yangın çıktı. Hatta yangın limanda yatan gemilerin çoğuna sirayet etti. Venedik'in bu hadiseden tek kazancı Türklerin kendisine karşı amansız bir harp hazırladığı fikrini edinmesi oldu. Avrupa'daki müttefikleriyle acele müzakerelere girdi ve mühim yardımlar aldı. 204 parçalık bir Hristiyan donanması adayı korumak üzere Kıbrıs sularına gitti. Bununla beraber Venedik gene de Türkiye ile arasındaki son köprüleri atmadı. Şehirde korkunç infilakın olduğu gece Osmanlı elçisi Kubat Çavuş halkın galeyanından korunmak için Doç'un sarayının arka kapısından gizlice çıkarılıp kaçırıldı. Osmanlı elçisine gelecek zararın aynı ile İstanbul'daki Venedik balyozuna, Venedik elçisine tatbik edileceği muhakkaktı. Venedik'teki sabotajın Piyale Paşa tarafından planlanıp tatbik ettirildiği tahmin ediliyor. Çünkü bu iş onun ihtisas sahasına giriyordu. Piyale Paşa denizci olması itibariyle Venedik'in düşmanı olması da tabiiydi. Lala Mustafa Paşa ile beraber padişah Kıbrıs seferi meselesinde candan desteklemiştir. İlmiye sınıfı başta Ebu Suud Efendi olmak üzere Kıbrıs seferine taraftar, başka bir tabirle Divan-ı Humayun'un kararına muhalif idi.

Değerli dinleyiciler, Divan-ı Mayun Kıbrıs seferine 400 gemi ayırmıştı. Şimdiye kadar bu derece büyük bir armadanın bir araya toplandığı vaki değildi. Memlüklerin 1,5 asır önce yaptıkları Kıbrıs seferinde 150 küçük harp gemisi kullandıkları hatırlanmalıdır. Divan-ı Mayun müzakerelerine Sokollu Mehmet Paşa ekaliyette kalmıştır. Taraftarı olan vezirler bile padişahın bu husustaki niyetini kati olduğunu bildikleri için ses çıkarmadılar. Son sözü Şeyhülislam Ebu Suud Efendi söyledi. Kendisine mahsus talakatla gayet ikna edici bir konuşma yaptı. Şeyhülislam Divan-ı Mayun üyesi değildi ama mühim kara meselelerde kendisi çağrılır, istişari olarak fikri sorulurdu. Bundan sonra Sokollu Mehmet Paşa'ya söyleyecek bir şey kalmıyordu. Donanma-i Humayun Kıbrıs seferi için 15 Mayıs 1570'te İstanbul'dan ayrılmışsa da deniz kuvvetlerinin öncü filoları daha Mart ayında Murat Reis'in kumandasında Kıbrıs sularına girmişti. Piyale Paşa da Nisan'da denize açılmıştır. 15 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan büyük donanma aynı zamanda Türk ordusunu taşıyan esas kısımdı. Donanmaya Kaptanı Derya, Müezzinzade Ali Paşa, orduya Serdar 6. Vezir Lala Mustafa Paşa kumanda ediyordu. Değerli dinleyiciler, Kıbrıs seferine iki vezir, biri Kaptanı Derya olmak üzere 10 beylerbeyi, birçok sancakbeyi katılmıştır. Kaptanı Derya doğrudan doğruya vezir damat Piyale Paşa'nın emrine verilmiştir. Barbarosszade Hasan Paşa, Uluç Ali Paşa gibi amiraller de Piyale Paşa'nın emrindeydi. Hasan Paşa 20 parçalık bir filo ile, Uluç Ali Reis ise 20 parçalık bir başka filo ile ayrı ayrı Kıbrıs sularına girmişlerdir. Serdar Vezir Lala Mustafa Paşa'nın emrindeki başlıca kumandanlar ise Kütahya Beylerbeyi İskender Paşa, Karaman Beylerbeyi Hasan Paşa, Rum yani Sivas Beylerbeyi Behram Paşa, Halep Beylerbeyi Derviş Paşa, Dulkadir yani Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa, Şehrizor Beylerbeyi Mustafa Paşa idi. Sefere tahsis edilen ordu Anadolu Tımarlı sipahilerinden alınmıştı. Rumeli Tımarlılarından birlikler getirilmedi. Osmanlı Devleti zamanındaki savaşa en yakın olan birlikler sevk edilirdi. Bu sebeple ordu yorulmamış, dinç bir ordu olur, masrafı da az olurdu. Sefere katılan kara askerinin sayısı 60 bini buluyordu. Deniz askeriyle beraber bu sayı 100 bini geçmiştir. Donanmadan 80 parça gemi Anadolu limanlarından Kıbrıs'a erzak ve cephane taşımaya ayrılmıştır. Bunlar filolar halinde daimi şekilde Anadolu ile Kıbrıs arasında gidip gelmişlerdir. Bu nakliye filosuna Sancak Beylerinden Dal Mahmut Bey kumanda ediyordu ki sonradan paşa olmuştur. Meşhur ediplerdendir. Mesnevi'yi Farsçadan Türkçe'ye tercüme etmiştir. Bu husus bu çağdaki Türk kumandanlarının umumi kültür seviyesinin hakkında bize fikir verebilir. Osmanlı paşalarının, beylerinin hepsi değerli dinleyiciler. Aynı zamanda edebiyatta ve bir sanatta mahir idiler. Seferimize dönelim. Bu sefere katılanlardan birisi de asrın büyük mütefekkir tarihçisi Gelibolulu Mustafa Ali Çelebi'dir değerli dinleyiciler. Sonradan paşa olmuştur. Lala Mustafa Paşa'nın sır katibi yani hususi sekreteriydi. Lala Mustafa Paşa 56 parça harp gemisiyle Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesi önünde yapılan askeri ve dini merasimden sonra İstanbul'dan ayrıldı. 15 Mayıs Kurban Bayramı arifesiydi. Sultan II. Selim sabık lalasını, padişahların lalası olurdu şehzadeyken, onları yetiştiren tecrübeli bir devlet adamına lala deniyor. Lalasını 7 kule açıklarına kadar gemiyle teşhir etti, geçirdi. Lala Mustafa Paşa 18 Mayıs'ta Gelibolu'ya, 22 Mayıs'ta Bozcaada'ya, 23 Mayıs'ta Midilli'ye, 25 Mayıs'ta Sakız'a, 3 Haziran'da İstanköy'e geldi. Burada kendisini beklemekte olan Murat Reis'in 25 parça harp gemisiyle birleşti. 5 Haziran'da da Rodos'ta Piyale Paşa ile birleşti. Meis Adası'ndaki üsse varıldı ve burada gemiler son bir defa gözden geçirildi. 20 Haziran'da Antalya'ya varıldı. Fenike'ye uğranıldı. 1 Temmuz günü donanmayı Humayun Kıbrıs'a vardı. Serdar İstanbul'dan ayrıldığından bu yana 47 gün geçmişti. Venedik Kıbrıs'ı ve Girit'i kaybettiği takdirde büyük devletler arasından çıkacağını biliyordu. Rodos'un Türkler tarafından fethi, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kiklat adalarını Venedik'ten koparması, Girit'i baştan başa bombardımana tabi tutması Venedik'i çok korkutmuştu. Kıbrıs'ı son derece tahkim etmişti. Büyük deniz ve iktisadi gücüne rağmen
Kıbrıs'ı Türklere karşı tek başına muhafaza edemeyeceğini anlamıştı. Ada üzerindeki Türk niyetlerini öğrenir öğrenmez bütün Avrupa'dan imdat istedi. Fransa ve Almanya böyle bir şeye yanaşmadılar. Fransa Türk dostluğundan ayrılamazdı. Doğu ticaretini yoksa kaybederdi. Almanya ise Türklerle henüz sulh yapmıştı. Batı Akdeniz'de Türkiye ile daimi savaş halinde olan İspanya ile gene Türklerle her zaman harf vaziyetinde bulunan papalık ciddi yardımlarla Venedik'i desteklemeye başladılar. İspanya'nın ordu, donanma ve para bakımından Avrupa'nın mutlak şekilde en büyük devleti olması yapacağı yardımın ehemmiyetini gösteriyor. İspanya Kıbrıs'ı müdafaa etmesi için Venedik'e yardım olmak üzere 60, papalık 2, Malta 4, Ceneviz Cumhuriyeti 4, Savoia Dukalı 7 kadırga vermişti. Venedik'in 90 kadırgası ile birçok küçük gemisi vardı. 1300 top, 16 bin kara askeri, 36 bin denizci taşıyan 206 kadırgadan müteşekkil müttefik donanma Girit'te toplanmıştı. Fakat bu sırada Türkler Kıbrıs'a çıkmış bulunuyorlardı. Donanma Kıbrıs'a doğru yol almaya başlamış, fakat 22 Eylül'de Meis Adası'nın açıklarına vardığı zaman 12 gün önce Kıbrıs'ın merkezi Lefkoşe'nin düştüğü haberini almıştır. Bunun üzerine Kıbrıs'ın kurtarılmasına imkan olmadığını gören ve Türk donanmasından da ürken Haçlı donanması Kıbrıs'a gelmeden Sicilya'ya çekilmiştir. Bu donanmaya meşhur Ceneviz Amirali Andrea Doria'nın küçük yeğeni Giovanni Doria kumanda ediyordu. Müttefiklerinden ayrılan Venedik donanması ise Girit'te üstlenmiş, Türk donanmasının kati üstünlüğü karşısında Kıbrıs'a sokulamamıştır. Kıbrıs'ın merkezi adanın kuzeye doğru ortasında bulunan Lefkoşe şehriydi. Şehir 150 Venedik topuyla müdafaa ediliyordu. Lefkoşe'deki Venedik garnizonu 10 bin askerden müteşekkildi. Türklerin ilk hedefi burasıydı. Fakat adanın en müstahkem kalesi Lefkoşe Kalesi değil, Magosa Kalesi'ydi.

Değerli dinleyiciler, donanmayı Humayun, yani padişah donanması 1570 senesinin Temmuz ayının birinci günü Limassol limanına demir attı. Ertesi günü ordu adaya çıkarıldı. Vaktiyle 9 asır önce Müslüman Araplar daha kuzeydoğuda Suriye karşısında bulunan Larnaka, yani Tuzla limanını asker çıkararak adayı Bizans'tan almışlardı. Piyale Paşa önce adanın en müstahkem kalesi olan Magosa'nın alınmasını teklif etti. Fakat Serdar önce merkez olan Lefkoşe'nin alınmasına taraftardı ve onun dediği gibi yapıldı. Limassol limanı adanın güney kıyısında, Mısır sahillerinden Dimyat limanından 380 kilometre uzaklıktadır. Adanın kuzeydoğuya doğru uzanan Andiriya burnunun Suriye'nin Laskiye limanına uzaklığı 100. Kormakiti burnunun Anadolu'dan Anamur burnuna mesafesi ise 70 kilometredir. Yani Üsküdar İzmit arasından daha kısadır. Limassol'e Türkler Leymasun, Rumlar Lemissos diyorlardı. Kıbrıs Umumi Valisi Nicolo Dandolo pek ünlü bir Doçlar neslinden iniyordu. Doç, Venedik Cumhurbaşkanları demektir ve Lefkoşe'de bulunuyordu. Venedik ordusuna General Marco Antonio Bragadino, topçusuna ise General Luigi Martinengo kumanda ediyorlardı. En müstahkem kale Magosa'da General Astor Baglione bulunuyordu. Türk ordusu Kıbrıs'a çıkarıldığı gün Limassol civarında Leftari Kalesi savaşsız teslim oldu. İki gün sonra 4 Temmuz'da bir kısım Türk kuvvetleri de Limassol'ün 60 kilometre kuzeyindeki, kuzeydoğusundaki hatta Larnaka, Türkçe ismi Tuzla'dır, Larnaka limanına çıkarıldı. 9 Temmuz'da Kirinya, yani Girne veya Osmanlıca da bir ara kullanıldığı gibi Serinye limanını fethetti. Burası tam Anadolu'nun Taşeli Yaylası'nın karşısındadır. 22 Temmuz'da Lefkoşe'nin muhasarasına, kuşatılmasına başlandı.

Değerli dinleyiciler, Venedikliler Latindir, İtalyanca konuşur ve Katolik mezhebindedir. Adanın, Kıbrıs Adası'nın yerli halkı Rumca konuşan Ortodokslar idi. Bunlar birbirlerini günahları kadar sevmezlerdi. Onun için yerli halk, yani Rumca konuşan Ortodoks yerli halk, Türkleri kurtarıcı olarak karşıladı. Çünkü Katolik ve İtalyanca konuşan Venedikliler, çağdaş bir İngiliz denizcisinin ifadesine göre yerli halka köpekten farksız muamele ediyorlardı. Halktan istedikleri kadını, istedikleri çocuğu, istedikleri kadar yanlarında alıkoyuyorlardı. Ortodoks kiliselerine atla girip ahalinin ayinleriyle alay ediyorlardı. Bir tazı veya bir zaara karşı bir Rum'u bahse tutuşturuyorlardı. Sultan II. Selim'in daha şehzadeliği devrinde Kıbrıs hakkındaki niyetlerini öğrenen Venedikliler, bu hükümdar Türkiye tahtına oturunca adada büyük tedbirler almışlardı. Bu arada Lefkoşa surlarını baştan başa yenilemişlerdi. Bu surları yeniden inşa etmek için 80 kiliseyle manastırı yerle bir etmişlerdi. Bunlar arasında Fransız aslından ve Katolik mezhebinden eski Kıbrıs krallarının mezarlarının bulunduğu manastır da vardı. Lefkoşa surlarında 11 kule ve 3 kapı bulunuyordu. Lefkoşa'nın muhasarası 49 gün sürmüştür değerli dinleyiciler. Ve Türkler 3. umumi hücumda 9 Eylül'de şehri fethetmişlerdir. Bu sıralarda Dulkadir, yani Maraş Beylerbeyisi Mustafa Paşa da bir kısım kuvvetlerle Magos önlerine gelmişti. Uluç Ali Paşa, sonradan Kılıç Ali Paşa ismini almıştır, Kıbrıs sularına gelirken yolda Malta filosunu yenmiştir. Maltalıların ele geçirilen sancakları Lefkoşa önlerinde teşhir edildiği için Venediklerin maneviyatı bozulmuştur. Lala Mustafa Paşa 9 Eylül sabahı erkenden Lefkoşa'ya girmiştir. Kıbrıs Umumi Valisi Nicolo Dandolo maklul düşmüştür ve kesik başı Magosa'ya gönderilmiştir. Magosa halkının maneviyatı bozulsun diye. Fakat Magosa kumandanı Baglione şehri teslim etmemiştir. Lefkoşa düşünce Baf, Limosol, Larnaca kaleleri de fetholunmuştur. 18 Eylül'de Magosa muhasarası başladığı zaman bu kale hariç Kıbrıs adasının tamamı Türklerin elinde bulunuyordu. Lefkoşa'nın Ayasofya Kilisesi'nde 15 Eylül günü ilk cuma namazı kılınmıştır ve Sultan II. Selim Han adına hutbe okunmuştur. Magosa, Kıbrıs'ın alınamaz diye iddia edilen en büyük kalesiydi. Kaleyi şehrin valisi Baglione ile başkumandan Bragadino ve topçu generali Martinengo savunacaklardı. Kalede 5 general, 7 bin asker, 75 de top vardı. 6 Ekim'de donanma-i Humayun, vezir damat Piyale ve müezzinzade Ali Paşalarla beraber Kıbrıs sularından ayrılmış, kışlamak üzere İstanbul vesaire üstlere dönmüştü. Kıbrıs önlerinde sadece 40 kadırga bırakılmıştı. Ancak 1570-1571 kışı içinde müezzinzade Ali Paşa 40 parça gemisiyle bir ara Kıbrıs'a geldi ve Magosa muhasarası ile meşgul bulunan Lala Mustafa Paşa'ya erzak ve mühimmat getirdi. Bu sırada Sakız Bahriye Sancak Bey'i, yani Magosa limanını korumakla görevli olan Sakız Bahriye Sancak Bey'i Magos önlerinden ayrılmış, Kıbrıs'ın başka taraflarında 40 kadırga ile emniyet için dolaşıyordu. Bunun üzerine Lala Mustafa Paşa bu Sakız Bahriye Sancak Bey'ini bu işten mesul tutarak cezalandırdı. 4 Mayıs 1571'de donanma Humayun İstanbul'dan yola çıktı. Bu defa donanmada serdar olarak 3. vezir damat Piyale Paşa değil, 2. vezir Pertev Paşa vardı.

Değerli dinleyiciler, donanma Yumay'ın Kıbrıs'a değil İtalya'ya doğru gitmiştir. Maksat bu taraflardan Magosa'yı kurtarmak için gelebilecek imdat kuvvetlerini önlemekti. 400 parça kadırga, küçük harp gemisi ve yardımcı gemiden müteşekkil Türk armadasını bu sefer muvaffak oldu ve maksadı temin etti. Donanma İtalya sularındayken Lala Mustafa Paşa Magosa'yı fethetti ve Kıbrıs'ın fethi tamamlandı. Donanmanın hareketini 4. Vezir Ahmet Paşa ile Rumeli Beylerbeyisi Hüseyin Paşa Dalmatça'dan orduyla desteklediler. Dalmatça'da, yani Adriyatik'in doğu kıyıları sahillerindeki birçok Venedik kalesi alındı. Venedik Büyük Amirali Veniero yenildi. Gene bu sefer de Akdeniz'deki bütün Venedik müstemlekeleri Girit, Çuha, İonya adaları baştan başa yakıldı. Sonra Venedik müttefik İspanya'ya ait Sicilya'ya gelinerek bu adanın kıyıları da bombardıman edildi. Bu sefer de 50 bin esir alındı. Bu surette Venedik'le olan savaş pek amansız bir şekle döküldü. Donanma hareketini bitirdikten sonra mutat olduğu üzere İstanbul'a dönmedi. Kışlamak üzere İnebahtı, yani Rumca adıyla Lepanto üssüne çekildi. Donanma Akdeniz seferindeyken Magosa muhasarası pek kanlı bir safhaya girmişti değerli dinleyiciler. Mustafa Paşa kalenin içini görebilecek yükseklikte 10 tane kule inşa ettirdi. Magosa'nın Venedik kalesini adeta ikinci bir Türk kalesiyle çembere aldı. Bu kalelere 4'ü ağır muhasara topu olmak üzere 74 tane top yerleştirdi. Başkumandan Bragadino kalede erzak sıkıntısı çekilmemesi için şehrin 80 bin kişilik Rum halkını dışarıya, Türklerin önüne attı. Fakat Rumlarla değil Venedik'le savaşan Türkler bu zavallılara hiçbir şey yapmadılar. Ve kale fethedildikten sonra evlerine iade olunacaklarını vaat ettiler, sözlerinde de durdular. 20 Haziran ile 30 Temmuz arasında tam 6 umumi taarruz, o zamanki Osmanlı tarihlerine göre yürüyüş yapıldı. Kalenin düşmek üzere olduğunu anlayan Marco Antonio Bragadino teslim olmaya karar verdi. Ve bu teklifi Serdar Mustafa Paşa kabul etti. Teslim şartnamesi iki tarafın murakhasları arasında imzalandı. Buna göre Venedikliler taşıyabildikleri silah ve malları ile 15 kumandan da kendi atlarıyla Magosa'dan ayrılacak, gemiye binip Girit'e gideceklerdir. Buna karşılık Magosa'da esir olarak tutulan 50 Türk iade edilecektir. 1 Ağustos 1571'de kale Türklere teslim edildi. Kıbrıs'ın 13 ay süren fethi tamamlandı. 5 Ağustos'ta Venedikliler şehri terk etmek için hazırlandılar. Başta Bragadino olmak üzere generaller Serdar Lala Mustafa Paşa'ya veda etmek için otağına geldiler. Lala Mustafa Paşa generalleri askeri merasimle karşıladı. Serdar 50 Türk esirini serbest bırakılıp bırakılmadığını sordu. Bir de generallerden birinin Venedikleri Girit'e götürecek Türk gemisinin dönüşüne kadar adada rehin kalacağını bildirdi. Bu çok tabii bir istekti. Çünkü Girit'te Türklere karşı gays halinde bulunan Venedikliler Türk gemisine ve denizcilerine zarar verebilirlerdi.

usul değerli dinleyiciler esasen o çağda daima tatbik edilen bir usuldü. Kaleyi ve adayı kaybettiğine çok kızan ve Türklerin verdikleri sözü tuttuklarına güvenen Bragadino Serdar'a bir Venedik beyi değil bir köpek bile ala koyamazsın şeklinde terbiyesizce cevap verdi. Bu sırada 50 Türk esirinin serbest bırakıldığına dair hiçbir emarenin olmadığı Serdar'a bildirildi. Mustafa Paşa bu zavallıların nerede olduğunu sordu. Bragadino bunun üzerine dedi ki esirlerin cümlesi benim değildi. Her biri beylerden ve askerden birinindi. Vire gecesi katletmişler dedi. Peki sende olanları ne yaptın diye sordu Lala Mustafa Paşa. Onlar katledince ben de katlettim diye cevap verdi. O takdirde vireyi bozmuş oldun. Var şimdi akıbetini gör dedi. Serdar meseleyi derhal tahkik ettirdi. Türk esirlerinin ağır işkencelerle öldürülmüş olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine karşılık olarak 10 Venedik subayını idam ettirdi. Başkumandan Bragadino'yu da teslim anlaşmasına ihanet ettiği için Türk esirlerine tatbik olunan cezanın aynısıyla öldürttürdü. Girit hareket etmek üzere olan Türk gemisi de durduruldu. İçindeki bütün Venedikler esir alındı. Bundan dolayı o zamanın Hristiyan tarihçileri Lala Mustafa Paşa'yı şiddetle itham etmişlerdir. Hala bazı Avrupalı tarihçiler bu ithama katılıyorlar. Bu Avrupalıların hadiseleri nasıl tek cephesiyle gördüklerine bir misal teşkil ediyor.

Değerli dinleyiciler, 1572 tarihinden itibaren adaya büyük ölçüde Türk göçü başladı. O zamanlar 120 bin olan ada nüfusunun 360 bine çıktığını biliyoruz. Yani 3 misline çıkmıştır. Bilhassa Karaman, yani Konya eyaletinden on binlerce Türk adaya yerleşti. Bunlar bilhassa göçebe yörüklerdi. Türkler yerli Rumlardan toprak almadılar. Boş topraklara ve şehirlere yerleştiler. Rumlara imparatorluğun diğer tarafındaki Hristiyanları olduğu gibi cemaat işlerinde tam bir istiklal, otonomi verildi. Kıbrıs Hristiyanlarının tek merci Ortodoks Başpiskoposluğu oldu. Bu başpiskoposluk bu tarihe gelinceye kadar asla bu derece bir iktidara sahip olmamıştı.

Evet değerli dinleyiciler, işte Kıbrıs'ın asırlar boyu Müslümanların ve Türklerin vatanı olan Kıbrıs'ın bir Türk yurdu oluşunun hikayesi. Ve böylece Çınar Altın'ın da bu hafta sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
3: Çok güzel olsaydı. Kaydı, kaydı, kaydı!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT Efendi.

0: Kurnaz Acemi Soyguncu. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program Yönetmeni Erol Güldiken.
1: Ya ciddi misin? Hadi bakalım, hadi daha tutalım.
2: Yürkan abi de nerede kaldı? Bize tam saatinde kahvede olun dedi ama kendisi daha gelmedi.
3: Kapa çeneni. Gürkan gelirim dedi mi gelir.
2: Neden kızıyorsun Zafer? Ben sadece merak ettiğim için böyle konuştum. Sen de biliyorsun ki bu işi Gürkan abi planladı. O olmazsa biz hiçbir şey yapamayız.
3: Yaşar! Bir şişe daha bira ver. Soğuk olsun yine.
2: Bu üçüncü biran. Gürkan abi ne demişti? Bir bardaktan fazla içmek yok demişti. Yoksa elleriniz titrer demişti.
3: Bana bak, bana nasihat vermeye kalkma yoksa şöyle elimi ters et bir tane.
2: Ha, bak Gürkan abi geldi işte. Dışarı gelmemizi işaret ediyor bize. Hadi Zafer çıkalım.
3: Tamam.
2: Nerede kaldın Gürkan abi? Az kalsın gelmeyeceksin diye.
4: Kapa seneni ahmak. Ne bu halin Zafer? Size dün gece söylememiş miydim? İş öncesi kafa çekmek yok.
3: Ama abi şunun şurasında iki şişe bira iç.
4: Gerizekalılar. Hey. Çabuk dışarı çıkıp arabaya binin. Hemen yola koymamız lazım.
3: Tamam.
2: Sinema kaçta kapanıyor Gürkan abi?
4: Yarım saat sonra. Kapanmadan yetişiriz. Silahları almayı unutmadınız ya.
2: Ben aldım. Belime taktım bile. Harika bir 38'lik göstereyim mi?
4: Saçmalama gerizekalı, sokun yerine. Zafer, sen de aldın mı silahını?
3: Unutur muyum canım?
4: Belki de kullanmamıza gerek bile kalmayacak ama yine de insanın üzerinde silah bulunması kendisi için bir güvencedir.

0: Çekiyorum. 68.
1: Birinci çinko. Birinci çinkoyu ben yaptım Sümbül.
0: Tamam yat, dizen yat. Ne bağırıyorsun? Senin karşında sar mı var?
1: Kızma hayatım. Sen 68 deyince ben de birinci çinkoyu yaptım.
0: Tamam Safin. Zaten deminden beri senden başka çinko tombala yapan yok.
2: Neden kızıyorsun Sümbül? Nişanlın hile yapmıyor, bir şey yapmıyor. Ayrıca torbada numaraları çeken de sensin. Bu akşam şansı var Saffet'in, o kadar. Ne var yani?
0: Yani sen de damadının yanında yer almasan ölürsün baba. Hadi neyse, devam ediyorum.
2: Çek.
0: Herkes kartına baksın. Çekiyorum.
3: İşte sinemaya geldik. Gelelim. Çantaları ve malzemeleri almayı unutmayın sakın ha.
4: Tamam.
3: Biraz acele edelim çocuklar. Sinemanın kapanmasına 15 dakika var.
5: Neredesiniz be? Yarım saat önce burada olmanız gerekmez miydi sizin ha? Neredeyse sinema dağılacak, siz ancak geliyorsunuz.
3: Ancak? Trafik tıkalıydı Turgut. Şu elimizdekileri nereye koyalım?
5: Şöyle bir tarafa bırakın. Gelmeyeceksiniz diye ödüm koptu. 10 dakika sonra seyirci çıkacak ve ben de mecburen kapıları kapayıp gideceğim.
3: Uzun etme Turgut, geldik işte.
5: Yavaş be yavaş, içeride film var. Millet sinema seyrediyor.
3: Ya neyin var senin ya? Bu gece sinirlerin üstünde.
5: Tabii üzerimde olacak. Sizinle iş birliği yapıyorum. Eğer yakalanacak olursam ben de sizinle birlikte hapsi boylayacağım.
3: Bak göreceksin. En ufak bir aksilik çıkmayacak inadına sana.
5: Neyse. Siz burada bekleyin. Film de bitmek üzere. Ben içeri giriyorum. Birazdan kapıları açacağım.
6: Ne sinir adam be. İyi ki gitti.
7: Neden şu adamın yüzüne iki tokat atmadın ha?
3: Kapayın çenenizi be. Dinleyin beni. Sinemanın yanındaki kuyumcu dükkanını gördünüz. İşte soyacağımız yer orası.
6: Çok kolay olacak. Dükkanda çok altın var mıymış?
3: Düşündüğümüzden de fazla. Merak etmeyin. Bu işin sonunda hepimiz çok zengin olacağız çocuklar.
7: Sen bırak bunları da, sen yapacağımız işi söyle bize hadi.
3: Basit. Bakın. Sinema dağıldıktan sonra biz burada kalacağız. Turgut kapıyı üzerimize kapayacak ve gidecek. El ayak çekildikten sonra kuyumcu dükkanına bitişik şu duvarı görüyorsunuz değil mi? İşte onu yıkıp içeri gireceğiz. Ve kuyumcuyu soyacağız.
6: İyi de neden doğrudan kuyumcu dükkanının camını indirip de yapmıyoruz bu işi?
3: Geri zekalı, daha önce de söyledim sana. Kuyumcu dükkanının kapısında alarm var. Elini değdirdiğin anda ziller çalmaya başlar ve çevrede devreye gezen polis arabası da bir dakika içinde burada olup hepimizi kıskıvrak yakalar.
7: Peki duvarı yıkıp kuyumcuyu soyduk diyelim. Sonra hangi kapıdan çıkacağız peki biz şimdi?
3: Yine buradan, sinema kapısından. Burada alarm yok, merak etme. Camı sessizce keserek dışarı çıkacağız.
6: Harika bir plan bu.
5: Evet.
3: İşte film bitti. Millet dağılıyor. Hadi toplu halde durmayalım. Her birimiz bir yere gidelim. Herkes çıktıktan sonra yine burada buluşuruz, tamam mı?
0: Çekiyorum. 90.
8: 90 mı dedin Sümbül?
0: Evet, yoksa sende var mı?
8: Kızacaksın ama...
9: Tombala.
0: Ay yine mi sen? Ama yeter artık, bu saatlerdir oynuyoruz. Senden başka kazanan olmadı Saffet.
8: İyi de hayatım, suç benim mi? Numaraları çeken sensin. Okuyan da sensin.
0: Evet ama çinkoları, tombalaları yapan da sensin.
2: Sen de amma kaplısın kızım. Nişanlına neden kızıyorsun? Bu gece şansı var işte. Unuttun mu? Oradan önceki haftalar hep kaybetmişti Saffet.
8: Sağ olun efendim, siz de olmasanız.
0: Ama... Bozacının şahidi şıracı gibi. Hadi bir el daha oynayalım mı?
8: Saat çok geç oldu ama Sümbül. Biliyorsun yarın sabah erken kalkıp seninle pikniğe gideceğiz ya.
0: Doğru, unutmuştum. Nasıl istersen Saffet.
8: Neyse, size iyi geceler.
2: İyi geceler oğlum.
0: Gel seni kapıya kadar geçireyim.
5: Oh evet, seyirci dağıldı. Benimle yapılacak bir işiniz yoktur herhalde.
3: Hayır. Sen de çekip gidebilirsin Emine Turgut. Bundan sonrası bize ait artık.
5: İyi. Yarın payımı almaya gelirim, tamam mı?
3: Tamam.
5: Bak sakın polise yakalanmamaya çalışın ha. İki çocuğum var benim. Elime bakıyorlar.
7: İki çocuğu varmış. Madem bu kadar korkuyorsun girmeseydin bu işe.
3: Tamam boş verin çocuklar. Evet Özgür. Sen çuvalın içinden aletleri çıkart ve duvarı kırmaya başla. Zafer sen de kapıda dur, göz kulak ol. Eğer bir polis arabasının bu tarafa geldiğini görürsen ıslıkla uyar bizi.
7: Tamam.

0: saat neredeyse gece yarısı olacak. Şu cumartesi günleri nişanlımın evine gitmek yok mu? Öldürüyor insanı ya. Daha eve gideceğim, yatacağım ve sabah da erken kalkıp Sümbül'e gideceğim. Bir yıldır hep aynı şey. Her cumartesi nişanlıma gitmek. Bir kere gitmedim, neredeyse dünyayı başıma yıkım. Yok efendim, neredeymişim, hangi kızlaymışım?
1: Bir bol param olsa,
0: bir zengin olsam ne yapacağımı biliyorum ben.

0: Gayret Özgür az kaldı. Birazdan kuyumcu dükkanına gireceğiz buradan.
1: İyi ama hep ben çalışıyorum Gürkan abi. Kollarım koptu. Biraz da sen çalışsana.
2: Hadi sen çalış. Ben 40 yaşındayım, sen 17 yaşındasın. Devam et, devam et. Az kaldı diyorum sana. 5 dakika daha böyle çalışırsak duvar inecek aşağıya.
1: Peki, peki.
2: Tamam.
1: Hey, abi. Gürkan abi. Tamam, duvar indi.
2: Aferin.

0: Hayret, bir saattir devreye giriyoruz ama en ufak bir hadise olmadı.
1: Dur bakalım, acele etme, daha gece yeni başlıyor Mustafa. Mıntıkamıza giren bu bölge İstanbul'un en çok suç işlenen bölgesidir.
0: Bir hadise çıkmadan nöbeti devredersek...
1: Korkarım Sevinç'in kursağında kalacak. Hele sen şu sireni çalıştır bakalım.
0: Neden? Durup dururken siren çalıp da herkesin huzurunu bozmanın alemi var mı şimdi?
1: Yanılıyorsun dostum. Siren sesi namuslu insanları değil, hırsızları rahatsız eder. Şu anda kim bilir nerede ne olmadık işler çevriliyor. Sireni çal ki yaptıkları kanun dışı işleri yarım kalsın.

0: Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz.
1: Tamam tamam, bitti Gürkan abi.
2: Altınların hepsini bu çuvala koyduk. Kaçabiliriz artık.
0: Güzel, gelin benimle.
1: Etrafta kimseler yok. Kapı camını kesip çıkalım mı dışarı? He?
0: Tamam. Sen altın çuvalını Özgür'e ver, camı kes. Dikkat et, yere düşürüp de kırma sakın.
1: Merak etme, bu iş benim uzmanlık alanıma girer. 30 saniyelik iş bu. Abi sen şu macunu cama iyice yapıştır, tamam mı?
0: Ver. Tamam, yapıştırdım işte. Kesebilirsin artık. Hadi.
1: İşte oldu. Camı kendine doğru çek hafifçe abi. Hadi hadi, ben de tutuyorum, korkma, düşmez. Hadi.
0: Tamam. Şuraya duvara yaslayalım.
2: Tamam mı? Kaçabilir miyiz artık Gürkan abi?
0: Acele etme. Altın çuvalı sende dursun. Ben Zafer'le arabaya gidip motoru çalıştıracağım. Daha sonra buraya, senin olduğun yere geleceğim, tamam mı? Hı? Sen o zaman çuvalla birlikte gelip arabaya bineceksin. Anlaşıldı mı?
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Hadi Zafer, biz arabaya koşalım.
1: Tamam tamam.
0: Tamam. Kapıyı aç. Hemen binelim. Şansımız varmış. Etrafta kimseler yok.
1: Hadi abi, hadi çalıştır arabayı.
0: Sağa sola iyi baktın mı? Polis arabası yok ya.
1: Ya kimseler yok. Çalıştırsana şu arabayı.
0: Tamam.
3: Bu kadar yeter Mustafa. Sustur sireni.
4: Peki.
3: İleriden sağa sar.
4: Ne var orada?
3: Gümüş Yıldız sineması var. Bu hafta çok güzel bir film oynuyormuş orada.
4: Hmm, sapmasını sapayım da bu saatte kapalıdır sinema.
3: Canım, kapalı olduğunu biliyorum. Film resimlerine bakmak istiyorum. Hanım sinemayı seviyor. Eğer güzel bir film varsa götürür hanımın gönlünü alır.
4: Peki peki, sapalım.
3: İşte sinema şu karşıki bina.
4: Söyledim sana kapalı diye. Işıklar yanmıyor ki, hangi resme bakacaksın?
3: Sen yine de önüne çek arabayı. Filmin resimleri camdadır. Far ışığında gördüğüm resimler.
4: Peki peki. Öyle iyi mi? Resimleri görebiliyor musun?
3: Ah, şöyle bir bakayım. Aman Allah'ım. Cam. Kapının camı yok Mustafa.
4: Ne? Sahi mi? Yani birileri camı kesip içeri mi girmiş?
3: Evet, silahını çıkart, elini al ve dikkatli çık dışarı. Hadi. Dikkatli ol. Camı kesenler içeride olabilir. Yavaşça içeri girip bakalım.
0: Akseleye bak. Polis arabası da gelip sinemanın önünde durdu.
1: Anladılar. Soygunu yaptığımızı anladılar abi. Özgür içeride. Bizden haber bekliyordu. Onu kıskıvrak yakalayacaklar.
0: Sakin ol, tamam.
1: Anlamıyor musun? Özgür'ü yakalarlarsa konuştururlar onu. O zaman hepimiz Kodes'i boylarız abi. Ben harekete geçiyorum.
0: Harekete mi geçiyorsun? Ne yapacaksın ki?
1: İki kişiler. Öldüreceğim onları. Sonra da Özgür'ü alır kaçarız. Kimse bunu bizim yaptığımızı anlamaz abi.
5: Hey sen! Polis! Kaldır ellerini!
1: Ha, gördüler! Beni gördüler!
0: Durma, ateş et Zafer! Ateş et! Öldür onları!
1: Geberin! Geberin! Hepiniz geberin!
5: Yandım! Durdular beni!
1: Durun!
6: Ateş etmeyin! Polis!
7: Silahını at ve teslim ol!
1: Teslim olmak mı? Seni geberteceğim! Al bakalım!
6: Aa, böyle al bakalım!
1: Aa!
0: Zafer! Zafer!
1: Ölmüş!
0: Arkadaşımı öldürdün! Ben de seni öldüreceğim! Al bakalım! İşte bu kadar! İkisi de öldü! Hey Özgür! Özgür neredesin? Tehlike geçti! Dışarı çık! Hadi dışarı çık! Ben Gürkan abinim! Dışarı çık da kaçalım hemen, hadi!
1: Gürkan abi! Gürkan abi, orada mısın?
0: Buradayım, korkma, gel! Tamam. Etraf sakin, kaçabiliriz, hadi!
2: Neler oldu burada? Silah sesleri işittim! Zafer öldü mü yoksa?
0: Evet, Zafer öldü. Ama ölmeden bir polis öldürdü. Öbür polis de ben öldürdüm.
2: Başkaları gelmeden kaçalım öyleyse.
0: Hadi.

0: Durun. Durun diyorum. Polis!
1: Abi! Gürkan abi! Vuruldun mu?
2: Vurdu beni. Öldür onu Özgür, öldür.
1: Abi! Gürkan abi! Aman yarabbi. Ölmüş.
0: Hey! Hey, teslim olmazsan seni de öldüreceğim.
1: Öyle mi? Al bakalım. Al! Öldürdüm. Öldürdüm onu.
2: Ama o da beni vurdu.
1: Şimdi hemen kaçmalıyım. Yaram çok acıyor. Altınların hepsi bana kaldı. Gürkan abi de Zafer de öldü. Bir araba. Dur. Dur diyorum sana. Dur yoksa vururum. Aç, aç kapıyı. Aç kapıyı yoksa kurşunu yersin beynine. Polis! Dur! Vay anasına be. Bu polis anlaşılan yedi canlı. Aç şu kapıyı be! Aç diyorum!
3: Öyle mi? Durmayacaksın.
1: Aç diyorum sana. Yoksa gebertirim.
4: Tamam.
1: Çabuk gaza bas. Çabuk. Hadi. Ateş devam ediyor.
4: Camım kırıldı.
1: Eğer gaza basmazsan ben de senin kafanı kıracağım. Hadi.
4: Tabii.
1: Hadi.
4: Ne oldu? Siz kimsiniz?
1: Kapa çeneni. Yaram çok acıyor.
4: Kan kaybediyorsunuz. Hastaneye götüreyim mi?
1: Hayır. İyiyim ben. Namussuz polis ensemden vurmuş beni.
4: Polisle mi çatıştınız?
1: Sana kapa çeneni diyorum.
4: Peki. Ne tarafa gitmemi istiyorsunuz? Onu söyleyeyim bari. Peki neden polisle çatıştınız? Kaç kişiydiniz? Evet, nereye gidiyoruz onu söyleyeyim bari. Hey, size söylüyorum. Aman Allah'ım. Ne olmuş bu adama? Ölmüş mü yoksa?
5: Hey arkadaş.
4: Vay anam vay.
5: Ölmüş bu. Evet ölmüş. Allah'ım şu başıma gelene bak. Ne yapacağım şimdi ben bunu? En iyisi polise gidip her şey olduğu gibi anlatmak. İnşallah beni bunlardan sanmazlar. Evet öyle yapmalıyım. O da ne? Şu elinde sıkı sıkıya tuttuğu çuval da ne? Hay aksi, öyle sıkı sıkıya tutmuş ki. Aldım işte. Acaba ne var içinde? Açıp bir bakayım. Amanım. Bunun içi altın mücevher dolu. Muazzam bir servet bu. En iyisi polise gidip her şey olduğu gibi anlatmak. İnşallah beni bunlardan sanmazlar. Evet öyle yapmalıyım. O da ne? Şu elinde sıkı sıkıya tuttuğu çuval da ne? Hay Allah. Öyle sıkı sıkıya tutmuş ki. Aldım işte. Acaba ne var içinde? Açıp bir bakayım. Bunun içi altın mücevher dolu. Muazzam bir servet bu. Ne yapacağım şimdi peki? Demek ki bu adam soyguncuymuş. Belli ki bir kuyumcu dükkanını soymuş. Bir de polis var ölen. Hay Allah. Öylece altın mücevherlerle polise gitsem olmaz ki.
6: Kafanı çalıştır oğlum Saffet.
5: Nasıl yani?
6: Sen hem enayi hem de züğürdün tekisin.
5: Anlamadım.
6: Belli, anlayışın da kıtlaşmış. Fırsat ayağa bir kere gelir oğlum.
5: Yani?
6: Yani şu mücevherlere, şu altınlara bir baksana. Bunları satsan ömür boyu yedi sülalene yeter senin.
5: Peki ya polis?
6: O şimdi çoktan ölmüştür bile.
5: Başkasına ait olan bu parayı, bu malı...
6: Aptallık etme oğlum Saffet. Dürüst olmanın sırası değil şimdi.
5: Hay aksi şeytan. Nasıl etsem? Bu altın mücevher birden zihnimi nasıl da allak bullak etti.
6: 3 kuruş için sabahın erken saatlerinde uykulu uykulu işe gittiğini düşün. Bir de kendi işinin başında, kendi evinin altında çalışanları düşün. Hem seni gören bilen var mı ha?
5: Soygun yapan ben derim ki hem de evet.
6: O halde başka ne istiyorsun oğlum Saffet? Hadi şimdi biraz aklını başına topla da seni gözleyen elinin altındaki altına mücevhere sahip ol. Onun şu anda sahibi yalnız sensin oğlum.
5: Benim tabii ya. İlk işim Şu cesetten kurtulmak olmalı. Şu ilerden sahile inip cesedi denize atmalıyım. Bu saatte oralarda incim bile bulunmaz. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi evime giderim.
0: Yaralı polisin durumu nasılmış?
7: Oldukça ağır başkomiserim. Adeta vücudu kalbura dönmüş.
0: Peki ifade verebildi mi hiç?
7: Birkaç kelime söyleyebildi, sonra komaya girdi efendim.
0: Neler söyledi?
7: Soyguncularla çatışmaya girdiğini söyledi. Soygunculardan ikisini vurduklarını ama üçüncüsünün yaralı olmasına rağmen bir arabaya binerek kaçtığını söyledi.
0: Arabanın tanımını yapabildi mi?
7: Yaptı ama plaka numarasını tam almamış. Ama son numarasının 3'le bittiğini söyledi. Kırmızı renkte bir Murat 131 araba. Arabanın ön camını kurşunla parçaladığını söyledi.
0: Kırmızı renkli ön camı parçalanmış. Plakasının son rakamı 3'le biten bir Murat 131 araba. Bu tarifle koca İstanbul'da nasıl bulabiliriz böyle bir arabayı komiser?
7: Haklısınız başkomiserim. Aynı tarife uyan herhalde binlerce araba vardır.
0: Olmaz olur mu? Bu kadarcık bilgiyle bu esrarengiz olayı çözemeyiz komiser.
7: Haklısınız başkomiserim. Aynı tarife uyan herhalde binlerce araba vardır.
0: Olmaz olur mu? Bu kadarcık bilgiyle bu esrarengiz olayı çözemeyiz komiser. Yaralı polisin başına birini dikseydim. Komadan çıkan çıkmaz ifadesini alsın.
7: Bir görevli bıraktım efendim. Doktora bakacak olursanız polisin hayatından umut kesmiş olacak.
0: Yazık. Peki vurulan soyguncuların kim olduğunu tespit ettiniz mi?
7: Ettik efendim. Birinin adı Gürkan galiba. Diğerinin adı ise Zafer Demir. Gürkan sağlam, delik deşik olmasına rağmen ölmemiş, yaşıyor.
0: Peki konuşabilecek durumda mı? Ağzından laf alabildiniz mi?
7: Maalesef başkomiserim, sorduğumuz hiçbir soruya cevap vermiyor.
0: Biraz sıkışırsaydınız.
7: Adamın durumu çok ağır komiserim. Doktorlar yanında fazla kalmamıza izin vermediler. Akşama sabaha ölür dediler.
0: Peki sabıkaları var mıymış? Araştırma yaptınız mı?
7: Yaptık efendim. İkisi de sabıkalı çıktı.
0: Neymiş sabıkaları, soygun mu?
7: Hayır, sarhoşluk, kavga, tabanca taşımak gibi basit suçlar.
0: Peki ya kaçan üçüncü soyguncunun kimliğini tespit ettiniz
7: henüz
0: mi?
7: Henüz hayır efendim ama iki saate kadar onun da kimliğini buluruz efendim. Buyurun. Ağır suç masası. Ah, sen misin Seyfi? Ne? Ha, anlıyorum. Evet, gelebilirsin artık. Yapabileceğim bir şey kalmadı.
0: Hayrola komiser, kimdi arayan?
7: Komiserim Seyfi'ydi. Hastaneye nöbetçi bıraktığım polis arkadaş. Yaralı polisin az önce öldüğünü söyledi.
0: Üzüldüm. Ama iki şehidimizin de kanı yerde kalmayacak. Komiser, kuyumcu dükkanından çalınan mücevheratın paraca değeri ne kadarmış?
7: 20 milyar civarındaymış.
0: 20 milyar ha? Hakikaten çok büyük bir para.
7: Bu değerli mücevherat şu anda ölen polisin anlattıklarına bakılacak olursa komiserim, yaralı bir soyguncunun elinde.
0: Komiser, bu iş basit bir soygun olayına benzemiyor. Soygunda ölen Zafer ve ağır yaralanan Gürkan adlı o iki sabıkalının kimler hesabına çalıştığını öğrenin. Nereye takıldıklarını, ne iş yaptıklarını, arkadaşlarını kimlermiş, her şeyi öğrenmeye bakın. Eften püften sabıkalı kişiler böyle büyük bir soygunu gerçekleştiremezler. Bunların arkasında mutlaka birileri olmalı.

0: Evet, cesetten kurtulduk. Mücevher çuvalı da bende. Ama daha iş bitmedi. Arabanın ön camı kırık. Ayrıca ölen adamın oturduğu koltuk kan içinde. Bunları halletmeden güven içinde olamam.
1: Eve gidince önce kanlı koltuğu temizlerim. Sonra da sabah olur olmaz hemen bir camcıya gidip arabanın camını taktırırdım. Böylelikle kimse benden şüphelenmez artık.
2: Saat kaç oldu Sabri?
3: Biri geçiyor. Seninkileri mi merak ettim Mahmut abi?
2: Evet, çoktan burada olmaları gerekirdi. Bir aksilik mi oldu acaba?
3: Merak etme abi, birazdan gelirler. Gürkan böyle işlerde tecrübelidir. Yaş tahtaya basmaz kolay kolay.
2: Planım mükemmeldi. Tereyağından kıl çeker gibi kuyumcuyu soymaları gerekirdi. Tabii son anda bir aksilik olmadıysa.
4: İyi geceler sayın dinleyiciler. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. Bu gece İstanbul Cerrahpaşa'da silahlı 3 kişi bir kuyumcu dükkanını soydu. Soyguncular kaçarken polis de silahlı çatışmaya girdiler. Çatışma sonunda Zafer Demir adlı soyguncu olay yerinde ölürken Gürkan Sağlam adındaki diğer soyguncu ağır yaralı bir vaziyette ele geçirildi. Kimliği belirlenemeyen 3. soyguncu da ağır yaralı bir şekilde bir arabaya binerek kaçtı. Çatışmada 2 de polis öldü. İstanbul polisi yaptığı açıklamada kaçan soyguncunun üzerinde 20 milyar değerinde altın ve mücevherat bulunduğunu söyledi.
3: Haberi duydun mu Mahmut abi?
2: Aptallar! Gerizekalılar! Basit bir soygun olayını yüzlerine gözlerine bulaştırmışlar.
3: Zafer ölmüş. Gürkan ağır yaralı hastanede. Özgür ise 20 milyarlık mücevherle sırra kadem basmış.
2: Çocuk inşallah altınlarla buraya gelir.
3: Ne yapacağız?
2: Birini Özgür'ün evine yolla. Bakarsın çocuk buraya değil de evine gider Sabri. 20 milyar insanı şaşırtır çünkü. Özgür'ü evine girerken görürse postalayıp buraya getirsin.
0: Az kalsın heyecandan kalbim duracaktı. Cesedi denize atıp ondan kurtuldum. Mücevherler bende. Sakinleş oğlum, sakinleş. Gören de polisleri senin öldürüp soygun yaptığını sanacak. Evet. Evet, şimdi ne yapmam gerektiğini düşünmeliyim. Arabamın koltuğunda kan izleri var. Temizlenecek. Polisin kurşunu ön camı kırdı. Cam kırıklar toplanacak. Sonra da yeni cam taktıracağım. Bir de şu mücevherler. Evet onlar. Onları saklayacak emin bir yer lazım bana. Buraya saklasam olmaz. Hepsi bir tek oda. Yarım saatte bulunur. O halde tamam. Mücevherleri ve soyguncunun tabancasını bir çantaya koyarak bir banka kasasında saklarım. Evet. Böylece evim aranırsa aransın, önemli değil. Bulamazlar. Evet.
1: Bu arada uyku uyumayı da unuttum tabii.
0: Ne yapalım? Bugün böyle ayakta idare edeceğim artık. En önemlisi Sümbül'ü arayıp bu sabah gelmeyeceğimi söyleyeceğim.

0: Alo Sümbül, günaydın canım. Ben Saffet. Neden mi aradım? Bugün seninle pikniğe gidecektik ya. Gidemeyeceğimizi bildirmek için aradım seni. Yo, önemli değil. Sadece başım ağrıyor biraz. Onun için aramıştım seni.
1: Gelmeyeceğim de ne demek? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Saffet? Ne? Anlamadım. Alo. Terbiyesiz küstah. Utanmadan yüzüme karşı telefonu kapattı. Sorarım ben ona.
2: Ne oldu Sümbül? Yine kiminle kavga ediyorsun kızım?
1: Saffet'le. Bu adam ya aklını oynatmış ya da sarhoş. Bugün öğleden sonra pikniğe gideceğimizi biliyordu. Benim hazırlık yapacağımı, zeytinyağlı dolma yaptığımı, kuru köfte yaptığımı da biliyordu.
2: Neden gelemiyormuş peki, söylemedi mi?
1: Beyefendinin başı ağrıyormuş da bu yüzden gelemeyecekmiş. Başı kopar inşallah. Terbiyesiz, özür bile dilemedi.
2: Belki de hastadır kızım. Hakikaten başı ağrıyor olabilir.
1: Hayır, hasta falan değil. Ben hasta insanın sesinden tanırım baba. Resmen beni görmek istemiyor işte.
2: Canım, insanlık hali, morali bozuktur. Hemen kötüye yorma.
1: Saffet'in buna hakkı yok baba. Eğer hemen evlenmiyorsak ikimiz için de bir sebebi var tabii. O ailesine para göndermeyi, ben de sana bakmaya mecburum. Bu gerçeği ikimiz de kabullendik.
2: Ben neden evlenmenize engel oluyorum kızım, anlamıyorum. Ben sen olmadan da yaşayabilirim. Evet, ihtiyarım, tekerlekli sandalyeye mahkumum. Ama emekli maaşım var. Bir huzur evinde kalabilirim.
1: Saçmalama pekala. Baba. Ben hayatta olduğum sürece seni düşkünler yurduna göndermem. Bunu daha önce de konuşmuştuk seninle. Ayrıca evlenmemize tek engel sen değilsin. Saffet ailesine her ay para göndermeye mecbur. Aldığı o komik maaşla hem ailesini hem de evlenirsek bizi nasıl geçindirecek?

0: Ne oluyor? Ay kapıymış. Bir dakika, bir dakika, geliyorum. Buyurun, ne istediniz?
1: Affedersiniz, Özgür Bey'i arıyordum. Burada mı oturuyor kendisi?
0: Şey, evet, siz kimsiniz?
1: Cinayet masasından komiser Yalçın. Sizin adınız ne?
0: Oya, Özgür'ün ablasıyım. Özgür'e bir şey mi oldu yoksa? Ne olur söyleyin, iyi mi o?
1: Sakin olun küçük hanım, sakin olun. Kardeşinizin iyi olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer onu bulursak anlayacağız bunu. O burada sizinle beraber mi oturuyor?
0: Evet ama...
1: Şu anda evde mi?
0: Hayır, dün geceden beri eve gelmedi. Ben de çok merak ediyorum onu. Lütfen söyleyin, yoksa başına bir iş mi geldi kardeşimin?
1: Bilmiyoruz küçük hanım, biz sadece onu arıyoruz, konuşmak için.
0: En son dün akşam konuştum kendisiyle. Akşam sinemaya gideceğini söylemişti.
1: Kardeşinizin Zafer Demir adında bir serseriyle arkadaşlığı var mı?
0: Şey, bilmem.
1: Ya da Gürkan Sağlam'la. Hadi kızım doğruyu söyle bize. Kardeşinize yardım etmek istiyorsanız bize her şeyi açık açık söylemelisiniz.
0: Yüzlerini görmedim ama ikisinin de adını duydum. Evet, Özgür söz etmişti onlardan bana. Ama kardeşimin öyle serserilerle arkadaşlık yapacağını hiç sanmam.
1: Kardeşiniz de pek masum sayılmaz ama. Islahaneden çıkalı daha 6 ay bile olmadı. Bu yüzden onu bize süt beyaz göstermeye kalkışmayın.
0: Her neyse, neden arıyorsunuz kardeşimi? Yoksa bir suç mu işledi?
1: Evet, dün gece Gürkan Sağlam ve Zafer Demir adlı kişilerle birlikte bir kuyumcu dükkanını soydu.
0: Ne? Aman Allah'ım.
1: Maalesef soygun sırasında çıkan çatışmada da iki polis memuru öldü.
0: Olamaz. Aman Allah'ım kardeşim, Özgür böyle kanlı bir soyguna karışamaz.
2: Evet, arabanın içini temizledim. Koltuktaki kan lekelerini de çıkarttım. Sonra kırılan öncemi de taktırdım. Ama dur, evet, camın sağını solunu biraz çizmem lazım. Çok yeni duruyor. Polis gelirse şüphelenmesin. Şu taş işimi görür. Şöyle sağını solunu biraz çizersem harika. Ustası görse bu camın yeni olduğunu söyleyemez. Evet, İçim mücevher dolu çantayı da banka kasasına bıraktım. Her şey yolunda. Bundan sonra isterse bütün İstanbul polisi gelip sorgulayabilir beni. Aferin Zaffet. Şimdi yukarı odana çıkıp günlük gazeteleri okuyabilirsin.

0: bir şeyler yapmalısın Burhan. Sen benim avukatımsın. Biraz çaba göster.
1: Ne yapmamı istiyorsun Mahmut Bey?
0: Soygun esnasında Zafer ölmüş. Ama Gürkan ağır yaralı hastanede. Onunla gidip konuşmanı istiyorum.
1: Gidip de Gürkan'a polisle konuşmamasını, susmasını mı tembih etmemi istiyorsun?
0: Hayır. Gürkan konuşmaz. O yönden sağlamdır. Benim istediğim öbür çocuk. O nereye gitmiş? Hangi cehenneme kaçmış? Gürkan'dan onu öğrenmeni istiyorum avukat.
1: Peki. Bugün gider konuşurum kendisiyle. Merak etme.
2: Ya demek o polis katilini ziyaret etmek istiyorsun öyle mi?
1: Ben Gürkan Sağlam'ın avukatıyım memur bey. İşte kimliğim.
2: O alçak caniyle ne görüşeceksin ha? Eğer mahkemede onu savunmak için geldiysen gerek yok buna. Doktorlar hayatından umut kesti çünkü.
1: Bak içerideki kimin katili olursa olsun umurumda bile değil. Ben o adamın avukatıyım. Ve yasalar benim onunla görüşmeme engel değil memur bey, tamam mı? Şimdi girebilir miyim içeriye?
2: Önce giriş izini göster bakalım.
1: Al, al bak.
2: Peki ya doktorlar? Onlardan da izin aldın mı? Dedim ya senin müvekkilinin canını teslim etmesi an meselesiymiş.
1: Evet. İşte bu da doktor izni. Tamam mı? Şimdi girebilir miyim memur bey?
2: Gir. Ama sadece 5 dakika. 5 dakika sonra içeri girer çıkartırım seni ona göre.
1: Gürkan, beni duyuyor musun? Ben avukat Burhan.
3: Avukat sen misin?
1: Benim dostum. Kara Mahmut yolladı beni buraya. Selamı var.
3: Ne istiyor? Merak etmesin. Ben ağzımı sıkı tutarım.
1: O konuda Kara Mahmut'un içi rahat. Biliyorsun Zafer öldü. Ama Özgür yakayı kurtarmayı becermiş. Ama şu ana kadar da ortaya çıkmadı. Mahmut çocuğun mücevherlerle kaçmasından şüpheleniyor. Sen onun nerede olduğunu biliyor musun?
3: Hayır. Hiçbir bilgim yok. Mahmut abiye söyle. Ben öleceğim avukat. Eğer ölürsem aileme yardım etsin. Tamam mı? Aileme
1: Gürkan
3: yardım.
1: Gürkan öldü.

0: bakalım gazeteler ne yazıyor. Dün geceki olayla ilgili bakalım bakalım. Evet. Ha. İşte burada. Evet. Vay canına. Mücevherlerin değeri yaklaşık 20 milyarmış ha. Kavrun kadar zengin oldun be Saffet. Neyse. Olayda Zafer Demir adlı soyguncu ölürken Gürkan Sağlam adlı soyguncu ağır yaralandı. Doktorlar Gürkan Sağlam'ın yaşamasının imkansız olduğunu söylüyorlar. Çetenin üçüncü elemanı olay yerine gelen diğer çete elemanının arabasıyla kaçtı. Aman Allah'ım. Çetenin araba kullanan dördüncü elemanı diyor. Ya ama bu benim. Şu aksiliğe bak. Beni de çetenin adamı zannediyorlar. Dur bakayım. Benimle kaçan çocuğun adını da yazıyor gazete. Evet evet, kesin olmamakla birlikte çetenin dördüncü adamını kaçırdığı soygucunun Özgür adlı sabıkalı birisi. Cinayet masası yetkilileri Özgür'ün kız kardeşi Oya'yı gözaltına alarak ifadesini almıştır. Dur bakayım. Bu kötü işte. Soyguncularla çatışmaya giren polis ölmeden önce mücevherlerle kaçan çocuğun bindiği arabayı tarif edebilmiş. Hayret. Sakın polis benim arabayı aramaya kalkmasın.
1: Buyurun.
2: Adınız Saffet Aslan mı?
1: Evet.
2: Ben cinayet masasından başkomiser Faruk. Bu da yardımcım komiser Yalçın. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii buyurun.
3: Bütün ev bu odadan ibaret mi Saffet Bey?
1: Evet, yalnız yaşadığım için bana yetiyor.
2: Arabanız var mı?
1: Var tabii. Neden
2: soruyorsunuz? Rengi kırmızı mı?
3: Markası da Murat 131 mi?
1: Evet ama neden soruyorsunuz bütün bunları?
2: Arabanız şu anda nerede?
1: Aşağıda apartmanın arka bahçesinde. Daha doğrusu dün gece oraya bıraktım. Sanırım hala oradadır. Bütün bunları neden soruyorsunuz başkomiserim?
2: Birden renginiz bembeyaz oldu. Korktuğunuz bir şey mi var yoksa?
1: Yok, neden korkayım ki? Sadece sizleri, yani polisleri görünce birden şaşırdım.
3: Saffet Bey, dün gece neredeydiniz?
1: Dün gece mi?
2: Komiserin dediğini duymadınız mı? Dün gece nerede olduğunuzu soruyor.
3: Yoksa nerede olduğunuzu bilmiyor musunuz?
1: Neden bilmeyeyim ki? Dün gece nişanlım Sümbül'ün evindeydim.
2: Kaç kişiydiniz? Kimler vardı? Gittiğiniz yerin adresini istiyorum.
1: Dün gece Kartal Maltepe Doğuş Sitesi 128 numarada oturuyorlar. 2 yıldır nişanlı bulunduğum Sümbül'ün evine gittim, evet. Babası da vardı, yemek yiyip tombala oynadık.
2: Evde kimler vardı, isimlerini rica edebilir miyim?
1: Tabii, nişanlım Sümbül ve babası Ziya Bey.
2: Nişanlınızın, yani Sümbül Hanım'ın telefon numarasını verir misin?
1: Tabii, 8-7-7-5-4-7-8.
2: Not aldınız mı komiserim?
3: Yazdım efendim.
2: Peki Saffet Bey, nişanlınızın evinden saat kaçta ayrıldınız?
1: Gece yarısına doğru. Saati tam olarak hatırlamıyorum ama bayağı geç olmuş.
3: Pekala, tamam, gece yarısı çıktınız. Sonra ne yaptınız? Eve nasıl döndünüz?
1: Tabii ki arabamla.
3: Hangi döndüm. Yollardan geçtiniz?
1: Her zaman geçtiğim yollardan. Önce Ankara Caddesi yoluyla Göztepe Kavşağı'nı geçtikten sonra Boğaziçi Köprüsü'ne girdim. Köprüden çıktıktan sonra da Şişli, Taksim, Tepebaşı yoluyla Şişhane'den Aksaray'a doğru yol aldım. Aksaray'dan da Samatya'ya gitmek üzere Haseki'den Cerrahpaşa istikametine saptım.
2: Peki yolda hiç durdunuz mu? Yani kahve içmek için falan. Yoksa hiç durmadan evinize mi geldiniz?
1: Hayır dost, sonra eve geldim. Arabamı apartmanın arka bahçesine park ettim ve sonra da hemen yattım. Çünkü sabahleyin erken kalkıp nişanlımla piknik yapmak üzere Belgrad Ormanı'na gidecektim.
3: Ama gitmediniz değil mi?
1: Hayır, gidemedim. Çünkü sabah kalktığımda başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Nişanlıma telefon ederek gelemeyeceğimi söyledim.
2: Bunu araştıracağız tabii. Nişanlınızın adını ve telefon numarasını vermiştiniz bize. Kendisine soracağız bunu.
1: Sorabilirsiniz tabii.
2: Peki Saffet Bey, Cerrahpaşa'dan geçerken gözünüze hiç garip bir şey çarpmadı mı?
1: Yok, çarpması mı gerekirdi başkomiserim?
3: Peki Gürkan Sağlam'ı en son ne zaman gördünüz?
1: Ne? Kim dediniz?
3: Ya da Zafer Demir veya Özgür'ü. Onları yakinen tanıyorsunuz, öyle değil mi?
1: Bu isimler bana hiç yabancı gelmedi komiserim. Tamam, şimdi hatırladım. O isimler bugünkü gazetelerde yer alıyordu. Soygun mu ne yapmışlar galiba?
2: Neyse, bizimle aşağı otoparka kadar gelir misiniz Saffet Bey? Arabanızı görmek istiyorum.
1: Tabii, buyurun efendim.
3: Eğer bir sakıncası yoksa ben inmeyeyim komiserim. Sizi burada bekleyeyim.
1: İşte arabam başkomiserim. 78 model bir Murat 131.
2: Görüyorum Saffet Bey. Anahtarlar hala üstünde. Siz arabanızın anahtarlarını hep bölüsünde mi bırakırsınız?
1: Şey yok, unutmuşum. Genellikle bırakmam çünkü.
2: Evet.
4: Başkomiserim, başkomiserim. Saffet Bey'in söyledikleri doğru çıktı. Dün gece tombala oynadığı nişanlısı Sümbül Hanım aradı. Kendisinin orada olduğunu ve gece yarısı evden ayrıldığını söyledi.
1: Neler oluyor artık, bana da söylemek zahmetine katlanır mısınız beyler? Saatlerdir sorguluyorsunuz, arabamı inceliyorsunuz. Peki nedir bütün bunlar? Bir vatandaş olarak bunları bilmek hakkımdır sanıyorum.
2: Elbette hakkınız. Anlatayım. İstanbul kayıtlı plakasının son numarası 3 ile biten bir Murat 131 arıyoruz. Sizin araba bu tarife uyuyordu. Bu yüzden rahatsız ettik.
1: Arabayı neden arıyorsunuz?
2: Dün gece Cerrahpaşa'da kanlı bir soygun oldu. Bir kuyumcu dükkanı soyuldu. İki polisle birlikte iki soyguncu öldü. Ağır yaralanan bir soyguncu da bir arkadaşının yardımıyla olay yerinden kaçtı. Kaçan soyguncunun bindiği araba sizinki gibi eski bir Murat 131'miş. Neyse, sizi rahatsız ettik. Hoşçakalın.
1: Rica ederim, güle güle.
4: Saffet Bey.
1: Evet komiser.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: İstanbul'da yayınlanan bütün günlük gazeteleri satın almak adetiniz midir?

0: Senin burnun iyi kokuyor komiser. Ne diyorsun bu işe?
1: Pek bir şey çakamadım efendim. Ortalıkta şüphe çeken bir şey de yok. Tabii o bir yığın günlük gazeteleri saymazsak. Nişanlısı ve nişanlısının babasıyla tombala oynadığı doğru. Evden ayrıldığı saat de doğru. Arabayı siz incelediniz. Şüphe çeken bir taraf var mıydı?
0: Araba temizdi. Ön cam yerli yerinde duruyordu. Eski bir cam olduğu belliydi. Koltuklarda da kana benzer bir leke görmedim. Ama yine de bu garip benzerlik midemi bulandırıyor. Safet'in arabasının plakasının son numarası da 3'le bitiyor.
1: Komiserim, bence Saffet'ten kuşkulanmamız için hiçbir sebep yok. Zira o bırakın cinayet işlemeyi, böyle soygun yapabilecek bir tip de değil.
2: Demek Gürkan'da Özgür'ün nerede olduğunu bilmiyor, öyle mi?
3: Evet Mahmut Bey. Bilseydi söylerdi. Çünkü Gürkan öleceğini biliyordu. Bir insan ölürken son nefesinde yalan söylemez. Ayrıca Gürkan size sadık bir adamdı.
2: İlginç. Soygunu yapıyorlar. Polis de silahlı çatışmaya giriyorlar. Ve Özgür içi altın dolu çuvalı alıp kaçıyor. Bugün ikinci gün ama çocuktan hala bir haber yok.
3: Para insanı şaşırtır Mahmut Bey. 20 milyarlık altın, mücevher bu. Az değil. Belki de Özgür tek başına üstüne konmak istedi bu serveti.
4: Mahmut abi, Oya'yı sormuştun. Az önce geldi, göndereyim mi size?
2: Gönder bakalım.
3: Oya da kim Mahmut Bey?
2: Özgür'ün ablası. Burada benim restoranımda garson olarak çalışıyor. Onlar iki kardeş birbirlerine çok bağlıdır. Oya'nın mutlaka Özgür'ün nerede olduğundan haberi vardır.
5: Beni istemişsiniz Mahmut Bey.
2: Ha evet, gel kızım, seninle biraz konuşmak istiyorum.
3: Neyse, ben gideyim Mahmut Bey. Sen sonra olan biteni anlatırsın. Hadi eyvallah.
2: Güle güle avukat.
5: Benimle ne görüşeceksiniz efendim? Eğer dün geceyle ilgiliyse kusura bakmayın. Gelemememin sebebi, geceyi cinayet masasında geçirmiştim.
2: Cinayet masasında mı? Neden seni götürdüler oraya?
5: Kardeşim Özgür yüzünden. Onun o korkunç kanlı soyguna karıştığını sanıyor polisler. Özgür, Gürkan ve Zafer'le arkadaş olduklarını tespit etmişler.
2: Ya, peki Özgür nerede o ya?
5: Bilmiyorum efendim. Bunu bütün gece boyunca polisler de hep sordu ama bilmediğimi söyledim. Hakikaten bilmiyorum. Kardeşimin nerede olduğundan haberim yok.
2: Ama benim bildiğim kadarıyla Özgür size çok bağlıydı. Nasıl olur da nerede olduğunu söylemez? Bulunduğu ya da saklandığı yeri haber vermedi mi sana?
5: Hayır. Zaten bu yüzden de onun hayatından endişe ediyorum efendim.
2: Peki onlara, yani polislere ne söylediniz?
5: Bir şey bilmiyorum ki, ne söyleyeyim?
2: Peki polis Özgür'ün Gürkan ya da Zafer'le ahbaplık yaptığını ya da nerelere takıldığını filan sormadı mı?
5: Sordu. Sormaz olur mu? Ben de bildiklerimi anlattım.
2: Ya. Peki benden hiç söz ettiler mi?
5: Sizden mi? Neden? Sizin ne ilginiz var ki bu olayla?
2: Yok canım. Yani tabii bir ilgim yok da. Demek istediğim, Özgür olsun, Gürkan ya da Zafer olsun sık sık bizim bu restorana gelirlerdi. Ben de onlarla ilgilenirdim. O yüzden sordum polisin beni sorup sormadığını.
5: Hayır, sizi sormadılar. Onlar kardeşimin peşinde. Devamlı Özgür'ün nereye saklanmış olabileceğini, nerelere kaçabileceğini, arkadaşlarını, akrabalarını sordular.
2: Bak kızım, anladığım kadarıyla kardeşinin başı dertte. Eğer yakalanırsa ömrünün tamamını hapishanede geçirir.
5: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
2: Ben kardeşine yardım etmek istiyorum. Onu polisin elinden kurtarabilirim. Delilleri yok edebilirim. Benim çok hatırlı tanıdıklarım var. Bilmem anlatabiliyor muyum Oya? Demek istediğim, Özgür'ü polisten önce biz bulmalıyız.
5: Evet ama ben onun nerede olduğunu bilmiyorum ki Mahmut Bey.
2: Eğer seni arayıp da nerede olduğunu söyleyecek olursa beni mutlaka ara. Ben kardeşini polisin elinden kurtarırım. Hiç merak etme.
5: Peki efendim.
2: İyi de nerede bu kahrolası çocuk, nerede?

0: Evet, ceset aradığımız Özgür adlı o soyguncuya ait başkomiserim.
1: Böylece kuyumcuyu soyan üçüncü kişi de ortaya çıktı.
0: Kurşunu ensesinden yemiş, yani öldükten sonra denize atılmış.
1: Ama mücevherler ortada yok değil mi?
0: Hayır efendim, bu da olayda dördüncü bir kişinin varlığını ispatlıyor bize. Çatışmada yaralanıp ölmeden ifade veren polis memurunun söyledikleri doğruymuş. Kırmızı Murat 131 arabayı kullanan o kişi her kimse Özgür arabasını almış, ölünce denize atıp mücevherlerle kaçmış.
1: Ama biz hala o kırmızı 131 kullanan adamı bulamadık. Zaffet. Evet, biliyor musun komiser, hiç aklımdan çıkmıyor o adam. Onun da kırmızı 131'i var ve plakasının son harfi de 3'te başlıyor.
0: Evet ama komiserim, adamın bu olayla ilgisi olduğunu tespit edemedik ki. Ama benim midemi bulandıran bir şey var komiserim.
1: Nedir o komiser?
0: Saffet'in nişanlısını sorguya çektiğimde genç kız bana nişanlı olduklarını ve Saffet'in bu 2 yıl zarfında hiç aksatmaksızın sinemaya, tiyatroya, yazsa mutlaka pikniğe gittiklerini söyledi. Ama her nedense komiserim, 2 yıldan bu yana ilk defa Saffet nişanlısıyla bu cumartesi buluşmamış. Bu size garip gelmiyor mu komiserim?
1: Peki nişanlısı olacak kız adı neydi?
0: Sümbül.
1: Evet, bu konuda yani Saffet'in bu cumartesi kendisine gitmemesini niye bağlıyor?
0: O da aynı şeyi söyledi komiserim. Saffet kurulu robot gibi 2 yıl her hafta sonu onun evine gidermiş. Ama bu cumartesi Suzan bir takım bahanelerle gelemeyeceğini söyleyince kız da buna bir anlam verememiş.
1: Ne olursa olsun o adamı göz hapsinde bulundurmamız lazım. İçimden bir ses Saffet'in bu işe bir ilgisi olduğunu söylüyor bana. Bugünden itibaren Saffet'in peşine gece gündüz adam takmanızı istiyorum.
2: Vay canına, ben de Özgür'ün altınlarla kaçtığını sanıyordum.
3: 2 saat önce cesedini buldular Mahmut Bey. Ensesinden yediği kurşunla ölmüş. Sonra da onu arabasına alan kişi denize atmış.
2: Ve geride yaşayan başka kimse olmadığı için de altın çuvalını kaptığı gibi pır ha. Ben malımı kimseye yedirmem avukat bey. O soygunu gerçekleştirmek için az kafa patlatmadım. Bu uğurda 3 adamım öldü.
3: Evet ama artık yapabilecek bir şey kalmadı. Dua et de adamlarının hepsi öldü. Bir teki bile senin adını vermedi polise. Yoksa şimdi ömrünün geri kalan kısmını cezaevinde geçirecektin.
2: Boş laf bunlar avukat bey. O altınlar benim, alacağım onları.
3: İyi ama kimin aldığını biliyor musun?
2: Hayır ama öğreneceğim bunu.
3: Kimden?
2: Özgür'ün ablası Oya'dan.
3: Saçmalama, kızın bu işle ilgisi ne? Eğer bir ilgisi olsaydı polis çoktan sıkıştırıp ağzından alırdı her şeyi.
2: Bazen polisin öğrenemediğini ben öğrenirim avukat bey. Bak, Özgür'ün arabasına bindiği o kişi her kimse mutlaka onun arkadaşı olmalıdır. Yoksa düşünebiliyor musun? O gece çatışma oluyor. Öbürleri vuruluyor ve Özgür de tesadüfen oradan geçmekte olan bir arabaya biniyor. Tesadüfün bu kadarına kargalar bile güler. Bütün bunları Özgür planladı sanıyorum. Çatışmayı değil tabii. Ama çatışma olmasaydı bile bu çocuk bir yolunu bulup o arabalı arkadaşıyla bu altınların üzerine konacaktı.
3: Evet, akla yatkın bir ihtimal. Ama bunun Oya ile ilgisi ne?
2: O ikisi, Oya ile Özgür, anasız babasız büyüdüler. Oya kardeşine yalnız ablalık değil, analık bile yaptı. Bu yüzden o kardeşinin attığı adımı bilebilir. Kızı sıkıştırdın mı her şeyi öğrenirim. O altınlar için her şeyi yaparım avukat bey, her şeyi.
3: Altınların değeri azımsanmayacak kadar yüksek. Ama kendini büyük bir riske sokuyorsun. Altınların yerini öğrenmek için kıza işkence yapacaksın. Peki ya kız gidip de polise her şeyi anlatırsa? O zaman sonunun ne olacağını düşünebiliyor musun? Avukatın olarak ben bile kurtaramam seni.
2: Paraya şiddetli ihtiyacım var avukat bey. Milyonlarca lira vergi borcu geldi. Bir ay içinde bunu ödemezsem belki hapse girmem ama restoranlarım, evim hazzedilir. Düşünebiliyor musun bu alemde benim gibi bir adamın iş yerinin ya da evinin hazzedilmesi ne demektir? Sokaktaki serseri bile artık saygı duymaz bana.
4: Aa, sigorta şirketi ilan vermiş. Çalınan mücevherleri bulup getirene 1 milyar ödül verecekmiş. Ne para ama. Hadi Saffet, aklını çalıştır oğlum. Elindeki 20 milyarlık bu mücevherleri satamazsın. Polis anında tepene biner. Öyle bir plan yapmalıyım ki Hem mücevherleri polise teslim etmeliyim, hem de sigorta şirketinin ortaya koyduğu 1 milyar liralık ödülü almalıyım. Hem de bu kanlı soygunla ilgim olmadığını ispat etmeliyim. Tamam, buldum bile. O ya, soyguna katılıp da arabamda ölen o gencin ablası. Çok da güzel kız. Evet, evet, onunla işbirliği yapabilirim. Neden olmasın? Ha, hemen rehberden telefon numarasını bulmalıyım. Onlar da burada. Oya Sezer, Oya Sezer, Oya Sezer. Evet, Oya, Oya, Oya Sezer. İşte burada, tamam. Buldum. Evet, hemen arayayım.

0: Alo. Alo, Oyo Sezer ile mi görüşüyorum? Rahatsız ettim. Benim adım Saffet. Sizinle erkek kardeşiniz hakkında görüşmek istiyordum. Şimdi saat 2. Saat 6'da...
1: Sümbül, nereye gidiyorsun kızım?
2: Saffet denen o küsten haddini bildirmeye.
1: Nişanlıdan ne istiyorsun kızım? Rahat bırak çocuğu.
2: Rahat mı bırakayım? Rahat bırakayım da gidip başka kadınlarla karıştırsın değil mi? Ben onun nişanlısıyım baba, nişanlısı.
1: İyi de ne yapmaya gidiyorsun ki Saffet'e?
2: Gidip yüz yüze konuşacağım onunla. Bu cumartesi neden gelmediğinin hesabını soracağım. Şu bahçeli evin önünde indir beni şoför efendi.
3: Peki hanımefendi.
2: Hayır vazgeçtim. Burada dur.
3: Ama az önce...
2: Bekle burada. Saffet evden çıkıyor. Bu saatte kim bilir hangi kadınla buluşmaya gidiyordur. İşte hareket etti bile. Şoför efendi. Öndeki şu kırmızı arabayı takip et.
3: Ne? Hırsız polis oyunu mu oynayacağız bu saatten sonra?
2: Lütfen şoför efendi, o arabayı takip et. Nerede durursa orada ineceğim, anlaşıldı mı?
3: Tamam.

0: Bakalım anlatacaklarımı o yana tepki gösterecek. Ama başka bir şansım yok. Yoksa bu kanlı mücevherleri satıp da zengin olmam imkansız. Şimdi sigorta şirketine götürüp versem nereden bulduğumu soracaklar. O zaman ne cevap vereceğim? Evet, en iyisi yaptığım plan. İnşallah kızcağızı ikna edebilirim. Kafe burası. Park edelim.
1: Tamam, fazla ileri gitme şoför efendi, burada dur. Bizimki kafeye giriyor. Bakalım kiminle buluşacak. Burada iniyorum, borcum ne kadar?
2: 785.000 lira.
1: Al bakalım, üstü kalsın. Mutlaka buraya bir kadınla buluşmak için gelmiştir. Ama göstereceğim ona gününü. İşte tam tahmin ettiğim gibi. Sarışın bir kız var yanında. Alacağın olsun Saffet Efendi. 5 yıllık nişanını kafe köşelerinde aldatırsın ha. Ama ben o kızı bir yerden tanıyorum. Hay Allah, kimdi acaba? Evet, hatırladım. Geçen gün gazetede resmi vardı. Kuyumcuyu sayan çocuğun ablasıydı. Evet, o kız bu. İyi ama Saffet'in bu kızla ne gibi bir ilişkisi olabilir ki? Sakın bu soygun işine o da karışmasın. Onu bunu bilmem. Saffet resmen beni aldatıyor. Ve ben de bunu onun burnundan fitil fitil getireceğim. Bakar mısınız? Burada umumi bir telefon var mı?
3: Ne yani? Şimdi durun bir dakika, birden şoke oldum. Kardeşim Özgür o gece sizin arabanıza bindiğinde yaralı mıydı dediniz?
0: Evet, yarası ağırdı o yani. Kendisini hastaneye götürmemi teklif ettim ama elinde bir tabanca vardı ve beni tehdit ederek yola devam etmemi söyledi. Sonra da öldü.
3: Demek o dördüncü kişi dedikleri sizdiniz ha? Aman Allah'ım. İyi ama neden polise gidip her şeyi anlatmadınız?
0: Kardeşinizin yanında bulunan o içi altın dolu çuval birden aklımı karıştırmıştı. Benim gibi 3 kuruşa çalışan bir sigorta elemanı için bulunmaz bir fırsattı.
3: Peki benden ne istiyorsunuz? Herhalde buraya beni sadece bunları anlatmak için çağırmadınız.
0: Düşündüm ki kardeşiniz bu altınlar uğruna can verdi. Bunun bir kısmını size vermek istiyorum. Böylece vicdanımı rahatlatmak ve...
3: İstemem. Yerin dibine girsin o altınlar. Öyle uğursuz bir servete sahip olmaktansa fakir yaşamayı tercih ederim. Sizin de Kara Mahmut gibi adamlardan bir farkınız yok. Hepiniz o altının peşindesiniz.
0: Kara Mahmut mu? O da kim? Altınlarla niye ilgileniyor?
3: Kardeşim Özgür'ü himaye eden bir adam. Ayrıca benim de patronum. Kendisi bir restoran işletiyor. Hem size ne bundan? Neden Kara Mahmut'u soruyorsunuz bana?
0: Siz öyle deyince...

0: Alo, polis merkezi mi? Cinayet masasıyla görüşmek istiyorum. Lütfen, çok önemlidir. Şimdi görürsün gününü Saffet Efendi. Nişanın Sümbül'ü aldatmanın faturasını sana çok pahalıya ödeteceğim. Ah, komiser Yalçın siz misiniz? Ben Sümbül, Saffet'in nişanlısı, hatırladınız mı? Teşekkür ederim. Komiser, size nişanımla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Şimdi bir kafenin önündeyim. Saffet kafede ve bir kızla beraber. Beni aldattığına da eminim. Bir dakika komiser, bana ne demeyin. Aldattığı kişi kim biliyor musunuz? O kuyumcuyu soyan, sonra da cesedi bulunan genç çocuğun ablası. İşte onun aldatıyor beni. Eminim mi ne demek? Ben daha bunamadım komiser efendi. Buraya gelirseniz görürsünüz. Ha, bir dakika, sizden bir ricam daha var. Saffet'i gördüğünüzde ona nişanı bozduğumu ve bir daha da asla yüzünü görmek istemediğimi söyler misiniz?
1: Dedim ya, o uğursuz kanlı altınların bir tekine bile elimi sürmek istemiyorum Saffet Bey. Sizin yerinizde olsam hemen polise gider her şeyi anlatırdım.
2: Artık çok geç oyanım. 2 gün geçti aradan. Neden bu kadar beklediğimi sorarlar. Ayrıca beni çetenin 4. kişisi olarak arıyorlar, biliyorsunuz.
1: Üzgünüm, gitmem gerek. İş saatim yaklaşıyor.
2: Bakın, hemen reddetmeyin bu teklifimi. Bakın, benim istediğim polislerin, kardeşinizin ve diğerlerinin ölümüne sebep olan bu kanlı soygunu tertipleyen esas elebaşlarını yakalatmak. Kardeşinizin öcünü almayı istemez miydiniz?
1: Bakın, gitmem gerek. Çalıştığım restorana çok geç kaldım.
2: Bir dakika Oya Hanım, kartımı vereyim size. Eğer fikrinizi değiştirirseniz beni ararsınız. Gündüz iş yerimdeyim, akşamları da evimde.
1: İyi günler.
2: İkna edemedim ama yine deneyeceğim. İnşallah polise ya da Kara Mahmut mu ne, o adama gidip anlatmaz söylediklerimi.
3: Affedersiniz.
4: Adınız Saffet Aslan, öyle değil mi?
2: Evet. Ne istemiştiniz?
4: Polis. Benim de gelmenizi rica edeceğim sizden.
5: İnkar etmeyin Saffet Bey. Bugün o kafede soygunda ölen Özgür'ün ablası Oya ile buluştuğunuzu biliyoruz.
2: O olabilir, ne var bunda?
6: Onunla ilişkiniz ne?
2: Hiç, sadece öyle buluştum işte.
5: Yalan söyleme. Bu işin şakaya gelir tarafı yok delikanlı. O soygunda 2 polis arkadaşımız şehit oldu. Onların kanını yerde bırakacağımızı sanmıyorsun herhalde. Bunun için seve seve dişlerini bile sökerim senin. Hadi itiraf et. Çetenin 4. elemanı olduğunu söyle ve altınları ver.
7: Ne çetesi, ne altınlar? Siz senaryo yazıyorsunuz. Benim bu olayla bir ilgim yok.
6: Bunu daha önce de söylemiştim size.
8: Bakın Saffet Bey, bir insanın hayatında bu kadar tesadüfler zinciri olamaz. Olay gecesi yaralı soyguncu Özgür bir arabaya binip kaçıyor. Araba kırmızı bir Murat 131 ve plakasının son harfi de 3 ile bitiyor.
6: Tamamıyla tesadüf.
8: Yine olay gecesi siz nişanlınızın evinden çıkıp evinize gidiyorsunuz ve yolunuz da o soygunun yapıldığı yerden geçiyor.
6: Bu da tesadüf.
8: 2 yıldır hiç ihmal etmeden her cumartesi gittiğiniz nişanınıza bu cumartesi gitmiyorsunuz.
6: Bu benim bileceğim bir iş. Giderim ya da gitmem. Bu polisi ilgilendirmez.
8: Bir ölen soygunculardan Özgür'ün ablasıyla bir kafede buluşup uzun uzun konuşuyorsunuz. Bu da mı tesadüf be? Gözü dönmüş katil ha? Bu da mı tesadüf?
6: Bakın, benim bu olayla ilgim sizin gelip beni sorguya çekmenizle başladı. O ana kadar hiçbir ilgim yoktu. Ama siz arabamı sordunuz. Sonra olay yerinden geçip geçmediğimi sorunca ister istemez bu soyguna karşı bir ilgi duymaya başladım.
8: Ya çok ilginç. Peki sonra?
6: Gazetelerden olayı okudum. Oyunun resmini de orada gördüm. Çok güzel bir kızdı o ve hoşuma gitmişti.
5: Sahi mi? Unutmadan bu arada söyleyeyim. O kızı nişanlında görmüş.
6: Sümbül mü? Sahi mi?
5: Evet, bu yüzden sana iletilmek üzere bana bir not bıraktı. Şu andan itibaren dul sayılırsın Saffet Bey. Çünkü nişanlın yüzüğü attı.
8: Neyse, devam edin Saffet Bey.
6: İşte söylediğim gibi kızla buluşup onu teselli etmek istedim. Buluşma gayem buydu. Belki bu sayede bir dostluk kurup onun arkadaşlığımı ilerletebileceğimi düşünmüştüm.
8: Bakar mısın komiser?
5: Tabii efendim. Alo. Evet. Ne? Sersem. Ben sana kızı takip et dememiş miydim? Peki peki.
8: Ne oldu komiser?
5: Oya, bu adamın yanından ayrıldıktan sonra 2 kişi kızı arabaya atıp kaçırmış komiserim.
6: Ne? Kaçırmışlar.
5: Evet, kızın peşine de bizimkilerden birini takmıştım. Kaçıran araba plakasızmış.
8: İşler giderek daha esrarlı bir hal almaya başlıyor.
5: Bu adamı ne yapalım komiserim?
8: Bunun söylediklerinin birine bile inanmıyorum. Ama şimdilik bırakın gitsin.
5: Hadi hadi, defol git, defol. Ama şunu unutma, bizi kandıramadın. Bu saatten itibaren bütün hayatını didik didik edeceğiz senin Saffet Bey. Gelmişini, geçmişini, çocukluğunu, her şeyini. Hadi şimdi defol, defol. Biraz daha duracak olursan yüzüne yumruğu yapıştırırım senin. Defol buradan.
1: Durun, vurmayın. Ben bir şey bilmiyorum dedim.
9: Nasıl olacaksın kız? Bir insan kardeşi soyguncu olacak da onun ablası hiçbir şey bilmeyecek ha? Çocuk mu kandırıyorsun sen ha? Söyle hadi. Özgür'ün bindiği arabanın sahibi kimdi?
1: Bilmiyorum dedim. Kaç kere söyleyeceğim, bilmiyorum.
9: Peki kafede oturduğun o adam kimdi? Ne konuştunuz onunla?
1: O kimse değildi. Beni mi takip ettiriyorsunuz?
9: Evet, ne sandın ya? Bak kızım, son defa soruyorum, şakam yok. Soygun için tam 5 kişi öldü. 3'ü benim adamımdı. Ya konuşursun ya da ölüm çıkar buradan. Konuş. Özgür'ün arabasını alan kimdi? O bir çuval altını alan kimdi ha?
1: Durun, vurmayın. Söyleyeceğim. Adı Saffet.
10: Alo. Kimi aradınız? Mahmut Bey mi?
9: Arayan her kimse yok de Sabri.
10: Mahmut Bey şu anda meşgul. Sizinle görüşemez. Kim aramıştı? Saffet Aslan ha?
9: Ne?
10: Tamam.
9: Saffet mi? Ver çabuk, ver.
10: Bir dakika efendim.
9: Alo. Demek şu Saffet sensin öyle mi? Şu bizim Özgür'ü arabasını alıp sonra da altın çuvalına el koyan adam. Söyle bakalım, ne istiyorsun? Kim? Oyayı mı? Sana ne oyadan be? Diyelim ki benim elimde. Kısa kes ahbap, altınlarımı istiyorum ben, tamam mı? Benimle görüşmek mi istiyorsun? Tabii, buyur gel, bekliyorum. Vay be, olacak şey değil. Saffet ağa, mangal kadar yürek var anlaşılan. Benimle benim mekanımda buluşmak istiyor.
10: Kızı ne yapacağız patron?
9: Yan odaya kapat. Kapıyı da üzerine kilitle. Daha sonra ne yapacağıma karar veririm. Demek gazetelerin yazdığı ve polisin çetenin 4. elemanı diye aradığı o altın avcısı sensin ha? Adın Saffet dediğim.
10: Evet. Oya nasıl? Ona dokunmadınız ya.
9: Hayır, dokunmadık şimdilik. İyi ama kızın hayatı sana bağlı delikanlı.
10: Ne demek istiyorsunuz?
9: Altınları delikanlı. Onları istiyorum. Hem de kuruşuna kadar. Sakın inkara yeltenme. Altınların sende olduğunu biliyorum.
10: Diyelim ki altınlar bende. Bunun seninle ne ilgisi var Mahmut Bey?
9: Ne ilgisi mi var? Şunun sorduğu soruya bakın hele. Sersem! O altınlar için benim 3 adamım öldü. Sen hala bana ne ilgisi var diyorsun? Soygunu ben planladım. Eğer polis tesadüfen oraya gitmemiş olsaydı, şimdi altınlar benim cebimde olacaktı.
10: Bağırmanıza gerek yok Kara Mahmut Bey. Söylediklerinizi duyacak kadar kulaklarım sağlamdır. Anladığım kadarıyla benden altınları istiyorsunuz değil mi?
9: Aferin, aferin. Bak hemen anladın ne istediğimi. Zeki insanları severim.
10: Bir şartla veririm.
9: Hey, sen kim oluyorsun da şart ileri sürebiliyorsun?
10: Siz bilirsiniz. O halde siz de hoşça kalın. Ben
9: dur. Gideyim. Şartın nedir? Söyle bakalım.
10: 1 milyar lira. Nakit olarak. Ayrıca kızı da isterim.
9: Ne? 1 milyar mı? Delirmişsin. Kendi altınlarım için sana para mı ödeyeceğim yani?
10: Altınlar kuyumcuya ait Kara Mahmut Bey. Sizin değil. Ayrıca şu anda altınların sahibi de benim.
9: Akıllı adammışsın. 500 milyon veririm.
10: Hayır, 1 milyar. Unutmayın. Altınların değeri 20 milyar. Bunu size bu fiyatta vermemin sebebi de bu yolun insanı olmadığım için. Kime satacağımı da bilmiyorum. Ayrıca anladığım kadarıyla bir genç kızın hayatı da bu altınlara bağlı. Evet. Teklifime ne diyorsunuz bakalım?
9: Bu kız senin için bu kadar önemli mi?
10: Bu soruna cevap vermek zorunda değilim Kara Mahmut Bey. Ama çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Evet, benim için çok önemli bir kız.
9: İyi, iyi. Altınları verdikten sonra kızı alıp gidebilirsin.
10: Yani bu şartlarımı kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor? 1 milyar nakit ve oya.
9: İster istemez kabul etmek zorundayım. Evet, ne zaman veriyorsun altınları?
10: Yarın.
9: İyi, buraya getirirsin. Sonra da 1 milyarla kızı alır gidersin. Ben de her şeyi unuturum. Anlaştık mı?
10: Burada olmaz. Benim istediğim bir yerde vereceğim altınları sana.
9: Ona da peki. Söyle, nereye gelmemi istiyorsun?
10: Bu akşam sana telefon açıp söylerim. Yalnız daha önce Oya'yı görmek istiyorum.
9: Onu görüp de ne yapacaksın? İyi dedim ya sana.
10: Olsun. Yine de kendi gözümle görmekte fayda var.
9: Peki. Sabri, kızı buraya getir.
10: Hayır. Mümkünse ben onu sakladığınız yerde görmek istiyorum.
9: Ne garip adammışsın be. Tamam. Kızı onu kapattığımız odaya götür Sabri.
10: Kızla yalnız konuşmak istiyorum. Yanımda kimse olmayacak.
9: Ona da peki arkadaş. Yalnız bak, şimdiden söyleyeyim. Eğer bana oyun oynamayı düşünüyorsan aklından çıkart bunu ahbap. İkisi polis, 5 kişi öldü bu altınlar için. Bir kişi daha ölse umurumda bile değil.

0: Oya! Oya!
1: Safet Bey, siz misiniz?
0: Evet Oya, nasılsın, iyi misin?
1: Ne işin var burada? Yoksa sen de mi Kara Mahmut'un adamısın?
0: Saçmalama, buraya seni kurtarmaya geldim.
1: İnanmıyorum sana. Sen de kardeşim gibi.

0: Bildikleri herhangi bir şey de yokmuş. Keşke Saffet'i serbest bırakmasaydık başkomiserim. O namussuz ya bu işin içinde ya da mutlaka bildiği bir şeyler var.
1: Bırakmayıp da ne yapacaktık komiser? Adam hakkında elimizde bir delil yok. Ama istersek ve gerekirse yakalamamız işten bile değil.

Kara Mahmut'u aramadan önce her şeyi bir daha gözden geçireyim. Altınlar bavulun içinde. Özgün tabancası da içinde. Tamam. Şimdi Kara Mahmut'u arayabilirim. Alo. Kara Mahmut'la görüşmek istiyorum. Saffet dersiniz. Alo, Mahmut Bey. Buluşacağımız yeri söylüyorum. Metropol Oteli'nde bir oda ayırttım. Akşam saat tam 9'da otele gelip odaya çıkacaksınız. 1 milyarı bir paket yapıp üzerine adımı yazacaksınız ve resepsiyona bırakacaksınız, tamam mı? Gelirken kızı da getireceksiniz. Görüşmek üzere. Evet, bu iş tamam. Şimdi bir yere daha telefon etmem gerekiyor.

0: Evet, saat 9:05 var, az kaldı. Birazdan Hanya ile Konya'yı göreceğiz. Bir kumar oynuyoruz ya, bakalım sonunda kazanan kim olacak. İnşallah ben kazanırım. Evet. Eğer Kara Mahmut denen o kanlı soygunun planlayıcısı altınları seviyorsa, 1-2 dakika sonra Oya ile birlikte burada olur. Geldiler işte. Giriniz.
1: Biz geldik Saffet Bey, kız ve ben.
0: Buyurun Kara Mahmut Bey. Oya, siz şöyle yanıma gelin.
1: Hey. Sakın bir oyun oynamaya kalkışma delikanlı. Altınları getirdin mi?
0: Evet. Peki sen 1 milyarı getirdin mi?
1: Getirdim. Söylediğin gibi paketin üzerine adını yazıp resepsiyona bıraktım.
0: Söyledikleri doğru mu Oya?
2: Evet, ben gördüm.
1: Hadi uzun ettin artık. Altınları ver de gideyim.
0: Tabii. Bak yatağın üzerinde, çantanın içinde. Al hadi.
1: Hepsi içinde mi?
0: Neden açıp bakmıyorsun?
1: Merak etme, bakacağım. Ben babama bile inanmam delikanlı. Güzel. Söylediklerin doğruymuş delikanlı. Hey, bu tabanca da ne?
0: Özgür'ün tabancasıydı. Ölürken benim arabamdaydı ya. Atmaya kıyamadım. Onu da altınlarla birlikte çantanın içine koymuştum.
1: Güzel altınlarım benim.
2: Güzel mi? Uğursuz onlar. Uğursuz.
0: Hem uğursuz hem de kanlı. O altınlar için 2 polisi öldürdünüz Kara Mahmut Bey.
1: Umurumda mı be? Onlar da o saatte oraya gitmeselerdi. Neyse, bana eyvallah. İkimiz de istediğimizi aldık delikanlı. Sen 1 milyarlık kızı, ben de 20 milyarlık altını.
3: Polis, kimse kıpırdamasın. Herkes olduğu yerde kalsın.
1: Susak ha, şimdi görürsünüz.
3: Aa, başkomiserim vuruldu ben.
4: Geber namussuz.
5: Öldü. Sen nasılsın komiser?
6: Kurşun kolumu sıyırdı başkomiserim. Yaram ağır değil.
0: Tam zamanında geldiniz başkomiserim. Yoksa kuş altınları alıp uçacaktı.
5: Evet Saffet Bey, sanırım artık her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Sizi dinliyorum.
0: Anlatacak bir şey yok başkomiserim. Benim bu işte rolüm sadece dedektifçilik oynamak.
6: Dedektifçilik oynamakmış. Yaptığın suçtur senin. Olayla ilgin olmadığını söyledin. Arabana yaralı soyguncuyu almadığını söyledin. Altınlardan haberim yok dedin. Polise yanlış bilgi vermek suçtur arkadaş.
0: Ama ben olmasaydım ne suçluyu yakalayabilirdiniz, ne de altınları bulabilirdiniz. Öyle değil mi? Ayrıca ben altınları cebime de atmadım.

0: size kuruşuna kadar suçlusuyla teslim ediyorum. Suç bunun neresinde?
1: Peki olayı bizden neden gizledin?
0: Benim amacım sigortanın vereceği ödülü almaktı.
2: 1 milyar ha?
0: Evet, ödülü de hak ettim.
1: Peki ya öldürülen o iki zavallı polis arkadaşımız, onların aileleri, geride bıraktıkları çocukları? Bu hiç vicdanınızı sızlatmıyor mu Saffet Bey?
0: Sızlatmaz olur mu başkomiserim? Bu yüzden ödülü alıp o iki polisin ailelerine vereceğim.
2: Ne? Sahi mi söylüyorsun? Yani şimdi sen bizimle dalga geçmiyorsun değil mi?
0: Hayır. Polisler bizlerin huzuru için canlarını tehlikeye atan insanlardır. Sigortadan alacağım bu 1 milyarı seve seve onların ailelerine bağışlayacağımdan emin olabilirsiniz. Eğer başka bir sorunuz yoksa bir an önce gitmek istiyorum başkomiserim.
1: Bir sorun daha var. Bu işi sigortadan ödül almak için yaptığınızı söylediniz. Şimdi de bu parayı ölen polislerin ailelerine bağışlıyorsunuz. Peki kazancınız ne oldu?
0: Kazancım mı? Bu genç kız oldu başkomiserim. Eğer kabul ederse ona evlenme teklif ediyorum.
3: Lütfen Saffet Bey, burası yeri mi?
1: Hadi, hadi güle güle size bakalım.
2: Çocuklar, düğün davetiyenizi bekliyoruz. Bizi unutmayın.
3: Saffet.
0: Efendim canım.
3: Hakikaten bu işten tek kazancın ben mi oldum?
0: Hayır. Bir de aşağıda Kara Mahmut'un adıma yazılı bir paket içinde bıraktığı 1 milyar var. Unuttun mu?
4: Kurnaz Acemi Soyguncu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Merhabalar sevgili dostlar. Damla damla şiir getirdik yine sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada Kemal Ediz arkadaşım var ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen. Hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve şiir getirdik. Bugün yine farklı bir şeyler yapalım istedik. Şair dostlarımız olsun istedik, konuğumuz olsunlar ve şiirlerini bizlerle paylaşsınlar dedik. Ve ilk konuk olarak değerli şair dost, emekli öğretmen Hasan Öztürk var. Hemen hoş geldiniz diyelim ona. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Merhaba, iyisiniz umarım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizlere de iyilik, güzellik, hoşluk diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ve başarı diliyorum.
0: Biz de aynı şeyleri, aynı güzellikleri sizin için ve tüm insanlar için diliyoruz.
1: Evet.
0: Sizi radyomuzun dinleyicileri şiirlerinizle çok fazla tanıyorlar. Çünkü ben çok çok beğeniyorum şiirlerinizi ve sıkça paylaşıyorum. Tabii ki çok fazla sevgili bir dostum olmanızın etkisi var ama şiirleriniz bu kadar güzel olmasaydı biliyorsunuz ki ben asla bunu yapmazdım. Dinleyicilerime hep güzellikler getirmeye çalışıyorum çünkü. En çok da Manolya isimli şiirinizle hatırlayacaklar. İsterseniz ondan şöyle bir giriş yapalım mı?
1: Ben mi yapayım?
0: Lütfen siz yapın, buyurun.
1: Peki.
0: Lütfen.
1: Bir tutam sevginin bedeli nedir? El dokunur yakar. Zulüm tenedir. Sinem örselendi bunca senedir. Ferhat sustu, dağlar andı Manolya. Çiçeklerin en nazlısı Manolya. Sevgilerin en gizlisi Manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme, sakın solma, mahzun olma Manolya. Dersek Manolya anımsamış olur.
0: Evet ve çok da güzel bestelediniz onu. Evet. Birçok insan da onun şarkı olarak dinliyorlar.
1: TGRT Radyo'nun bende çok güzel yeri var.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Çok sayıda konuk oldum oraya.
0: Evet.
1: Çok sayıda konuk oldum.
0: Evet bana da olmuştunuz.
1: Evet. Nefis Hanım'a konuk olmuştum.
0: Değil
1: mi? Çeşitli kereler. Kıbrıslı'nın programına falan. Ben TGRT Radyo'ya ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu bakımdan.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzellikleri ürettiğiniz ve bizlerle paylaştığınız için hem kendi adımıza hem bütün dinleyicilerimiz adına. İsterseniz ben size veda ettikten sonra sizin bana tanıtmış olduğunuz çok büyük bir şairin, çok büyük bir yazarın şiirlerinden paylaşacağım. Sabahattin Ali şiirlerinden.
1: Ben de onları keyifle, keyfin de ötesinde, keyfin saygıyla dinleyeceğim.
0: Evet sağ olun.
1: Çok seviyorum Sabahattin Ali'yi.
0: Ben de çok seviyorum. Keşke daha uzun yaşayabilmiş olsaydı da o canım şiirler sürüp gitseydi.
1: Benim için öyle günler gördüm ki iyi okursanız. Benim için okursanız.
0: Çok çok isterdim. Ne yazık ki yanımda o yok. Ama onu aratmayacak güzellikte.
1: Uzakta diye bir şiir var.
0: Efendim.
1: Uzakta.
0: Aa hata ettim kitap yanımda. Tamam zevkle evet, okuyacağım peki.
1: Öyle günler gördüm
0: zevkle
1: ki,
0: okuyacağım.
1: Benim için olsun o.
0: Peki evet. Zevkle okuyacağım. Siz bizimle hangi şiirinizi ilkin paylaşmak istersiniz?
1: Her zaman merhabalar yer vardır yaşamda.
0: Mutlaka.
1: Çok yıllar önce yazılmış bir şiirim.
0: Evet.
1: Merhaba. Bahara el salla oldu olacak. Hazana merhaba. Goncalar dalında solduğu solacak. Hüzüne merhaba. Gün batımı an meselesi. Gece burnumun ucunda. Ufuk buradan oraya bir adım kadar. Geceye merhaba. Yol bitimi an meselesi. Uçurum ayak ucunda. Eşim dostum ardımdan bir ağıt yakar. Sızıya merhaba. Dalları çiçekle süsleyen doğaya merhaba. Zamanı gerçekle besleyen fidaya merhaba. Sesimiz avaza çaldı çalacak. Sultana merhaba. Dostum selamımı aldı alacak. Merhaba.
0: Merhaba sevgili hocam. Gerçekten yüreğinize sağlık. Çok çok güzel yazmışsınız. Ne demeli? Yani, bazen kelimeler yetmiyor övmeye. Peki bir başka şiirinizi daha alabilir miyiz?
1: Aynı yıllar yazdığım bir şiir daha var.
0: Hangi yıllar?
1: 90.
0: Evet. Hayli zaman geçmiş 90, aradan.
1: 90-91 arasında.
0: Evet.
1: Evet.
0: Buyurun dinliyoruz zevkle.
1: Peki. Gece bitip doğarken tam güneşten önce bir sultan süzüldü geldi ufuktan. Gündüzle gece arası. Güzde öten bülbüllerin, hazanda açan güllerin, gizli yanan gönüllerin derin olurmuş yarası. Mızrap teli çaldı durdu, teller dile sevdayı sordu. Diller bir nida savurdu, şimdi sevmenin sırası. Gün ufka erken indiyse, sevince hüzün girdiyse, dostlar kadrini bildiyse, alınır ömrün darası.
0: Demişiz
1: o zamanlar.
0: Yüreğinize sağlık.
1: Ve herhalde bunlar yaşamın gerçekleri.
0: Çok güzel. Yüreğinize sağlık. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Ben Sabahattin Ali'nin Bir Doğum Günü İçin isimli şiirini çok fazla severim. Ben onu size armağan edeyim, onu peki okuyayım ve tüm dinleyicilerimize armağan edelim.
1: Peki.
0: Sonra sizden bir şiir daha rica edelim.
1: Tamam.
0: Peki,
1: çok
0: hatta
1: seviyorum.
0: Kalın lütfen.
1: Onu da çok seviyorum.
0: Çok güzel gerçekten bütün şiirleri
1: benim
0: Sabahattin Ali'nin.
1: Evet.
0: Evet, tüm sevgili dinleyicilerimize ve size armağan olmak üzere işte geliyor.
1: Tamam.
0: Göklerin yüzü güldü mü dünyaya geldiğin zaman? Azgın sular duruldu.

0: Doğdu mu dünyaya geldiğin zaman? Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın? Böyle nazlı çiçek miydin dünyaya geldiğin zaman? Yıldızlar halin sordu mu? Bulutlar selam durdu mu? Yerlerin kalbi vurdu mu dünyaya geldiğin zaman? Aşkını candan duymuşum, canım yoluna koymuşum. Tam 9 yaşındaymışım dünyaya geldiğin zaman. Kim bilir nasıl güzeldin, göklerden yere süzüldün, benim alnıma yazıldın dünyaya geldiğin zaman. Evet sevgili Hasan Öztürk, şiirinizi daha rica edeceğim. Lütfen dalıp gitmeyin, dinleyicilerimiz o güzel şiirlerinizi paylaşmak isteyeceklerdir bizim gibi. Bir tane daha alalım lütfen.
1: Peki ben zamanınızı fazla almayayım.
0: Rica ederiz, zevkle, buyurun efendim.
1: Yalnızlık zor.
0: Buyurun.
1: Bir şeyler arıyoruz bizden çalınmış. Hoyratça hırpalanmış, izinsizce alınmış. Bir şeyleri tükettik elimizde olmadan, zamansızca kaybolup yeri doldurulmadan. Bir şeylerin yokluğu hissediliyor, sevgiden söz ediliyor. Bir şeylerden habersiz yaşayıp gidiyoruz, bilmeden nelere veda ediliyor. Bir şeylere küsüyoruz, alı al, moru mor. Anlatmada güçlük çekiyoruz. Yalnızlık zor geliyor.
0: Evet, gerçekten hepimize belki de zaman zaman en zor gelen yalnızlık. Gerek bedensel, gerek ruhsal yalnızlıklar. Dilerim hiçbirimiz yalnızlıkla çok fazla baş başa kalmayalım. Sadece seçtiğimiz anlarda.
1: Yüreklerde yalnızlık olmasın yeter.
0: Evet. Peki bir ricam daha var. Sizin... Evet. Manolya isimli şiir kitabınızın yanılmıyorsam sonunda Sen Kal isimli minicik bir şiir vardı. Onunla veda edin isterseniz TGRT FM dinleyicilerine. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir olanak sağladınız.
0: Rica ederiz.
1: Ve insanlar da böyle kıyıda köşede kalmış insanları bu güzel insanlarla buluşturduğunuz için damla damla şiire, Müberra Gönen'e ve TGRT'ye çok çok teşekkür ediyorum.
0: Değerli hocam, bu kadar mütevazı olmayın. Yani kendinizi nasıl kıyıda köşede kalmış bir ozan olarak nitelendirebilirsiniz ki? Yapmayın. Yani sizin derlemeleriniz, besteleriniz, şiirleriniz kendinizi öldürmek için mi yapıyorsunuz böyle?
1: Yok, ben gören göze bağlı.
0: Şaka tabii. Yapıyorum. Gören asla. Hiç bu kadar büyük bir değer kıyıda köşede kalmaz ama tabii ne yazık ki günümüzde nelerin prim yaptığını hepimiz biliyoruz. Maalesef. Hadi bunları konuşmayalım.
1: Tabii.
0: Sevgi ve saygılarımızı sunarak şiirinizi evet. Bekliyoruz.
1: Bu şiirle vedalaşalım.
0: Peki.
1: Değil mi? Ben hep güzellikler diliyorum.
0: Biz de size.
1: Sen kal. Giderim ben. Sen yorulma. Karanlığı da götürürüm giderken. Sana aydınlık kalsın. Ömrün her zaman güzel. Gönlün her daim coşkun. Günün günlü güneşli. Gözlerin aydın olsun. Sen yorulma. Giderim ben. Sen kal.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Hep sağlıklı yaşayın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar sunuyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: hoşça
1: mutlu
0: kalın.
1: Oldum. Çok mutlu
0: biz oldum. De öyle. Hoşça kalın.

Öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca

tanıdık yüzler görüp, hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp, yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile, gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle, görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri. Kafada çelik gibi fikirler dursa bile, kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum, kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum.

öyle günler gördüm ki, dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açamayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı.

öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda, parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı, bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı.

Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam. Etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam. Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır. Dertleri sürür gider. Gözyaşları içinde seneler yürür gider.

isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şeyler gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin. Sevsen de sevmesen de. Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende.

0: sevgili dostum Nursen Ateş. Şair dostum Nursen Ateş kabul etse de etmese de. Hatta şu an ve tüm TGRT FM dinleyicileriyle birlikte ona merhaba diyoruz. Merhaba.
1: Merhaba sevgili Meberra. Etse de etmese dedin ama gerçekten ben sana çok teşekkür borçluyum. Bu kadar ustanın arasına beni kattığın için ben asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. O senin gönlünün yüceliği, güzelliği. Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim, senin yüce bir gönlün var ve iyi ki, yüce Allah'a şükürler olsun ki yaşamın bir noktasında teğet geçivermek varken şükürler olsun ki teğet geçmeden bizi buluşturdu. Ve ben asla ve asla senin o kadar mütevazılığını kabul etmiyorum. Ne de olsa senin abin büyük bir şair.
1: Çok
0: ve şairlik biliyorsun genlerle geçen bir şey. Şimdi sen şiirini okuyunca dinleyiciler karar versin. Hadi biz tartışmayalım Nursen'cim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Gönül dolusu teşekkürler.
0: Peki canım, hadi bir şiir oku bize.
1: Birbirimize.
0: O zaman dinleyicilerimize şunu söyleyelim Nursen'cim.
1: Evet.
0: Biraz önce de zaten Hasan Öztürk dostumuzla telefonlaştık. O biliyorsun bir kaset yaptı. Orada evet, evet. Bir şair...
1: Ona gönül dolusu teşekkür borçluyuz. Bizim kırık dökük satırlarımızı bestirdi, o kasetini aldı.
0: Değil
1: çok
0: mi Nursen'cim? Çok doğru söyledin. Kendi adıma kabul ediyorum bunu. O kasette sevgili Ferit dedemizin, senin abinin ve birçok güzel dostumuzun da şiirleri Hasan Öztürk tarafından bestelendi ve güzel bir anı albümü olarak yerini aldı. Orada bestelenmiş olan şiirini paylaşacaksın şimdi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, izin verirsen öyle
0: tabii
1: yapmak
0: ki
1: istiyorum ve
0: tabii
1: tekrar
0: ki
1: gönül dolusu teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Birbirimize. Dalganın sahili öpüşü gibi, yağmurun toprağa dönüşü gibi, mehtabın denize düşüşü gibi karışsak diyorum birbirimize. Rüzgarın sehere esişi gibi, arının çiçeğe gelişi gibi, güneşin ufağa inişi gibi sarılsak diyorum birbirimize. Bulutun dağları sarışı gibi, yıldızın semada akışı gibi, ateşin kor olup yakışı gibi kavuşsak diyorum birbirimize.
0: Yüreğine sağlık sevgili dostum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ama
1: gerçekten teşekkür ederim.
0: Seni bırakmıyorum. Sanki veda ediyormuş gibi yapma.
1: Tabii.
0: Dur bakalım, nereye gidiyorsun? Sevgili Nursen'cim, Ferit dedemizden, Ferit İlhan'dan, değerli abinden güzel bir şiir paylaşalım mı?
1: Peki o zaman onun da kasete alınmış olan, bestelenmiş olan şiirini
0: beni
1: okuyalım.
0: Beni yaşasın.
1: Peki.
0: Tamam,
1: peki,
0: hadi, hadi lütfen.
1: Sönmeyecek. Gül yüzlüm, cevrine dağlar dayanmaz. Sitemli bakışın yer beni. Boyandım boyana artık arınmaz. Ok olsun kirpiğin, vur beni. Hor görme garibi seviyor diye, başını yoluna veriyor diye, pervanen olmuş da dönüyor diye, kem tutma ahvalden, sor beni. Sitem karıştırma gönül işine, ilhaniye değil acı yaşına, dağlar dayanmamış aşk ateşine, yakar ondan özge, nar beni. Tabii bütün hatalarım içinde sizlerden, abimden, herkesten özür diliyorum. Senin yanında, senin şiir okuduğun programda
0: yapma,
1: benim
0: yapma
1: şiir okumam.
0: Yapma Nursen'cim, peki, lütfen.
1: Ama bak, çok mutlu ettin gerçekten.
0: Nursen'cim, senden ben bir şey daha rica edeceğim.
1: Tabii, sevinerek.
0: Açıkçası dinleyicilerimiz neler hissedecekler bilmiyorum ama ben kendi hissedişlerimi daha çok merak ettim. Zaman zaman sana bir şeyler yazmışımdır.
1: Evet, onlar benim en güzel,
0: canım
1: en güzel
0: benim
1: hediyelerim.
0: Canım benim.
1: Ve şu an elimde defterim.
0: Çok sağ ol. Şimdi aslında ben onlardan sana armağan edip burada okumak isterdim ama nasılsa ben dinleyicilerimizle kendi sesimden sık sık onları paylaşıyorum. Ben burada duygularımı, kendi duygularımı da denemek istiyorum. Sana yazdıklarımdan seçtiğin bir taneyi dinleyicilerimizle ve benimle paylaşırsan çok mutlu olacağım.
1: Bu benim için çok daha büyük sevinç. Ancak böyle teşekkür edebilirim
0: canım
1: sana
0: benim
1: zaten.
0: Sağ ol canım benim.
1: Peki, elma şekerini okuyayım.
0: Hadi
1: o zaman.
0: O zaman, ne güzel.
1: Bir kadın kaç çocuk sunar yaşama? Bir kadın kaç çocuk taşır yüreğinde? Göz bebeklerinde iki oğul... Ama ne çocuklar tanıdık biz Nursen'de. Hesap kitap bilmeyen çocuklar, dur durak dinlemeyen, delice seven çocuklar, sevince gizlemeyen. Yakar top oynuyorduk geldiğinde. Hadi dedi, ben de varım işte. Nur dedik, dur dedik, dinlemedi. ve elma şekerini dilimledi. Şimdi her birimizin damağında o yaramaz çocuktan kalan tadla biraz baygın, biraz buruk içimiz sınırsız sevgileri öğrenmekteyiz. Gitmeyin kalın diyen sevgileri, beraber yine diyen sevgileri ve kanayan yarasını gösteren bir küçük kız çocuğunun elleri. Biz de çocuk sanırdık ya kendimizi, hiç dilim dilim bölmemiştik elma şekerimizi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgilime Berra, ben canım sana benim. Teşekkür ediyorum. Beni bu kadar yüreklendirdin, bu kadar ve benim için bunları hissettin. Gerçekten ben sana çok teşekkür ediyorum.
0: Canım
1: öpüyorum
0: benim.
1: Seni.
0: Benim sana hissettiklerim bunlarla sınırlı değil, sen de biliyorsun. Sen gerçekten çok değerli bir dostsun. Dinleyicilerimizin
1: sen
0: önünde de,
1: benim de için öylesin.
0: Bunu söylemekten mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
1: Benim
0: çok
1: için
0: öpüyorum.
1: De öylesin, sen de benim için öylesin.
0: Güzel yanaklarından öpüyorum.
1: Ben de öpüyorum.
0: Çok
1: her şey gönlünce olsun, yüreğince olsun. Hepimizin, her şey aydınlık olsun dünyada.
0: Hepimizin, tüm insanlar için, tüm dinleyicilerimiz için.
1: Görüşüyorum,
0: görüşmek umuduyla.
1: Seni, öpüyorum canım.
0: Hoşça kal canım.
1: Sağ ol.

İşte böyle dostlarımızla onların yazdıkları şiirleri ve nice güzel şiirleri paylaştıktan sonra Sabahattin Ali ile yine devam edelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Sizlerle zaman zaman paylaştığım yine çok hoş bir şiiri gelecek. Hapishane şarkısı diyeceğiz. Hep derim ya, bilirsiniz, hatırlayacaksınız bu cümlemi. Sabahattin Ali düşüncelerinden ötürü, yazdığı bir şeyden ötürü bir yıl hapiste yatmış ama insanın bu şiirleri okuyunca, onun hapishane şiirlerini okuyunca neredeyse Allah'ım iyi ki de hapishanede yatmış diyesi geliyor. Çünkü bu güzel şiirler ortaya çıkmış sonuçta. Böyle düşünüyorum, bilmem. Hadi paylaşalım.

Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım. Yar olmadı bana devir. Her günüm bir başka zehir. Hapishanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Coşkundum pınarlar gibi, sarhoştum rüzgarlar gibi, ihtiyar çınarlar gibi bir gün içinde devrildim. Ekmeğim bahtımdan katı, bahtım düşmanımdan kötü, böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum.

burada çiçekler açmıyor. Kuşlar süzülüp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor. Geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda volta vururum. Kah düşünür otururum. Türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler, geçmiyor. Gönülde eski sevdalar, gözümde dereler, bağlar, aynada hayalim ağlar. Geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı, her söz zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü, geçmiyor günler, geçmiyor.

Her gün seni arıyorum. Niçin benden uzaktasın? Dağa taşa soruyorum. Niçin benden uzaktasın?

yanık bir bülbül ötüyor. Sesini hatırlatıyor. Yüzün gözümde tütüyor. Niçin benden uzaktasın?

Çimenler sararıp yanmış, çiçekler yere kapanmış, yeryüzü çöllere dönmüş. Niçin benden uzaktasın? Şu köşede otururdun, şurada ayakta dururdun, şurada salınır yürürdün. Niçin benden uzaktasın? Yüzüm gülmeye üşenir, gözümden yaşlar boşanır. Sen yokken nasıl yaşanır? Niçin benden uzaktasın?

Sevgili şiir dostları, Sabahattin Ali okumaya bilirsiniz hiç doyamam ve bir başladım mı öyle sürer gider. Yine galiba böyle bitireceğiz bu defada programımızı. Ona yaşaması için fazla zaman tanımamışlar. 41 yıl. Yüce Allah'ın verdiği ömrü ne yazık ki kulları almışlar. Biz ona belki de bir minnet borcu olarak onu çok sık anmalıyız. Onu çok sık okumalıyız, onu hep paylaşmalıyız. Ben onu yüreğimde ebediyen taşıyacağım, ölene dek. Ağlayı ağlayı, Sabahattin Ali.

Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Bilmem sihir mi, büyü mü? Çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince, gözleri baygın, hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı.

gel, gaflet etme, beni bul. Kuş gibi sineme sokul. Bak ben senin kapına kul, oldum ağlayı ağlayı.

Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlaya ağlaya.

Eridim, tükendim gamda. İnsaf yok beni alemde. En fazla sevdiğim demde seni benden ayırdılar. Gezilmez diyarlar gezdim, yazılmaz koşmalar yazdım. Ben sensiz yaşayamazdım, seni benden ayırdılar. Şaşırdım aşka düştükçe, yere vuruldum coştukça. Doğrulup sana koştukça seni benden ayırdılar.

kurbanı oldum bir hiçin. Görmem yüzünü sevincin. Niçin güzel yârim, niçin seni benden ayırdılar?

sevgili şiir dostları, bu defa da yine çok güzel iki şair dostumla birlikte olduk. Onların güzel şiirlerini paylaştık ve sonra değerli ozan, değerli yazar Sabahattin Ali'den şiirler paylaştık. Umarım sevmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sesimi sizlere sevgili arkadaşım Kemal Ediz ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Umarım yine buluşuruz. Buluşana dek hoşça kalın ve mutlu kalın dostlarım. Damla Damla Şiir.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Gölge Sultanlar. Hızır Bey.
1: Fatih'in Edirne'de bulunduğu günlerdir. Olacak bu ya, şehre Acemilerinden bir alim gelir. Evet, adam bilgili ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok rahatsızdır. Şu adamı susturacak biri yok mu der demez, komutanlardan biri var sultanım der. Böyle birini tanıyorum galiba. Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil, ediptir, şairdir. Nasrettin Hoca gibi bir dehanın torunudur o. Hızır Bey'in en büyük şansı Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegan gibi bir hocası olmasıdır. Molla Yegan onu çok sever. Nitekim biricik kızını vererek damat edinir kendine. Gelelim hikayemize. Acem alimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğuyla daha büyük, daha çok ses getirecek münazaralara hazırlanır. Hatta padişahın huzuruna çıkar ve rakip diler. Fatih bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk gözüne ilişen askere meydana gösterir. Bu aslında Hızır Bey'dir. Acem karşısına çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki sen git abilerin gelsin demez ama öyle demeye getirir. Ancak Hızır Bey onun suallerine rahatlıkla cevap verir. Vakit ilerledikçe kibirli acemi ter basar. Sultana hitaben, ben bunca diyar gezdim, şunca meclise katıldım der. Ama böylesini ne gördüm ne de işittim. Lakin Hızır Bey'in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. Şimdi sıra sende deyip onlarca ince ilimden, onlarca meşgul mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle döner. Acem Fatih'in önüne gelir. Bu çocuğun kıymetini bil der ve süklüm püklüm meclisi terk eder. Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey'i imparatorluğun merkezine kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleriyle de ilgilenirler, şehreminidirler. Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. Fatih Hızır Bey'le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet işlerini istişare eder. Birbirlerini kardeşten öte severler. Hatta sultan onu sarayında görmek ister. Enderun'dan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır Bey kuytulardan hoşlanır. Anadolu yakasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki burada şekillenen köy adını ondan alır. Kadıköy. Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eğleşmekte gidip gidip dönmektedir. Mübarek ansızın kapıyı açar. Buyurun der. Adamcağız yakalanmışlığın pişmanlığıyla girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan tebaadan biridir. Ancak yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hala mütereddit, eliyle cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar, zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey sorar. Eline ne oldu? Kırdırdılar efendim. Kim kırdırdı? Sultanımız. Öyle bir hakkı var mıymış? Bilmiyorum efendim. Mevzu ne peki? Ben mimarım efendim. Evet, sultanımıza kubbeleri Ayasofya'dan geniş ve yüksek bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına gidin getirin şunu der. Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. Getirin şunu dediği üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa'da dere beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine? Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkanını eşikte durdurur. Siz şurada bekleyeceksiniz, der. Fatih'e kapıyı gösterir. Sen gir içeri. Bu ne heybettir ya Rabbi. Sultan Mehmed'in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir, tam oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla "Oturma beyim," der. "O ki hasmın ayakta, sen de ayakta durmalısın." Ve sil baştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah "Olacak şey mi yani?" der. "Bu adam sırf taassubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Bin bir zorluk ve onca masrafla ta Mısır'dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya'dan daha geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre..." Hızır Bey orasını hiç dinlemez. "İnşaat ayrı bir dava konusu," der. "Şimdi söyle bakalım, sen Murat oğlu Mehmet, bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı?" Sultan gözlerini yere diker. "Efendim, inanın ben buna elin kırılsın dedim. Adamlarım eli kırılsın anlamışlar." "Peki bu elin vebali kimedir?" Fatih cevap vermez. Başını önüne eğer, çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı kapar, hükmü açıklar. "Şimdi sana kısas lazım. Bileğini kırdırsam gerek." Padişah gayri ihtiyari eline bakar. Kararlı bir ifadeyle fısıldar. "Buna hazırım." Mimar ağlamaktadır. "Sakın ha!" diye bağırarak Fatih'in önüne geçer. "Ben davamdan vazgeçtim." Fatih de altında kalmaz tabii. Ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık verir. Netice tatlıya bağlanır. Fatih Hızır Bey'e hasreten teşekkür eder. "Adaletine hayran kaldım," der. Sonra kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve "Eğer," der, "bana farklı muamele yapaydın, inan seni doğrardım." Hızır Bey manalı manalı gülümser. "Eğer," der, "sen dahi sultanlığına güvenip iltimas isteseydin..." Cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam "neyse" deyip dönecektir ki pelerinin altından fırlayan iki aslan sultanın karşısına dikilir. Öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih'in dudakları uçuklar. Genç sultan Hızır Bey'in ilmini iyi bilir ama hal ehli olduğunu orada öğrenir. O günden sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. Peki mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir. "Vallahi kırılan koluma seviniyorum," der. "Bana yolumu gösterdin." Oracıkta kelime-i şehadet getirir ve Hızır Bey'e talebe olur.
2: TGRT FM.

0: Lord Davenport İslamiyet hakkında şöyle der: Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışıyla papalığın ve kralların müminlere reva gördüğü muamele asla birbirlerine benzetilemez. Mesela 1572 senesi Ağustos'un 24. günü, yani Saint Bartholomew'tu günü, 9. Charles ve Kraliçe Katerina'nın emriyle Paris ve civarında 60 bin protestan öldürüldü. Saint Bartholomew 12 havariden biri olup miladi 71 senesi Ağustos ayında Hristiyanlığı yayarken Erzurum'da şehit edilmiştir. Böyle nice işkencelerle dökülen Hristiyan kanları Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından kat kat fazladır. Bunun içindir ki birçok aldanmış insanı İslamiyet'in zalim bir din olduğu zannından kurtarmak lazımdır. Böyle yanlış sözlerin hiçbir vesikası yoktur. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında Müslümanların gayrimüslimlere karşı davranışları ağzı süt kokan bir çocuğunki kadar yumuşak olmuştur. İslamiyet başka dinlerin hurafe ve şüpheler bataklığı ortasında çiçek temizliğiyle yükselmiş, akli ve fikri asaletin sembolü olmuş bir dindir.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

İsmail Wiesław Zezilerski, Polonyalı. ...1900 yılında Polonya'da Krakow şehrinde doğdum. Ailem Polonya'nın ismi tarihe geçen meşhur bir ailesidir. Babam tam bir ateist idi. Fakat buna rağmen çocuklarının Katolik terbiyesi almasına izin vermişti. Polonya'da çok Katolik vardı. Annem de koyu bir Katolik olduğundan bizim de Katolik olarak yetişmemizi istiyordu. Ben dine büyük bir saygı duyuyordum. Gerek ferdin gerek toplumun hayatında dinin en mühim bir rehber olduğuna inanıyordum. Bizim aile sık sık yabancılarla görüşürdü. Babam gençliğinde çok seyahatler yapmış ve birçok ecnebi dostlar edinmişti. Bundan dolayı biz diğer ırklara, medeniyetlere, dinlere de bir saygı besliyorduk. Kimseyi kimseden ayırmaz, her millete, her ırka, kısaca her insana hürmet duyardık. Ben kendimi Polonyalı değil, dünya vatandaşı sayardım. Ailemin dünya işlerinde düşüncesi tam orta yolu tutmak fikrine dayanıyordu. Babam hiçbir iş görme adeti olmayan aristokrat bir sınıftan gelmiş olmasına rağmen tembelliği, işsizliği hiç sevmez, herkesin muhakkak bir işi olmasını tavsiye ederdi. Diktatörlüğün tamamıyla aleyhindeydi. Fakat dünyada kurulmuş olan nizamı ve intizamı bozacak bir sosyal devrimi de asla kabul etmiyordu. Eski zamanın getirdiği adetlere büyük bir saygısı vardı. Bunların bozulmasını istemiyordu. Kısaca babam, orta çağın

hoşnut. Halbuki insanların rahat ve huzur içinde yaşaması için bu iki cephenin bir anlaşmaya varması ve orta bir yol tutması icap ediyordu. Benim kanaatime göre insan cemiyeti hür fakat disiplinli, bugünkü hayat şartlarına uygun fakat eski adetlere de saygılı bir esasa dayanmak zorundaydı. Tam orta yolda yürümek prensiplerine uygun yetiştirilen benim gibi bir insanın da böyle düşünmesi gayet tabiiydi. Bize ilerici muhafazakarlar progresif tradisyonalist adını koymuşlardı. 16 yaşına bastığım zaman acaba Katolik dini bu esası kuramaz mı diye düşünmeye başladım. Bunun için Katolik dinini daha yakından inceledim. O zaman kilisede bana telkin edilen akidelerin bazısının bir türlü aklıma yatmadığını gördüm. Bunların en başında üç tanrı meselesi geliyordu. Sonra da İsa-i Rabbani, yani İsa Aleyhisselam'ın etinin ekmeğe, kanının şaraba dönmesi inancı. Allah-u Teala'ya dua ederken muhakkak araya bir papaz koyma mecburiyeti ve bizim gibi bir insan olan papanın günahsız olduğu iddiası. Yani ona bir nevi tanrılık verilmesi, bir takım işaret resim ve heykellere, iftidai insanlar gibi tapılması, bir takım garip hareketler yapılması beni yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret duymaya sevk etti. Bu dinin insanlığı felaketlerden kurtarmak şöyle dursun, esası çürük ve hiçbir kıymeti olmayan batıl bir inanış olduğunu düşünmeye başladım. Artık dine karşı tamamen kayıtsız kaldım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra içimde tekrar bir dine inanma ihtiyacı duydum. Farkına vardım ki insanlar hiçbir zaman dinsiz kalamaz. İnsanların ruhu dine muhtaçtır. Din en büyük rehber, en derin teselli kaynağıdır. Dinsiz insan mahvolmaya mahkumdur. İnsanlara en büyük fenalık dinsizlikten gelmektedir. Tam ve mükemmel bir cemiyet hayatı yaşayabilmek için insanların birbirine bağlanması, doğru yolda yürümesi ancak din sayesinde mümkündür. Şunun da farkına vardım ki bugünkü olgun bir insan bugünün hayat şartlarına, ilmin bugün eriştiği dereceye uymayan, yalnız bir takım garip fikirlerden ibaret olan ve aklı selime uygun gelmeyen bir dini de kabul edemez. Hristiyanlık dini böyleydi. Acaba diğer dinler nasıldır diye merak ederek dünyada bulunan bütün dinleri incelemeye karar verdim. Amerikalı Kuakerlerin dinini, Unitaryanları, hatta Behaileri bile tetkik ettim. Fakat bunların hiçbiri beni tamamıyla tatmin etmedi. Nihayet İslamiyet'i keşfettim. Elime Esperanto lisanında yazılmış Islamo Esperantista Regardata isminde bir kitap geçti. Kitabı Müslüman bir İngiliz olan İsmail Colin Evans neşretmişti. İşte bu kitap beni 1949 senesinde Müslümanlığa götüren rehber oldu. Onu okudum. Kahire'de Darut Tebligul İslam Teşkilatı'na müracaat ettim ve onlarda Müslümanlık hakkında bilgi istedim. Oradan bana gönderilen gene Esperanto dilinde yazılmış Islamo Ciz Religio isminde bir kitap benim imanımı tamamladı ve Müslüman oldum. Müslümanlık çocukluktan beri taşıdığım düşünce, arzu ve temennilerime tam cevap vermektedir. İslamiyet'te hem hürriyet hem de disiplin vardır. İslamiyet Allah-u Teala'ya karşı olan vazifelerimizi sayarken dünyada da rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeyleri bildirir. İslamiyet bütün insanlar için, hatta her canlı için haklar tanır. Sosyal meselelerde İslamiyet en mühim problemleri en doğru tarzda çözmüştür. Ben bir sosyolog olarak İslamiyet'teki zekat ve hac görevlerinin büyüklüğüne ve mükemmelliğine hayran kaldım. Kendisine dünya malından fazla pay verilmiş kimsenin malının belli bir kısmını fakirlere dağıtması, yani zekat. Ve zengin, fakir, büyük rütbeli, küçük rütbeli, yaşlı, genç, tüccar, esnaf, asker, bütün Müslümanların bir araya gelerek yan yana Allah-u Teala'ya ibadet etmeleri ve birbirini tanımaları, cemaatle namaz ve hac, bugün sosyal ilimlerin erişmek istediği ve bir türlü erişemediği yüksek gayelere İslam dininin çoktan vardığını göstermektedir. İslam dini bu sayede kapitalizm ile komünizm arasında en mükemmel orta yolu göstermiş, bütün insanların arzuladığı hususları temin etmiştir. İslamiyet hangi ırk, hangi milliyet, hangi sosyal derece, hangi renkten ve dilden olursa olsun, dünyadaki bütün insanları bir araya getirebilen, onlara aynı hakları veren, servet farkından doğan birçok mahzurları da sosyal yardım kurumlarıyla ayarlayan, gideren, aynı zamanda onlara Allah korkusunu da aşılayarak maddi ve manevi disiplini sağlayan muazzam bir dindir. İslamiyet'te tenkit edilen poligami

yani birkaç kadınla evlenmek bile insanların biyolojik ihtiyacına göre bildirilmiş ve çok sıkı şartlara bağlanmış bir izin olup hiçbir zaman tek kadınla yaşamayan Katoliklerin iki yüzlü monogamisinden, yani tek kadınla evlenmek fikrinden daha dürüst bir hükümdür. Son söz olarak Allah-u Teala'ya bana doğru yolu gösterdiği ve beni kendi rızasına kavuşturan, hak yola kavuşturduğu için hamdü sena ederim.

Öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür ve her kim onu salıverirse ilk yanan kendisi olur.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
7: Ben miyim?
2: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
9: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
10: Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, Hace Ali Ramiteni Hazretlerinin yetiştirdiği evliyanın büyüklerinden. Kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük İslam alimlerinin 13.'südür. Babası Seyyid Abdullah'dır. Ramiten ile Buhara arasında bulunan ve Ramiten'e 2 kilometre, Buhara'ya ise 6 kilometre uzaklıkta bulunan Semmas köyünde doğdu. O bölgenin bugünkü adı Özbekistan Cemaa Hocalığı'dır. 755 miladi 1354'te orada vefat etti. Tasavvuf ilmini büyük alim Ali Ramiteni'den öğrendi. Onunla Harezm'e gitti. onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, tasavvufta yüksek dereceye ulaştı. Hocasının vefatından sonra, irşat makamına geçen Muhammed Baba Semmasi, çok talebe yetiştirdi ve içlerinden bir kısmını tasavvufta yüksek makamlara kavuşturdu. Bu talebelerinin başında, kendisinden sonra yerine geçen ve ilim deryasında sadef misali olan Seyyid Emir Külal Hazretleri gelmektedir. Bir talebesi de Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari Hazretleridir. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Allah-u Teâlâ'nın kendilerini her an görmekte olduğunu bilen insanlar, onun kendilerini görmekte olduğunu düşünerek, ondan ve emirlerinden başka şeye iltifat etmekten haya ederler. Kim Allah-u Teâlâ'yı hakkıyla zikrederse, ondan başka her şeyi unutur. Onun zikriyle, ondan başka her şeyi unutan kimseyi, Allah-u Teâlâ her şeyden muhafaza eder. Dünyada en kıymetli şey, ihlastır. Allah-u Teâlâ'nın yolunda yürümek isteyen bir kimse için, en büyük tehlike, bu yolda olmayan kimselerle beraber olmaktır. Bütün hayırların hepsi bir ev gibidir. Anahtarı da tevazudur. Bütün kötülüklerin hepsi de bir ev gibidir. Onun anahtarı da kibirlenmektir. Nitekim Adem aleyhisselam zellesinden dolayı tevazu etmesiyle affa ve ikrama kavuşması ve iblisin kibirlenmesi, kendisine hiçbir şeyin fayda vermeyip zelil olması buna delildir. Dünyada iki türlü taşkınlık ve azgınlık vardır. Bunlardan biri ilim sebebiyle yapılan azgınlık, diğeri de mal sebebiyle yapılandır. İlim sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ancak ibadetle olur. Mal sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ise, ona ehemmiyet vermeyip uzaklaşmakla mümkün olur. Allah-u Teâlâ'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, o kulun kendisine faydası olmayan boş şeylerle meşgul olmasıdır. Ümitsizlik, küfür içinde bir kapıdır. Allah-u Teâlâ'nın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. İhlas, İnsanların teveccüh, alaka göstermelerinden sakınıp, ameli yalnız Allah-u Teâlâ'nın rızası için yapmaktır. Sıdk ise, nefsi yaptığı ameli beğenmekten temizlemektir. Bunun için ihlas sahibi muhlislerde riya, gösteriş, sıdk sahibi olan sadıklarda da uçup, amelini güzel görmek hali bulunmaz. Sıdk, insanlara karşı olduğun gibi görünmen veya onlara karşı göründüğün gibi olmandır. Allah-u Teâlâ'nın emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan ve böylece Allah-u Teâlâ'ya yakın olmak nimetinden mahrum olan tembel kimselerin ayaklarına zelil ve sefil olmak bukaası bağlanır. O kimse kurp, Allah-u Teâlâ'ya yakınlık halinden çok uzak olur. Hakiki tövbe, tövbe, inabe ve evbe olmak üzere üç kısımdır. Cehennemde azap görmek korkusu ile günaha pişman olmak tövbedir. Cennet nimetlerine kavuşmak ümidiyle günaha pişman olmak İnabedir. Bunlarla alakalı olmaksızın tövbe etmek, Allah-u Teâlâ'nın emri olduğu için emre uyarak günaha pişman olmak ise evbedir. Sabırlı olanlar, dünya ve ahirette çok büyük saadete kavuşmuşlardır. Çünkü onlar, Allah-u Teâlâ ile beraber olmak gibi çok kıymetli bir nimete nail olacaklardır. Sabır, Allahü Teala'nın takdirine teslim olmaktır. Sabır, itiraz etmemektir. Şikayet ederek ve edebe uygun olmayarak başa gelen musibetleri anlatmak sabırsızlık olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Allahü Teala sertliğe vermediklerini yumuşaklığa verir. Bir kulunu sevdiği zaman ona yumuşaklığı nasip eder. Yumuşaklıktan mahrum bir aile Allahü Teala'nın sevgisinden mahrum demektir. İnsanoğlunun 3 dostu vardır. Bunlardan biri ölünceye kadar kendisine arkadaş olur. İkincisi mezara gidinceye kadar. Üçüncüsü mahşere kadar kendisinden ayrılmaz. Ölünceye kadar kendisine arkadaşlık eden servettir. Mezara kadar gelen aile efradı ve diğer ahbaplarıdır. Mahşere kadar kendisine arkadaşlık edecek olan amelidir. Dininde ve dünyasında parmak ile gösterilmek kötülük olarak kula yeter. Allahü Teala'nın korudukları müstesna. Allahü Teala suretlerinize bakmaz. Niyetlerinize ve amellerinize bakar. Riyanın azı da şirktir. Allahü Teala bilinmeyen, gizli kalan muttakileri sever. Onlar ki yokluklarında aranmaz, varlıklarında bilinmezler. Onların kalpleri hidayet nuru saçar. Her karanlık, tozlu yollardan bu sayede kurtulurlar. Kendisinde zerre kadar riya bulunan ameli Allahü Teala kabul etmez. 4 şey var ki Allahü Teala bunları ancak sevdiği kimselere verir. Sükût etmek. Bu ibadetin başlangıcıdır. Allahü Teala'ya tevekkül, tevazu ve dünyadan meylini kesmektir. Kıyamet gününde en ağır azabı görecek olan Allahü Teala'nın ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. İlimden bir mesele öğrenmek bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. Bid'at sahibi bid'atinden vazgeçinceye kadar Allahü Teala tövbesini kabul etmez. Kim ki abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, rükû ve sücudunu tamamlar, huşuna riayet ederse, kıldığı namaz beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusun der. Kim ki abdestini güzel almaz, namazını vaktinde kılmaz, rükû, sücud ve huşuna riayet etmezse, kıldığı namaz siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin der. Ta ki Allahü Teala'nın dilediği yere gittikten sonra bir paçavra gibi dürülür ve kişinin yüzüne çarpılır. Din kardeşinin arzu ettiği yemeği kendisine yediren kimsenin günahları bağışlanır. Din kardeşini sevindiren Allahü Teala'yı sevindirmiş olur. Muhakkak ki insan güzel ahlakı sayesinde gündüz oruçlu, gece ibadet edici olanların derecesine yükselir. Gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Yalnız beni görmek maksadıyla ziyaretime gelenler Allahü Teala'nın izniyle şefaatimi hak etmişlerdir. Resulullah'a hangi amel daha faziletlidir diye sorduklarında şöyle buyurdular: dilin Allah, Allah derken ölmendir. La ilahe illallah diyenler için mezarlarında vahşet, yalnızlık, mahşer meydanında dehşet yoktur. Sur'un üflenmesi anında başlarındaki toprakları nasıl silkeleyerek kalktıklarını sanki görür gibiyim. Hüznü bizden gideren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Muhakkak ki bizim Rabbimiz son derece mağfiret edici, gafur ve şekürdür. İyiliklerin mükafatını verendir. Kim herhangi bir kitapta benim üzerime salavat-ı şerife getirirse, yani salavat-ı şerifeyi kitaba yazarsa, ismim orada kaldığı müddetçe melekler o kişi için istiğfar ederler. Üç haslet kendisinde bulunmadıkça kişinin imanı kemal bulmaz. Kızdığı vakit hiddeti kendisini haktan ayırmamak, memnuniyeti vaktinde batıla girmemek, gücü yettiği vakit hakkı olmayan şeyi almamaktır. Kim ki bir iyiliği niyet eder de sonra herhangi bir mani sebebiyle onu yapamazsa, ona tam bir sevap yazılır. Riyanın en küçüğü dahi şirktir. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Yine Behaeddin-i Buhari Hazretleri anlatır. Bir defasında hocam Muhammed Baba Semmasi ile yemek yiyorduk. Yemek bitince bana bir ekmek uzatıp, "Al bunu sakla," buyurdu. Yemek yediğimiz halde bana bu ekmeği vermesinin hikmetini düşünmeye başlamıştım. Bu sırada bana, "Faydasız düşüncelerden kalbi muhafaza etmek lazımdır," buyurdu. Daha sonra yolculuğa çıktık ve bir tanıdığımın evinde misafir olduk. Misafir olduğumuz evin sahibinin sıkıntılı bir halde olduğu görülüyordu. Hocam ona, "Niye üzülüyorsun?" buyurdu. O da, "Bir kase sütüm var. Fakat ekmeğim yok ki süte banıp da yiyeyim. Ona üzülüyorum," dedi. Hocam bana dönüp, "İşte acaba ne için ayırıyoruz diye düşündüğün ekmek bu iş içindi. Ver sahibine yesin," buyurdu. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, bir gün nasihat isteyen birisine, "Sen kimin esiri ve mülküysen onun kulusun. Eğer nefsinin esiri ve mülküysen nefsinin kulusun. Eğer dünyanın esiriysen dünyanın kulusun ve kölesisin," buyurdu. Allahü Teala baki ve kafidir. Ondan başkası boştur. Ondan gayrı her şeyden nefsini uzak eyle. Allahü Teala ile kul arasında perde, yer ve gök değildir. Arş ve kürsi de değildir. Perde insanın benliğidir. Bu aradan kaldırılırsa Allahü Teala'ya kavuşulur. Allahü Teala'nın dört kitabından şu dört söz seçilmiştir. Tevrat'ta kanaat eden doyar. İncil'de uzlet eden, insanlardan ayrı yaşayan kurtuldu. Zebur'da susan, az konuşan kurtuldu. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 81. Zikir Allahü Teala'yı anıp hatırlamak, ondan başkasını unutmaktır. Allahü Teala'dan ihlası, her şeyi onun rızası için yapmayı isteyiniz. İhlasta dünya ve ahirette kurtuluş vardır. Vakit iki nefes arasındadır. Biri geçti, biri henüz gelmedi. O halde dün gitti, yarın nerede? Gün bugündür. Vakit keskin bir kılıçtır. Kim kendini iyi zannederse, o kendisini bilmiyordur. Kul Allahü Teala için neyi terk ederse, Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir. Kişinin helakı Allahü Teala'dan başkasına gönül bağladığı şeydir. Kim kendi bozuk halini düzeltirse, kendini çekemeyenlere fırsat vermemiş olur. Kötülüğü bize bulaşmasın diye kötü kimselerin alçak işlerine meylimiz yoktur. Geçimini sağlayacak kadar sana nimet verilmiş ise, bunun dışında elinden çıkan şeylere üzülme. İnsanlarla iyi geçinmek, onlara güçlük ve zorluk göstermemekle olur. Kişide iman, ihlas ve pişmanlık bulunursa, Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. Kişinin dünya malını arttırmaya çalışması, kendisi için bir noksanlık ve onun kârı, kazancı ise hayır olmayıp hüsrandır. Ey sonu harap olacak olan bir evi tamir etmeye çalışan kişi! Allahü Teala'ya yemin olsun ki bu çalışma harap olacak ömür için tamirden başka bir şey değil de nedir? Ey aklını, fikrini, gönlünü mal mülk toplamaya vermiş kişi, böyle yapma. Bu işlerden geri dur. Zira mal mülk sevincinin neticesi hüzün ve kederdir. Ağlayıp sızlamaktır. Gönlünü dünyanın gelip geçici, yaldızlı şeylerine kaptırma. Onun sefası kederdir. Onunla birlikte olmak, insanı Allahü Teala'ya ibadet etmekten uzaklaştırır. İnsanların kalplerini kazanmayı, hoşnut ve razı etmeyi isteyerek herkese iyilik et. İyilikten ayrılma. Bu yolda insanlara hizmetin devamlı olsun. Çünkü insan iyiliğin kölesidir. Sana bir sıkıntı ve zarar gelirse, sen bunu yapanlara karşı gücün yettiğince affedici ve hatalarını görmeyici ol. Ey insanoğlu! Allahü Teala'nın emirlerini hatırından çıkarma ve bütün azalarını onun yolunda kullan. Elin, ayağın, gözün, kulağın itaatten çıkarsa, tekrar Allahü Teala'nın ve onun peygamberinin buyurduklarını onlara öğret ve yaptırmaya çalış. Allahü Teala'dan başkasından bir şey isteyen iyi bilsin ki o yardıma muhtaç, aciz ve güçsüz bir kişiden başkası değildir. İnsanlarla sulh içinde olup onlara zarar vermeyen, onların her türlü zarar ve sıkıntılarından korunmuş olur. Neşe ve huzur içinde yaşar. Ey insanoğlu! Körpe ve taze olan şu gençliğinle gururlanma. Her şeye gücünün yetmesi seni aldatmasın. Senden önce nice gençler saçı ağarmadan bu dünyadan ayrılıp gittiler. Genç ve taze bir fidanken göçtüler. Farz et ki gençlik sahibine bir takım özür olacak şeyler gösterir. İhtiyarın özrü yoktur. Onun ileri sürdüğü şeyler, şeytanın eğlencesi olacak şeylerden başka değildir. Şakik-i Belhi buyurdu ki, insanları iki şey helak eder. Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de sonra yaparım diyerek tövbeyi geciktirmeleridir. Yusuf bin Esbat Hazretleri buyurdu ki, tövbenin 10 derecesi vardır. 1- Cehaletten uzaklaşmak. 2- tembelliği terk etmek. 3. Münkerattan tevelli, kötülüklerden uzaklaşmak. 4. Beğenilen ve razı olunulan işleri yapmak. 5. Hayırlara koşmak, hayır işlerde yarışmak. 6. Tashih-i tövbe, tövbeyi tam ve doğru yapmak. 7. Lüzumün tövbe, günahları terk edip Hakk'a yönelmek. 8. Hak sahiplerinin haklarını ödemek. Edai mezalim. 9. Talebil meganim, fırsatları ganimet bilmek. 10. Kalbin tasfiyesi, kötülüklerden temizlenmesi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri buyurdu ki, her uzvun tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, haram olan işleri yapmaya niyeti terk etmesidir. Gözün tövbesi, harama uzanmaması, ayakların tövbesi, harama gitmemesi, kulağın tövbesi, haram olan şeyleri dinlememesi, karnın tövbesi, helal yemek, fercin tövbesi, fuhşa dalmaması, işlememesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahü Teala günahkar kuluna, ey Adem oğlu, sen bana dua etmedin. Benden günahlarının bağışlanmasını istemedin. Eğer bunu benden isteseydin, arzın dolusu günahın olsa, göğe ulaşsa, onu bağışlar, günahına bakmazdım, buyurdu. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, bir salat okuyana, Allahü Teala 10 rahmet eder. O kimsenin 10 hatası affolur. 10 derece yükseltilir. 10 sevap yazılır. Melekler de ona salat okurlar. Yani o kimse için istiğfar okurlar. O kimsenin af ve mağfiretini Allahü Teala'dan isterler. Server-i âleme çok salat okuyan kimsenin günahları af ve mağfiret olunur. Bir kitapta Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem salat yazan kimse çok sevaba kavuştuğu gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ismi bu kitapta kaldığı müddetçe melekler o kimse için istiğfar okurlar. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem 10 kere salat ve selam okuyan kimse bir köle azat etmiş gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri yanında salat okuyan kimsenin okuduğu salatı duyar. Allahü Teala'nın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar ümmetinin okudukları salatı Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem iletirler. Allahü Teala kerem sahibidir. Kerem sahibi kereminden dönmez. Yeter ki kulları azmasın. Kulları ahdi bozmadıkça Allahü Teala nimetini eksiltmez. Le in şekertüm le ezidennekum. Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım buyuruyor. Şükrü hali, şükrü kali var. Şükrü kali söz ile şükretmek. Büyükler Allahümme ma emsa okuyan o günün şükrünü yapmış olur buyurdu. Şükrü hali nimet ne için verilmişse onun için kullanmaktır. Göz ne için verilmişse oraya bakmak gibi. Mübahlar iyi niyetle işlenirse sevap, kötü niyetle işlenirse günah olur. Haramlar böyle değil. İyi niyetle işlenemez. En iyi haslet dindar olmaktır. Bu haslet iki olursa dindarlık ve mal sahibi olmak. Üç olursa dindarlık, mal ve haya. Dört olursa dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak. 5 olursa dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir. Allahü Teala bize rahmetiyle, ihsanıyla muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız. İhlaslı insan en iyi halinde de, en zayıf halinde de tavrı değişmeyendir. Allah için sevinmek, Allah için üzülmek lazım. Dua etmekle beraber sebeplere yapışıp çalışmak lazımdır. Sebeplere yapışmadan dua etmek, silahsız harbe gitmek gibidir. Sebeplere yapışacağız, ancak sebeplerden de bilmeyeceğiz. Yaratan Allahü Teala'dır. Allahü Teala her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir, kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri, fizik, kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allahü Teala'nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Ancak Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik, ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara adetini bozarak sebepsiz şeyler de yaratır. Her şey geçicidir. Ancak Allahü Teala bakidir. Geçici şeylere gönül bağlamak aptallıktır. Sen de geçeceksin, sevdiklerin de geçecek. Kalıcı bir şeye gönül bağlamak lazım. O da Allahü Teala'dır. Allah sevgisidir. Nefsin azgınlığı doğrudan doğruya dinedir. Onun için en büyük riyazet dinimize uymaktır. Haramlarla kandıramıyorsa nafilelerle uğraştırır ki farzı işlemesin diye. İnsan nefsini tanırsa Allah'ı tanır. Nefsten kurtulmadıkça insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalı. Bu iş Allah'ın dinine sarılmak yoludur. Allah için olan işte sevgi vardır. Dünya için olan işte sevgi yoktur. Dünyanın tabiatında sevgi yoktur. Dünya nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah diyorsun. Varlıkta aklına gelince söylüyorsun. Bu çok tehlikeli. Cennete gitmek için bütün yollar, bütün kapılar açık. Cehennem için de öyle. Siz cennete götüreni tercih edin. Sizin için hayırlı olan budur. Yine şöyle nasihat ettiler. Her zaman şu hususlara riayet et. 1. Evini temiz tut. 2. Gıybeti terk et. 3. Ahiret işlerine sarıl. 4. Daima Allahü Teala'yı an. Onu hatırından çıkarma. Bunlardan sonra şunları yap. Bir şey senden ayrılacaksa, senden ayrılmadan önce sen ondan ayrıl. Sana lazım olacak şeye, o şey sana lazım olmadan önce sahip ol. Takvaya sarıl. Her şeyi Allah için yap. Bütün hayırlar şu 5 şeydedir. 1. Allah için sevmek. 2. Allahü Teala'ya kulluk vazifelerini samimi ve doğru olarak yapmak. 3. Allahü Teala'nın emirlerine uymak. 4. Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerden sakınmak. 5. Allahü Teala'dan uzaklaştıracak işleri bırakıp onun rızasını kazandıracak işleri yapmak. Bunlardan sonra şu 5 şeyi yapmalıdır. 1. Allahü Teala'nın sevdiğini sevmek. 2. Allahü Teala'nın buğz ettiğine buğz etmek. 3. Allah için sabretmek. 4. Allahü Teala'nın hükmüne rıza göstermek. 5. Her işini Allahü Teala'ya havale etmek. Allahü Teala'nın dilediği ve takdir ettiğini güzel görmek. Şu hasletleri kendinde bulundur. Ahlakını güzelleştir. Vakitlerinin kıymetini bil. Kaçırdığın şeye üzülme. Gelenden memnun ol. Allahü Teala'nın bütün mahlukatına karşı şefkatli ol. İnsanlarla arkadaşlık ederken şunlara riayet et. Onlardan gelen eziyet ve sıkıntılara sabret. Fakat sen onlara katiyen eziyet etme. İyi olsun, kötü olsun, bütün herkese iyilik yap. Onlara adaletle muamele et. Onlara Allah için nasihatte bulun. İnsanlara karşı kendinde şu vasıfları bulundur. 1. İnsanların arasında selamı yay. 2. Aç olanları doyur. 3. Yumuşak konuş. 4. Herkese güler yüz göster. 5. İnsanlarla münakaşa ve münazara yapma. İnsanlar arasında şunlara da riayet et. 1. Onlara düşmanlık yapma. 2. Lüzumsuz yere konuşma. 3. Onların kusur ve eksiklerini ortaya koyma. Yine insanlara karşı dikkat edilecek hususlardan bazıları da şunlardır. Kişinin kendisini insanların en aşağısından bile daha üstün görmemesi gerekir. Çünkü kişi Allahü Teala katında durumunun ne olacağını bilemez. Hiç kimseyi küçümsememeli, hiç kimseyle alay etmemelidir. Çünkü Allahü Teala insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Yine kişiye insanlar arasında şunlar gerekir. İnsanların arasını ıslah etmeli. Onların arasındaki ihtilaf ve anlaşmazlıklara girmemelidir. Onların ufak tefek hata ve kusurlarını görmezlikten gelmeli. Onları örtmelidir. İkaz edilmesi gerekiyorsa uygun bir şekilde söylemelidir. Gücünün yettiği nispetle iyilikle emredip kötülükten men etmelidir. Onlara yumuşaklıkla muamele etmelidir. Büyüklere hürmet etmeli, küçüklere şefkat göstermelidir. Yardım isteyene yardım etmeli, fakirlerin ihtiyacını gidermelidir. İnsanlara karşı işleri kolaylaştırmalı, gözü görmeyene yolunu göstermeli, istişare edene nasihati esirgememeli, helal ve haram olan şeyleri öğretmeli, günahlardan uzak durmalıdır. Yetimlerin mallarına dokunmamalıdır. Takvaya sarılmalı, nefsin arzu ve isteklerini terk etmelidir. Bozuk ve insanı yoldan çıkaracak kimselerden uzak durmalı, gizlide ve açıkta Allahü Teala'nın emirlerine uymalıdır. Konuşurken doğru konuşmalı, bir işi yaparken Allah için yapmalıdır. Her halde, her şartta mutedil olmalı, azgınlık ve taşkınlık yapmamalıdır. Her zaman sapıklığa ve bozuk fikirlere düşman olmalıdır. Hakka göre hareket etmeli, doğruluk sahiplerini sevmelidir. Allahü Teala'nın veli kullarını sevmeli, düşmanlarına da düşmanlık etmelidir. Fakirleri sevmeli, mazlumlara yardım etmelidir. Dine hizmet etmeli, Müslümanlığın emri olan şeyleri yapmalıdır. Batıl yolda olanların sözlerini bozmalı, onları dinlememelidir. Müminlere sevgi göstermelidir. İnkârcılardan üstün olmalıdır. Bid'at sahiplerine lazım olan cevabı vermelidir. Cahillerden yüz çevirmelidir. Sözlerde ve fiillerde adaleti elden bırakmamalıdır. Güzel huylara ve sıfatlara sahip olmalı, dedikoduyu terk etmelidir. bütün bu söylenilenlere her zaman riayet etmelidir. Bunlara riayet etmenin alameti, edepli olmak, rıza ve gazap halinde hakkı söylemekten ayrılmamak, doğru söyleyeni tasdik, yalan söyleyeni tekzip etmektir, yalanlamaktır. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Behaeddin Buhari Hazretleri anlatır. Evlenmek istediğim zaman, büyük babam beni Muhammed Baba Semmasi Hazretlerine gönderdi. Ona gideceğim günün gecesi, içimde gözyaşı ve dua isteği kabardı. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri mescidine gidip, iki rekat namaz kıldım ve Allahü Teala'ya şöyle dua ettim. İlahi, bana belalarına tahammül için kuvvet ve aşkın yüzünden doğacak mihnetlere, meşakkat ve sıkıntılara karşı güç, kuvvet ver. Sabahleyin hocamın huzuruna varınca, bir daha dua ederken, İlahi, senin rızan neredeyse, bu kulunu orada bulundur diye dua et. Eğer Allahü Teala dostuna bela gönderirse, yine inayetiyle o belaya sabır ve tahammülü de ihsan eder. Fakat Allahü Teala'dan ne geleceğini bilmeden bela ister gibi dua doğru değildir buyurdu. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin bir gece evvelki halimi keşfetmekteki kerametini anladım ve ona tam bağlandım. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, ölüm ve hayat insanlardan ayrılmayan hallerdendir. Ölüm hayatın içidir. Nitekim gece de gündüzün içi durumundadır. Gündüz, onda geçim temin edildiği, çeşitli işler ile meşgul olunduğu için hayat gibidir. Gece ise sükun hali olduğu için ölüm gibidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Nebe Suresi 10 ve 11. ayet-i kerimelerde mealen buyurdu ki, geceyi size libas kıldık. Karanlığı size bir örtü yaptık ki, o gece vaktinde, yalnızlık halinde, istidadınız kadar ibadet ile meşgul olursunuz. Gündüzü ise geçim vakti kıldık ki, o gündüz vaktinde maişet temini için çalışırsınız. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde de mealen buyuruldu ki, amelce hanginiz daha güzeldir diye, sizi imtihan etmek için hem ölümü hem de hayatı halk eden Allahü Teala azizdir, galiptir, salih ameller işlemekten yüz çevirenlerden intikam alır, gafurdur, salih amel işleyenlerin hatalarını mağfiret eder. Uyku da iki uyanıklık arasında bir berzah âlemidir. Ölüm de dünya ile ahiret arasında bir berzah âlemidir. Kabir, ahiret âleminin ilk konağıdır. Fakat kabir de ahiret âlemine giden bir yoldur. Esas konak burası değildir. Kabir, dünya konaklarının sonudur. Dünya ile ahiret arasındaki berzah âlemine ölüm şerbetini içtikten sonra girilir. Ölüm şerbeti mutlaka içilecektir. Öncekiler bu şerbeti hep içmişlerdir. Ölümden hiçbir mahluk, hiçbir sultan, hiçbir nebi ve hiçbir resul kurtulamamıştır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene yapış. Bir iş yapacağın zaman elini göğsünün üzerine koy. Kalp muhakkak haram için çarpar. helal için sükûnet bulur. Takvalı Müslüman, büyüğün korkusundan küçüğü terk eder. Takvalı, şüphe anında durandır. Mâlâ yani, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeyleri terk etmesi, kişinin dininin güzelliğindendir. Sizden biriniz, kendi nefsi için sevdiğini, kardeşi için de sevmedikçe, hakiki iman etmiş olmaz. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, hayır söylesin, yahut sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki onu imha etsin ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Bir adam Peygamber Efendimize, bana nasihatte bulun, dedi. Buyurdu ki, kızma. Adam defalarca tekrarladı, kızma, buyurdu. Yine buyurdular ki, Allahü Teala, evliyamı gök kubbem altında gizlerim buyuruyor. Burada gök kubbeden maksat, sıfat-ı beşerdir. Yani Allahü Teala evliyasını insan sıfatlarıyla gizler. Saatlerce uyumak, hastalık yoksa miskinliktir. Uyumakla zamanı boşa geçirmektir. Vakti, ahirette pişman olmayacak şekilde değerlendirmek lazım. Her akşam iman duası okuyup günahlara tövbe etmeli. Bir günaha tövbe etmemek, o günahı işlemekten daha büyük günahtır. Hubbi fillah ve budi fillahı iyi öğrenmeli. Nasibi olana her şey bunun içinde vardır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifine göre, herkes bu dünyada kimi severse, ahirette onunla beraber olacaktır. Her hadis

Öğrenilecek şey ehli sünnet itikadıdır. Öğretmek ise bunu değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. Salih Müslüman şu dört şeye öncelik vermeli. 1. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumalı. 2. Okuduklarını doğru anlamalı. 3. Yaşamalı. 4. Yaymalı. İlim, dini beslemek, yani Müslümanlara, insanlara iyilik etmek, faydalı olmak içindir. Yoksa dünya nimetlerini yutmak için değil. Günah işlemekten sakınmayan alim, elinde lamba tutan köre benzer. Başkalarına yol gösterir, fakat kendi görmez. Kul hakkından çok korkun. Her Müslümana karşı derin muhabbet ve hürmet içinde olun. Hiçbir Müslümanı incitmeyin. Büyüklerinize karşı mutlaka hürmetkâr olun. Emriniz altında olan aileniz veya çocuklarınıza karşı şefkatli olun. Onları dindar yetiştirmeye dikkat edin. Çünkü ölüm ani gelir. Herkes pişman olacak. O pişmanlık günü gelmeden tövbe etmek akla gelmeyebilir. Bugün fırsat varken istiğfar edelim. Sözün kısası, Allah'tan gayrı şeylerin sevgisinden korunmalı ve bedeni dinin hükümlerine uymakla süslemeli, onunla meşgul olmalıdır. İş budur. Bundan gayrısı hiçtir. 1. Günah işleyeceksen, Allah'ın verdiği rızkı yeme. Rızkını yiyip de ona isyan edilir mi? 2. Günah işleyeceğin zaman mülkünden çık. Onun mülkünde ona isyan edilir mi? 3. Günah işlerken onun görmediği bir yerde işle. Onun mülkünde rızkını yiyip gördüğü yerde günah işlenir mi? 4. Can alıcı melek ruhunu almaya gelince bir müddet izin isteyebilir veya o meleği kovabilir misin? O zaman hemen tövbe et. Çünkü o melek ani gelir. 5. Mezarda melekler sual sorunca, beni imtihan etmeyin diyerek onları kovabilir misin? Öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamette günahkarlar cehenneme dendiği zaman ben gitmem diyebilir misin? Allahü Teala, ey kullarım, benden isteyin, kabul eder veririm buyuruyor. Ama verilmeyenler de oluyor. Çünkü ona dua eder ama itaat etmezler. Peygamberini tanır, ona uymazlar. Kur'an'ı okur, gösterdiği yolda gitmezler. Nimetlerinden faydalanır ama şükretmezler. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilir, hazırlıkta bulunmazlar. Cehennemi asiler için yarattığını bilir, ondan sakınmazlar. Ecdadının ne olduklarını görür, ibret almazlar. Kendi ayıplarına bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırlar. Böyle kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına şükretsin. Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Ölmek felaket değil, öldükten sonra başa gelecekleri düşünmemek felakettir. Mezhepsizlik ilhattır. Ehl-i sünnet alimlerine uyanlara müjdeler olsun. 4 şey güzel hasletlerdendir. Doğru söz, doğru iş, samimi dostluk ve emanete riayet. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. İstişare etmeden, yani danışmadan yapılan iş isabetli olmaz. Salih bir kimse de hayırlı mal ne güzeldir. Dünya hayatı çok kısadır.

ahiret azapları pek acı ve sonsuzdur. Bu ikisi arasındaki farkı iyi düşünüp ona göre hazırlanmalıdır. İnsanı terbiye etmek, ona ihsanda bulunmaktan daha hayırlıdır.

kalple sadaka vermekten daha hayırlıdır. Düşünmeden konuşan pişman olur. Konuşmadan önce düşünen selamet bulur. Fıkıh öğrenmeden tasavvufla uğraşan kimse dinden çıkar ve zındık olur. Günah olan bir işte kimseye yardım etmeyiniz. Saçının ağarmasından ibret almayana nasihat kâr etmez. Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz. İnsan söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkûmudur. Göz Allahü Teala'nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin dostun ayıplarını ve haramları görmek için değildir. Sana lazım olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri bilgiyi öğren ve onunla amel et. Sabrın alameti, şikayeti terk, musibeti ve sıkıntıları gizlemektir. Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksızdır. Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca ise arkadaşlığın hayrı olmaz. En büyük sermaye Allahü Teala'ya güvenip insanlardan bir şey beklememektir. Biliniz ki kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeye bağlıdır. Allahü Teala'ya karşı vazifelerimiz: emirlerine uyup yasak ettiği şeylerden uzak olmak, onu hiç hatırımızdan çıkarmamak, Kur'an-ı Kerim'i çok okumak, onun kazasına rıza göstermek, ondan gelen bela ve musibetlere sabretmek, yarattıklarına şefkat ve merhamet göstermektir. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem karşı vazifelerimiz şunlardır: onun sünnet-i seniyyesine uymak, bid'atlerden sakınmak, onun ehli beytine, mübarek zevcelerine, mübarek soyundan gelenlere ve onun eshabına tazim ve hürmette bulunmak ve ona karşı muhalefetten çok sakınmaktır. Evliyaya karşı vazifelerimiz şunlardır: onlara hürmet etmeli, hizmetlerinde bulunmalı, sözlerini tasdik etmeli, onlara muhalefet etmemelidir. Zira hadis-i kutsîde buyuruldu ki, bir veli kuluma düşmanlık eden benimle harp etmiş olur. Ana babaya karşı vazifelerimiz şunlardır: onlara malla ve canla iyilikte bulunmalı. Sağlıklarında onların hizmetlerini görmeli. Onlar için dua etmeli. Vefatlarından sonra vasiyetlerini yerine getirmelidir. Ebu Üseyd Saidi Hazretleri şöyle anlatır: bir gün Resul-i Ekrem Efendimizin huzurundaydık. Beni Seleme kabilesinden bir kişi geldi ve "Ya Resulallah, annem ve babam vefat ettikten sonra onlar için yapacağım bir iyilik kaldı mı?" dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Evet, onların cenaze namazını kılman, onlar için istiğfar etmen, verdikleri sözleri yerine getirmen, ahbaplarına hürmet edip akrabalarını ziyaret etmen ve sıla-i rahim yapman, öldükten sonra haklarında yapacağın iyiliklerdendir," buyurdu. Arkadaşlarımıza karşı vazifelerimiz şunlardır: onlara güler yüzlü olmalı, iyilikte bulunmalı, kusurlarını örtmelidir. Onların yaptığı az bir iyiliği çok, bizim onlara yaptığımız iyilikleri ise az görmelidir. Onlara kin beslemekten, hasetten, taşkınlıktan ve sıkıntı vermekten, kısaca onların hoşlanmayacağı her işten ve hareketten sakınmalıdır. Aile ve çoluk çocuğumuza karşı vazifelerimiz şunlardır: onları güzel terbiye etmeli, ahlaken iyi yetişmelerini temin etmeli, Kur'an-ı Kerim'i ve lazım olan din bilgilerini öğretmeli, onlara yumuşak davranmalıdır. Allahü Teala Tahrim suresinin

0: 6. ayet-i kerimesinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve aile efradınızı öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlar ve taşlardır. O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki, çok sert ve çok kuvvetlidirler. Allahü Teala onlara ne emrettiyse ona isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar buyuruyor. Alimlere karşı vazifelerimiz şunlardır. Her zaman onlara hürmette bulunmalı, sözlerini kabul etmeli, mühim işlerde onlara müracaat etmelidir. Allahü Teala onları nebisinin vekilleri ve varisleri kılmıştır. Resulullah Efendimiz de bu hususta alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyor. Misafire karşı vazifelerimiz şunlardır. Misafire tatlı sözlü ve güler yüzlü olmalı. Ona karşı sevinçli ve neşeli durmalı. Emrine hazır olduğunu ifade eden bir halde olmalı. Yemek yedirmelidir. Yine buyurdular ki, susmak açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin marifetine sebep olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Kalem de iki dilden biridir. Kalbe çeşitli düşünce gelir. Melek tarafından olursa ilham, şeytandan olursa vesvese, nefsten olursa heva, bizzat Allah'tan olursa hak ve doğru düşüncedir. İlhamın alameti dine uygun olması, hevanın alameti onu elde etmede günah bulunması, hak ve doğrunun alameti kalbe kuvvet, lezzet ve marifet gelmesidir. Haram yiyen bir kimse bunları birbirinden ayıramaz. Allahü Teala'ya tevekkül et. İşini ona ısmarla, ona teslim et. İhtiyarda birini seçmekte afet, tefvizde rahatlık vardır. İhtiyarı, tercihi Rabbine terk et. Çünkü sen hangisinin sana faydalı ve zararlı olduğunu bilmezsin. İbrahim aleyhisselama dikkat et. Rabbine nasıl tevekkül etti, nasıl güvendi? Ateşe atılırken bile kimseden yardım istemedi. Hazreti Cebrail, bir ihtiyacın var mı diye sorunca, sendense hayır, ondansa evet. Ondan iste deyince de, o halimi biliyor. Yanmak hakkımda hayırlıysa yakar, kurtulmak hayırlıysa kurtarır. İstememe ne gerek var dedi. Tevekkül, tefviz, sabır ve rıza Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Sabrın başı çok acı ise de sonu bal gibi tatlıdır. Allahü Teala sabredenleri sever. Allah'tan razı olandan Allah da razıdır. Kazaya rıza evliyanın şanındandır. Sevgiliden, Allah'tan gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah gibi sevgilisi olan başkasına nasıl bakar? Allah gibi tabibi olan başkasına nasıl güvenir? Allah gibi dostu olan başkasından nasıl korkar? Allah gibi sahibi olan başkasıyla nasıl meşgul olur? Allah gibi güzeli olan başkasına nasıl gönül verir? Nitekim Allahü Teala beni sevdiğini söyleyip de kalbinde benden başkası olan kimse iddiasında yalancıdır buyurur. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Chatfield şöyle der İslamiyet hakkında: Araplar, Türkler ve başka Müslümanlar Hristiyanlara karşı batılı milletlerin, yani Hristiyanların Müslümanlara karşı uyguladıkları muamele ve gaddarlığın aynını yapmış olsalardı, bugün doğuda tek Hristiyan kalmazdı.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?
2: Doktor Hamid Markus, Alman. Doktor Markus tanınmış bir fikir adamı ve yazardır. Berlin'de Moslemic Review adlı dergiyi kurmuştur. Daha çocukken Müslümanlığı merak etmiş ve İslamiyet hakkında bilgi toplamaya başlamıştım. Doğduğum şehrin kütüphanesinde 1750 senesinde basılmış eski bir Kur'an-ı Kerim tercümesi buldum. Rivayete göre Gothe'de İslam dinini incelerken aynı Kur'an-ı Kerim tercümesini okumuş ve ondan sonra bu kitaba karşı olan hayranlığını açıkça söylemişti. Kur'an-ı Kerim okudukça onun gayet mantıklı olan ve aynı zamanda insanın ruhuna kadar işleyen cazibeli ifadesi bana çok tesir etti. İslamiyet'in koyduğu esasların ne kadar doğru, ne kadar faydalı olduğunu İslamiyet ile şereflenen milletlerin az zaman içerisinde tam bir medeniyete kavuşması açıkça ispat ediyordu. Kendi memleketimden ayrılıp Berlin'e geldiğim zaman orada Müslümanlarla dost oldum ve onlarla birlikte İslam Merkezi üyelerinin vermekte oldukları çok ilgi çekici ve öğretici konferansları büyük bir dikkatle takip ettim. İslam Merkezi'nin üyeleriyle daha fazla temas etmeye ve İslam dinini daha yakından incelemeye başladım. Bir müddet sonra bu dinin benim aradığım ve düşündüğüm hak din olduğuna tamamıyla inanarak Müslümanlığı kabul ettim. İslam dininde Allah birdir ve tek Halika, yani yaratıcıya inanmak İslam'ın en kutsi akidesidir. İslam dininde akla sığmaz, inanılması mümkün olmayan hiçbir akide yoktur. Allah-u Teala'dan başka hiçbir yaratıcı yoktur. İslamiyet'te modern ilimlere uymayan, onlara zıt hiçbir nokta bulamazsınız. Emir ve telkin ettiği bütün hususlar tamamıyla mantıklı ve faydalıdır. İslamiyet'te diğer dinlerde olduğu gibi iman ile mantık arasında hiçbir ayrılık yoktur. Bunun için benim gibi tabii ilimlerle hayat boyu uğraşmış bir kimsenin bu uğraşmalardan elde ettiği ilmi sonuçlara tam uyan İslam dinini bunlara hiç uymayan diğer dinlere tercih etmesinden daha tabii ne olabilir? İkinci bir sebep olarak şunu da eklemeliyim ki diğer dinler yalnız maneviyata hitap eden bir takım garip, abes fikirlerle doludur. Bunların hakiki hayatla hiçbir ilgisi yoktur. Halbuki İslam dini insanın hayatta ne yapması icap ettiğini de öğreten ameli bir dindir. İslam dininin emirleri insana yalnız ahirette değil aynı zamanda dünyada da doğru yolu gösterir. Fakat hiçbir zaman onun hürriyetini sınırlamaz. Senelerden beri Müslüman olarak dinimi incelemeye devam ediyorum. Her defasında onun en mükemmel olduğunu görerek ruh rahatlığına kavuşuyorum. İslamiyet, şahsiyet ile cemiyet hayatı arasında ne güzel bir yoldur. İslamiyet bu iki ayrı hayatı düzenlemektedir. İslamiyet tamamıyla adil ve ancak insanların iyiliğini isteyen bir dindir. Dünyada ne gibi sosyal bir cereyan olursa olsun bunun bütün iyi tarafları İslam dininde vardır.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Resmi olarak yaz mevsimine de giriş yaptık bu mevsimde. Anne adayları biraz zorlanacaklar. Özellikle de hamileliğinin son 3 ayında olanlar için yaz, sıcak, yüksek nem, hareketsiz bir hayat, evde yapılacakların sınırlanması, yürüyüş yapmak isteseniz hava sıcaklığı sebebiyle çok uygun bir saat bulmak zorundasınız. Ama bu mevsim gebelerinin bir de şansı var ki D vitamini sentezi açısından biraz daha rahatsınız. Güneşin dik geldiği saatlerde kısa bir yürüyüş size ve bebeğe iyi gelecektir. Biz bugün D vitamininden bahsedeceğiz. Hem bebekler için D vitamini sentezi, yani bebekler ve çocuklar için D vitamini sentezinden, hem de büyüme ve gelişme üzerinde D vitamininin etkisinden konuşacağız. Bir diğer konumuzsa hemen girişte bahsettiğimiz yaz gebeleri olacak. Bu mevsimde anne adayları nelere dikkat etmeliler? Havalar sıcak, daha da ısınacak. Dikkat etmek lazım. Neler önemli, neleri ihmal etmemeliyiz? Yürüyüş nasıl yapılmalı? Beslenmede nelere dikkat edilmeli? Hepsini bugün konuşacağız. Bugün yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikte olacak. Nihan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de aynı şekilde size.
0: Teşekkür ederiz. Nihan Hanım, bugün yaz gebelerini konuşacağız. Sıcak bir yaz devam ediyor. Bazı yerler için hava yağışlı ve serin geçse de orada da nem gebeleri rahatsız ediyor. Bir kere yaz gebelerinin bilmesi gerekenleri konuşalım. Beslenmeyi konuşalım. Egzersizi, yürüyüşü konuşalım. Su içmeyen gebeleri, tatil planlayan gebeleri. Bu yayında anne adaylarının bu mevsimde dikkat etmesi gereken her şeyin altını çizelim istiyoruz.
1: Tabii ki. Ben de elimden geldiğince sorularınızı bilgilerimle yanıtlamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yaz gebeleri deyince aslında gebeliği ilk 3 ay olarak planlıyoruz. 3 ay, 2. 3 ay ve 3. 3 ay. Her 3 ay içinde baktığınızda hangi ayda olursa olsun tüm gebelerin yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenler nedir diye sorayım. Sonra da belki aylara göre dikkat edilmesi gerekenleri özelleştirmek istersiniz.
1: Tabii. Şimdi ilk etapta yaz aylarında bütün aylardaki gebelerimizin ilk dikkat etmesi gereken şey su içimi. Yani sıvı alımımız. Özellikle su olarak söyledim. Çünkü biz sıvı dediğimizde gebelerimiz bunu işte içtiği çay, kahve, meşrubat gibi şeyleri de sıvıya dahil edebiliyorlar. Ama bunun özellikle ve özellikle günde 3-4 litre su tüketimi şeklinde olması lazım. Çünkü yaz aylarındaki fark aslında fark etmeden terlemeyle de kaybettiğimiz sıvının yerine konma ihtiyacı. Bunun dışında bütün aylardaki gebelerimizin gene dikkat etmesi gereken, ki az sonra bundan daha detaylı olarak da bahsedeceğiz, konusu özen. Yaz aylarında özenimiz çok daha fazla olacak ilk 3 ayda da, ikinci 3 ayda da, son 3 ayda da. Bu özeni de azaltmak için aynı şekilde sıvı alımının günde 3-4 litre olması çok çok önemli. Bütün aylar için özellikle söyleyebileceğim bu.
0: Öncelikle sıvı alımını bu mevsimde anne adayları ihmal etmemeli. Başka sıvılar tüketmeyi suyla karıştırmamalı ve mutlaka 3-4 litre su tüketmeli. Peki anne adayı yeterince su tüketmezse bebek bundan olumsuz etkilenir mi?
1: Evet, bundan evet olumsuz olarak etkilenir. Özellikle ilk 3 ayda her ne kadar olmasa da ikinci 3 ay ve son 3 ayda bebeğin suyunun azalması direkt olarak etkiler. Annenin sıvı alımının azalması. Çünkü bu bir denge içerisinde. Annemiz sıvı alacak, bebeğin suyu da bunun dengesinde olacak. O yüzden bu direkt olarak bebeğin de suyunu etkiler.
0: Dolayısıyla bu su eksildiğinde özellikle son 3 ayda belki de erken doğumu tetikleyecek bir takım istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.
1: Kesinlikle öyle. Zaten erken doğum katılmalarımızın bu NST takiplerinde özellikle karşılaştığımız en büyük sebebi annenin dehidrate, yani vücudunun susuz kalması oluyor.
0: Yani biraz belki su içtiğinde kendisi de daha rahat oluyor. Bebeğin hareketleri de daha rahatlıyor. Bebeğin su içinde olduğunu anne adayının yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her ayda mutlaka hatırlaması lazım.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Peki gelelim annelerin çok şikayeti olan yaz mevsiminin şişliklerine. Yine ilk 3 ayda belki çok fark etmiyoruz ama sonra mevsim ilerledikçe, aylar ilerledikçe bakıyoruz ki anne ister istemez kendini şiş hissediyor. Eller, ayaklar çok kötü, hareket kabiliyeti azalmış. Bu ödemler için yapabileceği bir şey var mı annenin ve neden oluşur?
1: Ödemler genellikle özellikle ilk 3 ayda çok karşılaşmıyoruz. Karnımız büyümeye başladıktan sonra tabii ki alt bacak tarafına doğru giden damarlarımızdaki baskıdan dolayı oluyor. Yaz aylarında olmasının sebebi özellikle sıcaklıkta vücudumuzun dengesinin değişmesi tabii ki. Ama karın büyüdükçe de zaten normalde ödem karşılaştığımız bir problem. Ödem yapmak için tabii ki yapabileceğimiz bir sürü yöntem var. En önemlisi bunların içerisinde hareketli olmak. Hı-hı. Yani hareketsiz kalmak ödemimizin bizim özellikle oturarak masa başı çalışan gebelerimizde en büyük karşılaştığımız problem oluyor. Onların ben her zaman masa başı işte yapsalar saat başı kalmak 10 dakika yürümelerini öneriyorum. Onun dışında zaten hareketli olan bir gebede ödem daha az karşılaştığımız bir durum. Ama burada amaç bizim vücudumuzda nasıl değil de yukarıya doğru kanı yöneltmek olduğu için ayakları hafifçe kaldırarak akşamları uzatmak. Onun dışında masaj bacaklara çok önemli. Tabii şimdi ödemde atlamamamız gereken bir nokta da var. Bazen ödem ilk zehirlenmesi dediğimiz rahatsızlığın bir parçası olabiliyor. O yüzden günlük tansiyon ölçümleri özellikle yazılarında karşılaşıyoruz biz gebelik zehirlenmek durumuyla. Mutlaka günde bir kez tansiyon ölçümü de eğer böyle ciddi bir ödem varsa öneriyorum.
0: Eğer ödem ciddiyse ve hareketli olmaya rağmen geçmiyorsa mutlaka bunu doktoruyla paylaşmasını da önerelim değil mi Nihan Hanım?
1: Kesinlikle doktoruyla paylaşacak. Tansiyon ölçümünü de günde bir kez yapacak. Bir de ödemin tabii ki nerelerde olduğu da çok önemli. Ayaklarda en çok gebelikte biz ödemi bekliyoruz. Ama bu ödem göz çevresine yerleştiyse, ellerde bir ödem varsa bu hareketleri engelleyecek şekilde oluyorsa bunu mutlaka doktorumuzla paylaşmalıyız.
0: Bu durumda aslında bir de tuz tüketimini gündeme getirelim mi? Yaz mevsiminde tuz tüketmek ya da tuzu tamamen kesmek anne adayı için ne ifade eder?
1: Aslında bunu çok yanlış bilinen, yani doğru bilinen yanlışlardan diyebilirim. Ödemim var, ben tuzu kesinlikle kesmeliyim şeklinde. Ama değil, çünkü vücudumuzun o tuza da ihtiyacı var, bir dengeye ihtiyacı var. Ve aslında aldığımız, tükettiğimiz tuzla ilgili değil bu. Tuzu evet bir miktar azaltabiliriz tabii ki yemeklerimizde ödemimiz varsa, ama azaltsak da o ödem geçmeyecektir. O yüzden dengeli bir beslenme programıyla günde bir saadet olan, mesela ben mutlaka öneriyorum vücudumuzda sodyuma da ihtiyacı olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, tuzu kesmek ödemin geçmesi için bir çözüm değil aslında.
0: Beslenme konusunda belki buna tekrar değineceğiz. Çünkü yaz beslenmesi nasıl olmalı diye detaylı olarak soracağım, ama şu hareket kısmı ile ilgili özellikle çalışan anneler için, bütün gün oturuyorlar, saat başı bir 10 dakika yürüsünler dediniz. İş yerinde dışarıda çıkmadan bu sıcak havada rahatlıkla bir 10 dakika yürüyüş yapabilirler. Belki işte ofisler arasındaki yolu merdiveni biraz uzatabilirler.
1: Evet, merdiveni inip çıkabilirler. Ben özellikle ödem konusunda merdiveni inip çıkmayı öneriyorum. Tabii ki doktoru tarafından belirtilmiş bir erken doğum tehlikesi ya da düşük tehlikesi gibi bir durumu yoksa gebe anne adayımızın. Mutlaka ofiste de çalışıyorsa, ofis ortamında o kadar bir yeterli alan bile yoksa en azından iki kat merdiveni inip çıkması bile bacaklarındaki kan bulaşımını arttıracaktır.
0: Peki gelelim bu hareketliliğin güne yayılmasına. Özellikle bu sıcak havalarda anneler pek dışarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü hava sıcak, sıcak çarpmasına karşı da korunmaya çalışıyorlar. İki canlılar, hareketleri daha zor. Ama hiç yürüyüş yapmamak, hiç hareketsiz, tamamen hareketsiz kalmak da önerilmiyor. Peki anne adayları yazın hangi hareketleri nasıl yapmalı?
1: Anne adayları aslında eğer evdeyse ben şöyle öneriyorum. Tabii ki hani bu noktada özellikle ülkemizin sıcak, çok sıcak, yani mesela güney bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi gündüz dışarı çıkılamayacak durumlarda bir alışveriş merkezlerini tercih edebilirler yürüyüş için. Onun dışında aslında internette çok güzel gebe pilatesi, gebe yogası, gebe egzersizleri şeklinde egzersizler bulabilir. Bunları evde yapabilirler. Ama akşam saatlerinde hava serinlediğinde yine bir imkanı varsa yürüyüş yapması gerçekten çok önemli. Yani ev içinde de olsa hareketli olmak, oturup kalkmak tam ziyade yani bir takım işte bu mat pilates, mesela eve bir mat alınabilir ve gebe pilatesi videoları çok yaygın artık. Hı hı. Bu tür egzersizleri mutlaka yapmalılar.
0: Hangi aylar için daha çok pilatesi öneriyorsunuz?
1: İlk 13 hafta genellikle bizim düşük tehlikeli hastalarımız olduğu için bunu bir eğitmen kontrolünde yapmak daha doğru. Evde yapılacak hareketler bilmeden bir tehlikeye sebep olabilir. Ama ilk 13 haftadan sonraki ikinci 13 hafta ve üçüncü 13 hafta döneminde kesinlikle ve kesinlikle bu egzersizler aslında doğumun kolaylaşması için de önemli.
0: Peki o egzersizler içinden böyle anlatabileceğimiz, yani özellikle pilates topu artık bütün gebelerin neredeyse hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren evlere giren bir şey oldu. Doğum yaklaştıkça da pilates topuyla paylaşılmış pek çok sosyal medyada video görüyoruz. Biz de Bebeğimle Mutluyum'da paylaşıyoruz zaman zaman. Sizin de belki sayfanızda var. Bu anlamda evet. Pilates topu doğum yaklaştıkça daha mı kıymetli hale geliyor?
1: Pilates topu kesinlikle daha kıymetli hale geliyor. Bu aslında oturup kalkıp yaylanma hareketi dediğimiz hareket. Perine bölgesine, bizim perine masajı olarak önerdiğimiz bir yöntem var. Perine bölgesine masaj yapmış oluyor. Aynı zamanda bizim doğum bölgesindeki pelvik taban kaslarımızın güçlenmesi açısından da çok önemli. Pilates topu bence de gerçekten her gebenin evinde ilk gebeliğini öğrendiği andan itibaren mutlaka bulunması gereken bir şey.
0: Yaz kış demeyelim, o zaman pilates topundan vazgeçmeyelim. İlk 3 ay eğer düşük riski yoksa bununla ilgili eğitim veren kurumlar da var. Hatta ben şöyle görüyorum, belki sizin de böyle bir gebe okulunuz vardır ya da hazırlanıyorsunuzdur.
1: Evet, çok... bir gebe okuluna hazırlanıyoruz.
0: Pek çok doktorun kendi gebelerine, takip ettiği gebelere biraz daha fazla bilgi aktarabilmesi, muayene sırasında belki zaman kalmıyor ama sorularını daha geniş cevaplayabilmesi, bu tür egzersizleri uygulamalı gösterebilmesi için okulları var. Bunların sosyal medyaya da yansımaları var. Bu okullardan birine gidemiyorlarsa onun videolarını takip ederek de yine mutlaka bilgi edinebilirler diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yalnız dediğim gibi bu noktadaki en önemli şey, doktorluk tarafından belirtilmiş bir düşük tehlikesi. İlk 13 hafta için söylüyorum. Son 13 hafta için de erken doğum tehlikesi gibi bir riski olmayan gebelerin kendini evde tehlikeye atmayacak şekilde yapması gerekiyor bu egzersizleri.
0: Gelelim yaz beslenmesine. Anne adayları hangi mevsimde olursa olsun mutlaka dikkatli beslenmeli. Ama yaz mevsimi söz konusu olduğunda kışın o protein ağırlıklı yemekleri pek de sofralara gelmiyor. Daha hafif, daha böyle su bazlı, daha yoğurt bazlı, ayran bazlı gıdalar sofraya geliyor. Meyve daha çok tüketiliyor. Bu anlamda yaz gebesi beslenirken tüm besin gruplarından dengeli almak için nelere dikkat etmeli ve sizin özel önerileriniz, mutlaka yemesi gerekir dedikleriniz var mı?
1: Şöyle, evet, aslında yaz aylarında gebelerimiz aynen sizin de söylediğiniz gibi mesela meyveyi çok tüketerek, tabii yaz seçeneğiniz de çok fazla, besin ihtiyacının birçoğunu karbonhidrat grubundan sağlamış oluyor. O yüzden biz yaz aylarındaki gebelerimizde gelişme geriliği bebekte çok sık rastladığımız bir durum. Çünkü bir protein eksiğimiz var. Zaten ödem aslında bir protein kaçığı demek. Ödemden dolayı da olan bir protein kaçığı var. O yüzden mutlaka bitkisel proteinleri, özellikle bitkisel proteinler dedim. Çünkü et, balık, tavuk zaten bir şekilde her gebemiz hani evet bunu günde bir kez tüketmem gerekiyor diye düşünerek bir ana öğününe ekliyor. Ama ara öğünlerde bitkisel proteinleri almak çok önemli. İşte ceviz, badem, kaju içerikli. Ya da çok yazın tüketmeyiz ama kuru fasulye, nohut, bakliyat, giller, bunlar çok önemli. Bitkisel proteinleri kesinlikle ve kesinlikle yaz diye menülerinden eksik etmemeliler.
0: Benim hep önerim, yemek olarak yapamıyorsanız işte kuru fasulye yemeği yazın pek pişmiyor ama piyaz yapılabilir. Mercimekler çorbalara, salatalara ilave edilebilir. Bunlardan kendinizi uzak tutmayın anne adayları. Çok güzel tarifler çıkartabilirsiniz ortaya.
1: Kesinlikle, çünkü bitkisel proteinden aldığımız protein aslında etten aldığımız, et, balık, tavuk yüzünden aldığımız proteinden çok daha fazla protein içeriyor. Ve bizim bebeğimizi aslında içeride geliştiren de protein grubu. Ben meyveyi çok tükettim, yani kilo da almayacağım diye düşünerek bir de böyle bir sıkıntımız var. Aslında gebelerimiz en fazla kiloyu yaz aylarında alıyorlar. Çünkü meyvenin de fazlası içerisindeki şeker onun da karbonhidrata dönüşüyor.
0: Bir de gebelikte mesela, de şeker riski var. Nihan Hanım, sözünüzü kestim ama gebelikte şeker riski de ciddi bir yönetilmesi gereken ciddi bir durum.
1: O zaten evet çok ciddi bir durum. Biz böyle bir durumda diyetisyenle birlikte çalışıyoruz. Diyetisyen mesela meyveyi bile dengeliyor. Gece öğününe meyve koymuyor. Çünkü meyvedeki şekerin fazlası vücudumuzda direkt olarak şeker olarak ortaya çıktı. Meyve deyip geçmemek lazım aslında.
0: Dolayısıyla mutlaka bunu da diyabet riski yoksa da dengeli tüketmek lazım. Çünkü bakıyorsunuz şey iki tane meyve yemiş ama başka bir şey yememiş ve bunu öğün gibi sayan anne adayları da var. Şimdi bununla beraber özellikle tüketilmesi gereken bir meyve var mı yaz meyveleri arasından? Sizin en çok önerdiğiniz nedir?
1: Yaz meyveleri açısından bir sıvı desteğini de aynı zamanda %90 üstü olarak kaptığı için karpuzdan çok öneriyorum. Karpuz dışında kayısıyı çok öneriyorum. Çünkü gerilerimiz zaten bağırsak hareketleri yavaşlaması sebebiyle kabızlığa yatkınlar. Bu durumda bizim kayısı yememiz çok güzel bir besin desteği sağlamış oluyor. Hem vitamini açısından hem de aynı zamanda bağırsakları çalıştırması açısından. Kayısıyı, karpuzu, tabii ki erik, kiraz hiçbirimizin karşı koyamayacağı gebelerimizin de özellikle aşerdiği en çok besinler olarak. Bu mevsimde kirazı da çok öneriyorum ama en çok önerdiğim şey özellikle mevsiminde yenmesi. Çünkü içerisindeki hormon vesaire gibi durumlar hiç biz kendimizi etkilediği kadar içerideki bebeği aslında daha çok etkiliyor. Biliyorsunuz hormonlar artık her mevsim her şey bulunabiliyor. Benim buradaki en büyük önerim evet kayısı çok önemli. Ekstra bir tek onu söyleyebilirim ama onun dışında mutlaka mevsiminde olan sebze ve meyvenin tüketilmesi.
0: Peki gelelim tatile. Şimdi pek çoğumuzun tatil planladığı dönemdeyiz. Anne adayları da tatil planlıyor. Bir kere anneler tatile çıkabilir mi? Uçağa binebilir mi? Oradan başlayalım. Sonra tatili nasıl planlaması gerektiğini konuşalım.
1: Evet, ben genellikle tatili gebelerimizin eğer imkanları varsa 32 hafta öncesine planlamalarını öneriyorum. Çünkü 32 hafta sonrasında artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama tabii ki çalışan insanlarız vesaire bir sürü bununla ilgili durum olduğu için ister istemez o haftalardan sonra da gerek ediyor. Bir kere çoğunlukla yurt içi uçuşları için uçak firmaları 34 haftaya kadar kabul ediyorlar. Tabii ki bir doktor raporuyla birlikte. 25. haftadan sonra bizlerden kadın doğum uzmanlarından alabilecekleri bir raporla uçuş yapabilirler. Uzun uçuşlarda mutlaka valiz çorabı dediğimiz bir çorap desteği öneriyoruz. Ve gittikleri yerde bir ada gibi bir yer olmaması gerekiyor ki 32 haftadan sonrasında tatil planı yapan gebelerimiz için özellikle bir doktor ulaşımını mutlaka sağlamalılar. Bunun haricinde güneşten korunma tatil döneminde çok önemli. Gerçi her dönemde özellikle öneriyoruz ama 50 faktörlü bir güneş koruyucu. Çünkü gebelikte cildiniz lekeleri çok daha fazla yatkın. Ve bu lekeler daha sonrasında kalıcı hale dönüşmesi diye mutlaka güneşten korunma önemli. Bunun dışında uzun yola çıkacak. Mesela herkes uçakla gitmiyor ama arabayla seyahat ediyor. Şimdi Kurban Bayramı sürecinde özellikle herkes memleketine gidiyorum şeklinde sorular ben çok alıyorum. Uzun süreli araba yolculuklarında biz ilk 12 hafta doktorunuzdan bir düşük tehlikesi olmadığına dair mutlaka bir öneri almanız gerekiyor. Eğer düşük tehlikemiz yoksa ilk 12 hafta en rahat en rahat seyahat edebileceği dönem bir göbek. Ondan sonraki haftalar için mutlaka ve mutlaka saat başı durup özellikle bu bahsettiğim bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlamaması adına 10 dakikalık yürüyüşler yapılması lazım.
0: Bu aralarda biraz sıvı tüketmek, biraz yürüyüş yapmak, ayakları şöyle hafifçe açmak öneriliyor. Peki çok sorulan bir soru, biz de bebeğimle mutluyumla çok sık karşılaşıyoruz. Tatile gideceğim, havuza girebilir miyim, denize girebilir miyim? Bu konudaki yönlendirmeniz nasıldır?
1: Deniz olarak denizi kesinlikle güvenli buluyorum. Sonuçta açık deniz her zaman için tabii ki gene mikrop içerebilir ama havuz, termal, sauna bu tarz yerlerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Temizliğine ve testlerine yapılmış havuzlar olması gerekiyor. Çünkü gebelikte karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonları özellikle mantar enfeksiyonlarının en büyük kaynağı aslında bu yazın girilen havuz, termal, sauna gibi yerler oluyor. Ve çok güvenli bir yer olması lazım. Yüzme anlamında zaten hiçbir sıkıntı yok. Her dönemde yüzmek güvenli. Ama havuzda mutlaka çok insan aynı anda olmamalı. Ve aynı zamanda temizliğine, hijyenine dikkat edilmiş. Özellikle bazı yerlerde havuzun yanında klor değeri vesaire bir şeyler yazar. Bu tür havuzları tercih etmeliler.
0: Deniz için
1: bir sıkıntı görmüyorum.
0: Yine yüzerken böyle sırt üstü, yüz üstü nasıl bir yüzme stili öneriyorsunuz? Var mı bir sınırlamanız?
1: Aslında biz köpekleme pozisyonunu gebelerde en çok öneriyoruz. Bu aynı zamanda doğum hazırlık için de yüzme bizim en sevdiğimiz egzersizlerden biri. Sırt üstünü çok önermiyoruz. Zaten normalde de sırt üstü yatış pozisyonu 20. haftadan sonra bizim çok önerdiğimiz bir pozisyon değil. Yanlara dönme şeklinde. Kulaç atmak da zor olduğu için bir gebe için köpekleme pozisyonunu öneriyoruz biz yüzüşlerde.
0: Bu aynı zamanda egzersiz yerine geçiyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Şimdi gelelim yaz mevsiminde kilo kontrolü yapması gereken gebelere. Biraz önce diyetisyenden destek alıyoruz dediniz ama şu anda bu desteğe ulaşamayacak olanlar için bir öneriniz var mı? Yaz mevsiminde anne adayları ki özellikle de bu mevsimin biraz önce söylediğimiz gibi meyveleri çok lezzetli. Bir de tabii anne adayısınız, tatile gittiniz, pek çok şey görüyorsunuz. İnsan sanki şöyle düşünüyor. Ya zaten hamileyim, zaten kilo alıyorum. Ne yersem yiyeyim, sonra nasıl olsa doğumun ardından veririm. Bu psikoloji anneyi nereye götürüyor?
1: Bu psikoloji anneyi öncelikle ben kendim de ilk gebeliğimde 26 kilo almış bir anne olarak şöyle söyleyebilirim. Doğum sonrasında zaten hüzünlü olan annenin hüzünlüğü biraz daha fazla arttırıyor. O yüzden aslında gebelikte kilo kontrolü çok önemli. Sağlık açısından da her doğum hangi şekilde olursa olsun, normal veya sezaryen, ya da iyileşmemizin iyi olması anlamında. Alınan kiloların fazlası her zaman bize zarar. Benim beslenme önerim, hani bir diyetisyene ulaşamayacak olan tüm anne adaylarımız için, her zaman 3 ana, 3 ara öğün şeklinde. Kahvaltıyı kesinlikle atlamamalıdır. Kahvaltıda dengeli bir kahvaltı, işte peyniri özellikle. Tabii ki bu peynirden fazla, özellikle bu memlekete gidildiğinde köy peyniri çok yeniyor. Çok önemli bir nokta. Pastörize edilmemiş sütten yapılmış peyniri, yoğurt, ayran gibi şeylerden gebelerimizin uzak durması gerekiyor. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltıdan 2 saat sonra bir ara öğün. Bu bahsettiğim bitkisel proteinlerle, özellikle kuru yemiş grubuyla ya da meyve grubuyla olabilir. Öğlen işte dediğimiz gibi bir piyaz, işte mercimekle yapılmış bir yine bitkisel protein alınan grup. Tekrar ara öğünde bir meyve olabilir. Onun akşamında da mutlaka bir et, balık, tavuk grubundan bir yemek. Ve gece yatmadan ki ara öğünde bir kere şunu söyleyeyim, gece yatmadan bir saatten kısa bir sürede bir şey yiyip içilmesini önermiyoruz. Çünkü gebelikteki en büyük problemimiz reflü. Reflü. Reflü olmaması için bizim yatmadan önce, yatar pozisyona geçmeden önce bir saatte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi sindirmemiz gerekiyor. Ha, suyu bunun dışında bırakıyorum sadece. Ama bir meyve suyudur, işte limonatadır, özellikle bu asit içeren şeyler için. C vitamin tüketiminde de bu arada çok dikkat etmek lazım. Ben genellikle C vitamin tüketimi, yani yaz meyvelerinde C vitamini çok bulunmuyor. Daha çok kış meyvelerinde karşılaştığımız bir şey. O yüzden C vitamin desteğinde mutlaka limonla, limonatayla, soğuk böyle buz gibi bir limonatayı ara öğünlere katarak desteklemelerini öneriyorum.
0: Peki biz şimdi normal bir beslenmeden bahsettik. Aslında belki başka bir yayında annelerin alması gereken takviyelerden de bahsedebiliriz. Çünkü sanki bunlar alınmadığı zaman bebeğin sağlıklı gelişimini desteklemiyoruz gibi düşünülüyor. Onu başka bir konuda konuşacağım. Ama annelerin kendi sağlığı için alması gereken vitaminin bir saati var mı? Reflü açısından sormak istiyorum.
1: Genellikle bizim en çok gebelikte verdiğimiz bir demir ilaçlarımız. Çünkü bebek annenin demir depolarını tamamen sömürüyor. Yani evet, demir hazmı da çok zor. Bağırsaklarda çok değişik kabız, kiminde kabız, kiminde ishal yapabilen bir ilaç grubu. Ama demiri mutlaka almamız gerek ve demiri aç kaynağı almamız gerek. C vitaminiyle alındığı zaman limonata gibi ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi bir C vitaminiyle demirin emilimi vücudumuzda artıyor. O yüzden demirimizi sabah saatlerinde aç kalma alıyoruz. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini de desteklemek adına mutlaka doktorların verdiği bir multivitamin grubu oluyor. Bunun içerisinde omega 3 içerikli, B12 içerikli bu tür multivitaminlerden sabah çok karnı alınmasını öneriyorum. Ama bu özellikle omega 3'lerde balık yağı kokusu, o balık kokusu çok rahatsız edip gündüz kusmaları olan özellikle ilk 3 aydaki gebelerde gece yani akşam yemeğinden sonra, gece dediğim ona akşam yemeğinden sonra alırlarsa onun herhangi bir reflüye sebep olmayacaktır. Ama demir hatlarımızda özellikle akşam saatlerine reflü olmaması adına bırakmamalıyız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum Nihan Hanım.
1: Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ben de size aynı şekilde iyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Nihan Özdemir bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, programın sonuna geldik. Programımızı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu hatırlatalım. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Tamer bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda gelişimsel pediatrist. Doğru söyledim değil mi Reyhancığım? Eksik bir ünvan bırakmadım.
1: Harikasın. Her zamanki gibi harikasın Hülya'cığım. Kesinlikle eksik yok. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim geldiğin için, yayınımızda olduğun için. Bu hafta içinde biz D vitaminini konuşuyoruz. D vitamininin önemine dikkat çekiyoruz. Her yaş için çok kıymetli olduğunu söylüyoruz ama özellikle doğumdan itibaren. Eskiden D vitaminine başlamak için bir süre beklerdik. Artık doğumdan itibaren verilen belki de bebeğin ilk desteği, ilk katkısı. Dolayısıyla bizim için de çok önemli. D vitamini nedir ve bebek çocuk sağlığı için yeri neresidir diye sana sormak istiyoruz.
1: Evet. Şimdi aslında D vitamini bir hormon. Aynı tiroidler gibi bir hormon. Ama bunun aktif olarak vücudun kullanması için aktifleşmesi gerekiyor yani. Ve aslında aktifleşmesi için, aktif formun olması için bizim güneş ışığına ihtiyacımız var. Ama Türkiye'de ve tüm dünyada aslında güneş ışığı yetersiz olduğu için bir şekilde bunu dışarıdan almamız gerekiyor. Yani aslında yeterli düzeyde güneş ışığı alan çocuk ve genç erişkinlerde D vitamini eksikliği görünmeyebiliyor.
0: Bir parantez açalım mı buna? Şimdi D vitamini eksikliği ve güneş bağlantısı deyince biz güneş gören bir ülkeyiz. Hani Avrupa'nın kuzeyine göre de dünyanın kuzeyine göre belki daha şanslıyız bu anlamda. Hadi Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi diyelim. Güneyindekiler kuzeyindekine göre daha şanslı. Ama yine de eksiklik var. Acaba bunun başka bir sebebi olabilir mi? Ya da biz yeterince güneşten istifade etmenin yolunu mu bilmiyoruz?
1: Aslında gerçekten harika bir soru bu. Şimdi çocuklarımızı güneş ışığına çıkarıyoruz. Ama birincisi bu yeterli olmayabiliyor. Bir de uygun saatler. Türkiye için bu saat 10 ile 2 arasında özellikle ultraviyole B, D vitamin aktif forma gelmesini sağlıyor ciltten. Ama bunu engelleyen durumlar var. Mesela güneş koruyucu kremler. Özellikle 15 faktörün üzerindeki güneş koruyucu kremleri %99 oranında çok büyük bir oran bu D vitamini alımını engelliyor. Sentezini engelliyor. Hı hı. Evet bu D güneş koruyucu krem kullanmayalım anlamına gelmiyor. Tabii ki mineral içerikli güneş kremleri öneriyoruz. Ama diyelim ki çocuğumuza bir her gün bir 15 dakika ve burada bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. Bazen ailelerim diyor ki camdan hocam gösteriyoruz. Camdan D vitamini sentezi olmuyor.
0: Yani pencereyi açacağız öyle mi? Güneş direkt olarak dokunacak.
1: Aynen öyle. Saatleri 10 ile 2 arasında en az bir 15 dakika alsın istiyoruz. Ama tabii ki kış ayındayız. Artık tüm dünyada, Avrupa'da da bu D vitamini güneş ışığıyla ilgili yeterli sentez yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle özellikle D vitamini açısından kış ayında D vitamini verilmesini biz şiddetle öneriyoruz. Çünkü kapıyı biliyorsunuz Türkiye'de özellikle biz anneler daha hassasız ama üşürür kaygısıyla pencereyi açmak mümkün değil. Bunu hiçbir anne yaptıramazsınız da illa da açın demiyoruz. Tamam havalansın eviniz ama güneşli olmadığı zamanlarda da doktorunuzun önerisiyle ve eksiklik kaygısı varsa evet lütfen D vitamini çünkü fazlası da zararlı biliyorsunuz yani.
0: Peki ne zaman başlamalıyız? Doğru tarih, doğru başlangıç aralığı nedir?
1: Evet, şimdi aslında biz D vitamini 15. günden sonra başlardık yıllardır ama COVID enfeksiyonunda ilişkisi açıklanıp D vitamini aslında yıllardır da biliyorduk D vitaminini vücut direnci, bağışıklık sistemi için ne kadar önemli olduğunu görünce D vitamini biz bebek doğduğu andan itibaren başlanmasını öneriyoruz. Artı annelerin de aslında D vitamini almasını öneriyoruz. Emziren annelerin de gebelikte de almasını öneriyoruz. Ama bunların doz aralığı tekrar vurgulayın çok çok önemli. Çünkü fazla alındığında gerçekten vücutta zararlı etkileri olabiliyor. Ama uygun karar aldığında inanılmaz gerçekten D vitamini çok yararlı.
0: Yani aslında biz hem emziren anneler için anne sütünden bebeğe geçeceği için öneriyoruz. Hem de bebeğe doğuştan itibaren belki de ilk takviye, ilk destek olarak yine D vitaminini öneriyoruz. bebekte eksikliğine bakılmaksızın öneriliyor değil mi? Yani doğuştan itibaren tabii, buna herhangi bir ölçüme ihtiyacımız yok.
1: Şimdi şöyle, Avrupa'da mesela Türkiye'de emzir olma oranları çok yüksek Avrupa'ya göre. Avrupa'da devam sütleri mamalar genelde anneler veriyor bebeklerine. Dolayısıyla onların içinde D vitamini var. Ve eksiklik olmayabiliyor. Yani keza Avrupa'da D vitamini illa alın ya da demir alın denmiyor. Çünkü bunlar içeriğinde var. Ama bizde emzirme oranları yüksek ve annelerde de aslında D vitamini eksikliği fazla, demir eksikliği fazla. Dolayısıyla anne kendinden olanı veriyor zaten. Hmm. Ama eksik olanı bir şekilde telafi için dışarıdan almak gerekiyor. Bu nedenle bebeği destekliyoruz. Son zamanlarda annenin de desteklenmesi çok önemli olduğunu düşünen birçok yayın var. D vitamini açısından da öyle. Yani emzirme döneminde annenin de eksikliği varsa D vitamini alması kesinlikle çok faydalı. Peki, İkisinde anne içinde.
0: Gelelim D vitamininin vücut için, bebek için faydalarına. Bunu aslında biraz daha fazla konuştuğumuzda neden eksik kalmaması gerektiğini de daha iyi anlayacağız. Bebek için D vitamini ne anlama gelir Reyhan?
1: Evet, özellikle D vitamini bebeklerde aslında büyümeyi sağlayan, pozitif yönde sağlayan, destekleyen, lineer uzama dediğimiz boy uzaması gibi ve kemik gelişimini artıran en önemli düzenleyen faktör D vitamini. Bu nedenle kalsiyum fosfor metabolizması diyoruz. Bunun da baş koruyucu aktörlerinden birisi D vitamini. Bu nedenle dışarıdan almak fevkalade önemli. Yani D vitamini optimum olduğunda çocukların büyümesi, yani boy hızı çok daha iyi oluyor. Kemik, kalsiyum gelişi, dişlerin çıkması çok daha iyi oluyor. Hep deriz ya, böyle bacakları çarpık çırpık işte vesaire. Aslında birçok günümüzde veriliyor D vitamini. Bunu da Sağlık Bakanlığımız da kesinlikle verilmesini onaylıyor. Hatta aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz D vitamini veriliyor. Yıllardır veriliyor. Nitekim D vitamini eksikliğine bağlı raşitizm dediğimiz ciddi kemik gelişimi bozuklukları, boy kısalığı gibi durumları şu an görmüyoruz. Ama bunlar gerçekten az olduğunda bacakları da eğrilik, yürüme bozuklukları, kemik gelişimi bozuklukları, ciddi aslında hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında D vitamini, bir bakıyorsunuz sık hastalanan bir çocukta ya da bebekte D vitamininin çok eksik olduğunu görüyoruz. Yani aslında bağışıklık sisteminin desteklenmesi için de D vitamini çok önemli.
0: Peki mesela sen klinikte karşına çıkan çocuklarda daha çok neler görüyorsun? Türk çocukları için konuşalım. Çünkü her millete, biraz önce söylediğim mamalarla ilgili destekler söz konusu olabiliyor. Mamanın içinde otomatik olarak D vitamini olduğu için. Bir de her genetik yapının herhalde D vitamini senteziyle ilgili farklı bir tabiatı var. Bizim çocuklarımız için durum nedir?
1: Evet. Şimdi bir kere aslında anneler biz de D vitamini vermeye alıştılar. Gerçekten alıştılar. Ve yararlarını gördüler. Çünkü yıllar önce ben hatırlıyorum. Benim çocukluğumu hatırlıyorum. Küçükken ya da böyle hani duyarsın. Belki Hülya sen de bilirsin. Akitsiz havaleler çok fazla olurdu. Kalsiyum devit ampulleri, devit iğneleri yapılırdı. Çocuklar kalsiyum kendilerine gelirdi. Aslında bunlar D vitamini eksikliğine bağlı akitsiz nöbetler. Düşün, o kadar eksikmiş ki havale geçirecek kadar çok olabiliyor. Yani çocuklarda, eksikliklerde. Ama günümüzde biz bunları görmüyoruz. Günümüzde daha çok sınırda eksikliğe bağlı. Özellikle sık hastalanma, sık enfeksiyon, boy uzama hızının yavaşlaması. Bir bakıyorsunuz, aa diyor ki hocam çok az uzuyor. D vitamini düzeyine bakıyoruz sınırlarda. Bunu yerine koyduğunuzda o kadar güzel uzuyor ki çocuk. Keza sık hastalanıyor, sık ateşleniyor, hocam bir türlü iyileşmiyor dediğimiz çocukta bağışıklık sistemi her şeye yaranmış bakıyoruz falan. Ama en basit sebep D vitamini düşük. Yerine koyduğumuzda çocuğun aslında ne kadar bir şekilde bağışıklık sisteminin desteklendiğini görüyoruz. Hastalıklara karşı direncin arttığını görüyoruz. Keza bunlar direnç artınca çocuğun okul başarısı iyi oluyor, okul düzeni iyi oluyor, iştahı iyi oluyor. Dolayısıyla büyümesi çok iyi oluyor ve gelişimi de iyi oluyor. Bu çok önemli. Bunu görüyoruz. Bunun yanı sıra bir bakıyoruz terleme diye geliyor. D vitamini eksikliği.
0: En büyük şey o galiba. Yani çocuk terlediği zaman ilk akla gelen, mesela aile içinde konuşulurken de, ya acaba D vitamini eksikliği mi var? Bir doktora mı götürsek? Bir doktora mı görünse diyoruz. Bu galiba en belirli eksiklik ifadesi.
1: Evet evet. Şimdi kesinlikle Hülya'cığım, D vitamini eksikliği terleme yaptığı gibi fazlalığı da terleme yapıyor. Biz genelde fazlalığından da korktuğumuz için 6 ayı 1 yaş arasında D vitamini alan çocuklarda rutin D vitamini verdiğimiz çocuklarda düzeylerine bakıyoruz. Hani veriyoruz da ama ne kadar, nasıl? Yani bu düzey bile bazen fazla geliyor, az geliyor. Mesela dönüp bakıyoruz geçenlerde bir hastamın öyle oldu. Mesela normal düzeyde verdiğimiz D vitamini vücut bir şekilde tutmaya başladı. Bunun sebeplerine şimdi bakıyoruz ve ciddi boyutlara ulaştı. Ve vücut D vitamini tuttuğunda yüksek düzeye geldiğinde bunun atılması, normal düzeye gelmesi bazen 3-4 ayı buluyor. Ve o sırada çocukta etkilenme olabiliyor. Huzursuzluk, terleme, iştahsızlık, kilo kaybı, bazen D vitamini fazlalığından bahsediyorum. Böbrekte taş gibi ciddi yan etkiler oluşabiliyor. O yüzden yani bu düzeyine eğer D vitamini çocuğumuz sürekli alıyorsa D vitamini, küçük bebeklerde ilk kez 6 ay ile 1 yaş arasında, ama büyük okula giden çocuklarda mesela yılda bir kere kan değerlerine D vitamini, demir düzeyi, bunlara bir bakılmasında fayda var.
0: Bu zaten rutin doktor kontrolünde olan çocuklar için yapılan bir kontrol. Evet, siz zaten bunu istiyorsunuz.
1: Buradan hatırlatmak istedim. Kesinlikle yapılması lazım. Çünkü eksikliğini saptadığımızda bile, ben şöyle söyleyeyim ya, ben günde en az herhalde bir 30 çocuk falan bakıyorum. Ve bir sürü tetkik yapıyoruz okul çocuklarında falan da baktığımızda, ya tetkik derken D vitamini düzeyi göndermek gerekiyor. Bazı durumlar D vitamini eksikliği olmayan çocuk sayısı o kadar az ki.
0: Tam şimdi onu sormaya hazırlanıyorum. Yani eksiklik mi daha çok fazla olması, oranın yüksek olması mı daha çok karşına çıkıyor diye. Eksik olmayan yok gibi galiba. Hepimiz
1: aynen
0: için.
1: Öyle. O kadar az ki. Hatta bazen emziren annelerin çocuklarına mesela 7 aylık bebek. Çok düşük görüyorum. Diyorum ki hatta siz lütfen kendinize baktırın. Bir bakıyoruz anne de baktırıyor. Onun da düşük aslında. Yani dolayısıyla Türkiye'de çok fazla.
0: Reyhan, bir sözünü kesmem, bir makale okumuştum. Bu makalede Türkiye'de D vitamini senteziyle ilgili bir problem yaşandığını, yani genetik olarak D vitamini sentezinde çok başarılı olamadığımızı ve kalp hastalıklarına aynı zamanda yine genetik olarak çok açık olduğumuzu ortaya koyuyordu bu makale. Çocuklar açısından baktığında senin de klinik bulgun herhalde bunu doğruluyor, öyle anlıyorum.
1: Evet evet. Şimdi aslında D vitamini eksikliği bazen kalple ilgili aritmi, kalp ritmiyle ilgili düzensizlikler, fazlalığı da öyle yapabiliyor. Evet, D vitamini eksikliğine biz biraz daha duyarlıyız. Ama benim klinikte gördüğüm daha çok alınla ilgili eksiklikler var. Üşür kaygısıyla daha çok kapatmamız, güneş ışığından minimum faydalanmamız, bunlar arasında gibi geliyor. Mesela son 10 yıldır Avrupa'da da devam sütü almalarına rağmen ilk 2 yılda çocuklar D vitaminiyle destekleniyor açıkçası. Çünkü tüm dünyada bunun ne kadar önemli, aslında D vitamini ne kadar önemli olduğu ortaya çıktığından beri.
0: Buna evet. Covid galiba biraz da sebep oldu, öyle görüyorum. Çinko ve D vitamini için çok ciddi araştırmalar yapıldı Covid sürecinde. Her ikisinin de çok etkili olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırtıcı bence bu kadar bağışıklıkla direkt ilgili olması. Mesela D vitamini seviyesi yüksek olan çocuklarda da, yetişkinlerde de Covid'e yakalanma oranları daha düşük.
1: Kesinlikle. Ve biliyorsun D vitaminleri falan o Covid enfeksiyonu yoğun bakımda olan hastalarda bile böyle birçok yayın ortaya çıktı. D vitamini verildi hastalara, C vitamini hızla D vitamini verildi ve çoğunun aslında fayda görüldüğü saptandı. O yüzden çocukların aslında bebekler doğduğundan itibaren, doğmadan bile D vitamini alması lazım anne karnında ve yetişkin dönemde de devam etmeleri şart, evet. Gerekli.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Reyhan, programa katıldığın için. Tekrar görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben Ben teşekkür ederim Hülya'cığım. Yine çok keyifliydi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bizim için de öyle. Görüşmek üzere. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Tamer bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. D vitamini sentezi maalesef toplumumuz için çok tartıştığımız ve bir türlü çözüm bulamadığımız bir konu. Genetik olarak D vitamini sentezinde çok başarılı değiliz maalesef. Bazı toplumlarda yapılan araştırmalar